0: İspanya oyun olarak mesela kusursuzdu ve sahaya kusursuz yerleşiyorlar. Yani her sektan topu, her dönem topu alırlar ve çıkartmamlar. Bu ayrı ama üretme konusunda yani %100 pozisyona girme konusunda da bence biraz zayıflardı 90 dakika özelinde.
1: %100 katılıyorum Hakan. Yani hakikaten maçı sırasında tamam çok bariz evet İspanya üstünlüğü olduğunu her fırsatta söyledik ama yani net pozisyon sayısı olarak da çok kısır bir maçtı diyerek aslında ben de sana aslında katıldığımı bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bak Mete Bey yazmış, demiş ki İspanya bütün dünyadan aslında ayrı bir futbol oynuyor. Hani müthiş bir takım nasıl olur? İspanya olur. Bir eksiği var sadece demiş. Bir tane Ferran Torres dememiş. Bir tane eğer Fernando Torres olsaydı İspanya'nın demiş. Bu takım durdurulamaz bir takıma dönüşür demiş. Yani İspanya'da böyle net bir forvet oyuncusu Fernando Torres gibi işte David Villa gibi İspanyol Fernando Morientes gibi veyahut da düşünüyorum şu anda aklıma tabii ki ben izlemedim ama Butragueño gibi diyelim. Bu tarz bir oyuncu olsaydı İspanya takımı gerçekten durdurulamaz mıydı abi?
0: Yani onun bence bir altısı ve eksisi var İspanya tarafında. Santrafosuz oyun bence Dele Fuente'nin daha çok isteyeceği bir oyun. Çünkü oradaki Oyarzabal'ı Santrafo bölgesine attığı zaman orta sahada fazlası olur aslında. Çünkü Oyarzabal gerçekten hiç durmuyor. Yani orta sahaya geliyor, rakip stoperleri zorluyor, hiç yerine durmadan oynuyor, alıyor, veriyor. Yani o istasyonu mükemmel şekilde sağlıyor. Aslında Dele Fuente'nin kafasında kurduğu plana en yatkın oyuncu Oyarzabal tarzı oyuncu. Ben de Hacı'da Morata ile oynuyordu, bunu da biliyoruz.
1: Evet doğru, saymadım ama Morata da var tabii ki yani. Evet,
0: orta sağlaşan, oyunu açan, boşalttığı alanlara koşu yapılmasını seven bir oyuncuydu Morata. Yine Oyarzabal bu peşin bir oyuncu. Ben izleyicimize katılırım bu arada. Çünkü Torres mükemmel bir santrafor oldu. Yani mükemmel bir bitirişiydi. Ama yani İspanya'nın oyununu belki de güçlendiren şey bu santraforsuz oyun. Santrafor
1: oyunda
0: bu kadar domine edemeyebilirler can. Yani bunu söyleyebilirim.
1: Yok ben katılıyorum bu arada sana. Yani aslında bizim sonuçta futbol dinleyicilerimiz genelde işte santraforsuz takımlara çok fazla destek vermez. İşte santrafor sever bizim dinleyicimiz genelde ama ben sana katılan taraftayım bu konuda. O yüzden %100 doğrusun. Bu arada Hakan Erol'a bir soru gelmiş. Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan hocama sorar mısın? Bu maç Arjantin'e verilmek istenmedi mi? Bana mı öyle geliyor? Çünkü ben biraz İspanya tutuyorum demiş Mehmet Bey. Yani birazcık ittirilmedi mi Arjantin resmen?
0: Üzerinde mi soru yani? Bu maç üzerindeyse ben hani öyle yani sanmıyorum. Zaten ben kırmızı kartlık pozisyon bence kırmızı kart ikinci sırada.
1: O katılırım
0: yani,
1: canım.
0: Yani Enzo Fernandez'e de orada ayağını basmıyor. Aslında tabanıyla da geldi. Ayağın üstüne vuruyor ama giriş çok sert yani.
1: Çok sert.
0: Bence de ikinci sarı kart yani. Cebinde sarı kartlı olan bir oyuncu bu şekilde davranmaması gerekiyor. Ki bu sonuçta bir Dünya Kupası finali. Bence Dünya Kupası finalinde de hani o diğer tartışmalı pozisyonları sonuç verebilirim. Arjantin veya İspanya'ya verilen ya da verilmez. Ama bu Dünya Kupası finali oldu ki yani burada biraz daha kırmızı kart verecek pozisyonları da hakemler bence biraz düşünüyorlar. Yani Dünya Kupası biraz böyle bir turnuva ve bu final aslında. Yani finalde o kadar bence bir takımı eksik bırakmak kolay olmuyor.
1: Bak chatte şey olmuştu. Söyle abi lütfen.
0: Enzo Fernandes'in rolü hiçbir kurtarılır yanı zaten yoktu. Yani savunucu bir yanda olmadığı için. Hani bir hiçbir yerden kurtaramazsın Enzo Fernandes'i. Bence kırmızı kartta gayet haklıydı. Ya oyun içinde de zaten yani İspanya'nın hakemlik yani attığı golü aklıma getiriyorum.
1: Ya sayılmayan gole birazcık chatte itiraz vardı yani.
0: Ben orada basma gördüm. Yani ben yanlış gördüysem bilmiyorum ama ben Otamendi'nin ayağına basıldığını gördüm. Merino'ydu sanırım.
1: Evet Merino'nun oradaki. Aynen.
0: Arkası dönükken, arkasında Otamendi varken ayağına bastığını gördüm. Yani böyle ben yanlış görmediysem. Okay. Belki de ben yanlış görmüşümdür bilmiyorum. Ama benim gördüğüm orada bir foul vardı. Ki hakem sanırım bana dinledi. Pozisyonu faul olarak değerlendirdi. Ama zaten hani dediğim gibi İspanya'nın yani bunlara da ihtiyacı yoktu bugün kazanırken. İspanya maçı uzatmaya götürmeden de bitirebilirdi. Yani ben hakemin herhangi bir şekilde maçın girişatına bir etki ettiğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Bak şöyle demiş Mehmet Bey demiş ki ben burada tekniğe taktiğe bakmıyorum. Amerika'nın oyununa bakıyorum. Amerika kaybetti. Ben o gözle bakıyorum demiş. Mehmet Bey birazcık tansiyonlu bir dinleyicimiz. Yani bugün gerçekten tutkuyla beraber bize gerçekten yayınlarda her zaman katılıyor ki seninle yaptığımız yayınlarda da birçok sefer sen Mehmet Bey mesajını görmüşsündür. Böyle bir yorumu var. Mete Bey'in mesajına geçeceğim. Bence Arjantin istediğini yaptı. 10 kişi kalana kadar maçı uzatmaya götürelim. Son yarım saatte zaten Messi devreye sokacak.

0: Bitirebiliriz. Kırmızı kart işleri çok net bozdu demiş.
1: %100 katılırım buna. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Hatta yani Arjantin'in uzatma devresinde daha o maç ortak olabileceğini düşünüyordum. Çünkü bence Arjantin savunmadaki planları gerçekten 90 dakika üzerinde tuttu. Yani tek yapamadıkları planın parçası olarak geçişleri yakalayamadılar. Çünkü İspanya gerçekten sahaya çok iyi yayılmıştı. Yani sahaya alan parsellemesine kadar yani çok üst düzeydi. İspanya ki Fransa'ya da aynı şekilde bir oyun oynadı. Fransa ilk isabet düştü. Dakika 85'te atmıştı. Bunu da hatırlatalım. Yani bu Arjantin üzerinde olan aslında bir durum değil. Yani Fransa da aynı duruma düşmüştü.
0: Bu arada çok kısa araya girmem gerekiyor. Sergio Ramos eski efsanelerden İspanya kadrosunun efsane isimlerinden Sergio Ramos kupayı getirdi. Orada kupayı tam getirirken Luis de la Fuente ile sarıldılar ki ikilinin aslında arasında kaotik bir süreç olduğundan dolayı da belli şeyleri açlıklarını gösteren bir görseldi. Bu arada şu anda tabii ki görüntüye Donald Trump geldi. Aynı zamanda Infantino'yu görüyorum. Birçok UEFA'nın önemli yetkilileri de şu anda zeminde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da şu anda kupanın verileceği o kurulan stüdyoya, stüdyo mu denir, kurulan platforma diyelim, daha doğru bir aktarım olsun, doğru ilerliyor. Sergio Ramos kupayı getirmişti. Bunu da bir kez daha aktaralım. Hakan Erol'la beraberiz. Hakan Erol'la tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Peki Hakan, şunu soracağım. Maç nezdinden çıkacağım birazcık. Selim Hoca'yla da devam edeceğiz sonrasında ama bir turnuvanın 11'ini yapmak istiyorum seninle beraber. Sıcağı sıcağına. Ben yorum yapmayacağım çünkü bununla alakalı bir içerik çekeceğim ben, ama sana göre turnuvanın kalecisi kimdir abi?
1: Evet. Turnuvadan kalecisi bence şampiyon kaleci Unai Simon. Yani bunu söyleyebilirim. Çünkü yani ne kadar kaleye az şut gelse de %90'a yakın bir kurtuluş yüzdesi vardı bu maça kadar. Yani ve sonuçta Dünya Kupası'nda bir gol yedi bu kaleci. Sadece.
0: Savunma dörtlüsüyle devam edelim hızlı hızlı abi.
1: Tamam.
0: Yani sağ bek ne dersin diye. Sağ
1: bekim Pedro Porro. Yani ben şampiyon takıma tabii ki bunu üstünlüğü sağlayacağım. İlk dörde kalan takımlar arasında seçeceğim. Pedro Porro, Kubarsi, Romero.
0: Tamam.
1: Ve Kupuraya zaten sol bek olarak.
0: Tamam. Orta alana gelirsek taktiğimiz ne bu arada?
1: Orta alanda turnuvanın en iyi 3 oyuncusundan bence biri olan Rodri.
0: Tamam.
1: Rodri'yi söyleyebilirim. Yanına yakıştırdım. Ben Paredes'i biraz oraya koymak istiyorum.
0: Olur.
1: Çok oynadığı maçlarda çok aktifti. Sağ kanat Olise.
0: Tamam.
1: Forvet arkası Messi.
0: Tamam.
1: Sol taraf için biraz bir şeylerim var, bir gelgitlerim var. O tarafta bir gelgitlerim var. Orayı ben santra konumu söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Buna Kylian Mbappé'yi söylemek istiyorum.
0: Sola yani istersen Mbappé at, işin kolaylaşır.
1: Tamam, sola Mbappé'yi o zaman santrafora da Harry Kane.
0: Yine bak, müdahale etmeden duramadım, gördün mü? Taktik vermek.
1: Evet, yani çünkü Harry Kane dışarıda kalacak gibiydi ama boyu kanalında şimdi santrafora atmak istedim. Bu sen sol kanatta biraz soru işaretlerim oldu aslında. Çok böyle öne çıkan bir sol kanat da ona oturdum ada.
0: Yani doğru bu arada, yani katılırım.
1: Evet, yani o yüzden o zaman orayı Mbappé Kane diyelim.
0: Tamam. Oradan biz tabii müdahale ettik. Mesleki deformasyon bir şekilde konuklarımız her zaman söz bırakırız ama.
1: Evet, orada ben yerini buldum abi.
0: Aynen abi. Hakan, çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkından dolayı.
1: Teşekkür ederim Can, tüm izleyicilerimize iyi geceler dilerim.
0: Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Selim Hoca ile şimdi bağlantı gerçekleştireceğiz. Selim Feyzoğlu da hazırmış. Selim Hoca da çok değerli yorumlarıyla Radyo Gol'de olacak. Biraz sonra bu arada hakemler de madalyalarını aldılar. Onu söyleyelim. Platform kuruldu. Selim Hoca da hazırmış. Birazdan sözü Selim Hoca'ya aktaracağız tabii ki. Hoş geldin demeden önce şu anda tabii ki bir kupa seremonisi için bir hazırlık var. Kubarsi görüntüsü görüntüye geliyor. En önde Kubarsi var İspanya kadrosundaki. O da çok çok iyi bir turnuva geçirdiğini, hatta Hakan Erol'dan da turnuvanın 11'ine alındığını duyduk. Peki Selim Hoca, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle bizi kırmadığınız için hocam. Gerçekten çok çok sağ olun. Çok çok geç bir saatte tabii ki yayın.

0: Yapıyoruz. O yüzden de bu saate kadar bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize teşekkürler. Selim Hocam ayrıca size de bir teşekkür etmek istiyorum.
1: Benim için bir zevk.
0: Şu anda tabii ki Kupa Seromanis var. İlk başta Kubarsi geldi sahneye. Orada tokalaşmalar, sarılmalar, birazdan da madalyasını alacak ki kupanın kaldırıldığı anda zaten ben bölerim hocam sizi. Yani tabii ki bir size 120 dakikanın bir özetini sormak istiyorum hocam. Yani bir kronolojik olarak sizin ağzınızdan bir 120 dakikayı dinleyebilir miyiz?
1: Ya çok böyle kronolojik olarak anlatılacak bir maç olmadı. Bütün maçtan sonra İspanya'nın üstünlüğünde geçen, sadece son bölümde geride olan Arjantin'in hani tekrardan gol bulma çabasının olduğu bir maç oldu. Ben altını şunu çizmek istiyorum. Maç boyunca çok fazla faul yaptı Arjantin takımı ve pek oyunun oynanılmasına müsaade etmedi. Hakem Vinç için de buna olağandan fazla müsamaha gösterdiğini düşünüyorum. Messi çok etkisizdi. Yamallı sağ kanadı İspanya'nın inanılmaz etkiliydi bugün. Yani maçın başından sonuna kadar.
0: Sorun yok abi. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Tabii ki geç saatlere kadar ister istemez olunca herhalde bir yemek siparişi geldi Selim Hoca'ya diye yorumluyorum. O sırada ben de ödülleri burada aktarmak isterim. Altın eldiveni şu anda önümüzdeki Unai Simon kazanmış oldu bu turnuvada. Bir gol yiyerek esasında 8 maçlı bir ilk defa oynanan bir turnuva. Takımlar şampiyon olan takım 8 maç oynuyor. Altın eldiven ödülüne hak kazandı ki zaten bir gol yemesiyle de beraber gerçekten belli şeyleri kanıtlamış oldu. En iyi genç oyuncu ödülünü Pau Kubarsi aldı. O da çok hak ettiği bir ödüldü. Gerçekten çok iyi bir turnuva oynadığını da vurgulayalım Pau Kubarsi'nin. Birazdan da Rodri sahneye gelecek ki Rodri'yi de göreceğiz. Birazdan Selim Hoca'ya sözü bırakmadan önce bir Rodri de tebrikleri kabul ediyor. Biraz sonra reji yansıtacak. Bakalım Rodri'ye hangi ödül verildi? Elinde bir ödülü görüyorum Rodri'nin. Ödülünü öperken. Evet. Golden Ball Award Rodri'ye gidiyor. O da muhteşem bir turnuva oynamıştı zaten. Hakan Erol da turnuvanın kadrosunda kendisine yer verdi. Selim Hoca'ya tabii ki bugün sahadaki oyuncuları puanlatacağız ama Selim Hocam lafınız bölünmüştü. Size tekrardan dönelim isterim.
1: Doğru, bu Arjantin'in performansından hakem Vinç için ne kadar faul yapılmasına, oyunun bölünmesine izin verişinden bahsediyorduk. Çok zayıf bir Arjantin vardı bugün. Bu İspanya'nın gücünden de kaynaklanmış olabilir. Etkisiz bir Lionel Messi bugün maçın büyük bir bölümünde yürüdüğünü düşünüyorum. Son anlarda kullandığı köşe vuruşları, serbest vuruşları etkiliydi ama çok yaklaşsalar da golü bulamadı Arjantin. Beklediğim yönde bir final oldu. Zaten maç önünde seninle yaptığımız kısa değerlendirmede hani maçın uzayabileceği ve uzatmalarda kazanan takımın belli olabileceğini konuşmuştuk. İspanya'da güzel bir gol atarak kupayı kazanmış oldu. Bütün bu turnuva boyunca oynadıkları müthiş futbolun, zaten biliyorsunuz sadece bir gol yediler. Bütün müthiş futbolu taçlandırmış oldu bu finalle. Bir yandan da şeye de değinmek isterim.
0: Lütfen hocam.
1: Messi'nin Lamine Yamal'ı yıkadığı fotoğraf viral olmuştu turnuva öncesinde gündemde. Biraz daha hani Messi'ye bakıyor mu bu maç acaba diye düşünülmüştü ama İspanya'nın ağırlığını koymasında da Lamine Yamal'ın etkisini gördük bugün. Biraz aslında meşaleyi devraldı gibi hissettim Yamal Messi'den.
0: Değil mi?
1: Bugün.
0: Değil mi? Ben de çok öyle bir hisse kapıldım. Sen söyleyince şimdi tam oturdu hocam.
1: Biraz böyle bir meşale devir teslimi gibi bir maç oldu. Yani maçın sonunda hem 90 dakikanın son anlarında hem de 120. dakikaya yaklaşırken Arjantin çok net pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum İspanya için. Yani Nico Williams

0: Yımza özellikle oyuna girdikten sonra dikkat çekmek lazım. Maçı çok ciddi etkisi oldu. Yani sol kanat hücumlarını da bayağı aktifleştirmiş oldu İspanya'nın.
1: Valla katılmamak elde değil. %100 katılıyorum. Hatta maç anında da şöyle bir cümle kurmuştum. İspanya şimdi sol kulvarı da kullanabiliyor gibi bir cümle kurmuştum Nico ile beraber.
0: Evet, ben maça baktığım zaman hep sağ kanattan işleyen bir İspanya vardı. Yamal'ın adam eksiltip içeri paslarıyla şut şansı yakalamaya çalıştılar. Nico Williams girdikten sonra biraz daha iki yönlü bir maç oldu. Bu arada iki yönlüden kastımız iki takımın da ağırlık koyduğu bir maç değil ama hem sağ hem sol kanattan akımlar izlediğimiz bir maça dönüştü. Tek tarafa sıkışmasından ziyade. Zaten gol de bu arada Nico Williams'ın kafayla yaptığı asistten geldi. Ferran Torres'in de aslında gol yapması çok zor bir vuruşu ayak içiyle güzel bir şekilde bitirdiğini söylemek lazım.
1: Vallahi şahane anlattın hocam. Selim hocam, şimdi tabii ki bugün chatte ister istemez Arjantin'e lehine çalınan düdükler çok fazla yazıldı. Hatta bir mesajımız var. Vinci'ye bak, sanki iyi bir şey yapmış gibi poz veriyor. Tabii hani adetten de hakemlerin de madalya aldığını biliyoruz. Final yöneten hakemler de madalya alıyorlar ama orada Vinci için orada tabii ki poz verdiği bir sahne vardı.
0: Vinci için soralım. Vinci için biraz daha görevini yapmış olmanın verdiği bir sevinç, kıvanç içerisinde olduğunu hissettim. Hani Arjantin'e çalınan faullerin yanı sıra İspanya'ya verilmeyen, çalınmayan fauller bence biraz daha dikkat çekiciydi bugün. Yani ben Arjantin takımını bu kadar sert futbol oynarken, yani bu kadar sert müdahale yaparken görmemiştim daha önce. Hakem de buna izin verdi.
1: Peki sayılmayan gole ne diyorsun? Merino'nun dönüş esnasında, sonrasında Ferran'ın bitirdiği ama sayılmayan. Nico bitirmişti.
0: Ben kameradan izlerken orada bir faul yok ki, hatta direkt gol olması gerektiğini düşündüm ama Merino'nun dönerken aktif alanda bir hareketi var. O faul yapmasaydı, yani oyuncuyu gittirmeseydi gol pozisyonuna gelmeyebilirdi. Top dolayısıyla hani aktif bir alanda, tam ceza sahasının göbeğinde olduğu için hakemlere katıldım ben maç esnasında, özellikle faulü de yakından gördükten sonra. Ama hani buna katılmayanları da anlamamak mümkün değil. Hani biraz daha hayatında olabilmiş içerisinde olan bir gol oldu sadece. Müdahale etmeseydi Merino ve o defans oyuncusu orada olsaydı muhtemelen gol pozisyonuna girmeyecekti.
1: Ki İspanyol oyuncularında eyalet sistemi var İspanya'da. Mesela Jeremy Pino'da Las Palmas, Gran Canaria bir bayrağı var. Şöyle bakıyorum.
0: Farklı bayraklar.
1: Aynen. Andalusya bayrağı gördük Gavi'de. Tabii ki her yörenin kendine göre bir bayrağı var. İspanya'da da oyuncuların bazıları bunları tercih etmiş ki Aymeric Laporte mesela Basklıdır. Bakalım, bayrak yok Aymeric Laporte'da gibi cümleler var. Mehmet Bey'den esprili bir mesaj. Bizim çocuklar İspanya demiş. Alex Baena'da da görmek mümkün. Madrid menşeili bir oyuncu olduğundan dolayı Madridista bayrağı var. Birçok tabii ki detayları aktarmaya çalışıyoruz. Kupa seremonisi biraz sonra olacak. Madalyalarını alıyor İspanyol oyuncular. İkincilik madalyaları takılmıştı, verildi. Bu arada Messi'nin gözyaşları da zaten geceye damga vurdu Arjantin tarafında. Mete Bey'in bir mesajı var. Bence forvet Erling Haaland yakışır. Neden? Takım kadro kalitelerine, arkasında oynayan oyuncu potansiyeline bakarsak bence Haaland Kane'den daha büyük iş yaptı demiş. Hakan Erol Kane'i koymuştu. Ama şunu söyledi. İlk dört takımın arasından yapacağım demişti kadroyu. O yüzden Kane'i koydu. Yani orada Haaland'ı hiç konuşmadı bile. Bunu soralım sana. Sence Kane mi daha iyi turnuvaydı, Haaland mı?
0: Bence Kane çok iyi bir turnuva geçirdi. Ya Haaland'la oynanan maçlar, ya Kane çok daha oyunun geneline hakim olan oyun içerisinde pas aksiyonlarına rahatça girebildiğiniz ve aslında gerektiği zaman takımı taşıyabilen bir forvet. Haaland'sa diğer taraftan çok iyi bir

0: bitirici ve biraz daha topun oyunun ona gelişiyle beraber iş yapan bir forvet. Ben burada biraz daha Kane tarafındayım.
1: Peki Selim hocam, bir dinleyicimiz sormuş. Selim hocama bir Kubarsi'yi sorar mısın demiş. Yani bir Kubarsi yorumu alabilir miyiz Selim hocadan demiş.
0: Kubarsi, yani 18 yaşında bir oyuncunun bu kadar etkili damga vurması, bu arada bizim alıştığımız

0: şöyle bir arada bir cümleyle size bir katkıda bulunmak isterim. Ben bu turnuva öncesinde Kubarsi'yi genç bir oyuncu olarak görüyordum. Artık elit bir stoper olarak görüyorum diye bir cümleyi yayında 3-4 kere söyledim. Siz bu görüşe katılır mısınız?
1: Kesinlikle katılıyorum. Artık o gençliğin verdiği heyecandan mı dersiniz? Yani gençliğin getirebileceği sahadaki bütün negatifliklerden arınıp çalışan bir sistemin içerisinde belki de en önemli dişlilerden biri olmayı başarmış bir oyuncu. Çok daha yaşı daha olgun, daha büyük oyuncular kullanma ihtimali varken De La Fuente'nin ona güvenip bu sorumluluğu vermesi de zaten oyuncunun hem mental durumunun ne olduğunu ve ne seviyede olduğunu hem de bir futbolcu olarak kapasitesini bize kanıtlıyor. Turnuvayı yani İspanya'nın kazanmasındaki en önemli rol sahiplerinden bir tanesi. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bütün turnuva boyunca tek bir gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz.
2: Çok kısa bölmek durumundayım. Şu anda Rodri, kaptan Rodri aldı kupayı ve İspanya şampiyon. Kupa seremonisinde kupa teslim edildi İspanyol oyunculara. Gerçekten herkes çok mutlu İspanya takımında. Bugün İspanya'da, Madrid meydanlarında, Barcelona'da meydanlarda, Murcia'da, Kanarya Adaları'nda, Cadiz'de, Bilbao'da, San Sebastian'da herkes çok mutlu. Leon bölgesinde, Castellón bölgesinde, Andalusya'da herkes çok mutlu. Herkes çok memnun. Şu anda Merino'nun ellerinde kupa. Çok kısa bir şekilde tabii ki Messi de bu arada alkışlıyor İspanyolları. Bunu da söyleyelim. Çok kısa bir şekilde Viva İspanya'ya bir kere daha gideceğiz. Çok kısa bir dinleyeceğiz. Sonrasında Selim Hoca'yla tabii ki devam edeceğiz. Viva İspanya. Şu anda tabii ki o anda müziği vermemiz gerekiyor.

0: İspanya diyerek aslında açmak istedim. O kısmında bir de bugün özel bir istek gelmişti. Kukureye şarkısını söyler misin diye bir istek gelmişti. İşte onu söyleyecek medeni cesaretim var mı bilmiyorum ama en azından ya viva İspanya diyerek şarkının nakaratına çok kısa bir eşlik etmiş olayım. Selim hocam çok İspanya İspanya dedik ama biraz da Arjantin konuşmak isterim. Selim hocam yani size göre Arjantin değerlendirmesi alabilir miyiz? Genel olarak bu turnuva, bu maç, Arjantin, bu hikaye, Messi'nin hikayesi size göre nasıl gerçekleşti? Bu turnuvada Arjantin'in değerlendirmesi hocam sizde.
1: Arjantin'in bütün maçlarını dikkatle takip ettik. Hepimiz Messi'nin son turnuvası olduğu için hani biraz daha fazla Messi'yi izlemek ve hani futboluna şahit olmak için Arjantin maçları

0: maçını izlemişizdir diye tahmin ediyorum. Arjantin'in turnuvanın başından sonuna kadar maçın tamamında böyle ağırlığını koydu maç olmadı. Yani galibiyetlere, kritik tur geçişlere baktığınız zaman hep son 10 dakika, son 15 dakikaki geri dönüşlerden bahsetmek mümkün. Hani biraz da tırnak içinde, hani biraz dualarla buraya geldi denebilir Arjantin için. Artık Trump'ın duaları mı dersiniz, Infantino'nun duaları mı dersiniz, onu artık dinleyicilerinize bırakıyorum.
1: Dinleyiciler seninle aynı fikirde bu arada genel.
0: Bu efendim?
1: Dinleyiciler hocam sizinle aynı fikirde demek istiyorum.
0: Yani dualarla gelen bir Arjantin vardı. Hani maçın son bölümünde rakiplerin artık elinden bırakıp hani kendi ceza sahasının içine yaslanmasından avantaj sağlayan bir Arjantin vardı. Gollerin birçoğu da böyle geldi. Bu maçtaki performansından da Arjantin'in zaten aslında buralara acaba gelemez miydi denebilecek bir takım olduğunu da söylemek mümkün. Mesela İngiltere İspanya finali izleseydik bence kesinlikle çok daha farklı bir maç olurdu.
1: İngiltere İspanya. Vallahi güzel olurmuş. Yani bugün de yayında bu soru sorulmuştu bana, ben de orada işte Brezilya olabilirdi, İngiltere olabilirdi, belki Fransa olabilirdi gibi aslında genel bir cevap verdim ama sen doğrudan hocam siz direkt İngiltere dediniz.
0: Son rakibi, ya finalistin son rakibi olduğu için o şekilde söyledim. Yani bugün bence böyle doyasıya inanılmaz kıran kırana futbol izlediğimiz bir Dünya Kupası finali olmadı. Biraz daha İspanya'nın şov yaptığı maç oldu. Ama finalde başka bir takım görseydik muhtemelen bundan daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Hani Messi yoktu gibi bir şeydi sahada, yürüdü sadece bugün.
1: Hocam puanlara geçelim isterseniz. Yani Messi demişken Arjantin kadrosunu sayacağım. Kaleci Dibu Martinez, yani Emiliano Martinez. Dibu Martinez dendiği için genelde o şekilde ben de söylemeye gayret ediyorum. Dibu Martinez kaç puan alır?
0: Vallahi 9 demeye gönlüm el vermedi. Bugün inanılmaz fazla kurtarışı var. 10 puan vereceğim Martinez.
1: 10 puan aldı. Savunma hattını biraz uzun bir şekilde okuyacağım. Yani ilk 4'lüyü okuyacağım. Onların puanlarını alacağım. Sonradan oyuna girenleri de tabii ki soracağım ama Montiel, Romero, Lisandro Martinez ve Tagliafico'nun puanlarını alabilir miyiz hocam?
0: Martinez'e bir puan vermeyelim. Zaten biraz erken çıktı.
1: Peki maçtan. 44 dakika oynadığı için vermiyoruz.
0: Montiel ve Romero'ya 6 verelim.
1: Tamam.
0: Tagliafico maçın son bölümünde özellikle çok net birkaç fırsat yakaladı. Oradan da 5 puan verelim. Yani onları atsaydı yani belki de 9 onlara çıkarabilecektik puanla, kahramanlık seviyesinde.
1: Doğru,
0: ama
1: katılırım.
0: 5 puan vermiş olalım Tagliafico'ya da.
1: Peki oyuna sonradan dahil olan da savunma oyuncuları vardı. 58'de Molina, 70'de Medina, 44'te Otamendi ve 102'de Senesi. Senesi'ye soru işareti koyuyorum. Ama Otamendi, Medina ve Molina üçlüsüne puan alacak olursak.
0: Ya, tutabildikleri kadar maçı tutmaya devam etti. Maçı kazanamayan takımın defans oyuncularına bence hepsine 6 veya 7 puan verebiliriz. Yani direkt söylemek olmasın, gerekmese direkt 6 puan diyelim ortalama.
1: Peki orta alana geçmek istiyorum. 4-4-2 şeklinde kurgulanmıştı Arjantin en azından maç başı planında. Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, McAllister ama McAllister normaldi. Bunu bir kez daha altını çizmek isterim. Ve Nico Gonzalez dörtlüsünden puan alabiliyor muyuz hocam sizden?
0: Tabii Nico Gonzalez'e 7 puan vereceğim. Bugün biraz daha istekli isimlerinden biriydi takımın. McAllister'e 6 puan veriyorum. Enzo Fernandez'e 3 ya da 4 puan diyebiliriz. Yani takımını yalnız inanılmaz kritik bir maçta yalnız bıraktı. Yani çok bence açıklanamayacak bir kırmızı kart gördü ikinci sarıdan. Yani sarı kartı olan bir oyuncunun Dünya Kupası finalinde bu kadar agresif bir hamle yapması, hani İspanyol oyuncu takla attı çünkü. Biz 3 puan verelim Fernandez'e.
1: Tamam.
0: De Paul'a da 5 puan verebiliriz. Pek bir ekstrası yoktu bugün.
1: Oyuna sonradan giren orta alanda

0: Leandro Paredes ve sağ çizgiye giren Giuliano Simeone'nin de puanlarını sormak isterim.
1: Paredes oyuna girdikten sonra orta saha biraz hareketlendi, Arjantin'de iş yapar oldu. Paredes'e 7 puan vereceğim. Simeone de çok beğendiğim bir oyuncu. Ona daha yüksek puan vermek isterdim ama maçın sonundaki kritik pozisyonda da yararlanamadı. Dolayısıyla 5 puan vereceğim.
0: Peki uçta bugün en azından daha çok orta alanda gördüğümüz iki isim ama normal şartlarda kağıt üzerinde hücum ikilisini soracağım. Julian Alvarez ve Leo Messi.
1: Alvarez çok etkisizdi. Doğrudan 5 puana gidiyor aklım. Ya Messi konusunda aradayım. Yani maçın büyük bir bölümünde yürüdüğü için direkt soru işareti de denebilir. Ama bir yandan da maçın sonunda hani o beraberlik golünü bulmak için çok çaba harcadı. Etkili de oldu sağ kanattan. Hani hem çizgiye inip hem içeri çekip yarattığı pozisyonlar var. Messi'ye de 7 puan verelim ya.
0: Bence de 7 alır ya. Ya 8 hayatta almaz, 5 de olmaz.
1: 8 olmaz, 6 da ayıp olur.
0: 6 da ayıp olur. Bence 7 ideal puan ya. Yani en azından güzel. Ben katılırım Selim hocam. Mehmet Bey'in bir sorusu var. Selim hocam demiş, biz bu şekilde başka takımları tutmaya devam ederiz demiş. Bol bol para verip futbolcu transfer etmeye, yani bu yüksek maaşlara devam edersek kendi değerlerimize önem veremeyiz, vermiyoruz demiş. Altyapı yok, transfer odaklı bir ülkeyiz demiş. Ne der Selim hocam?
1: Mehmet Bey'e katılıyorum. Bu milli takımlarda, ya bu arada diğer milli takımlara da boş verelim. İspanya, şampiyon İspanya milli takımına bakalım.
0: Tamam.
1: Kaç senedir bu oyuncuların birlikte oynadığını, aynı yaş gruplarında mücadele ettiğine ve şu anda nereye geldiklerine bakarsak bizim de transfer üstüne transfer yapılan, inanılmaz bütçeler harcanan ama bunun yanında altyapıya hiçbir konsantrasyon ayırmayan bir ülke olarak aldığımız sonucu da görelim. Yani altyapılardan gelen oyuncularla zaten milli takımların bel kemikleri oluştuğunu düşünüyorum ben de, Mehmet Bey gibi. Kesinlikle katılıyorum kendisine.
0: Son bir mesaj daha alacağım. Ondan sonra da tabii Selim hocama da teşekkür edeceğim. Mete Bey'in
1: İspanya'yı puanlamadık.
0: Ha doğru, İspanya'yı puanlayacağız daha. Doğru. Pardon abi. Tabii ki bir anda aldım, kusura bakma. Selim hocam iyi ki varsınız.
1: Herkese 10.
0: Yok hocam, İspanya'yı puanlayalım. Çok haklısınız. Hocam Unai Simon diyorum.
1: 10. Bir gol yemiş, bir kaleci. Hatta o maç yanlış hatırlamıyorsam Raya da olabilir kalede.
0: Belçika maçıydı. Deketelare'den yemişti.
1: Deketelare'nin golüydü.
0: Galiba Simon'du ya.
1: Unai Simon'a ben 10 puan veriyorum.
0: Peki. Porro Cubarsi, Laporte, Cucurella diyorum.
1: Ya ben bu takımın sağ kanadını daha işlek buluyorum. Porro da zaten biraz daha ofansif bir oyuncu olduğu için bu durum ortaya çıkıyor. Pedro Porro'ya 9 puan vereceğim. Hem sağ kanada, hem savunmaya, hem de orta sahaya katkı veren bir oyuncu. Çok değerliydi İspanya için. Cubarsi'ye zaten 10 puan verebiliriz bence kafadan.
0: Tamam.
1: Laporte çok gözüme çarpmadı bu maç. O yüzden 7 puan diyeceğim. Cucurella'yı da çok beğendiğimi dile getirmem lazım. Hem ters kademeleriyle hem de kanatta yaptığı pas alışverişiyle bence 8 puanı hak ediyor.
0: Hakikaten ters kademeler çok etkileyiciydi ya. %100 katılırım. Peki oyuna sonradan giren...
1: Turnuva boyunca sürekli ters kademelerini gördük. Ya hem orta sahada top kapıyor, çok etkili bir oyuncu.
0: Eric Garcia'ya puan verir miyiz? Sonradan girdi 99'da.
1: Yok, onu geçebiliriz.
0: Geçtik
1: bence
0: orta sahaya. Rodri, Fabian Ruiz, Olmo diyorum.
1: Rodri'ye 9 puan vereceğim. Maç boyunca itici güçüydü bence İspanya'nın. Yani orta sahada biraz da ağır bir oyuncu gibi görünse de ve ağır bir sakatlıktan çıkmış olsa da hani topu alıp hem dağıtması hem de alan kat etmesi çok etkili. 9 puan vereceğim. Fabian Ruiz bence bu maç biraz etkisizdi, yani pas bağlantısı gibi oynadı. Ona 7 puan verebiliriz. Dani Olmo'yu da normalde olduğu kadar etkili bulmadım bu maç. Çok fazla faule de maruz kaldığını belirtelim. Ona da 7 puan verelim.
0: Peki biraz da bench'e dönmek istiyorum. Mikel Merino 75'te girdi, Pedri 62'de girdi.

0: orta sahaya giren isimlerden. Bir de tabii Zubimendi de 99'da girdi. O herhalde soru işarettir hocam size göre. Merino ve Pedri'yi soralım hocam size.
1: Merino'ya 6.5-7 puan arasındayım. 7 puan vereceğim. Pek etkili olamadı. Gol pozisyonunda da golü tırnak içinde engellemiş oldu. Dolayısıyla 7 puan diyeceğim. Pedri'yi biraz daha beğendim. Maç içinde ya zaten her top ayağına geldiğinde beni heyecanlandıran bir oyuncu açıkçası. 8 puan veriyorum Pedri'ye de.
0: Kanat oyuncularına gelmek istiyorum. Kanatlar ve forvetleri bir arada okuyacağım. Yamal, Oyarzabal, Baena puanları ne olur?
1: Baena 6, Yamal 9, Oyarzabal 7 bugün.
0: Peki. Sonradan oyuna dahil olan Nico Williams, Ferran Torres ve evet bu ikisini sayacağız. Aynen. Ferran'la Nico'nun da puanını alalım abi.
1: Nico'yu zaten yayına bağlandığımızda da söylemiştik. Çok ciddi katkı sağladı. Bir anda sol kanattan akın edebilir oldu İspanya takımı. Nico Williams'a 9 puan vereceğim. Bir de beni tanırsın, bu tarz şampiyonluk golleri maçın içinde pek ortada olmasa da bir oyuncu ya da sonradan girmiş olsa da çok önemlidir benim için. Ferran Torres'e de kupayı getirdiği için 10 puan vermek istiyorum.
0: %100 katılırım hocam size. Son bir mesaj alacağım. Mete Bey ve Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Bu arada çok fazla mesajı aldık kendilerinden. Bu mesajı da Mehmet Bey mesajını alayım. Kısa bir mesaj. Demiş ki Mehmet Bey katılır mısın? Hani kendisinin bir yorumunu yapmış. Katılıyor musun, katılmıyor musun diye sana soracağım. Hatta sen tabii ki hocam siz düzeltelim. Siz tabii ki hocam Galatasaray'ı çok yakından takip eden birisi olduğunuz için de bu örneği size vermek çok daha doğru. Can demiş, Emiliano Martinez Galatasaray'ın Liverpool deplasmanını hatırlattı. Uğurcan Çakır kurtarışlarını demiş. Mehmet Bey katılır mısın abi?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani tarihi bir fark önledi de diye denebilir bugün. Ki o gün Uğurcan Çakır'da ciddi bir farkı engellemişti.
0: Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederim kıymetli katkınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere selamlar, iyi haftalar.
0: Çok sağ olun. Evet, Selim Hoca ile beraber uzun bir bağlantı gerçekleştirdik. Bugün iki tane konuğumuzla maç sonunda sizlere uzun bir sohbet, bir programı sizlere tasarlamıştık ki maç içinde de bize bütün mesajları gönderen bütün dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yavaş yavaş da artık bugünün yayının sonuna geleceğiz. Tabii ki tekrar yayınlarımızda da bizim maç sonu yayınımızı dinleyebilirsiniz. Gece yolculuk eden uzun yol şoförlerine, bütün taksicilere, herkese, bütün dinleyicilerimize, motorlarıyla şu anda seyahat eden dinleyicilerimize ve evlerinde, iş yerlerinde bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum ve Radyo Gol'e ayrıyetten çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Dünya Kupası finalinde burada bu mikrofonu bana emanet ettikleri için, bana bu sorumluluğu verdikleri için öncelikle çok gururlandığımı söyleyeyim. Benim adıma hakikaten çok özel bir yayındı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir yayın oldu. Yani maç içi, maç sonu vesaire upuzun bir yayın yaptık bugün ama hakikaten böyle tarihte unutamadığım yayınlar arasında gerçekten maç sonu kısmı tabii ki çok çok güzeldi ama maç içinde de çok farklı bir yayın oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Hakikaten benim adıma da duygusal bir gündü. Benim istediğim oldu. Yani ben İspanya'yı destekliyordum zaten turnuvanın başından beri demeyeyim ama Türkiye eğlendiğinden beridir. O yüzden de bugün de bizim istediğimiz oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain Arsenal maçında Arsenal'ı destekliyorduk. Burada tabii yayındaydım o günde. O gün istediğimiz olmamıştı. Burada PSG şampiyonluğu yüksek sesle kutlamıştık ama bugün gönül rahatlığıyla İspanya şampiyonluğunu yüksek sesle kutlayabiliyorum demiş olayım. Peki bugünlük maç sonu yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
2: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Para verdiniz eleştirisi oluyor çünkü oyuncuları getirmek için bazen normalin üstünde para vermek zorunda kalabiliyoruz.
5: Bir kelimeyle Galatasaray

0: desem ne dersiniz?
1: Aşk derim yani. İşte devre arası oyuncu değişikliği yapayım mı, yapmayayım mı, kaç kişi çıkartayım. Bazen hepsi kötü oynuyor. Yani 11 kişi de çıkaramıyorsunuz. Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil bence. Yani Galatasaray içinde bir ikondu. Doymamak bence çok önemli. Yani burada oyunculara da bunu hep vermek gerekiyor. Zaten camiamız bunu hep bir şekilde bize geçiriyor. Yani hem takıma, hem hocaya, hem başkana, yönetime. Bazen sert oluyor ama... İnşallah 5. şampiyonlukta gelecek. Yani üst üste 5 şampiyonluk yeni bir rekor.
0: Şampiyonluğun gitmesi mi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak mı?
1: Yani bizim niyetimiz hem şampiyon olup hem yarı final oynamak.
0: Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğimizin geleneksel olarak düzenlediği GİSİAD Talks'a hepiniz hoş geldiniz değerli konuklar, değerli GİSİAD üyeleri. Bugün tabii çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Galatasaray futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Okan Buruk Hocam, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, burada sevdiklerimizle beraber olmak bize ayrı mutluluk veriyor. Tabii ki yüzlerimiz her zamanki gibi gülüyor, sizleri yüzünü güler bir şekilde gördükçe biz de ayrıca mutlu oluyoruz ve geleceğe dair de inşallah yüzümüzün daha çok güleceğini, daha büyük başarıları hep beraber yaşayacağımızı ve bu birlikteliğimizi hep beraber sürdüreceğimizi ümit ediyorum.
0: Tabii GİSİAD Başkanı Sayın Murat Sancaktar'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. GİSİAD Talks artık geleneksel hale geldi hocam. Çok değerli isimleri ağırlıyoruz. Bugün de siz konuğumuzsunuz. Tabii Okan Buruk olunca sorular da çok fazla. Ben öncelikle sizlerden telefonlarınızı da sessize almanızı rica edeceğim yayın boyunca. Çünkü canlı yayınımızda olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam tabii... En sıcak gelişmeyle başlamak lazım herhalde. Dün Mauro Icardi'ye veda etti Galatasaray'ımız. Evet. Çok güzel bir veda videosu da yayınladık. Siz de kendi hesabınızdan da yayınladınız. Yolu açık olsun. Çok değerli katkıları oldu. 4 yıl üst üste şampiyonluğun en önemli isimlerinden biriydi. Yollar ayrıldı. Yolu açık olsun. Neler söylemek isterseniz onunla başlayalım.
2: Öncelikle tabii ki başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize, Metin Başkanımıza, herkese burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. GİSİAD özellikle her zaman yanımızda olduğunuz için, bize hep o desteği verdiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için saha içinde, saha dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta saha içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustera'ya, Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Gerçekten bu tabii ki hepimizin üzen tarafı ama baktığımızda burada hepimiz gelip geçeceğiz. Yani ben de dahil olmak üzere başkanlarımız, yönetim kurullarımız, futbolcular, yani asıl olan Galatasaray. Galatasaray'ın dışındaki hiçbir şey kalıcı değil. Hepimiz geliyoruz. Burada görevimizi yapıyoruz ve görevimizi yaptıktan sonra gidiyoruz. Ama buradaki aidiyet, burada bıraktığımız iz çok önemli. Icardi de bence çok önemli bir iz bıraktı. 7'den 77'ye herkesi hem kendine hayran etti hem birçok çocuğu Galatasaray'la yaptı. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edecek. Yani her zaman bizim bir parçamız olmaya devam edecek. Çünkü hepimiz bunu gerçekten net bir şekilde, yani belki sosyal medyadan, belki kendi aramızda bir şekilde Icardi'nin ne kadar önemli olduğunu altını çizdik. Ona olan duygularımızı aktardık. Ama maalesef tabii ki böyle bir ayrılık yaşandı. Kulübümüz bence burada başkanımızın özellikle Mayıs ayında lig bittikten sonra Icardi'ye yaptığı bir teklif vardı. Yaklaşık bir 2 ay süre geçti aradan. Tabii ki 7 Temmuz'da antrenmanlara başladık ama artık bu işin kesin bir şekilde belli olması gerekiyordu. Dün bu belli oldu. Dediğim gibi gönül isterdi ki Icardi ile devam edelim. Onunla

0: Bir sezon daha yaşayalım ama bu gerçekleşmedi. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaraylıları çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Dediğim gibi yani tam ona doyamadık ama maalesef bu sene bu şekilde gelişti. Yani demin de söyledim, geçen sene çok önemli bizim için iki tane oyuncumuza, çok değerli iki oyuncumuza veda etmiştik. Bu sene de Icardi'ye veda ediyoruz ama hasta olan Galatasaray ve inşallah Galatasaray'ın başarısı yine futbolcularıyla, teknik adamıyla, yönetimiyle aynı şekilde devam etmeye çalışacak. Her şey için tekrar Mauro Icardi'ye teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Kendisine yolu açık olsun. Az önce belirttiniz hocam, 7 Temmuz itibariyle Galatasaray'ımız 2026-2027 sezonuna başladı. Hazırlıklar Kemerburgaz'da devam ediyor. Sonra bir kamp süreci olacak. İlk transferi de gerçekleştirdik. Dün de takımla birlikte Ugo Çukwu antrenmana çıktı. Ben bu transferi ve sonraki süreci de sormak istiyorum.
0: Şöyle Leslie, bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10+4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimizde bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı, özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribbling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı. Ve profesyonel, çalışkan, takıma aynı şekilde destek verebilecek, geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği. Bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum.
1: Tabii hocam, çalışmalar devam ediyor transfer anlamında da. Şunu da soracağım. Tabii ki süreç de devam ediyor. Galatasaray, yani sizin çalışmalarınız yönetimle birlikte nasıl devam ediyor? Çok isim üzerine girmeden ya da mevkilere girmeden.
0: Şöyle, tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya transfer sezonu başladığında hemen transferleri yapabilmek, işte kampa yetiştirmek, bir an önce beraber çalışabilmek benim de en çok istediğim şey ama maalesef bu transferler bu şekilde yürümüyor. Oyuncuları ikna etmek gerekiyor, kulüplerini ikna etmek gerekiyor. Bu da bir süreç alabiliyor çünkü elit oyuncuları almaya çalışıyorsunuz, en iyisini almaya çalışıyorsunuz, en yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. Yani Türkiye'ye bir kere oyuncu getirmek gerçekten kolay değil. Çünkü özellikle tercih etme durumu olduğunda birçok genç oyuncu için de bunu söyleyebilirim. Öncelikle bir kere tabii ki işte Premier Lig olsun, La Liga olsun, Lig 1 olsun, Serie A olsun, işte Bundesliga olsun. Yani biz burada 6. 7. lig oluyoruz biraz oyuncuların. Özellikle zaman zaman oyuncuların burayı sanki kariyer düşüşü olarak görmesi

0: Aslında öyle değil. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Çok önemli potansiyele sahibiz. Yani Galatasaray Kulübü özellikle son yıllarda Avrupa'daki özellikle Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçlarında yarattığı atmosferle bence stadımızın atmosferiyle birlikte transfer ettiğimiz oyuncular, oynadığımız oyunla birlikte bence çok daha yukarılara gittik ama bunu tabii ki daha net bir şekilde özellikle Avrupa'da oynayan oyunculara vermek gerekiyor. Aslında birebir konuştuğunuzda ikna etmeniz biraz daha kolay oluyor ama dediğim gibi yani birinci tercihleri Türkiye olmuyor açıkçası. Burada belki bazen maddi olarak da daha yüksek paralar vererek oyuncuları transfer etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun da eleştirisi oluyor çünkü yani bu oyuncuya niye bu kadar para verdiniz eleştirisi de oluyor. Çünkü bu oyuncuları getirmek için bazen normalin üstüne para vermek zorunda kalabiliyoruz. Onun yanında dediğim gibi transfer bu anlamda devam ediyor. Hedeflerimiz var, görüştüğümüz oyuncular var. Mevkileri belli ettiğimiz mevkiler var. Yani yerlerini doldurmamız gerektiği ve özellikle burada dediğim gibi yani bu süreçte hep İşte 10 tane kontenjanımız dolu mu, dolu değil mi? Onun soru işareti vardı. İşte dün Mauro Icardi ile ilgili iki tarafla alınan bir karar vardı ve bunun sonucunda aslında orada bir tane bize yer açıldı ve oradaki transferimizin neresi için, hangi mevki için kullanabileceğimizi, hangi yaş grubu için kullanabileceğimizi göreceğiz ama dediğim gibi her zaman olduğu gibi bence geçen sene yaptığımız transferlerle birlikte Galatasaray'ın ne kadar önemli oyuncular getirebileceğini göstermiş olduk ve başkanımız başta olmak üzere burada ne kadar Galatasaray takımının transfer yapabileceğine ne kadar istekli olduğunu, yani şöyle bir şey de var. Hani neden transfer yapılmıyor, yapılmak mı istenmiyor? Yani burada sadece gerçekten zamanlama, doğru oyuncuya gitme, onun dışında hiçbir şekilde yani transfer yapmama gibi bir durumumuz yok. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ben de işte haftada 3 gün tesislerde antrenman aralarında özellikle oyuncu izleme ekibiyle birlikte bu toplantıları yapıyorum. Elimizde belirlediğimiz oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. 1, 2, 3, 4, 5 yani sıralamalarımız var bu transferlerde. Ama hem Dünya Kupası hem biliyorsunuz takımların antrenmanları başlaması önemli. Hani hangi oyuncu o takımda devam edecek, o takım oyuncu istiyor mu, istemiyorsa oradan ayrılma şansı ne olacak? Özellikle büyük takımlardan oyuncu almak istiyorsanız biraz bu kamp sürecinde beklemek gerekiyor. Önümüzde de bir süre var. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Avrupa Eylül'ün ortasında. Ya bu süreç içerisinde de bence kadromuzu tamamlayacağız. Onun yanında bence çok da dediğim gibi yani diğer takımlara göre Türkiye'de daha oturmuş bir kadroya sahip olan bir Galatasaray var. Burada önemli eklemeler yapıp, direkt eklemeler yapıp, geçen sene bence bunu doğru yapmıştık. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz.
1: Herhalde konuklarımızın en çok merak ettiği ilk iki soruyla birlikte Hissiyat Talks'a başlamış olduk hocam. O zaman şampiyonluğa dönmek istiyorum. 4 yıl üst üste şampiyonluk Türkiye'de yine Galatasaray'ın başardığı bir durumdu. Daha önce Fatih hocamız başarmıştı. Şimdi siz başardınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz 4 yıl üst üste şampiyonluğu 5.'ye giderken?
0: Onu hep söylüyorum aslında yani tabii ki teknik adamların ismi geçiyor belki ama tabii bunu kazanan Galatasaray, yani Galatasaray bunu kazanıyor. Biz de o dönemde o takımın başındaki insanlar oluyoruz. Tabii bir emek veriyoruz, oyuncularımız bir emek veriyor ama burada birlikte oluşturduğumuz bir gerçekten ortam var. Birlikte yaşadığımız, sezon içerisinde birlikte mücadele ettiğimiz, aynı duyguları yaşadığımız, saha içi saha dışı, o kötü günde verilen destek, iyi günündeki coşku, yani oyuncularımıza her maçta bence özellikle iç saha maçlarındaki yaratılan ortam, yani birçok şey aslında bizim şampiyon olmamız için, bunu maddi olarak da kulübe verilen desteği de koymam gerekiyor. Ekonomik anlamda Galatasaray Kulübü çok çok çok yükseklere gitti ve burada stat gelirleri, maç günü gelirleri, yani yayın gelirleri bu kadar düşük olmasına rağmen Avrupa'daki gelirler tabii ki çok önemli, Şampiyonlar Ligi gelirleri ama bunların olmadığı yerde maçlarda bile Galatasaray taraftarı gerçekten hep takımını sahiplendi ve eğer bu bütçeler oluşuyorsa, bu paralar harcanıyorsa burada tabii ki Galatasaray taraftarının çok büyük payı var. Biz de bunu

0: yaptığımız transferler, oluşturduğumuz ortamla, oynadığımız oyunla bu 4 senelik periyotta hep aynı şekilde tutmaya çalıştık. Yani hem saha dışında başı dik gezen Galatasaraylılar bu galibiyetlerle çok orantılı, şampiyonluklarla çok orantılı. Bence saha içerisinde de oyun olarak da hep başı dik olan bir Galatasaray vardı. Yani kimle oynarsa oynasın o kendi oyununu ortaya koymaya çalıştı. Bu da bence önemli şeylerden biri. Yani Galatasaray'ın genlerinden gelen gerçekten o domine eden maçı rakibe domine etmeye çalışan bir oyunu hep ortaya koymaya çalıştık. Yine hedefimiz bunu devam ettirmek. Dediğiniz gibi 4 tane şampiyonluk üst üste 4 sene çok önemli. Çünkü hepsi çok zor oluyor. Yani 1. sene, 2. sene, 3. sene, 4. sene. Yani hepsinin bir hikayesi var. Bu sene bence en zoruydu. Çünkü Şampiyonlar Ligi ile birlikte gittik. Yani 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Aslında çok yüksek maç tempolarının olmadığı bir lig arasında 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynamak ve yine bu şampiyonluğu başından sonuna kadar hep önde giderek gösterebilmek, götürebilmek ve şampiyonluğu kazanabilmek bence çok daha belki bundan önceki 3 seneye göre değerliydi. Bu sene aynı fikstür bizi bekliyor. İnşallah daha çok Şampiyonlar Ligi maçı oynarız. Daha büyük yerlere, daha yukarılara gideriz. Hedefimiz bu. Bunu istiyoruz tabii ki. Yani hem ligdeki yarışın içerisinde olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten yani bir önceki senenin üstüne çıkabilmek. Çünkü oradaki damağımızda kalan tadın bence hiçbir şeyle karşılaştıramayız. Şampiyonlar Ligi kazandığınız maçta oynadığınız takımlar, maç atmosferleri yani bunlar uzun yıllar belki yine anlatabileceğimiz atmosferler yaratıyoruz. Bu sene 2 tane Liverpool maçını bu anlamda sayabiliriz. Bence çok iyi gidiyor her şey. Yani takımla taraftarın birlikteliği bence çok önemli, çok değerli. Bunu yaptıkça da bence inşallah 5. şampiyonlukta gelecek. Yani üst üste 5 şampiyonluk yeni bir rekor. Rekorlar kıran bir Galatasaray takımı oldu son 4 sene içerisinde. Birçok rekoru kırdık. İnşallah hedefimiz de 5. şampiyonluk.
1: Hocam bir rekor da geçtiğimiz günlerde geride bıraktınız. Galatasaray'ın başında kesintisiz olarak görev yapma süresi olarak 1481 gün üzerine birkaç gün daha ekledik. Bu ne hissettiriyor size?
0: Tam 1481'de zaten rekoru çok kırınca evet önemli bir tarih bizim için. Ya şu, tabii ki Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş, işte seçmeye girmiş, seçmede seçilmiş ve gidip gelen her gün antrenman yapan 11 yaşından itibaren Florya'nın kapısının içerisinden girmiş ve hep orada yaşamış 18 yaşında A takıma çıkmış uzun yıllar oynamış ve birçok başarının içerisinde olan bir insan olarak tabii ki teknik direktör olarak da onu yaşamak kadar beni mutlu eden bir şey yok. Yani bunun hiçbir şekilde, hiçbir şeyle tarif edemem. Benim için çok önemli, çok değerli. Tabii ki kendi adıma seviniyorum. Bir anlamda çok büyük üzerinde sorumluluk var. Yani ben sokağa her çıktığımda, insanlarla karşılaştığımda, her yerde insanların yüzünün gülmesi, Galatasaraylıların yüzünün gülmesi, onlardan pozitif bir şeyler alabilmek. Çünkü gerçekten inanılmaz bir sorumluluk. Ama bu sorumluluğu 4 senedir en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki kötü günlerimiz oldu, hatalarımız oldu, yanlışlarımız oldu. Her insanda olduğu gibi. Ama genel olarak gerçekten bence hem oyun olarak hem de başarı olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hedefim bunu devam ettirmek ama burada daha uzun seneler kalabilmek. Hep soruyorlar yani bundan sonraki hedefiniz nedir? İlk hedefim tabii ki burada devam edebilmek, bir sene daha devam edebilmek, daha sonra bir sene daha devam edebilmek. Bu şampiyonlukları yaşayıp yolumuza yine şampiyonluklarla devam edebilmek benim için en önemlisi, en değerlisi bu aslında.
1: Hocam az önce belirttiniz 7 yaşında kulübün kapısından girdiniz. 11. Ve kariyerinizde şampiyonluklar, UEFA Kupası, Süper Kupa, inanılmaz başarılar elde ettiniz. Şunu soracağım, bu sezon 5. yıl, 5. üst üste şampiyonluğu kazandığınızda bunu kariyerinizin neresine koyarsınız? En büyük başarı budur mu dersiniz? Yoksa tabii UEFA Kupası, Süper Kupa çok büyük başarı ama.
0: Evet yani futbolcu olarak onu ayırıyorum. Futbolcu olarak yaşadığımı ayırıyorum ama tabii ki teknik adam olarak yani bu 4 şampiyonluk da çok değerliydi ama Tabii ki 5, 6 hepsi çok

0: daha üstüne koyarak bizi sevindirecek inşallah. Hedefimiz o.
1: Hocam son olarak şampiyonlukla ilgili sezon bitti, şampiyon olduk. Kupayı kaldırdığınız an ne hissettiniz?
0: Şöyle ben yani her sene çok önemli ama tabii ki insanoğlu diyelim. Yani sizlerde de oluyordur. Yani birinci şampiyonlukta daha çok seviniyorsun. İkincide biraz daha yani onun daha altında yaşıyorsun. Dördüncide yine çok mutlu oluyorsunuz ama bir yandan da alıştığınız bir şey oluyor. Bu şımarıklık anlamında söylemeyeceğim ama tabii ki dediğim gibi yani o insani duygular. Yani ilk yaşadığınızla son yaşadığınız belki çok farklı duyguları beraberinde getiriyor. Ama bence yani bu sene için en büyük şey dediğim gibi başta da söyledim Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürüp orada da son 16'yı oynayıp şampiyon olabilmek. Yani bu önemli bir bizim için mutluluktu. Hedefimiz devam ediyor. Yani dediğim gibi yani bir de hiç doymamak bence çok önemli. Ya burada oyunculara da bunu hep vermek gerekiyor. Zaten camiamız bunu hep bir şekilde bize geçiriyor. Yani hem takıma hem hocaya hem başkana yönetime bazen sert oluyor ama ama gerçekten o enerjiyi o istediklerini bize göstermeleri bence önemli değerli yani o benim bunu oyunculara aktarabilmem çok önemli yani kulüp içerisindeki o hadi biz 4 sene üstte şampiyon olduk yani bu sene olmasak ne olur değil. Yani bu sene de her zamankinden daha çok isteyip daha iyi bir şekilde yolumuza devam edip o şampiyonluğu almamız ve Avrupa'da başarılı olmamız gerektiğini oyuncularımıza hep aktarmamız gerekiyor. Yani benim en büyük görevlerimden biri de bu. Tabii ki taktiksel olarak hazırlıyorsunuz, fiziksel olarak hazırlıyorsunuz ama mental olarak hazırlık bence yine en önemli yerlerden biri. Ve bunu da takımımız bence çok kabul etti yani. 4 senedir olan oyuncular, yani o 4 senelik periyotta hep devam eden oyuncuları da özellikle bunu daha net görüyoruz. İçeri girenleri almaya çalışıyorlar ve yeni gelen oyuncuların takımı sahiplenmesi çok önemli oluyor. Yani bunu her yerde belki çok fazla duyuyoruz. Yani Galatasaray'daki sahiplenme, ayrıldıktan sonraki sahiplenme, yani uzun yıllar geçmiş ama bakıyorsunuz yabancı oyuncularımız bile buraya geldiğinde o Galatasaray'daki evet. yaşadıkları, o sevgiyi aldıkları enerjiyi hep tekrardan ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bence en önemli şeylerden biri bu. Yani o Galatasaraylıkları bitmiyor.
1: Kesinlikle. Aidet o duygu çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Hocam futbolcu Okan Buruk, teknik direktör Okan Buruk'a bir şey taşıdı mı, bir şey getirdi mi? Fikir olarak, düşünce olarak, yapı olarak.
0: Şöyle yani bence oyun olarak yani ben tabii ki Galatasaray altyapısında minik takımda başladığımda oynadığımız bir oyun vardı aşağı yukarı. Yani o oyunu aslında buralara hala taşıyoruz. Yani bunu ben 92-93'te özellikle Feldkamp'la birlikte başladığımız o yani Galatasaray'ın dominant oyunu, önde oynadığı, o baskıyı kurduğu, rakip kalenin önünde oynadığı, rakip sahaya yerleştiği o oyunu tabii ki yine 96-2000 Fatih Hoca ile birlikte yine o 4 senelik şampiyonlukta hep net bir şekilde ortaya koyduk. UEFA Kupası'nı kazanan takımın oynadığı oyun, benim de oyuncu olarak oynadığım oyunu aslında güncel versiyonuna çevirerek tabii ki çok fazla şey değişiyor. O zaman rakipleri analiz yaparken kaset koyarlardı. İşte 45 ya da 90 dakika bütün kaseti seyrederdik. Şimdi maksimum toplantılarımız 15-20 dakika oluyor ve burada birçok şeyi gösterebiliyoruz. Hem rakibi iyi tanıyabiliyoruz hem kendi analizimizi iyi yapabiliyoruz. O yüzden yani birçok şey değişiyor ama oyun anlayışınız gerçekten bu çok önemli. Bence Galatasaray'ın genlerinde olan, ruhunda olan oyun anlayışını ortaya koyuyoruz. Bu da bence yani futbolcu Okan Buruk'tan teknik direktörü Okan Buruk'a gelen en büyük şeylerden biri de bu.
1: Hocam takımımızda çok değerli oyuncular var. Genç oyuncular, daha önemli tecrübeli oyuncular. Bu liderlik olarak baktığımızda Galatasaray'daki oyuncu liderlikleri nasıl görüyorsunuz? Tabii

0: kaptan seçiminde de çok önemli. Mesela Abdülkerim Bardakçı bizim geçen sezonda kaptanımızdı. Evet. Devam edecek. Yine kaptan olarak belki altına başka kaptanlar, ikinci, üçüncü kaptanlar da gelecek. Bunu seçerken yani lider oyuncuyu seçerken neye dikkat ediyorsunuz oyun içinde, takım içinde?
1: Tabii ki lider oyuncunun aslında kendi içinde vardır, doğasında vardır. O bazen kaptan olmasa da liderlik yapmaya çalışır. Yani çok fazla kaptan adayımız var aslında, evet, takım içerisinde. Birçok kişi yani hem altyapıdan gelen oyuncularımız var, hem Türk oyuncularımız var, hem yabancı oyuncularımız, uzun süre oynamış oyuncularımız. Baktığımızda yani Muslera'dan sonrası bizim için zordu. Çünkü Muslera gerçekten soyunma odasında iyi bir kaptandı. Ve çok hakimdi. Ona çok büyük bir saygı vardı. Hem yaşından ötürü hem uzun yıllar burada olduğu için. Ama işte Muslera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim, hı hı, Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç, evet, tane kaptanımızdı. Muslera'dan sonrası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Dediğim gibi hepsi kaptan aslında. Yani Yunus kaptan değil belki ama Yunus yani altyapıdan gelmiş, her şeyi bilen soyunma odasındaki o kaptanlardan biri. Torreira'ya bunu söyleyebiliriz. Barış bu sene kaptan çıktı. Yani kaptan çıkmak da onları çok mutlu ediyor aslında. Bazen işte hangisi kaptan çıksın yani kaptanların olmadığı yerde o seçimlerde de hani seçilen oyuncunun ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar önemli değer verdiğini görüyoruz. Da güzel yani çok fazla dediğim gibi takımı sahiplenen, o liderliği yapabilecek oyuncumuz var.
0: Hocam 7 Temmuz'da başladık. Tabii sonrasında oyuncularımızın gelişleri devam etti. Pazartesi günü itibariyle milli oyuncular da dönecek. Kaan da önce döndü. Artık daha geniş bir kadroyla hazırlıklarınızı sürdüreceksiniz. Tabii buradan biraz milli takımı da sormak da isterim. Evet. Dünya Kupası'nda biz ilk programı yaptığımızda çok daha farklı şeyler düşünüyorduk aslında. Belki daha ileriye gidebilmek ama olmadı. Hem onu bir değerlendirelim hem de final belli artık, Arjantin-İspanya. Ne söylersiniz?
1: Şöyle bizim antrenmanlarımızdan başlayayım. Tabii ki sezon başı antrenmanları yani özellikle milli oyuncuların olmadığı yerde biraz zor oluyor. Dediğiniz gibi tam kadro değilsiniz. Biraz işte kiralıktan gelmiş ama bazen gideceği belli olan oyuncuları antrenman yaptırıyorsunuz. Akademimizden çok fazla oyuncu aldık. Yaklaşık 13-14 tane oyuncumuz var. Biz de antrenman yapıyorlar. Onlara hep o şansı vermek istiyoruz, görmek istiyoruz. İnşallah yani oradan da her zaman bir oyuncu çıkartıp oynatabilmek bize çok önemli oluyor ama özellikle Türkiye'ye baktığımızda bu çocukların U19 liginin yetersiz olduğunu düşünüyorum ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu oyuncular için bir tecrübe olması için özellikle yani U19'dan sonra bir lig gerekiyor. Yani burada bir emek veriyoruz, ilgileniyoruz, antrenmanlara çıkıyorlar bizde ama oynama dakikaları bizim için biraz zor oluyor. Bazen kupa maçlarında bunu kullanıyoruz. Hep şunu da söylüyorum, en iyi olan oyuncu zaten o gelir, o formayı alır. Bazen yani sizin de ona bazen zorlamanızla değil de oyuncu gelip formayı da alır. Bu dönemde onları A takımla birlikte antrenmanda değerlendiriyoruz. Milli oyuncular geliyor. İşte kampa gideceğiz Avusturya'ya. Orada iki tane maç oynayacağız. Yarın bir Ümraniye ile maçımız var. Burada biraz da daha genç oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz yarınki maçta. İki tane Avusturya'da var. Döndükten sonra da iki tane de kendi stadımızda oynayacağımız 2 ve 8 Ağustos'ta iki tane de maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ama oyuncuların dönmesi önemliydi. Milli oyuncuların erken dönmesi tabii ki yani erken döndüler. Türkiye olarak bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hani bir yandan şunu da bazen düşünüyorsunuz ya oyuncular erken döndü ama keşke erken dönmeselerdi çok daha başarılı bir şekilde turnuvada yer alsaydık ama bazen olmuyor. Bence 24 yıl sonra katılmak da çok önemliydi, değerliydi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani tabii ki başarısız olduk. İstediğimiz gibi gitmedi ama 24 yıl sonra tekrar katılmak, tekrar orada olmak da bence önemliydi, değerliydi. Bunu yapamayan takımlar da var. O yüzden bence hem futbolcularımızı hem teknik direktörümüzü bu anlamda o desteği tekrar vermek gerekiyor. Tekrar maçlar var çünkü yeni bir şeye başlayacaklar, Avrupa yarışmaya başlayacaklar.
0: Evet.
1: O yüzden o desteği vermek gerekiyor. Finale gelince benim yani turnuva öncesi İspanya, Fransa, İngiltere demiştim. İspanya ve Arjantin finali. Arjantin özellikle dünkü maçta çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Arjantin biraz kafamızdaki o şeyi dünkü maçta biraz değiştirdi. Yani yine İspanya-Arjantin maçı çok güzel olacağını düşünüyorum. İspanya belki Fransa karşısında çok maç öncesi bu kadar dominant bir maç, bu kadar rahat bir maç geçireceğini kimse beklemezdi. Ama gerçekten yani çok iyi bir turnuva takımı, genç takım, çok yetenekli bir takım ve çok fazla alternatifleri de var. Bence çok önemli bir örnek dünya futbolu için İspanya milli takımı.
0: Belki biz de diğer takımlar gibi her turnuvaya katılmaya başlarsak bundan sonraki süreçte daha da ileriye gidebileceğiz. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası anlamında.
1: Kesinlikle yani katılmaya da başladık. Yani Avrupa Şampiyonası çok daha iyi geçmişti. Ama tabii ki oyuncu üretmemiz, oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde yine önemli eksiklerimiz var. Yani oyuncu üretmek gerekiyor. Yani yeni oyuncuların gelmesi, iyi bir kadromuz var ama dediğim gibi bazı mevkilerde bu eksikleri yaşadık. İnşallah bence dediğimiz gibi her turnuva bir bizim için bir tecrübe. Bu tecrübeyi yaşıyorlar. Ama tekrar söyleyeceğim, o desteği de vermek gerekiyor. Yani bir kötü şampiyona geçirdik diye. Yani bu oyuncuların üzerinden o desteği çekmemek lazım. Çünkü çok da genç oyuncular, çok genç oyuncularımız da var. Aynı şekilde o desteği vermemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle hocam. Teknik direktörlük durumuna dönersek eğer, bir teknik direktör olarak bir maç sırasında sizin için en zor karar nedir diye sorsam ne söylersiniz?
1: Tabii ki bazen maçın elinizden gittiği yerler olabiliyor. Yani sizin istediklerinizi yaptıramadığınız veya oyuncularınızın yapamadığı, tabii ki biz inanılmaz büyük statlarda oynuyoruz. Yani bazı statlarda sesiniz duyuluyor ama özellikle bizim stadımızda, büyük statlarda, seyircinin çok yüksek olduğu statlarda saha içerisine müdahale etmeniz çok zor olabiliyor. Buradaki bazen yaşadığınız zorluklar o olabiliyor. Onun yanında tabii ki yani belki kötü giden bir oyunda işte devre arası oyuncu değişikliği yapayım mı, yapmayayım mı, kaç kişi çıkartayım. Bazen hepsi kötü oynuyor. Yani 11 kişi de çıkaramıyorsunuz. O yüzden yani orada bir kişi, iki kişi şu da oluyor. Yani o bir iki kişi de ya herkes kötüydü ama bizi çıkarttınız şeyine giriyorlar. Yani hani şey biz miyiz, suçlu biz miyiz şeyine, psikolojisine giriyorlar ama bazen o dokunuşları yapmanız gerekiyor, o değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Bence dediğim gibi yani en zorlandığımız yer oyun içerisinde bazen oyunculara tam ulaşamamanız. Yani işte önünüzde mi oynuyorlar, biraz daha uzakta mı oynuyorlar? Bir de biliyorsunuz bizim görüş açımız çok zor bir açı. Yani siz tribünden güzel bir şekilde seyrediyorsunuz ama televizyondan da bu güzel bir şekilde seyrediliyor. Özellikle basın tribünü daha yukarıda, her şey daha net gözüküyor. Ama hocaların görüş açısı gerçekten onlarla, oyuncularla aynı mesafede olmak bazen o zorlukları, yani her şeyi yukarıdaki kadar net göremediğiniz yerler oluyor. Tabii her maç bir tecrübe, her maçta o tecrübeyi yaşıyorsunuz. Oyun içi ekibinizle birlikte onu değerlendiriyorsunuz ama dediğim gibi bazen sahada ulaşamadığınız şeyler, yerler olabilir.
0: Hocam devre arasında Okan Buruk, tabii biz biliyoruz ama daha çok taktik ağırlıklı mı yoksa motivasyon üzerine mi konuşur? Biraz skora mı bağlıdır bu?
1: Yani şöyle, birinci önceliğimiz tabii taktiksel. Yani neyi doğru yaptık, neyi doğru yapamadık. Yani onu doğru bir şekilde vermeniz gerekiyor. Motivasyon konuşması tabii ki o anda ihtiyaç varsa. O gün takım bence yani tam olarak istediklerinizi yapamıyorsa veya önemsemiyorsa, aynı konsantrasyonda değilse, oralarda tabii ki o şeyi vermeniz gerekiyor, enerjiyi farklı bir şey yapmanız gerekiyor ama genel olarak bence yani o devre arası özellikle taktiksel anlamda işte tabii ki görüntüler de seyrediyorsunuz. Yani analiz ekibinizin, evet, hazırladığı görüntüler oluyor. İndikten sonra hemen onları seyrediyorsunuz.

0: oyunculara bazılarını gösteriyorsunuz. Oyuncularla gördüğünüz şeyleri paylaşıyorsunuz. Bence daha taktiksel bir konuşma üzerinden geçiyor ama dediğiniz gibi yani dokunmanız gereken yerde, bağırmanız gereken yerde veya vurup kırmanız gereken yerde de doğru bir zamanda onları da yapmanız gerekiyor.
1: Hocam sizin oyuncularınızla çok iyi bir iletişim içinde olduğunuzu zaten biliyoruz ama ben şuradan soracağım. Bazen bir oyuncu formayı evet çok hak ediyor ama taktiksel gerek ya da rakibin durumuna göre bazen oynatamayabiliyorsunuz. Bu durumu nasıl yönetiyorsunuz hocam?
0: Şöyle yani tabii ki genel olarak hep onlarla durumu paylaşmaya çalışıyoruz. Yani her maç paylaşamazsınız ama genel olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Yani benim için en büyük zorluk belki bu sene de olacak. Biz tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok iyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yani her oyuncunun alternatifi olsun, herkes birbiriyle yarışsın. Bunu yaptığınız zaman tabii ki şey daha çok zorlaşıyor. Yani içerideki oyuncuyu mutlu etmek, yönetmek biraz daha zorlaşıyor ve özellikle oyuncunun profili ne, yani o yedek kalmaya alışmış bir oyuncu mu, alışmamış bir oyuncu mu, bu tür durumları yönetmek gerçekten zor olabiliyor. Ne kadar onu anlatsanız da ne düşündüğünüzü, oyuncu her zaman kendisini oynaması gerektiğini ve belki oyun içerisinde en doğru seçimin kendisi olduğunu hep düşünür. Yani ben de bunu kendim oyuncuyken bunu düşünürdüm. Yani yedek kaldığım yerde çok fazla kendimden değil de yani orada bir yanlış karar verildiğini düşünürdüm. O yüzden hani oyuncuda bu daha çok fazla oluyor. Dediğim gibi yani çok iyi kadro kuruyorsanız oradaki o oyuncuları rotasyonu doğru bir şekilde yapmanız lazım. Hem lig maçında hem Avrupa'da doğru bir şekilde kullanmanız lazım. Burada da tabii ki yani geçen sene bir iki maçta bunu yaşadık. Bu rotasyonları yaptığınız yerde de tabii ki eğer kötü sonuç alıyorsanız da tabii ki çok büyük bir eleştiri geliyor. Çünkü şu söyleniyor yani bu maç yeri miydi? Çok önemli maçtı, çok kritik maçtı ama bütün oyuncuları kullanmak zorundasınız. Bütün oyunculara şans vermek zorundasınız. O dakikaları paylaştırmak zorundasınız ve onlardan da en iyi performansı almak zorundasınız. Bazen şu da oluyor. Mesela bir öne geçmişsiniz. İşte 3-0, 4-0 maç giderken işte oyuncu değişikliklerinde bazen şu da söylenebiliyor. Yani işte burada daha genç bir oyuncuyu oyuna sokabilirdiniz denilebiliyor ama bir de şu var. Yani oynayan her oyuncu gerçekten yani 10 dakikada olsa, 20 dakikada oynasa o mutluluğu yaşamak istiyor. O yüzden oyuncuları da içerideki oyuncuları motive etmek için oyunculara doğru bir şekilde o dakikaları vermek gerekiyor. Yani burada işimiz zor. Yani dışarıdan tabii ki bazen hani Okan Hoca'nın işi bu anlamda zor, nasıl idare ediyor diye çok fazla kişi duyuyorum ama içeride de en doğru şekilde oyunculara bunu aktarmamız gerekiyor. Çünkü yani burası Galatasaray. Gerçekten Galatasaray çok önemli bir takım, çok önemli bir camia. Burada olmak çok önemli, çok değerli. Galatasaray formasını giymek çok değerli. Ve en iyi hizmeti verebilmek, en maksimum hizmeti verebilmek çok önemli. Dediğim gibi yani hiçbirimizin önemi yok. Burada Galatasaray her şeyin önünde olduğu için bence oyunculara da bunu doğru bir şekilde verdikten sonra o zaman paylaşımlarını da çok önemsemek gerekiyor. Yani hak edene o formayı ben hep vermeye çalıştım. Ama şu var bir de yani antrenman performansı ile maç performansı çok değişen oyuncular var. Yani bunlar bazen sizi yanıltabilir. Antrenmanda çok iyi olup stada çıktığında, sağ taraftarın önüne çıktığında aynı performansı veremeyen çok fazla oyuncu oluyor. Burada da tabii ki yani sadece antrenman performansına dayalı olarak değil, hangi oyuncu maç içerisinde o takıma ne kadar katkı verebilir. Bazı oyuncu antrenman ve futbolcusu olmuyor. Biraz da maça saklıyor performansını. Ama antrenmanda da en yüksek verimi almaya çalışıyoruz tabii ki hepsinden.
1: Hocam Dünya Kupası'nda VAR sistemi biraz farklı işledi. Kornere ya da avuta giden topa müdahale, sarı karta müdahale, bazen faule müdahale. Bunu bir teknik direktör olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek, çabuk başlangıçlar, hepsi yani taç atışından şey

0: Evet.
1: kadar bence çok önemli, çok değerliydi.
0: Hocam, futbolda maçtan önce Okan Buruk'un yaptığı herhangi bir rutin var mıdır? Her maçtan önce ben bunu yaparım dediğiniz bir şey var mı?
1: Yani genel aynı hazırlanıyoruz aslında şeylere, maçlara. Yani özel bir şey yok. Yani maç öncesi tabii ki yani her maçın rutini var.

0: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
2: TED o kadar iyi ki TED.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim, bu blokta yaklaşık 40 dakika kimse yok, sizlerle birlikteyim. Selamünaleyküm uyandırma servisine, cümleten hayırlı haftalar olsun. İnşallah dün gece Arjantin bu kadar ezildiği bir maç olmamıştır diye düşünüyorum. İspanya'yı tebrik ediyorum. Hak ettikleri Dünya Kupası şampiyonu oldular. Kukaraya'ya ayrı bir parantez açmak isterim. Sevgiler, saygılar demiş. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. 0533 265 39 95 0533 265 39 95 cep telefonum, bana ulaşabilirsiniz. Çünkü bu blokta hem Profesör Doktor Fatih Doğan olmayacak hem de sevgili Fatih Mehmet Gedik olmayacak. Bu iki ismin yokluğunda siz saygıdeğer dinleyenlerle zamanı paylaşacağım ve beni arayarak yayına da ortak olabilirsiniz. Günaydın Emre abim, Yalçın ben. Fenerbahçe yarın yenilirse olay nereye gider fikrini alayım demiş. Ya böyle olumsuz düşüncelerin içerisinde olmayalım Yalçıncığım, hep pozitif düşünelim. Fenerbahçe yarın yenilmesin, yenilmez diye de düşünüyorum. Gornik Zabzre, yani sonuç itibariyle Fenerbahçe ondan fersah fersah çok iyi bir takım. O yüzden Gornik Zabzre karşısında Fenerbahçe'nin yarın 21'de oynayacağı mücadeleyi kaybetmeyeceğini ümit ediyorum. Çünkü gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Ama Fenerbahçe ilk maçta avantajlı bir skor alacak. Ben Fenerbahçe'nin bu yıl Şampiyonlar Ligi serüveninin içinde yer alacağını bütün kalbimle inanarak söylüyorum, tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olsun. Niye bir takım, iki takım olsun? Çok seviniriz. Emre abim, günaydın. Uzatma dahil 140 dakika bir tane isabetli şut atamayan balon Arjantin kupaya uzaktan olsa gördü. Tebrikler. İspanya çoğu maçta çirkefçe fauller yapan Arjantin'e dersini çaktırmadan verdi. Maç sonu saldırıda bence İspanya'nın karşılık sonrası gelen hazımsızlıktı demiş. Hakan Güneş'ten gelmiş. Ve devam edelim sizlerle beraberliğimize ve birlikteliğimize. Saat başına kadar beraberiz. Herhangi bir telefon yok sevgili dostlar. Günaydın Emre abi. Sallah gelecek mi? Soru bu. Bence bu soru bugün bütün Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların, Trabzonsporların ya Beşiktaş salla alıyormuş söyleminin tam açılımı. Ama diğer taraftan Beşiktaşlıların da heyecanla bekledikleri bir durum. Çünkü herkes come to Sallat diyor Beşiktaş'ta. Valla Sallat'ta geri sayım başlamış, ben onu söyleyeyim. Büyük ihtimalle Yağız Sabuncuoğlu da yazmış. 34 yaşındaki eşi Türkiye'yi çok istiyor. Çünkü hem bir Müslüman ülkede yaşayacak, hem kendi dini inançlarını rahat bir şekilde yerine getirebilecek, hem de bonservisi elinde bulunduğu için iyi bir ücret alacak.

yaz transfer döneminde belki de en önemli hamleleri olur. Ama az önce Sayın Uzundurukan'ın da ifade ettiği gibi Salah nasıl bir transfer olur? Asıl soru bu. Yani kaliteli bir transfer olur mu? Burada Türkiye'de önemli işlere imza atar mı? Başarılı olabilir mi? Tüm bunlar üzerinde birazcık konuşmak lazım. Tüm bunlar üzerinden birazcık analiz etmek lazım. Baktığımızda Kassum Kouattara, İlan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Leandro Trossard'ı kadrosuna katmıştı siyah beyazlar. Unutmadım değil mi? Trossard, Özcan, Nübel, Fakalı, Kouattara ve Doğan. Şimdi en önemli hamlesi de 10 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avroya ulaşabilecek bonuslar içeren bir paket sunmuş. Vallahi Suudi Arabistan ya da Amerika'dan daha iyi bir teklif bence. Ve yine Şampiyonlar Ligi olmasa da Avrupa içinde kalacak. Yani Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı yakalayacak. Önemli mali ve hukuki minik pürüzler varmış. Bu pürüzler giderildiği takdirde Muhammed Salah Beşiktaş'ın oyuncusu olabilir. Siyah beyazlar savunma hattını güçlendirmek için yürüttüğü Leo Pereira transferinde de önemli bir aşamayı geride bıraktı. Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı stoperle sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. İddialara göre taraflar 3+1 yıllık kontrat ve yıllık ücret konusunda da el sıkışmışlar. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz hafta Flamengo'ya 6-7 milyon avro seviyesinde teklif sunduğu, Flamengo'nun bu rakamı 10 milyon avroya kadar çıkarttığı belirtiliyor. Eğer gelirse Leo Pereira bu durumda Udokai ile yollar ayrılacakmış. Bu arada hazırlıklarını da Beşiktaş tam gaz sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının biliyorsunuz Tupra Stadyumunda ilk maç ve Midland'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ımız. Efendim tabii Beşiktaş için bu mücadele çok önemli, çok kritik. Beşiktaşlılar bir hata olmasını istemiyorlar. Ama Midland da kolay bir takım değil. Bir de tabii orada sezon daha erken açıldı. Daha yaza doğru sezonu oynuyorlar. Uzun bir kış tatilleri var. Efendim Kara Kartal'ın efsane isimlerinden biri. Benim de çok sevdiğim, beraber program yapma şansı yakaladığımız bir yüz vardı. Sevgili Vedat abi, Vedat Okyar. Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anma törenine Genel Sekreter Uğur Fora ve Yönetim Kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu, dernekler kontrol koordinatörleri ve Okyar'ın ailesi katıldı. 17 yıl olmuş. Vay vay vay. Zaman nasıl su gibi akıyor ya. Daha dün gibi. Yani güzel adam nasılsın diye böyle girerdi içeriye Vedat abi. Çok severdim. Hakikaten çok hızlı akıyor zaman. Yani Vedat abiyle program yapma şansı yakaladık. Geçen böyle karıştırıyorum cep telefonu arşivimi. Baktım o kadar çok değerli, o kadar çok özel, o kadar çok kıymetli isimi kaybetmişiz ki çok üzüldüm. Yani Vedat Okyarlar, işte Kazım Kanatlar, Hıncalı abiler, Abdullah Çevrimler. O kadar çok, birçoğuyla da program yap, Gökmen abiler. Yani unutulmaz süper isimler, beraber program yapıp zamanı paylaştığımız. Gerçekten çok hızlı akan bir hayat döngüsü var. O yüzden de birbirimizi kırmadan, birbirimizi üzmeden, birbirimizi zedelemeden bu hayat döngüsünün içerisinde kendimize yer bulmamız lazım. 0533, bir kez daha tekrar ediyorum. 0533 265 39 95, 265 39 95. Dünya Kupası ile ilgili fikriniz olabilir. Yarın oynanacak Fenerbahçe maçı, Perşembe günü oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili fikirleriniz olabilir. Beni cep telefonundan arayabilirsiniz.

0: edebilirsiniz. Detayları aktarabilirsiniz. Efendim 2026 Dünya Kupası ardından hafızalarda kalan neler var? Birazcık hafızalarınıza bilgi aktalım. 48 takımlı ilk Dünya Kupası oldu bu Dünya Kupası ve normalde 64 maç oynanırken bu Dünya Kupası'nda tam 104 maç oynandı. Normalde 30 güne yakın sürüyordu. 9 gün daha fazla sürdü ve 39 gün süreyle Dünya Kupası'nın heyecanını yaşamış olduk. Tam anlamıyla büyük bir coşkuydu. Final tarihinde ilk kez New York, New Jersey MetLife Stadyumunda oynandı ve bir Dünya Kupası'na 3 ülke, Amerika, Kanada ve Meksika ev sahipliği yaptı. İspanya tarihinde 2. Dünya Kupası'nı kazandı. Bu da 1992 yılında Barcelona Olimpiyatlarından sonra İspanya sporunda yaşanan gelişmenin en güzel göstergesi oldu. Hep söylüyorum. Bir olimpiyata ev sahipliği yapmak sadece oyunlara ev sahipliği yapıp sporcuları, ülkeleri ağırlamak değil, o ülkenin spor kültürü, yapılan ve hazırlanan spor sahalarının aktif kullanımıyla birlikte dünya sporuna yeni yüzlerin kazandırılması açısından ekstra önem taşıdığını söylemek mümkün. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, UEFA Uluslar Ligi kupalarını kazanan İspanya şimdi tabii ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanma şansını yakaladı Luis de la Fuente ile. Luis de la Hu diye manşet atmıştı İspanyollar o göreve geldiğinde. Herkesi tabir yerindeyse teşbihte hata etmez. Mor etti. Neden derseniz. Kimse onun bu kadar başarılı olacağını düşünmüyordu ama o U19, U21, Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası derken şimdi 2022 26 Dünya Kupası'nda müzesine götürdü. İnanılmaz başarılar bunlar. Arjantin üst üste ikinci kez finale çıkarak 98 Brezilya'dan sonra bunu başaran ilk Güney Amerika ülkesi oldu. Lionel Messi sonrası dönemde finale ulaşmaları Arjantin futbol ekolünün sürdürülebilirliğini gösterirken akla şu soru geliyor. Kardeşim, Arjantin Maradona'yı çıkarttı. Yetmedi, üstüne Messi'yi çıkarttı. Maradona'dan önce de Kempes'i çıkarttı. Ya Arjantin bunu nasıl yapıyor? Değil mi? Sizin de aklınıza bu soru gelmiyor mu? Arjantin bu muhteşem işi nasıl yapıyor sorusu geliyor benim aklıma. Yani aynı anda Kempes, Maradona ve Messi. Üç kuşağı da birebir yakından ilgilendiren üç isim çıkarttı. Türkiye'de var mı mesela böyle bir isim? Yani üç kuşağı da yakından ilgilendiren süper bir yetenek çıkarttık mı? Hayır, çıkartamadık. Gelen mesajlar var. 0533 265 3995'e Hakan Güneş yazmış. Emre abim, İspanya belki bir daha gol yemeden kupayı kazanan bir takım olmayacak. Belçika'dan gol yemese bir gol yiyerek kupa tamamladı demiş. Evet, en az gol yedi. Hiç gol yemeden belki de Dünya Kupası'nı tamamlayacaktı. Lionel Messi'nin son kupası oldu gibi. Yani 2030'da kupanın 100. yılında 43 yaşında bir Messi'yi izler miyiz? Çok zor. Arjantin üst üste ikinci kez finale çıkan bir ülke oldu. Brezilya ile birlikte Güney Amerika ülkesi olarak adını tarihe yazdırdı. Arjantin için hazin, Messi bir anda 4 Dünya Kupası kaldırmış olabilirdi. Ama bunu başaramadı. Çok üzünlü. Ve finalde iki tanesini kaybetmek o daha büyük bir hüzün. İngiltere'ye bakalım. 1966'dan sonra ilk kez madalya kazandılar. Muazzam bir jenerasyon yakaladılar. 60 yıllık hasreti sona erdirdiler. Son 3 Dünya Kupası'nın ikisinde final, birinde üçüncülük oynayarak modern zamanın en iyi futbol mantalitesini ortaya koyan takım da Fransa oldu. Biraz Dünya Kupası konuşacağız ama önce azıcık reklam diyelim mi? Reklamların ardından.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Evet, yaklaşık saat 9'a kadar hiçbir konuğum yok. Sadece 8.40 gibi Bahadır çok işlerle bir araya geleceğiz. O arada dediğim gibi Fatih Doğan hocamın bir ameliyatı çıkmış. Ameliyatta Ziyadaren'de babasının rahatsızlığı nedeniyle babasıyla istişare ediyor ve zamanı onunla paylaşıyor. Ve tabii ki sevgili Mehmet Fatih Gedik var. O da ailesiyle tatile çıkıyorum dedi. O da bizlerle birlikte olamayacak. O yüzden bana telefonlarınızla destek olabilirsiniz. 0533 265 3995 265 3995 uzun bir maraton. Saat neredeyse bir saat boyunca sadece benim konuşmamdan sıkılmak istemezseniz eğer telefonlarınızla zamanı sizlerle paylaşabiliriz. Efendim, devam edelim. Dünya Kupası ile ilgili enteresan notlar aktarıyordum sizlere. Aktarmaya da devam edeceğim. Avrupa yine kupayı kazanma başarısını gösterdi. Son 6 Dünya Kupası'nın 5'ini Avrupa ülkeleri kazanmış oldu. Güney Amerika ise finale çıkarmaya devam ederse kupa hazreti devam edecek. Yani evet, Güney Amerika takımları, daha doğrusu ülkeleri diyelim, finale çıkma başarısı gösteriyorlar. Lakin orada özlem hala devam ediyor. Hatta kendi ülkelerinde düzenledikleri bu kupalarda maalesef başarılı olma şansı yakalayamıyorlar. Gelişmiş yarı otomatik offside sistemi artık oyunun doğal parçası haline geldi. Özellikle çipli toplar çok konuşuldu. Hakem iletişim sistemleri, yapay zeka destekli teknik ekipler vazgeçilmez unsurları da beraberinde getirdi. 104 maçlık format sayesinde dünyanın en çok seyredilen Dünya Kupası oldu. Çok fazla seyirciyi çekti. Kümülatif değerde bilmiyorum ama az önce de söyledi Sayın Uzundurkan, 4 milyar insana ulaşan bir final coşkusu yaşandı. Dünya Kupası'nda kupa 6.1 kilogram ve 18 ayar altın. Şampiyon ülkede kalıcı olacak olan kupa ise replika. Onun böyle replikası ve altın suyuna batırılmış. Final aynı anda milyarlarca insana ulaşırken özellikle devre arası şovu çok konuşuldu. İşte tabii Dünya Kupası artık 4 devre oynanıyor. Arada 30 dakikalık boşluklar olacak mı gibi değerlendirmeler çok yapılıyor. Efendim, 39 gün sürdü. 104 maç, yüzlerce gol, milyonlarca duygu yaşandı. Dünya Kupası yine bize futbolun sadece bir oyun olmadığını, tarih, kültür, umut ve hafıza olduğunu hatırlattı.

Bir sonraki buluşma 2030'da. Futbolun 100. yılında. Hatırlayacaksınız. 2030'a gitmeden önce 1930'da ilk Dünya Kupası'na Jules Rimet'in önderliğinde az bir takım ev sahipliği yapmıştı. Uruguay yapmıştı ev sahipliğini ve çok az takım katılmıştı. Hem yol, o zaman böyle uzun uçak seyahatleri yok, gemilerle gidilmişti falan. Ve sonrasında 34-38 derken İkinci Dünya Savaşı, ama gerçek modern zamanda Dünya Kupası bence 54'ten sonra başlıyor. Hatta 50'yi de dahil edebiliriz belki, ama ben hatta 58'den sonra başlıyor. Yani Pele çıktıktan sonra 58-62 öyle gidiyor modern Dünya Kupası diye tanımlanacak Dünya Kupası serüveninin bu olduğu fikrindeyim. Efendim, bana kişisel telefonumdan gelen bolca mesajınız var. Hemen onları okumak isterim. Beşiktaş ve Danimarkalı rakibi geçen yıl 60'ar puanla ligi tamamladı. Beşiktaş 4. rakibiyle ikinci bitirdi. Görece iki eşit takım izleyeceğiz. Fenerbahçe ise playoff'a kadar rahat gelecektir diye düşünüyorum demiş sevgili Hakan Güneş'ten gelmiş. Sevgili Derfin Yunustane katılamayan konuklarımızla ilgili güzel ifadeler kullanmış. Çağlar Gedik'ten gelmiş. Emre abicim iyi yayınlar, günaydınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer dostum. Ve devam ediyoruz. Gazetelerden yansıyan haberlere de bakacağız. Keza yine aynı şekilde transfer çok konuşuluyor. Fenerbahçe Guarsi ile temastaydı biliyorsunuz. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda golcü transferine öncelik vermişti Fenerbahçe. Ve Borussia Dortmund'un yıldızı Sero Guarsi için yeniden harekete geçti Sarı Lacivertler. Genelli santrforun yıllık 10 milyon avroluk maaşını ve 30 milyon avro seviyesindeki bonservis bedelini de hazırlamışlar. Önemli bir transfer. Avrupa'nın en formda golcülerinden biri. Az önce Sayın İlhan Uzundurukan sormuştu, demişti ki Vedat Muriç Fenerbahçe'nin aradığı golcü mü? Gerçekten öyle mi? Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'nin gerçekten aradığı golcü mü? Fenerbahçe daha iyi bir golcü isteğini ya da daha iyi bir golcüyü hak etmiyor mu? Asıl soru bu. Peki ediyor mu? Bence ediyor. Yani hem lig hem Şampiyonlar Ligi'nde eğer olursa, inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, o zaman Vedat Muriç'le bu gemi yürür mü? Soruyor musun? Bence zor. O yüzden çok iyi bir golcüye daha ihtiyacı var bence Fenerbahçe'nin. Ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga ve Avrupa kupalarında etkili bir performans ortaya koyan Ginelli Yıldız, attığı gollerle Avrupa'nın en üretken forvetler arasında. Bitiriciliği var. Hava toplarında üstünlüğü var. Fiziksel gücü var. Guarsi Fenerbahçe'nin hücum hattına doğrudan birebir temas edebilecek karakterde bir oyuncu. Sarı Lacivertli yönetimin transfer maliyetinin yüksek olması nedeniyle alternatif isimler üzerinde de çalıştığını biliyorum. Ama Guarsi eğer Fenerbahçe'ye transfer olursa, Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın elinin çok ama çok rahatlayacağını söyleyebiliriz. İsmail Kartal demişken radyolarını yeni açanları hatırlatalım. Bugün saat 16'da, yarın oynanacak saat 21'deki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Efendim, bu arada ikinci ön elemeden sonra Fenerbahçe üçüncü ön elemeyi oynayacak. Sonra da playoff oynayacak. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 maç oynayacak. Daha doğrusu 3 maç değil, 6 maç oynayacak. 3 farklı takımla oynayacak. Gelen mesajlar var. Onları alıyorum. 0533. Bu arada telefonla da katılabilirsiniz arkadaşlar. Arayabilirsiniz. Emre Bey günaydın. Dün Dünya Kupası'na çok da yakışmayan bir final maçı izledik. Kesin katılıyorum. Mehmet Ünal'dan gelmiş. İspanya'nın ezici üstünlüğüyle geçen mücadele çok

0: da keyif vermedim. Aynen öyle ya. Ben ilk yarıda böyle bir esnemeye başladım. Hafif içim geçti. Yeşim dedi ki seyrediyor musun? Seyrediyorum dedim. Sen sabah erken kalkmayacak mısın dedi. Erken kalkacağım dedim. O zaman yatsana dedi. Çünkü normalde ben işte sabah saat 5.30'da kalkıyorum. 6 gibi, 6'ya 10 kala gibi yola çıkıyorum. 6'yı 20 geçe gibi kanalda oluyorum. Bilemedin 6.30'da. Sonra da işleri yürütüyorum. Şimdi tabii buradan yayın yaptığım için biraz daha geç kalkıyorum. Ama şöyle bir şey oluyor İstanbul'da. İstanbul'da uyuyorum. Yani 10'da yayın bittikten sonra eve geliyorum. Ve saat 11 gibi falan uykuya dalıyorum. Saat 2'ye kadar falan uyuyorum yani. 3-4 saat uyumam gerekiyor ki kendime geleyim. Yoksa sersem gibi oluyorum. Burada onu yapamıyorum. Çünkü bir serüven var valideyle ilgili. O serüveni hayata geçirmeye çalışıyorum. Ve o yüzden de hayli yorucu oluyor. Sonu 24 ile biten değerli dostumuz bizlerle birlikte kendisine kocaman bir günaydın diyelim. Alo, hoş geldiniz.
1: Günaydın, nasılsın Emre abi?
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim. Ben kısa bir değerlendirme, çok vaktinizi almadan. Özellikle Süper Lig'e bağlayacağım. Yani Dünya Kupası'nda son kalan takımların 3 tane kendi ülkesinin antrenörü yola devam etti. Hafızan tabii bize göre daha abi daha bizden büyüksün yaşça. Sanırım Dünya Kupası'nın milletten farklı bir ülkede antrenör yok değil mi?
0: Anlayamadım burayı. Sesiniz böyle bir gidip geliyor. Şey bir yerde misiniz? Böyle çekmeyen bir yerde misiniz?
1: Yok yok. Yani Dünya Kupası'nı diyorum. Ülke takımı çalıştıran bile Nastella İtalyan ama Dünya Kupası'nı genelde
0: şey
1: kendi ülkede
0: antrenörler
1: çalıştı. Buyurun.
0: Sesiniz çok gidip geliyor. Acaba araba hoparlöründen falan mı konuşuyorsunuz?
1: Şu an hoparlör.
0: Yani orada kesintiler oluyor. Hoparlörden telefona geçme şansınız olur mu rica etsem? Çünkü zannediyorum orada bir bağlantı kopuyor. Sık sık.
1: Şu an nasıl Emrah?
0: Mükemmel. Buyurun yine efendim. Var. Sizi dinliyoruz.
2: Şunu söylemek istiyorum. Çok şey yapmayayım. Yani baktığın zaman bütün Dünya Kupalarını kazanan antrenörler kendi ülkelerinde.
0: Affedersiniz. Bu arada hattan düştü kıymetli dostumuz. Durun ben bir daha arayayım. Kıymetli dostumuzu aradığı yerde herhalde bir sıkıntı var. Biz de hemen ararız ve değerlendirmeleri beraber ondan almaya
3: aradığınız kişi şu an.
0: Evet, zannediyorum o da bizi arıyor. Biz de onu arayınca böyle bir durum ortaya çıktı. Bir kez daha aramış olalım. Kıymetli dostumuzun hakkına girmemiş olalım. Şu anda attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Kusura bakmayın kesildi.
2: Estağfurullah. Kusura bakmayın. Ya şunu anlatacağım. Çok uzatmayayım. Hep kendi ülkelerine çalışsam antrenörler şampiyon oldu. Ben bunu ülkemize de bağlıyorum. Neden ülkemize bağlıyorum? Çünkü çok uzun süredir Türk antrenörler şampiyon oluyor ülkemizde. Ama ne yazık ki ısrarla bazı takımlarımız hala yabancı antrenör. Bu ülkenin dinamikleri çok farklı. Yani biz Mourinho geldiğinde de Fenerbahçe'ye şunu söylemiştik. Demiştik ki yani zaman gerekiyor ve şu anda o sabır bizim ülkemizin konjektüründe yok. Ya sabredemiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir sene şampiyon olmamaya sabrı yok. En son Zico olmuş sadece 2007'de ki o da istisnalar kaideyi bozmaz. Ondan önceki antrenörler de hep 2. 3. yılında olmuş ve işte Davum olsun, Lucescu olsun. Ama ne yazık ki biz bu modelin dışına çıkıyoruz. Bence ülke milli takımlarında gerçekten kendi ülkesinin antrenörlerinin yer alması gerekiyor. Bununla ilgili bir geçen de bağlanmıştım. Bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. 2-3 tane antrenör havuzu oluşturup ya yani bunları alt yaş kategorilerinde çalıştırıp Fatih Terim gibi işte zaten Dünya Kupası kazanan De La Fuente gibi. Dünya Kupası'nda bence hak eden takım kazandı. Çünkü İspanyolların kontrol oyununun önüne geçmek çok kolay değil. Bunu Mbappe de söyledi zaten yarı final maçından sonra. Dedi ki biz oyunun kontrolünü ele alamadık dedi. Fransa'nın alamadığı yerde zaten Arjantin alması çok kolay değildi. Gerçekten kutluyoruz. Size de çok teşekkür ederim tekrar geri aradığınız için.
0: Estağfurullah. Benim için büyük bir keyif. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Efendim kıymetli dostumuzla birlikte olduk. 0533-265-39-95 40 geçeye kadar telefonlarınızı alabilirim. Dediğim gibi arayabilirsiniz beni. Sizi yayına çekebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Mesela 2 yıl önce Avrupa şampiyonu olmuştu La Roja. Ve pazar günü New Jersey'de oynanan Dünya Kupası finalinde de Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

0: Aslında başarı tesadüf mi sorusunu sormak lazım. Sevgili dostumuzun söylediği gibi biz 21 yaş, 19 yaş, 18 yaş işte ne yaş varsa hani o yaş altı kategorilerde ne yazık ki çok fazla teknik direktör değiştiriyoruz ve daha önemli olan biz alt yaş kategorilerine çok önem vermiyoruz. Ya bunlar ne yapıyor ki ya falan gibi böyle enteresan. Bilimden uzak, felsefeden uzak, anlayıştan uzak bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. O yüzden de doğru tanımlama yapmak gerekiyor. Şimdi Euro 2008'i kazandıktan 2 yıl sonra 2010'da da önemli bir başarı İspanya elde ediyor biliyorsunuz. Erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nı aynı anda kazanan ülke oluyorlar. 2023'te Sidney'deki Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi mağlup etmişlerdi. Ayrıca hepsi bu değil. Erkeklerde 2023'te Uluslar Ligi'ni ve 2024'te olimpiyatlarda da altın madalya kazanıyorlar. Kadınlarda hem 2024 hem 2025'te Uluslar Ligi'ni kazanıyorlar. Son 5 yılda İspanya, buraya dikkat çekiyorum. Bak burayı çok dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. 17 yaş altında yetişkin seviyeye kadar şaşırtıcı bir şekilde 16 dünya ve Avrupa şampiyonu kazanıyor. Bak 17 yaş altı ile yetişkin seviyesine kadar 16 dünya ve Avrupa şampiyonu. Sen şimdi bunun tesadüf olduğunu ya De La Fuente diye bir adam çıktı işte sihirli bir dokunuş gerçekleştirdi falan mı diyorsun? Ya geç bunları hocam. Adam deli gibi yatırım yapıyor. Ve böyle olunca iş bambaşka bir noktaya geliyor. Bu bilgiler de kimsede yoktur ha ben size söyleyeyim. Ben de yurt dışı kaynaklar tarıyorum. İlhan abi çalışmak lazım dedi ya ben de deli gibi çalışıyorum. Zaten eziyim bu aralar. Valide burada olduğu için haftada 2 gün onu hastaneye götürüyorum. Bir iğnesi var onu yapılıyor. O yüzden de buradan yayın yapıyorum. Biraz böyle şeye karşı yönetime karşı da mahcubum yani uzaktan yayın yapıyor diye. Bir müddet daha burada kalmam gerekecek çünkü. Ama yine 4 yıldır olduğu gibi izinsiz bir şekilde keyifli bir şekilde buradan. Zannediyorum seste de diğer dinamiklerde de bir eksiklik söz konusu olmuyor. Çünkü buraya da iyi teşkilat kurdum ha. Yani iyi para harcadım. Devam edeyim efendim. Emre Bey günaydın. Dün Dünya Kupası'na çok da yakışmayan bir final maçı izledik. İspanya ezici üstünlüğüyle geçen mücadeleden çok da keyif vermedi. Ayrıca İspanya ve Arjantin arasında siyasi olarak İsrail devletinin bu işi bulaştırılma çabası da çok dikkat çekiciydi, çok gereksizdi. Ben Galatasaray taraftarıyım ve Fenerbahçe ve İsmail Kartal'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Emre Bey, yuva bozanın yuvası olmaz. İsmail Kartal, Aykut Hoca'nın anlaşılmış olduğu bir durumunu bozarak Fenerbahçe'nin başına geldi. Öyle olmadı. Yanlışınız var. Neyse devam edeyim. Fenerbahçe'nin başına geldi. Böyle tercih yapıldı. Ancak birkaç maç puan kaybında Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a çok tahammül etmeyeceğini düşünüyorum. Bunu da bir tarafa not edelim demiş Mehmet Ünal. Öyle gelmedi saygıdeğer Mehmet'ciğim. İsmail Kartal'dan önce evet sevgili Aykut Hoca ile anlaşıldı ama Aykut Hoca kendi kaderini kendi çizdi. Yani Aykut Hoca ile prensipler uyuşmayınca, ortak değerler buluşmayınca orada yollar ayrıldı. O yollar ayrılınca da rota bir yerliye döndü. Dediler ki ya İsmail Hoca olsun. Yani İsmail Hoca gelip de Aziz Başkan Aykut Hoca gelmesin bak. Bak Aykut Hoca'ya gerek yok. Beni al hocam beni. Falan gibi değerlendirme yapmadı. Şimdi saat 8.01 çok mesaj var. Hepsini okuyacağım. Çünkü 40 geçeye kadar hiç konuğum yok. O yüzden beni arayabilirsiniz de tırmalayıp kaşıyabilirsiniz de. 0533 265.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve

0: yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Böyle bir dünya var,
2: Dünya Katılım var. Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Hanımefendiler ve beyefendiler ve güzel insanlar, evlatlar, beraberliğimiz devam ediyor. Kral futbolumuzu baskete çevirmesinler. Saç telinden offside olmasın. Defans ve forvet birbirinden iyice kopmadan offside olmasın. Futbolumuza dokunmayın demiş sevgili İsmail'den gelmiş. Doktor Selami Karaca'dan gelmiş. Resim sözsüz bir şiirdir. Şiir ise kör bir resimdir demiş Leonardo da Vinci ve bir gönderme yapmış. Abi eskiden Galatasaray ve diğer Türk takımları Şampiyonlar Ligi oynadığı zaman heyecan olurdu. Şimdi heyecanımız yok demiş. Senin için yok. Fenerbahçeliler için var. Fenerbahçeliler çok coşkulu. Fenerbahçe bu engeli geçtiği takdirde çok önemli bir mücadeleye daha çıkmış olacak. O da üçüncü ön eleme, sonra da playoff oynayacak. Abi günaydın, iyi haftalar sana da sevgili Günay. Lucescu ilk yılında şampiyon olmadım, sevgiler saygılar Cansın abi günaydan gelmiş. Şöyle söyleyeyim şimdi, yabancı teknik direktör konusunu söylüyorsanız 2006-2007 sezonundan bugüne yaklaşık 19 sezondur Türkiye'de hiçbir yabancı şampiyon olamadı. Hep Türk teknik adamlar şampiyon oldu ve yaklaşık 19 sezondur da Türk teknik adamlarla başarıya gidildi. Bu ülkede Brian Birch 3, Gordon Mill 3, Christoph Daum 3 kez, Feldkamp ve Lucescu da 2 kez şampiyon oldular. Son yabancı, Türkiye'de şampiyon olan son yabancı Arthur Zico 2006-2007 sezonunda. Lucescu Galatasaray'la 2001-2002'de, Beşiktaş'la da 2002 ve 2003 yıllarında şampiyon oldu. Bu notları aktaralım. Enteresan bir not vereyim. Dünya kupalarında bugüne kadar kendi ülkesi milli takımını çalıştırmayan hiçbir teknik direktör şampiyon olmamış. Luis de la Fuente ile de bu değişmedi. İspanyol teknik direktörle zaferi yakaladı. Peki buna yaklaşanlar var mı? Var. İngiliz George Rainer İsveç'i 1958'de finale taşıdı. Brezilya'ya kaybettiler. Avusturyalı Ernst Happel Hollanda'yı 78'de finale taşıdı. Arjantin'e kaybettiler. Hollandalı Gus Hiddink Güney Kore'yi 2002'de yarı finale taşıdı. Bize yenildiler. Brezilyalı Scolari Portekiz'de 2006'da yarı final oynadı. Ve İspanyol Roberto Martinez Belçika ile 2018'de yarı final oynadı. 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde şampiyon olan her milli takım kupayı kendi ülkesinden bir teknik direktörle kazandı. Futbolun küreselleştiği bir dönemde bu gelenek bu yılda bozulmadı sevgili Günay'cığım. Devam edelim. 0533.

0533-265-3995. Bana telefonla arayarak da katılabilirsiniz, mesajla da. MMC'den gelmiş Mert Çokduru. Emre abicim selamlar, iyi yayınlar. Beşiktaş Dikili Taş'tan selamlar, seviliyorsun abi demiş. Eyvallah kardeşim, sen de seviliyorsun. Beşiktaş'ımıza da perşembe günü Avrupa Ligi yolculuğunda Midland önünde başarılar. Beşiktaş taraftarı hemen kızmasın, küsmesin, o stadı bir doldursun. Bunu Emrecan'a da söylüyorum. Dedim git kombinini de yenilemeye çalış. Çok pahalanmış ya baba dedi. Dedim para biriktirseydin, yani kombinini yenile ve maça mutlaka git. Maltepe'den Bayram'dan gelmiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar size de efendim. Emre Bey, iki Paso Ligi olan taraftarlar kendi memleketinin takımını İstanbul'da deplasmana geldiği zaman, İstanbul takımının kartını iptal etmediği zaman maça bilet alamaz, yani deplasman tribününe giremez diye bir duyum aldık. Bilginiz var mı? Ya hocam, bu Paso Lig dünyanın en gereksiz işi. Yani sen eğer böyle bir değerlendirme yapacaksan yap, tamam. Ama Paso Lig bence futbolun ruhunu öldürmeye başladı. Yani ben mesela kız arkadaşınla maça gideceksin ya da eşinle maça gideceksin. Önce Paso Lig çıkartman gerekiyor. Oraya bilet atıyorsun. Sonra o Paso, ya ben Koray Palas hocayla bir araya gelmiştik. Koray hoca diyor ki Fener maçına gideceğim diyor. Benim Türkiye Futbol Federasyonu Paso Lig'im var diyor. Diyorlarmış ki TFF Paso Lig'inizle Fener maçına giremezsiniz. Fener Paso Lig'i çıkartmanız lazım. Peki demiş Koray Hoca. Tamam, Fener Paso Lig'i çıkartayım ama ertesi günde demiş Galatasaray maçına gideceğim. O zaman Fener Paso Lig'ini de iptal etmeniz, Galatasaray Paso Lig'i çıkartmanız lazım. Yani böyle akıl tutulmasının yaşadığı bir iş olur mu diyor. Bu Paso Lig'i biri ortaya attı. Bir bankada cebini doldurdu, kasasını doldurdu. Ya ben işte, bende de var Paso Lig, TFF Paso Lig'i var. Sürekli olarak aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Akresli olmadığımız, kendi paramızla gitmeye çalıştığımız. Mesela Göztepe maçına gidecektim. O kadar zorlandım ki. O kadar zorlandım. Yani bir de Fenerbahçe maçıydı. Sen Göztepe'li değilsin, oydu buydu. Sağ olsun yani Göztepe Paso Lig'in yok anlamında söylüyorum. Yoksa Paso Lig benim Göztepe'liliğimi ölçebilecek kalibrasyonu henüz daha icat edemedi. Keşke edebilseydi. O yüzden de böyle bir sıkıntı var. Ben en baştan beri, ta Nihat Uğurlu bu işin başındayken, bu Paso Lig'in çok gereksiz bir şey olduğunun altını çizmiştim. Bugün de aynı şekilde bir banka kasasını dolduruyor bu sayede. Allah bereket versin diyor. Hepimizden bir kart aidatı falan alıyor. Oh mis gibi. Düşünsenize 20 milyon taraftar var. Bunlardan 5 milyonu, bak 5 milyon sadece Paso Lig alsa. Her bir takımdan da 5'i geçtim ya, birer milyon tanesi alsa. Bak, kabaca hesap yapalım. Ortalama 5 milyon Türkiye'de Paso Lig alınsa. 5 milyon. Yani bundan fazladır da hadi biz 5 milyon diyelim. Ve yaklaşık olarak 400 lirada kart aidatı alıyor. Mis. Benim bilgisayarlı, yani bilgisayardaki şey 2E9 verdi. Yetmedi yani. Aklı yetmedi makinenin. Şu anda oraya henüz daha kafa çalışmadı yani bilgisayar. Düşünsene 5 milyonun 400 liradan şey aldın. Paso Lig altına. Şöyle söyleyeyim sana. 2 milyar TL. Mis gibi ya. Taş attığında kolun mu yoruldu? Kaç para? Kart 10 lira. Gerisi bankaya kar. Tabii bankada şey diyebilir. Biz buradan kulüplere de para akıtıyoruz falan. Kulüplerin de o paraya acayip ihtiyaçları vardı zaten. Hoş, kulüplerin 10 liraya bile ihtiyaçları var da. O ayrı bir mesele. Neyse, devam ediyorum Çağlar Gedikçim. Emre abi, bu yabancı kuralı hakkında bence her yıl kulüplerin altyapılarına gelirinin %10'unu harcama zorunluluğu getirmeli. Var zaten de kulüplerin hiçbiri ona uymuyor ki. Keşke uysalar. Hiçbirinin bu konuda bir değerlendirmesi, pozitif değerlendirmesi yok. Yayının çok güzel geçtiğine dair çok güzel mesajlar atmışsınız. Eyvallah, sağ olun, var olun. Hüseyin Mecit'ten gelmiş klasik o sabahları işçimize büyük bir coşku ve büyük bir heyecan aşılayan. Hoş, şöyle yazıyorum. Ben

Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Sabahların neşesi. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Allah hep seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Tüm konuklarına selam olsun. İspanya sonuna kadar hak etti. İyi ki varsın Emre abi demiş. Bu benim babaannemin duaları gibi. Ben de gidince mesela babaanneme, kırk ağacı öyle diyordu. Lan niye zaman gelmedin gari lan? Lan bu van Osmanlılar da ova gittiler. Allah'ım seni koru versin gari. Ay benim güzel çocuğum gelmiş. Allah Allah Rabbi içini gücünü rast getire lan diye böyle. O kadar güzel dualar ederdi ki. Bu dualar çok önemli hocam. Bu dünya dualarla ayakta kalıyor. Bak bunu sakın unutmayın. Dua etmek insanın içini rahatlatır. Neye inandığınızla ilgilenmiyorum. Ama hakikaten çok rahatlarsınız. Yani bu duanın şekli, diğer unsurları, İslami esaslar, başka dinsel esaslar üzerine bu konuda ahkam kesecek değilim. Bu benim de haddim değil. Ama inanç kavramı, teolojik bakış açısı insanoğlunu çok rahatlatıyor. Erme Bey, neyse Emre o da sizi dinlemek güzel demiş. Sevgili İsmail'den gelmiş. Komik anılar var mı sizde demiş. Olmaz mı hocam? O kadar çok komik anı var ki. Günaydın, iyi yayınlar ve iyi haftalar. Mesajı saat 7'de radyoya atmışım. Bana göre tatilden dönmüşsünüz demiş. Yo vallahi bana geldi Süleyman Bitmez. Dönmedim. Tatilde değilim zaten. Yani herkes Berk de abi ne zaman döneceksin diyor. Baba dedim tatilde değilim. Yani zaten 4 yıldır ben hiç kanalda tatil yapmadım. Öyle söyleyeyim. Yani hep buraya geldim. Birinde burada ayağımı kırdım. Bir düz tabanlık yaptık. Bir ay kaldık. Bir müddet burada kalmak zorundayım. Çünkü annem hakikaten... böyle aklımızı çıkartan bir durumla karşı karşıya kaldı. Koşturuyoruz, götürüyoruz, getiriyoruz. Herkesin kontrollerini, kalp sağlığı kontrollerini falan yaptırması lazım. Ama tabii tatil gibi de oluyor. Yani sonuçta Seferihisar'dayım. Karşımda bir deniz var. Annemi getirdikten sonra. Mesela İzmir'de yaşam çok güzel ya. Bayılıyorum. Düşünsene mesela ben şimdi haftanın 2 günü, bazen de 3 günü hastaneye gidiyoruz. Geliyoruz saat 4 gibi. 4'te geliyorum. Diyorum ki ben bir denize gireyim diyorum. Hüç diye atlıyorum denize. Pat diye yüzüyorum. Mesela İstanbul'da bu olanak var mı? Yok. Yani ben mesela Çengelköy'de oturuyorum. Çengelköy'den denize gireyim desem. Hocam orada bir tane şey var. Hadi ismini de söyleyeyim. Saray diye bir yer var yani. Saray bu gıda sektörünün önemli markalarından biri. Abi onun yanında bir dere var. Çınaraltı var. Çınaraltı'nın yanında o dere. O dereden lağım akıyor ya. Yani ben görüyorum böyle. Yani bizim Çengelköy'ün lağımı oradan akıyor. Ve işte Beylerbeyi'nde de denize atlayanlar var. Kuzguncuk'ta denize atlayanlar var. İşte Bebek tarafı birazcık temizmiş. Orada Aydın var zannediyorum. Ben sosyal medyadan takip ediyorum. Aydın er mi böyle şeker bir adam var. O mesela böyle denize giriyor işte ürünler tanıtıyor. Arkadaşlarını yaz kış denize sokuyor. Gidiyor -3 derecelerde. Adam zaten denize girmediği hiçbir gün yok. Yaz günü içinde geri sayım yapıyor. İşte yaza 77 gün kaldı, 75 gün kaldı, 60 gün kaldı falan diye. Ama İzmir bu konuda çok güzel bir şehir. Yani geliyorsun o denize giriyorsun. Sonra çıkıyorsun bir böyle güneşini alıyorsun. Evine geliyorsun. Şöyle hafif bir güzel yaz sebzeleriyle yapılmış hafif bir yemek yiyorsun. Sonra hafif bir imbat dinleniyorsun. İstanbul'da öyle bir şeyin yok. Yani İstanbul büyük bir keşmekeş. Mesela anneme diyorum ki ben diyorum bir Seferihisar'a gideyim. Alınacaklar alayım. Çok uzak oğlum diyor. Çok uzak dediği yer toplamda 10 dakika sürüyor. Yani 10 dakikada ben zaten sitenin içinden çıkamıyorum İstanbul'da. Yani sitenin içinde de bazen böyle mevcut saatlerde sıkışıyor kapıda. C kapısında kalıyoruz mesela orada bekliyoruz. Böyle 10 dakika çıkamıyorum ben sitenin içinde. O yüzden de hani bir de burada insanlar acayip rahat. Mesela babalarıyla boyoz alacaksın, simit alacaksın. Gevrek diyorlardı burada. Ya da işte pazara gidiyorsun. Baba sohbet ediyor seninle. Arkada kuyruk olmuş. Birileri bekliyor falan. Diyorum ki baba çabuk versen arkada kuyruk. Bekler abi onlar ya diyor.
Beklesinler abi, sohbet ediyoruz. Emre abim gelmiş diyor ya, görmüşüz abimi diye falan böyle.

Diyorum ayıp oluyor arkada. Aa bekler. Sıradaki biri sesleniyor. Abicim ya devam et boş ver diyor, dert etme. Yani çok rahatlar. Ben dedim ya, İzmir esnafının %65'i İstanbul'da bertaraf olur. Valla İstanbul'da yani o kadar böyle lay lay lom yavaş yavaş verdiğinde baba hadi diyor. Ben çünkü şeyi biliyorum yani. Baba metrobüs geliyor. Şuradan bir simit ver abi. Bir simit ver. Bir de attım abi parayı buraya. Biz böyleyiz abi. Metrobüs geldi abi, dur dur. Adam mesela hani burada alıyor, beyaz kağıdın içine koyuyor, saklıyor, koyuyor. Oo. Yani mesela bizde atıyorum bir tane işte o şeye gidiyorsun, alışveriş yerlerine işte fileye gidiyorsun, Migros'a gidiyorsun, ona buna gidiyorsun, bir sürü BİM'e gidiyorsun, Şok'a gidiyorsun, hepsine gidiyorsun, işte birine gidiyorsun. Kasa eksik olunca baba bekliyoruz bir. Burada öyle bir şey yok abi. Bekliyorsun abi, sıraya giriyorsun. Böyle. Ya bu rahatlık mıdır daha güzel olan? Bence bu daha güzel. Vallahi daha güzel. Biz acayip bir keşmekeş içerisinde savaşıyoruz İstanbul'da. Yani mesela doktora götürüyorum annemi. Bir 10 dakika sohbet ediyor. Annemin akla hafızaya gelmeyecek soruları var. Diyorum ki sen bu soruları bir gece önceden düşünüyor musun Bekir Bey ediyorum. Gülüyor. Mesela işte şu şöyle olursa bu böyle olur. Orası şöyle olursa burası böyle olur. Soruyor mesela. Adamcağız bunları böyle tek tek anlatıyor. Muazzam bir şey değil mi ya? Ya İstanbul'da mesela hani paralı doktora dahi gitsen sana ayırabileceği süre 20 dakika. Bilemedin en fazla 25 dakika. O yüzden burada rahat olmak mı, İstanbul'un o keşmekeşi içerisinde savaşmak mı? İşin açıkçası onu bilemedim. Hangisi daha doğru? Efendim, Hüseyin Mecit, ben de görüşüyorum. Ağzı hep çok güzel zikir yapıyor demiş. Dervin Yunus Dane'den gelmiş. Murat Tozcan'dan gelmiş. Emre Bey, İstanbul Beylikdüzü'nde Kavaklı'da oturuyorum. Orada İstanbul Marina var. Benim insanlar acayip rahat. Evime 3 dakika. Her gün 2-3 saat orada denize giriyorum. Kumsalı dahil deniz mükemmel. Herkese tavsiye ederim demiş. Bak, bak, bak Murat'a bak. İstanbul'da İzmir hayatı, Bodrum hayatı, Datça hayatı, Antalya hayatı yaşıyor. Vallahi çok güzelmiş. Bu arada bizim İlan abi de, ben İlan abiyi Kemer'de falan oturuyor zannediyordum. Ta acayip bir yere taşınmış. Dedim sen her gün oradan mı geliyorsun? Evet oradan geliyorum dedi. Şaka yapıyorsun abi dedim. Yo yapmıyorum dedi. Silivri'ye taşınmış İlan abi. Her gün Silivri'den geliyormuş. Dedim ki bu büyük çılgınlık. Emre Bey hayırlı sabahlar. İspanya'nın Filistin'e desteğinden dolayı Türkiye kazanmış kadar mutlu oldum demiş. Abdül Ekim'den gelmiş. Gerçekten İspanya'nın her kademede, başbakanlık kademesinde, futbolcu kademesinde, Yamal özellikle bu konuda Filistin'de yaşanan sürece sürekli dikkat çekti. Bunlar çok kıymetli, çok değerli, çok özel. O yüzden de bunları yürekten kutlamak ve takdire şayan bu davranışları tebrik etmek lazım. Herkesi, yani birçok kişi Türkiye'de İspanya'yı tuttu zaten. Herkes o abi İspanya'yı tutuyoruz gibi değerlendirmeler yapmışlardı. Valla ben de işin açıkçası Arjantin dedim ama Messi'yi sevdiğim için. Yani Messi'ye karşı büyük bir hayranlığım var. O yüzden de İspanya'nın kazanmasına üzüldüm mü? Üzülmedim. Ben Türkiye elendiğinde zaten Dünya Kupası benim için bitti. Efendim Fernandez için Okan Hoca bir arama yapacakmış. Ve Manchester United'ın yıldızını kadroya katmak istiyor. Fernandes'in kontratında bir yıllık da opsiyon hakkı bulunuyor. Portekizli yıldız 37 maçta 9 gol attı. Tam 22 asist yaptı. Ahmet Kutucu Galatasaray'dan ayrıldı biliyorsunuz. Rize'ye kiralandı gitti. Winfried Singo İtalya basınında flaş iddia var. Galatasaray'ın yıldızı geride bıraktığımız sezonda 29 maçta forma giydi. 2 gol 3 asistle oynadı. 25 yaşındaki oyuncu Fil Dişi Sahil Milli Takımında da oynuyor. Singo'nun sözleşmesinde 60 milyon avroluk serbest kalma bedeli var. Ve Inter'in bunu biraz daha aşağıya çekip Singo'yu
transfer etmek istediği iddia ediliyor. Dünya Kupası'nda da onu izledikten sonra. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6,5 milyon

0: Avrupa bonservisle Kazapia'dan transfer edilen Naga vardı biliyorsun. Naga. Naga ile ilgili de Portekiz'den bir teklif var. Rekord'un haberi bu da. Alverca kulübü Naga'yı kiralamak istiyormuş. Galatasaray'ın da 10 artı 4'te o 4'e uyan bir transfer Naga. O yüzden Galatasaray şimdi onu bekliyor. Barış Alper gidecek mi gitmeyecek mi? Bu çok konuşuluyordu. Gitmiyor abi. Yani şu anda gitmiyor gözüküyor. Barış Alper'in teklifleriyle ilgili Okan Buruk demiş ki babacım demiş bana hiç Barış'la ilgili teklifle gelmeyin. Ben gelecek sezonki oyun düzenimi Barış üzerinden kurdum demiş. Enteresan. Devam edelim. Biraz böyle küçük küçük haberler verelim. Milli tenisçimiz var biliyorsunuz Ahmet Kaplan. İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasında şampiyon oldu. Tebrik ederiz. Yunus Emre Civelik İtalya'da 18 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye bir altın, 4 madalya kazandı. 110 engellide de Yunus Emre Civelik 13.08 ile hem Türkiye rekoru kırdı hem de şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Potada U20 milliler Yunanistan'a mağlup oldular. Beşincilik maçında ve altıncı oldular. Bunu da hemen iletmiş olalım. Efendim fırtına yani Trabzonspor dolu dizgin 11. transferini yaptı Cenk Özkaçar olarak. Trabzonspor bu hafta sağ kenar konusunda mesafe kat etti. Midland formasını giyen Osorio için yoğun uğraş vardı. Ayrıca Jorgen Akov ismi de tekrar gündemdeydi. Fatih Tekke her iki oyuncuyu da çok beğeniyor. Onlarla ilgili görüşmeler yapılıyor. MLS'de New York City formasını giyiyor Jorgen Akov. Ve bakalım kadroya dahil edecek mi? Yabancı kontenjanında şu anda dolu olan Trabzonspor'da Draguş, Lundstram, Mendy planlamada yer almıyor. Draguş ve Lundstram geri dönüş değişmedi. Ancak Mendy antrenman performansıyla kafa karıştırıyor. İyi işler yapmış. Trabzonspor artı 10 artı 4 denklemi kurmaya çalışıyormuş. 4 genç yabancı aldılar biliyorsunuz. Pina, Batago, Saviola, Vaivu, Envaivu bunlara uyuyor. Bu dörtte de onları kullanabilirlermiş. Fırtına'nın Zenit'e 20 milyon avro karşılığında sattığı Agosto'da Rusya kariyerine kupayla başlamış. Zenit Rusya Süper Kupası finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada penaltı sonrasında Pırak'a yenmiş. Olay ayrıldı biliyorsunuz. Artık resmen Fiorentina'da 4 milyon avro gerçekten önemli bir para aldı. 30 milyon avro da gelir elde edecek Trabzonspor. Bir sonraki satıştan da %10 ödenecek. Yani Trabzonspor buradan çok önemli bir gelir elde etti. Tebrik etmek lazım. Efendim saatler 8.25'te. Bir reklam aram var. Reklamların ardından sizlerle beraberiz. Lütfen ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

20 Temmuz 1974. Takvim yakmaklarında sıradan bir tarih gibi gözükebilir ama değil. Doğu Akdeniz'in kaderini değiştiren, tarihin yönünü yeniden çizen bir dönüm noktası. Diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından Türkiye, 1960 Garanti Anlaşması'ndan doğan haklarına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatıyor. Harekatın amacı adadaki anayasal düzeni yeniden tesis etmek ve Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması. Şafak sökerken denizden çıkıyor Mehmetçik. Gökyüzünden inen paraşütlerle tarihe geçen o kararlı adımlar atılıyor. Ama en önemlisi, bir milletin hafızasına kazınan bugün kimileri için bir askeri harekat, kimileri için bir varoluş mücadelesi, kimileri için bir kurtuluş hamlesi oluyor. Aradan geçen yarım asra aşkın zamana rağmen 20 Temmuz cesaretin, fedakarlığın ve tarihin unutulmayan sayfalarında yer almanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle vatanı uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlere bir kez daha rahmet. Gazilerimize minnet, saygı. Yaşamını yitiren gazilerimize de bir kez daha ruhları şad olsun diyerek rahmet ve dualarımızı gönderiyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Bu ülkenin bir karış toprağında gözü olanların gözlerine haddini bildirecek davranışları ortaya koymayı sürdüreceğiz. 1974'te Genelkurmay'da rahmetli babam nöbetteyim diyor. Deniz kuvvetlerinde babam astsubaydı biliyorsunuz beni. Devam edelim efendim. Gazetelerden yansıyanları sizlerle beraber paylaşıyoruz. Donald Trump'ın Dünya Kupası fotoğrafında yer alma gayreti de çok konuşuluyor. 16 yıl sonra dünyanın en büyüğü İspanya diyoruz 2010'un ardından, ama diğer taraftan Donald Trump'ın da ısrarla Pedro'ya rağmen biliyorsun ayrılmasını bekliyor. Infantino kolundan çekiyor. Gelin Sayın Trump diyor. Baba çekilmiyor oradan. Israrla çekilmedi. Orada bir gözüktü. Dünya Kupası'nda varlığını hissettirdi. Yani bu seviyeye gelmiş bir adamın hala bu noktada yer alması hakikaten enteresan olsa gerek. Dünya Kupası'nın bu devre arasını izleyemedik diye bir sürü mesajlar da gelmiş, bir sürü değerlendirmeler. Ya bu şovların bir benzeri NFL'de yapılıyor zaten. Ama mesela NFL yayınlarını da Sports TV yapıyor. Ben bir tane NFL yayınını açıp da ya baba şu devre arası şovunu izleyeyim diyen adam çok az gördüm. Zaten YouTube'dan izliyorlar. Herkes de YouTube'dan izlemiş. Tabii Dünya Kupası şovunda ne çıkacağını falan bilmediğin için, akışı tam olarak netleştiremediğin için, bir de daha önceden satılmış reklamlar var, o var bu var, yarısını da kesemiyorsun falan. Ama mesela ben şey yapabilirdim, öyle bir şey olabilirdi belki. Dünya Kupası'nda yayınımız devam ediyor, şimdi TRT Yıldız'da devre arası şov var derdim. Ya da Tabi'nin bir kanalını o devre arası şova entegre ederdim. Böylelikle işte TRT Yıldız'dan verdik abi değerlendirmesi yapılırdı. Böylelikle birçok eleştirisel yaklaşımında önüne geçilmiş olurdu. Ama onu yapmadılar. Bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu demiş Yunus Balyer'den gelmiş bu mesajda. Evet, saatler 8.37'yi gösteriyor. Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İspanya bir kazanma makinesi, bir kez daha

altını çiziyorum. 2008'de kazandıkları kupadan bugüne kadar, yani 5 yılda, özellikle 2008-2010'dan sonra önemli başarılar elde ediyorlar. Ama alt yaş kategorileri, kadınlar da dahil olmak üzere, 5 yılda kırılması çok zor, güç bir rekora imza attılar ve son 5 yılda tam 16 şampiyonluk kazandılar. Yanlış değil, bakın, 16 şampiyonluk. Son 4 yılda da 11 şampiyonluk kazandılar. Büyüklerde bir kez Dünya Kupası kazandılar. Kadın futbolunda 2023. İki kez Uluslar Ligi kazandılar. 20 yaş altında bir kez Dünya Kupası kazandılar. 19 yaş altında 5 kez. 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 17 yaş altında bir kez Dünya Kupası, bir kez Avrupa Şampiyonu oldular. 2022-2024'te. Erkeklerde, büyüklerde bir kez Dünya Kupası aldılar bu yıl. Bir kez Avrupa Şampiyonu oldular. 2024. Bir kez Uluslar Ligi kazandılar. 2023. 23 yaş altı takımı bir kez Olimpiyat altın madalyası kazandı. 2024. 19 yaş altı bir kez Avrupa Şampiyonu oldu. Yani o yüzden de Luis Enrique'den görevi devralan Luis de la Fuente zaten bir projenin ana kaynağıydı. Yani adamı alt gruplarda yetiştirdiler. Sonra da bu noktaya getirdiler. Tarzı ve sistemi anlayan bir adam olarak geldi. Çok riskli bir karar olarak değerlendirildi. Hatta Who's, yani de la Fuente'yi de la Who şekline çevirdiler. Ama o İspanya'ya inanılmaz başarılar yakaladı. 1994'te oyunculuktan emekli olduktan sonra De La Fuente 15 yıl boyunca farklı kulüplerde farklı rollerde çalışıyor. Bunlar arasında İspanya'nın alt liglerde menajerlik, gençlik ve yardımcı antrenörlük pozisyonları var. Ardından İspanya genç takımlarının başına geçiyor. Ve De La Fuente bu oyuncuların çoğunu akademiden tanıyor. İspanya orta saha oyuncusu Juan Mata BBC'ye verdiği bir röportajda diyor ki, bu sadece şimdiki zamana ait değil, aynı zamanda geleceğin takımı. 19 yaş altında, 21 yaş altında ve olimpiyat seviyesinde görev yaptıktan sonra baş teknik direktör oluyor De La Fuente ve çoğunu zaten 19 yaş ve 21 yaş altından tanıdığı oyuncuları 65 yaşındaki isim muazzam bir şekilde planlıyor. Şimdi İspanya bugün Dünya Kupası'nı kazandı ama 2030'a da göz kırptı. Çünkü bu kadronun içerisinde ve alttan gelecek oyuncular arasında çok genç isimler var. Ve onlar çok daha başarılı bir süreci de tetikleyecekler. Yani 23 yaşından önce zaferi yakalayan ve 50'den fazla milli olan oyuncular var ya, inanılmaz değil mi? Biz de yazboz tahtasına çevirmişiz 2019. O gitsin bu gelsin, şu gitsin bu gelsin falan gibi. Yani bunu anlamakta çok ama çok zorlandığımı söylemek isterim. Şimdi Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS Dünya Kupası devri arasında gösteri yaptılar. Pop devlerinden Madonna hit şarkılarını söyledi gerçekten. Ve Brezilyalı futbolcu Ronaldo ve Ronaldinho sağında ve solundaydı. Sahneye çıktı. Sonra Justin Bieber gitar çalarak sahnede yer aldı. Ve oradan sonra da aslında 15 dakikalık olan devre biraz uzadı. Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, ki Dünya Kupası'nın resmi şarkısını yapmıştı. 2010'un da Waka Waka vardı ya, onu da o yapmıştı. Nijeryalı müzisyen Burna Boy ve geçen ay Mexico City turnuvasının açılış töreninde birlikte sahne almışlardı. Yine birlikte sahne aldılar. Shakira yine şovunu ve danslarını ortaya koydu. Ve Güney Koreli K-pop grubu BTS, onlar da sahne aldılar. Dünya Kupası'nda birçok ünlü yer aldı. Kylie Jenner, Timothée, Beyoncé, Jay-Z Dünya Kupası'nı izleyenler arasında oldu. Yine İngiliz Arjantinli oyuncu Anya Taylor, Malcolm McRae bu maçı izleyenler arasındaydı. Çok önemli isimler. Tom Cruise futbolun insanları birleştirme gücünden bahsetti ve bir konuşma yaptı. Jennifer Hudson maç öncesinde milli

0: marşı söyledi. Amerikan Ulusal Marşı'nı söyledi. David Beckham, eşi Victoria Beckham ve Tom Cruise aynı locada yer aldılar. O locada olmak vardı yani şimdi. Güzelmiş loca. Hakikaten. Animal grubu devre arasında yine bir gösteri yaptı. Post Malone, rapçi Seven Lee ile birlikte şarkılar söyledi. Jessica Alba, aktör eşi Danny Ramirez ile birlikte yine maçı izledi. Donald Trump, First Lady Melania Trump ile birlikte tribündeydi. Enteresan. Ben daha önemli bir şey söyleyeyim. Donald Trump, eşi Infantino falan ve İspanya kralı kendilerine ayrılan bölümde İspanya Başbakanı tribünde izledi maçı. Dedi ki ben gerek yok o protokole girmeyeceğim dedi. Ve yine tribünde izledi. Yani Donald Trump'a pabuç bırakmadı. İspanya Başbakanı burada da biliyorsun enteresan bir tavır ortaya koymuştu. Takdire şayan.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Zannediyorum dün gece maçın uzamasıyla birçok kişi derin uykusundan hala uyanamadı. Sevgili Bahadır çok kişilerle sözleşmiştik. Yani daha doğrusu bu blokta birçok kişiyle sözleştim. İsimleri bende kalsın bazılarının. Ama maalesef geri dönüşleri alamadım. Çünkü dediğim gibi ya sabah yayınlarının zorluğu birazcık bu. İnsanlar uyuyorlar. Uydukları için de bizlerle beraber olurken zorluk yaşıyorlar. Çünkü ben bazen arıyorum. Siz onları böyle coşkulu duyuyorsunuz ama o şöyle açıyor bazen. Efendim, baba diyorum uyandırma servisi görevini yaptı. Seni uyandırdı. Evet uyandım ben. Bir müsaade etmem bir yüzümü yıkayayım. Diyorum yeni mi uyandım baba? Evet diyor. Evet. Yeni uyandım diyor. Ama bu arada hani ben şakacıktan söylemiştim. Bu yayın işi nereden çıktı falan modu da böyle hazır bir şekilde ve nazır bir şekilde kendini gösteriyor saygıdeğer dostlar. Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve hani bağlanan dostlar, yayına aldığım kıymetli misafirlerim var. Sorun değil. Asıl siz varsınız. Sizle beraber yayın her zaman çok daha keyifli. Çok daha güzel. Hakan Eksi'den gelmiş. Hakan diyor ki Emre abi günaydın. Sen Arjantin'i mi yoksa İspanya'yı mı tuttun? Ben Messi manyaklığımdan dolayı Arjantin dedim. Ama İspanya'nın kazanmasına da sevindim. Yani benim öyle şu takım bu takım gibi bir saptamam olmadı. Beni de çok ilgilendirmedi. Ben biz elendik ya olay bitti zaten. Şimdi sonu 0-2

0: ile biten, 1902 ile biten değerli dostum
1: Alo Merhaba.
0: hattımızda. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, buyurun, yayındayız.
1: Ben dünkü maçla ilgili İspanya hak etti oyunuyla. Arjantin zaten bir şut bile atamamıştı zaten. O yüzden İspanya'nın oyunuyla hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. Ama Arjantin'in kazanmasını istiyordum açıkçası. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili oluşturulan panik havasına şu an bilmiyorum biraz şaşırıyorum açıkçası ben. Galatasaray zaten şu anda halihazırda 9 tane futbolcu var. Alabileceği bir futbolcu var. Yani giderse Lemina ya da Singo gibi bir iki oyuncu belki bir iki transfer daha yapabilir. Bunun haricinde zaten transfer yapma şansı yok. Onda da niye acele edilsin, niye panik yapılsın, niye alınsın bunu da pek anlamıyorum açıkçası. Çünkü bizim gelen Osimhen dahil, Icardi'ler, Mertens'ler, bütün A-plus dediğimiz oyuncular hep Ağustos sonu, Eylül gibi geldiler. Mesela bir tek bunlara şey olarak neyi gösterebiliriz? Sané'yi gösterebiliriz geçen sene. O da sezon sonunda alındı. Ama Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası vardı. Bayern Münih ile sözleşmesi vardı. Gene kampa gelemedi. İkinci kampa geldi. Yani şu an oyuncuyu alsam bile zaten kampa sokamıyorsun ki. Gördük kampta Ümraniye maçında bütün hep şeyler oynadı. Ne bileyim yani milli takımdan bile oyuncuların daha dönmemiş. Takımlar kampı tam olarak yapamıyor. Yani niye bu kadar sıkıştırılıyor Galatasaray yönetimi? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. U23 olarak oyuncu alsan Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynatabileceğin ya da Şampiyonlar Ligi'nde katkı verebilecek U23 oyuncu kaç tane var dünyada ve nasıl alabileceksin, kaç paraya alabileceksin? Yani baya bir araştırılma yapılması gerekiyor. Ya da baya bir paralar verilmesi gerekiyor. Ne bileyim bir Can Uzun'u bile 50 milyon 60 milyon verilip alınmasını mı istiyorlar? Onu anlamadım ben. Yani bu kadar sıkıştırmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çünkü yapabilecek bir şey yok. Ayakta dolmuşa yolcu mu alacaksın yani? Şu an alsan 3-4 tane oyuncu sonra oyuncuları göndermeye uğraşacaksın. Maaşlarını ödemeye uğraşacaksın. Elden çıkarmaya uğraşacaksın. Galatasaray'ın ilk resmi maçına 1 ay var. Avrupa maçına da 2 ay var. Yani bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Bütün bu yapılan yorumlar, bütün bu baskının. Yok kamp geçirmemişsin, kampa yetişsin. Kampa yetişse bile mesela diyelim ki kampa yetiştirdiniz, aldığınız oyuncu gelemiyor ki zaten. Ya Dünya Kupası'nda oluyor, ya izinli oluyor. Şu an bizim kendi Türk oyuncularımızı bile kampa dahil edemedik ki. Yani Galatasaray'ın alabileceği oyuncular A-plus oyuncular olunca zaman bunların kampa gelme şansı yok zaten. Tatillerini yapmaları gerekiyor. Milli takım dönüşleri olmaları gerekiyor. Bir de zaten alacağı birkaç oyuncu olduğu için bunun takıma adaptasyonu yeni kurulan bir takım gibi değil. Yani mesela Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzon olsun bir sürü transfer yaptı. Bunların adaptasyon süreci olabilir. Beraber çalışma olabilir ama şu anki mesela devre arasında alınan basit bir örnek vereyim. Gendüzi geldi 2 gün sonra ya da 1 gün sonra maça çıktı, golünü attı. Yani bir kamp mı geçirdi Gendüzi? Zaten bu tarz iyi oyuncuları aldığın zaman bunların takımı montajı da kolay oluyor. O yüzden ben Galatasaray yönetimine yapılan bu baskıların açıkçası paniğe sürükleyeceğini ama Galatasaray yönetimi de iyi şey yapıyor, dinlemiyor açıkçası fazla taraftarı. Bu konuda da tebrik ediyorum. Bayağı bir tecrübeli oldu Dursun Başkan. Bunları söylemek istedim ben açıkçası.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Rica ederim. İyi günler.
0: Renk kattınız. Efendim, gelen mesajlar var. Abi günaydın demiş. Hayırlı sabahlar. BST'den gelmiş. Her şeye rağmen şampiyon İspanya ülke olarak çok daha mutlu olduk. İspanya'nın Gazze'ye olan desteğini takdir ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Bekir Selçuk Temel'den gelmiş. Formula 1'de biliyorsunuz hafta sonunda koşulan yarış heyecanı vardı. Belçika Grand Prix'si. Spa-Francorchamps'da koşundu. Kimi Antonelli en yakın rakibi Russell ve Hamilton'ın yaşadığı sorunların ardından şampiyona da farkı açtı.

0: Antonelli gerçekten iyi işler yapıyor. Mercedes'le 204 puana ulaştı. 22 ayaktan oluşan sezon 4-6 Aralık'ta tamamlanacak. 10 ayak geride kaldı. Tam ortasına geldik. 11. ayak Macaristan'da 24-26 Temmuz'da koşulacak. Sonra Hollanda, İtalya, Monza, İspanya, Azerbaycan, Singapur, Amerika, Austin, Meksika, Brezilya, sonra bir de Amerika, Las Vegas ve Katar, Abu Dhabi ile noktalanacak. Biliyorsunuz burada en önemli hadiselerden bir tanesi özellikle 2026 yeni motor yönetmeliği. Kimi Antonelli henüz 19 yaşındayken ilk 10 yarışta 6 galibiyet alarak tarihin en büyük yıldızı oldu. Bir sonraki yarış Macaristan Grand Prix'si. Ben orada da çok büyük işler yapacağına inanıyorum. 2026 Formula 1 yönetmelikleri son yılların en büyük teknik değişikliklerini getirmişti biliyorsunuz. Yeni hibrit motorlar, sonra tartışmalı ve pahalı olan MGU sistemi, %100 sürdürülebilir yakıt, fosil benzin yerine tamamen sürdürülebilir sentetik yakıt. Daha küçük ve hafif otomobiller. Araçların boyutları biraz küçüldü biliyorsunuz. Viraj performansları o yüzden değişti. Apex'leri yakalama. Aktif aerodinamik değişti. Yani 2026 Formula 1 sezonu yalnızca yeni pilotların değil, yeni motorların, %100 sürdürülebilir yakıtın, aktif aerodinamiğin, elektrik gücünün de ön plana çıktığı bir yıl oldu desek yeridir. Şimdi beni arayanlar var. Ben de hemen onlara döneyim. Beni arayın. Ben de sizi ararım. 0533 265 3995. Eğer beni ararsanız sonu 11 ile biten değerli dostumu yayına alıyorum. Alo.
1: Selamünaleyküm. Günaydın Emre abi. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet. Nasılsın abi?
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Buyurun efendim. Siz dinliyoruz.
1: Abi tatile çıktım vallahi, sabah yatağımdan kalktım sırf seni dinlemek için telefonla bağlandım vallahi. Tatildeyim bir hafta. Oh, ya nasıl? deminki arkadaşa ben sonuna kadar katılıyorum abi. Yani Galatasaray'ın bir acelesi yok bence. Yani şu an yani beklemek daha mantıklı, dediği gibi yani çoğu da hep tatilde, yani Dünya Kupası'nda, orada burada. Bir de Galatasaray'ın bir zaten abi 10 numara ihtiyacı var. Zaten belli transferler. Bir sol stoper alabilir. Kanat oyuncusu olabilir belki. Akşam maçı da izledim Emre abi. Arjantin çok kapandı ya. Maçı yani zevksiz geçti ama İspanya'nın kazanmasına sevindim. Bir de Emre abi bir şey diyeceğim. Hani bu 4 tane transfer yapıyorsun ya, 23 yaş ve 6.
0: Evet.
1: Ya bu mesela şimdi bu sene takım diyelim ki 4 tane 23 yaş altı futbolcu aldı. Ben bunu yeni öğrendim. Seneye bunlar 24 yaşında olunca otomatikman kontenjan dışı oluyormuş abi. Nasıl olacak bu? Yani adama diyeceksin ki o zaman, abi sen yolcusun gene gidiyorsun. Adam diyecek abi daha yeni geldik, oynatıyorsun belki. İlk 11'e monte ettin. Abi düşündüm de hayatımda böyle saçma bir planlama görmedim. Bir de 8 artı 6 olacak diyorlar seneye. Ama ben olacağına inanmıyorum yani. Bence kulüpler bunun önüne geçecek yani, itiraz edecekler. Yani o da çok değişik bir, yani saçmalığın daha değişik bir şeyi olmuş abi. Yani adamı alıyorsun, monte ediyorsun. Seni sen kardeş, sen 24 yaşına girdin. Kontenjan dışısın, ya satacaksın ya göndereceksin abi. Doğru mu Emre abi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: %100 katılıyorum. Ben zaten bu 10 artı 4'lere, 8 artı 3'lere, 6 artı 2'lere böyle abuk subuk aritmatiksel hesaplarla yapılan işlere karşıyım. Kardeşim dersin ki ben yabancıyı serbest bıraktım. Takımlar 14 yerliyle oynayabilirler Fatih Terim'in dediği gibi, ama kriterler getirdim. Kendi milli takımında şu kadar oynamış. Son dönemde kendi takımında şu kadar forma giymiş. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Oyuncuları buraya getirirseniz bunları istediğiniz kadar oynatabilirsiniz demesi lazım. Ama bunu demiyor. Doğal olarak da bizim ülke neredeyse futbolcu çöplüğüne dönüşmüş durumda. Yani yabancı futbolcu çöplüğü olduk.
1: Evet abi, dediğim gibi kriterler olursa daha iyi olur. Bir de şunu söyleyeyim Emre abi son olarak. 2030 Dünya Kupası'nın bence şimdiden favorisi de İspanya. Çünkü kadrosu genç yani. Sadece bir Rodri 30 plus galiba. Gerisi hep 25, 26, 23. Yani 2030'un favorisi de şimdiden İspanya diyebilirim abi. Hayırlı yayınlar diliyorum Emre abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok doğru bir noktaya temas ettin. Çünkü zaten 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri de İspanya. Yani İspanya, Portekiz ve Fas düzenliyor.

0: Bu arada ilk maçlar Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanabilir. Yani 3 kıta Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ve 100. yıl şeklinde bir planlama yapılıyor. Sonu 1907 ile biten bir değerli dostuma gideceğiz. Muhtemelen Fenerbahçeli dostum. Yarın onlar için kıymetli bir gün. Günaydın diyelim. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, hoş bulduk, sağ olun. Ben de gece geç yatanlardanım. Dünya Kupası.
0: Geç uyandınız değil mi?
1: Yani işim gereği erken uyandım ama hala uyandım mı ondan da emin değilim yani.
0: İçim uyuyor.
1: Şimdi tabii Dünya Kupası finali dün çok konuşuldu. Önüyle, arkasıyla, devre arasıyla. Ben konuları bir daha Dünya Kupası'nın belki benim meşhur vefa etmez ama gençlerimiz için inşallah Amerika'da düzenlenmez. Futbolun çok dışına çıkıyorlar. Bence İspanya'nın şampiyonluğunda Hollanda ekolünün çok büyük yani çok büyük katkısı var. Johan Cruyff başta onun öncesi Mikkels. Barcelona'nın oyununu kopya edip tamamıyla rakiplere hükmeden bir futbol anlayışı. Yıllarca Barcelona bu için ekmeğini yedi ve hala yemeye devam ediyor. Real Madrid her dönem en iyi futbolcuları almasına rağmen son 25-30 yıla baktığımızda ben de bu arada çok iyi bir Barcelona taraftarıyım. Yani 1990 yılından beri takip ettiğim bir takım, çok sevdiğim bir takım, çok gönül verdiğim bir takım. Yani ben bu konuda böyle bir tespitim var. Maradona-Messi tartışmaları yapıyor insanlar. Maradona çok büyük futbolcuydu. Gerçekten benim bu gözlerle görebildiğim çok karizmatik, futbolun dışında da başka yönleriyle olan bir ama Messi gerçek anlamda bir süperstar diyeceğim. Hatta daha da üstünü söyleyeceğim de kelimeyi bulamıyorum. Messi'yi bugün eleştirenler Messi'nin en iyi zamanlarındaki yani derbi maçlarına dahil olmak üzere, milli takım maçlarına dahil olmak üzere o çalımları bir izlesinler, o tekniğini, kıvraklığını bir izlesinler, otursunlar tekrar karar versinler. Bir de 1930, 2030 pardon, Dünya Kupası ile ilgili sanırım 2-3 kıtada birden olacakmış. Artık bu saçmalığa bir son verilsin diyorum. Ben çünkü yani İspanya, Uruguay, Fas tamam hani evet çok yakın birbirlerine. Yani Türkiye'nin 104 binden bile küçük bir ortalamadan bahsediyoruz ama yani Latin Amerika'da nedir? Yani Rusya'ya maç galiba ama yani artık FIFA işi tamamıyla saçmalığa vurdurdu. Eskiden tek ülke düzenlenirdi. İki ülkeyi anladık, yakın iki komşu ülkeyi ama artık iyice sapıtmaya başladılar. Ayrıca şu siyasi mesajları da bir son verelim. Çünkü bu Arjantin nefreti veya Messi nefreti mi diyeyim, doğru kelimeyi de bulamıyorum ama 2013 yılında İsrail'in devleti, İsrail devletinin talebiyle bir milli maç organizasyonu yapmak istiyorlar. Lakin Messi'nin orada o kadar kan akarken bizim orada bir maç yapmamız hiç de doğru olmaz diye tepkisini ortaya koyduğunu tüm dinleyenlerimiz unutmasınlar. Size de iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a da başarılar diliyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Güzel değerlendirmeleri için sonu 1907 ile biten değerli dostumuzun. Evet, gelen mesajları da okuduk. Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan gelmiş. Günaydın demiş bize. Biz de kendisine günaydın diyoruz. Ve bir reklama gidiyorum. Reklamların ardından yine sizlerle.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve diş hekimi ve çok değerli futbol adamı eski futbolculardan ve şu anda da altyapılarla çok önemli görevler üstlenen ve kendi altyapısı da olan Doktor Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Tabii, duyuyorum. Sesim geliyor mu?
0: Evet,
1: Alo.
0: geliyor hocam. Şu anda duyabiliyor musunuz beni? Evet, hocamla bağlantıda bir sorun yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Bir kez daha bağlanacağız. Çünkü aramada bir başarısızlık oldu. Özellikle bu Fethiye, Datça, Marmaris tarafında çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz telefonlarda. Hocam şimdi duyabiliyor musunuz?
1: Çok iyi duyuyorum. Benim sesim geliyor.
0: Hocam kesiliyor sizin sesiniz. Farklı bir yerdesiniz herhalde.
1: Alo.
0: Sizi bir daha arayayım
1: Yok,
0: hocam.
1: Fethiye'deyim şu anda. Tamam.
0: Evet, Fethiye'de dediğim gibi böyle orada baz istasyonlarının yeniden planlanması gerek. Çünkü hakikaten ciddi sıkıntılar oluyor. Ve özellikle de aradığım, yani o taraftan aradığım isimler oluyor bazen. Hep aynı sorunla karşı karşıya kalıyorum. Bazen ben WhatsApp üzerinden arıyorum. Kıymetli hocamı da şimdi WhatsApp üzerinden aramıştım. Yine aradığımızda böyle WhatsApp üzerinden zaman zaman böyle sorunlar oluyor. Hocam duyabiliyor musunuz beni?
1: Ben gayet iyi duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz?
0: Evet hocam duyuyorum. WhatsApp üzerinden
1: Tamam.
0: böyle bir çekmiyor herhalde oralarda. Birazcık özellikle Akdeniz
1: Evet.
0: bölgesi herhalde turizmde kalabalıklaşınca internet kullanımı biraz
1: Aynen
0: sıkıntı oluyor.
1: öyle. Aynen öyle.
2: Altyapılar yetersiz kalıyor. Bununla ilgili de sorunlar çok yaşıyoruz.
0: Hocam kulaklıkla mı konuşuyorsunuz?
1: Yok şu anda değil.
0: Tamam.
1: Alo, geliyor mu?
0: Evet
1: Ha,
0: geliyor.
1: tamam.
0: Kulaklıkla konuşunca çünkü ses çok geriye gidiyor ve
1: Evet,
0: duyulmuyor.
1: doğru. Doğru.
0: Peki. Hocam tam bir altyapı cenneti İspanya ve altyapı zaferi diyebilir miyiz bu Dünya Kupası zaferini?
1: Ya teknik direktöründen oyuncularına kesinlikle öyle göründü. Biliyorsunuz bir ilan sonucu federasyonu başvurmasıyla kabul gören bir teknik direktör önce altyapıda daha sonra da A takımda ve sonuç aldılar. Yani ve turnuvanın hem en az gol yiyen hem en çok gol pozisyonu üreten ve sahaya çok iyi yayılan bir İspanya takımı gördük. Dünkü maçta da yani nefes aldırmadılar diyebiliriz. O kadar güzel sahaya yayılıp o kadar güzel daralttılar ki oyunu. Sanki bir basketbol karşılaşmasında birebir adam savunması gibi gördüm ben. Hatta futbolu giderek basketbola benzetmeye başladım. Hem atletik dirençler açısından hem de birebir mücadelelerin fazlalığı açısından, net reaksiyonlar açısından. Dün de bu sahaya çok iyi yansıdı. Arjantin kıpırdayamadı diyebiliriz.
0: Peki oyunun geneline baktığınızda Arjantin niye bu kadar resesif kaldı?
1: Çok iyi baskıladı. Yani sahaya yayılımları, adam almaları, dirençleri, topu iyi kullanmaları, teknik oyuncularına katkıları. Yani İspanya oyunu hem çok iyi daralttı hem de alan savunmalarını çok iyi yaptı. Ben yalnız pek fazla gündeme gelmeyen belki çok da öne çıkmayan bir Rodri ya muhteşem ayakta kaldı. Çok basit oyunu, karşılamaları, oyunu basitçe kurması, diğer arkadaşlarına destek vermesi gerçekten geçmiş dönemde aldığı o ödüller ve başarıları ne kadar hak ettiğini gösterdi. Hiç ön plana çıkmadan, fanteziye girmeden, ekstraları yapmadan nefis bir oyun sergiledi bence.
0: Diş hekimi Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Dünya Kupası geride kaldı. 104 maç ve tam 39 gün. Genel hatlarıyla kupayı böyle bana özetlerseniz nasıl özetlersiniz?
1: Yani bence genel olarak atletik performansı ve motivasyonları yüksek takımlar öne doğru çıktı. Hem fiziksel özelliklerini kullandılar hem de oyun dinamizminde ön planda olan takımlar ilerleyebildi. Geri kalan takımlar yavaş yavaş kendilerini geri olarak buldular. Yani teknik kapasitesiyle oynamaya çalışan bizim gibi ülkeler motivasyonu yüksek ve an oyununda sürekli oyun içerisinde kalan takımlar yukarıya doğru ilerledi. Onun harici çok uzun bir periyottu. Oyunculara yani yazık dedik. Gerçekten bundan sonra liglerine dönecekler. Ama nasıl dönecekler? O sezonu nasıl tamamlayacaklar? Göreceğiz bakalım. Amerika'nın şovunu gördük. Amerika ben bu işi yaparsam böyle yaparım şovlarını gördük. Finaldeki görüntüler bence çok üst düzeydi. Bir drone çekim vardı tribünlerle birlikte sahada. Yani bunlar çok iyi görüntülerdi. Zannediyorum 85 bin kişi oynandı yine ortalama. Dünya tarafından milyarlarca insan tarafından izlendi. Şovları yüksekti. Onun harici mevsimsel olarak sıcaklığın oluşu artı mesafeden uzak oluşu bence handikaptı. Bu kadar takımlarla katılınması da bu kadar geniş çaplı olması da bir handikaptı. Bunu tekrar deneyeceklerini söylüyorlar ama inşallah böyle bir şey olmaz. Biz seyrederken motivasyonumuzu kaybettik. Oyuncular ve yani oradaki takımlar nasıl kaybetmişsin? Bunu da düşünmek lazım. Bunun yorgunluklarını daha sonra göreceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili eleştirilerin geleceğini düşünüyorum. Oyuncular tarafından özellikle dile geleceğini düşünüyorum. Genel olarak böyle yorumladım.
0: Doktor Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Detaylara ve ayrıntılara birlikte bakıyoruz. Yorumlarını alıyoruz ondan. Hocam şimdi tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yolculuğu. Bunu nasıl görüyorsunuz?
1: Yani iyi başlangıçlar olsun. Biz her Türk takımın çok başarılı olmasını istiyoruz. Biz bazen eleştiri yaparken bizi o takımın taraftarı olarak yorumluyorlar seyircilerimiz. İnanın öyle bir şey yok. Biz her Türk takımının her yerde başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü biz bu milletin bir parçasıyız. Başlangıçlarımız yani hep zor oluyor. Ama bence Beşiktaş'ımızda, Fenerbahçe'mizde, diğer takımlarımızda net olarak ülkemizi lokomotif olarak temsil eden başarılı takımlar. Biz hep böyle görmek istiyoruz. İyi başlangıçları olsun. Göreceğiz. Yani Fenerbahçe'yi biraz daha diri ve iyi olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta artık bir kıvama gelmek zorunda. Çünkü kaç senedir yarışın içerisine dahil olamıyor. Hep bir toparlanma sürecinde. İnşallah toparlanmış bir Beşiktaş görürüz. İyi bir başlangıç yapar.
0: Hattımızda Şahin Filik hocam var. Bizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Bir diş hekimi kendisi. Hocam özellikle transfer sürecini yorumlayacak olursak Türkiye'de nasıl bir transfer süreci olarak görüyorsunuz yaşanan süreci?
1: Bu konuda en başarılı Trabzon gidiyor. Hem kendi gelir kazanç açısından hem de yaptığı transferler açısından. Eğer bu bir yolculuksa Trabzon bu yolculukta en başarılı olarak görünüyor. Yani diğer takımlarda yani bir Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de iyi oyuncular evet hep dile geliyor ve transferleri de mevcut. Ama o kadar faydalı oyuncular mı bunları göreceğiz. Mesela bir Muhammed Salah transferi var. Çok yani tartışılmaz, çok ünlü bir yıldız, çok ünlü bir isim. Ama bize ne kadar faydalı olur bunu bir tartışmak lazım. Çünkü artık futbolun son dönemlerinde ben buna en iyi örneği Ortega ile veririm. Geçmiş dönemler sizler çok iyi hatırlarsınız. Ortega inanılmaz bir oyuncuydu ama Türkiye'de ne kadar başarılı oldu. Yani bazı oyuncuların gelip buralarda başarı sergilemesi tek başına pek mümkün olmadığı düşüncesindeyim. Daha faydalı, daha genç, daha katkıda bulunabilecek oyuncuların mesela bir olay yani ikincilikten geldi. Ne kadar harcadı? 5 milyon euroya aldılar. Zannediyorum 30 küsür milyon euroya da sattılar. Ya bunları da yakalaması lazım Beşiktaş'ın transferlerde. Çıkış yolunu da buradan bulması lazım olduğunu düşünüyorum.
0: Evet sevgili hocam Şahin Filik'le birlikteyiz. Hocam peki şimdi tabii önümüzde lig başlıyor Ağustos ayının 14'ü itibariyle. Takımların da hazırlık kampları geride kalıyor ama en çok konuşulan konulardan biri transfer oluyor. Bu transfer süreçlerinde de 10 artı 4 gibi bir kural var. Bu kuralı nasıl okursunuz?
1: Ya bu hızlı değişkenlikler hiçbir zaman için yaramaz. Yani daha düzenli, biz bunu daha önce de programlarınızda söylemiştik, dile getirmiştik. Ben yaptım, oldular. Kulüplerle bir araya gelerek oluşturulmadan alınan kararlar her zaman bizi geriye götürür. Tabii ki yabancı cennet olmayı istemiyoruz. Biz altyapıların gelişerek, siz de programın başına söylediniz, ben gelişimsellerle çok ilgiliyim. Çok

0: Seviyorum onlarla bir şey paylaşmayı, onları bir safhaya getirmeyi. Tutkum bu. Ama maalesef buralarda iyi eğilimler, iyi kararlar alması lazım federasyonun. Böyle yok, ben yabancıyı kestim. Orada yabancı oynatmam. İşte burada yerli oyuncuya şans çıkartacağım. Ya kalitesizleştiriyor ligleri. Önce o yerli oyuncuları, altyapıları geliştirmesi lazım. Ondan sonra bu kuralları koyması lazım bence. Ya bir anda kulüpleri zor duruma bıraktığı düşüncesindeyim.
1: Şahin Filik hocamla birlikteyiz ve Doktor Şahin Filik. Hocam biz özellikle Dünya Kupası'nda elendikten sonra hep şunu konuştuk. Montella niye istifa etmedi ya da diğer isimler niye gitmiyor? Bu konudaki fikriniz nedir? Çünkü son 19 yılda Türkiye'de sadece yerli hocalar başarıya ulaşmışlar ve biz bu yerli hocalardan yana tavrımızı da kullanamıyoruz.
0: Ya şöyle, ben Montella'nın oyun prensibinin tabii ki bir başarısı vardı. Bizi oraya götürmek, toparlamak bir başarıydı. Ama bir turnuva, Dünya Kupası için yeterli olmadığı düşüncesindeydim. Hatta bunu Kosova maçından Romanya maçı arasında dile getirmiştim. Ondan sonrası için de bir turnuva yönetmenin daha farklı bir durum olduğunu, üretkenliğin olması gerektiğini, işte bu takımların çok değişken olacağını, fizik kalitelerinin çok yüksek olduğunu, bizim de bazı bölgelerimiz eksik olduğunu, buralarda üretemediğimizi ve buna dair çalışma yapılmadığını söylemiştim. Maalesef bu da öyle göründü. Keşke hiç biz bu konuda bir öngörüde bulunmasaydık da başarılı olsaydık. Montella'ya gelince ben genelde aynı tarz oynatan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani daha alt düzey turnuvalarda heyecan yaratmak adına evet başarılı görünebilir ama süreklilikte ben çok iyi olmadığını düşünüyorum. Neden teknik direktörler yerli olduğu zaman biz daha başarılı görünüyoruz? Çünkü biz farklıyız, Türküz. Yani duygusallıklar işin içerisinde, birebir ilişkiler işin içerisinde. Bundan dolayı yerli teknik adamların ve başarıyı çok istedikleri dönemler oluyor. Kendilerini de ispat etmek adına bu dönemi yakalamak gerekiyor yerli teknik adamlarda da. Bundan dolayı yerli teknik adamlarla daha başarılar elde ettiğimiz düşüncesindeyim. Bakarsak geçmişe, bir Şenol Güneş'in kendi kariyerini en iyi getirmek adına zaten çok ciddi bir isteği, arzusu ve çabası vardı. Orada başarılı olmak. Ben burada da yine aynı yollara girmesi gerektiği düşüncesindeyim.
1: Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Hocam, Dünya Kupası'nda yeni kuralların hangileri dikkatinizi çekti ve hangileri sizin için önemli oldu? Hangileri Türkiye'ye adapte edilebilir?
0: Bizim magazinimizi geliştirecek olan kurallar var bence. Artık sakatlık numaralarına prim vermiyor hakemler. Şimdi buradan nasıl çıkacağız onu çok merak ediyorum. Çünkü biz sürekli hakemleri eleştiren, bunu magazine çok çeviren, dedikodusunu çok yapan yorumculuğa sahibiz. Bundan dolayı bence bu yeni kural bizde çok konuşulacak ve çok eleştiri alacak ve bu dedikoduları çok üretecek. Daha fazla futbolun dışına çıkacağız bence. Bu açıdan sıkıntılı. Ama oyunda topun kalması açısından bence faydalı bir kural oldu. Ben hakemim, otorite benim açısından da bence faydalı bir kural oldu. Kalecilerin oyunu biraz daha erken oyuna sokma. Bence yine oyunda topun kalması adına olumlu bir kuraldı. Bu ofsayt konuları biraz bende, yani bu kadar mı hani düşüncesine getiriyor futbolu, acaba bu kadar mı olması gerekiyor? Yani bir parmak, el, kol, ayak, yani bu kadar ince hesaplar, biraz orada ben handikaptayım ama geri kalan kuralların futbolun oyunda kalma süresi açısından olumlu olarak buluyorum. Ama bizim ülkemiz adına bunlar kesinlikle futbolun dışına çıkartacak bizi.
1: Son olarak şunu da merak ediyorum. Devre arası 30 dakika oldu. Maç önleri, maç sonraları ve dörde bölünen devreler falan. Bunu nasıl okursunuz?
0: Ya bu şöyle, performansı sahaya yansıtmak adına hani denenen bir durum ama bence çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında 30 dakika olması oyuncuyu çok ciddi hem motivasyon hem de fiziksel olarak soğutacak bir durum olduğu düşüncesinde. Hepimiz o sahalarda bulunduk. Ya o maçın içerisinde bir 15 dakikalık süre dinlenmesi hepimize yetti. Tekrar bir toparlanma ve motivasyonumuzu korumak adına, ama bir yarım saatin çok uzun olduğu düşüncesindeyim. Diğer geri kalan su molaları olabilir. olarak evet, ama geri kalan oyun alanında yani yine 45 dakika kalması bence faydalı olur.

0: olacaktı. Bakalım nasıl bir gelecek. Bence bunda geri adım atılacak.
1: Evet, peki Dünya Kupası dönüşü oyuncuların durumu takımları nasıl etkiler? Bugün BBC'de tek tek Arsenal, Aston Villa, işte Manchester United, Bournemouth gibi takımların nasıl etkileneceği konuşulmuş.
0: Yazık onlara, yani gerçekten yazık ya. Bunlar da bir insan ve çok ciddi performans ve motivasyon sergilediler. Bugün hepimiz bir işe odaklandığımızda daha sonra dinlenmek istiyoruz. Yani hep tatil istiyoruz. Şimdi bu insanların ligleri başlayacak ve buna dair çok kısa alanlar olacak. Kendilerini toparlamak, motivasyonlarını, sadece fiziksel olarak değil. Yani bir devamlık motivasyonu olarak da çok dar bir aralığı kalıyor. Kesinlikle liglere yansıyacağı düşüncesindeyim. Ve zarar verdiği düşüncesiyim. Kaliteler bozulacak. Oyuncular için de performans açısından da düşüklüğe neden olacağı kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu geçen haftalarda. Ama Dünya Kupası'nı bitirdiğimize çok sevindim. Çok uzun sürdü.
1: 39 gün.
0: Evet. Evet ya, yani gerçekten siz de bunu dile getirmiştiniz. Biz kendimiz takip edemedik, artık düştük. Ne diyelim? İnşallah bir daha bu kadar uzun bir Dünya Kupası
1: Ya bir de
0: yaşamayız.
1: saat farkları çok ciddi sorunu beraberinde getirdi.
0: Yani Amerika'nın bir isteğini daha yerine getirdi dünya. Bundan sonra daha anonim olan bir Dünya Kupası, daha motivasyonu iyi olan bir Dünya Kupası inşallah yaşarız.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar.
1: Diş hekimi Sayın Şahin Filik hocam bizlerle birlikteydi. Analizleri yaptı ve gerçekten de Dünya Kupası çok uzundu ya. 39 gün. Gidenler de hani çocuklar falan büyümüştür döndüklerinde. Emre hocam boz baykuşlar alınabilir. Onlar da Avrupa maçı var demiş. Evet, çok doğru. Boz baykuşların da Avrupa yolculuğunda onlara yürekten başarılar diliyoruz. Konferans liginde onu ıskalamayalım. Onlar da bizim için değerli takımlarımızdan biri. Tüm Türk takımları, yakasında Türk bayrağını taşıyan bütün takımlar bizim için çok kıymetli, çok değerli ve çok özel. Saatler 9.19'dan 9.20'ye akıyor. Ben sizden bir reklam arası rica edeceğim. Reklamların ardından çok özel bir isimle, sevgili Faik abiyle, Faik Gürses'le bir araya gelmeye çalışacağız. Lütfen ayrılmayın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Günaydın.
1: Günaydın, geliyorum abi.
0: Tamam.
1: Efendim, çok değerli bir isimle Faik abiyle, Faik Gürses üstadımızla birlikteyiz. Faik abi günaydın, hoş geldiniz.
0: Günaydın, günaydın. Esaret bitti. Artık uzun geceler yok. Şu anda kendi ülkemizdeki Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA ve Konferans Ligi ön elemesine ve ardından da lige konsantre olacağız deyip dün geceye mi geçelim?
1: Lütfen.
0: Evet, yani ben de baştan beri İspanya'nın bu kupayı alacağını umuyordum. Zaten tüm verilerde İspanyol ekibi rakibine, Arjantin'e nazaran daha güçlü,

0: daha golü araştırıcı bir takım hüviyetinde oynadı. Son ilk yarının uzatmanın öncesindeki 90 dakikada sonuna doğru biraz Arjantin. Sonra 1-0'dan sonra birazcık daha Arjantin baskısı gol getirmedi. Ama şu var, De La Fuente öyle bir İspanyol takımı yaratmış ki, yani hem disiplini hem oyun ekolü, sistemi, yardımlaşması ve buna karşılık hiç de kimsenin gözünün yaşına bakmadan şahane değişiklikler yaparak Dünya Kupası'nın sahibi oldu De La Fuente. Yani diyorsunuz ki Oyarzabal çıkar mı? Olmo çıkar mı? Efendime söyleyeyim. Diğer oyuncular çıkar mı filan derken, en güzel değişiklikleri yaparak hem oyunun rakibe geçmesini, üstünlüğün rakibe geçmesini önledi, hem de göğsüne ikinci yıldızı taktılar. Yani şöyle söyleyeyim, evet, çoğu insan Messi'nin artık sonbaharında bir ikinci Dünya Kupası'nı kaldırmak üzere olduğunu varsayarak sonundaki gözyaşlarına büyük bir üzüntü duymalarına rağmen, yani Arjantin zaten Mısır'dan dönüp kendini final attığı için, geçen senelerdeki 2020'deki Arjantin'in dışında bir Arjantin seyrettik. O bakımdan bu kupayı sonuna kadar İspanya hak etmişti. Ama bir gün öncesinde 6-4'lük İngiltere-Fransa maçına bakıp böyle bir analiz yaparsak, yani ben de İspanya'nın karşısına bir İngiltere'nin çıkmasını arzu ederdim. Çünkü şöyle ifade edeyim, İngilizler özellikle savunma ve oyuna karşı tarafa geçiş hücumlarında mükemmel yardımlaşarak sadece Bellingham ve Kane değil, diğer oyuncuları da oyuna ortak ederek inanılmaz bir performans göstermişlerdi. Yani onların son 3 dakikada, yani hani Japonca, Japonların meşhur kamikaze şeyleri var ya, harekileri, yani hiç ummadığımız bir şekilde ne yazık ki finalden düştüler. Çok lezzetli bir Dünya Kupası izleyemedik. Neden? Kanada dünyanın bir ucu, Amerika dünyanın bir ucu, Meksika dünyanın bir ucu. Bu kadar futbolcuları oradan oraya savurtarak uçak yolculuğundan belki de jetlag'e varıncaya kadar yıpranmalarına neden olan bir Dünya Kupası'na seyirci kaldık. Yani ben hala Dünya Kupası'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi tek ülke ve büyük bir organizasyonun bu ülkede iyi start alıp sonlanmasını isteyenlerdenim. O bakımdan şöyle ifade edeyim. Şimdi galiba 2030'da Kuzey Afrika Fas galiba. Değil
1: Fas, Portekiz, İspanya.
0: İşte düşün, yani Fas, Portekiz, İspanya. Allah'tan oralardaki pek fazla Avrupa saatine yakın dilinden olduğu için pek fazla oyuncuları yıpratmayacak, ama gene de işte Fas'tan kalkıp efendime söyleyeyim İspanya, Portekiz'i ayrı tutarsak gene de 2030'da insanların uykularının bölüneceği, fazla Dünya Kupası'na konsantre olamayacağı, 4 yıl sonra bir organizasyon izleyeceğiz. Evet, final bir Amerika şovuna döndü. Yani Trump'ın hala İspanya milli takımının başbakanını böyle out ederek hala o resimde olması da hoş karşılanmadı. Devre arası yarım saat, biliyorsunuz futbolcu içeride iyice soğudu. Buna nasıl izin verdiler? Infantino buna yönetim kurulu olarak nasıl bir karar verdi? Bu da Dünya Kupası'na damga vuran bir başka uzun bir bekleyişti. İfade etmek istiyorum ki, yani hak eden bir İspanya Dünya Kupası'nın sahibi oldu. İngiltere bu kupanın bir kulübünden tutabilirdi, efendime söyleyeyim. Ama geçen yayınlarda da ifade ettim. Japonya iz bıraktı. Muazzam bir

0: yardımlaşma ve oyun içerisindeki oyuncuların birbirleriyle olan dayanışması göze hoş gelen bir Japon futbolu izlettirdi bizlere. Onun dışında da pek fazla, işte Bellingham zaten parlamıştı, birazcık daha parlattırdı kendini. Kane aynı şekilde. Mbappe Fransa'yı sürükleyemedi. Sürükledi fakat yetmedi onun sürükleyişi. Böyle hani bilinen bir Lamine Yamal'ın dışında böyle bir fazla yıldız üreten bir Dünya Kupası da izleyemedik.
1: Faik Gürses üstadımızla birlikteyiz, gazeteci yazar. Muhammed Salah'ta bir pürüz çıktığını söylüyor Serdar Adalı. Komisyonunu menajeri %35'e çıkartmış.

böyle koltuğunda oturup bir organizasyonun devre arası şovlarını böyle sonuna kadar izleyip kendini böyle Dünya Kupası ruhuna kaptırıp ne bileyim böyle bir an olsa gündelik telaşlarını unutmak senin ne haddini? Ha sen maçı izledin işte, yetmiyor mu sana? Ya bu arada ironi yapıyorum. Yani haklısın, sonuna kadar haklısın. Yani ben böyle kaliteye falan takılmıyorum. Yani tüm dünya izlerken hani insanların, bizim buradaki dostlarımızın buna erişememesi, ne bileyim bunu seçme hakkı tanınmaması. Hani sen bu kadarına bak kardeşim, gerisine ben karar veririm anlayışı hoş olmadı. Tüm dünya izliyor ya, bizim neyimiz eksik? Ya ben çok takılmadım ya bu arada. Teknoloji çağındayız. Ben açtım internetimi, YouTube'umu. İşte farklı, zaten genelde farklı kanallardan izliyorum. 4K verilen kanallardan izlemeye çalışıyorum, stadın içindeymiş gibi. Acaba dedim hani müstehcenlikle ilgili bir şey mi var kutlamalarda? Olur yani, sonuçta devlet kanalı. Her yaştan insan izliyor. Çok mu müstehcen dedim. Vermeyebilirler yani, saygı duyarım dedim. Girdim kutlamalara. Öyle müstehcenlikle ilgili de bir şey de yok ha. Gayet normal. Sahne şovu, şarkılar, dans falan. Güzel göndermeler var. Böyle futbolu hayatla birleştiren. Dünya starları var. Ne bileyim, şimdi özür dileyeceğim, 60 yaşında hanımefendi bir dinleyenimiz varsa. 60 yaşında Madonna var. Shakira var. Justin Bieber var. Koreli grup var. Üstüne de çocuklarla mutlu bir son vardı yani. Öyle müstehcen içerik de yoktu. Ama neden verilmedi anlamakta biraz ben de zorlandım. Ama isyan edenler haklı. Yani burada önemli olan gösterinin kalitesi değil. Tekrar söylüyorum, tüm dünyayı izlerken bizim buna erişememiz. Ama herkesin telefonu var. Açıp bakabilirdin. Ha sen de diyorsun ki kardeşim ben telefondan bakmak istemiyorum ya. Açmışım televizyonu. Benim buna hakkım yok mu? Ben buradan izlemek istiyorum demek de senin en doğal hakkın. Ya buna da çok fazla bir şey diyemeyeceğim. 0212 273 10 10'a gelen mesajlar var. Oradan biraz neler atmış bakıyorum. Yayın hakkı yoktur TRT'nin demiş. Alabilirdi. Alabilirdi. Çok şey dert değil yani. Genelde maçı alınca o hakları da alıyorlar diye biliyorum ama bir bakmak lazım. Nusret bir dönem Arjantin'de çalışıp yasa dışı bağlantıları... Yok canım, yok o kadar onlara iddialara girme, yasa dışı falan. Onu biz bilemiyoruz. Yasa dışı bağlantıları olsaydı ülkeye giriş çıkışı yasaklanırdı. Bence ironinin de açılımını yap, anlamayanlar falan olur demiş. Yok canım, dinleyenlerimiz zekidir de hani benim böyle hani sizin ne haddinize koltukta oturup organizasyonun devre arası şovunu izlemeyi falan deyince hani belki yeni açan birisi hani bu ne hadsiz bir radyocu falan diyebilir. Hani o yüzden ironi demek istedim. Aa, dediğim gibi çok takılmadım yani. Çok takılmadım. Ama takılanları da saygı duyuyorum. Cihan Salah ne zaman geliyor diyor. Dur onu konuşacağız, bekle, transferleri gireceğiz. Biraz Dünya Kupası'nı bitirelim. Emin olun TRT'nin bu programdan haberi bile yoktur diyor. Var ya, olmaz mı? Herkesin vardı. Sonuçta biz hani yayınlarda da burada da konuşuyorduk. Devre arası yaklaşık yarım saati bulacak, 25 dakikayı bulacak. Devre arası şovları olacak, insanları eğlendirecekler dedik. Özellikle yapılmış bir şey, bilerek verilmemiş bir şey gibi düşünüyorum ya da yayın hakkı olayı falan da olabilir şimdi. Bilemiyorum. Acaba devre arasında özel mi sattılar yayın hakkını? Bir şey diyemeyeceğim ama maçı alıyorsan, hani maçın finalini alıyorsan bunu da almalısın ya. Ne kadar olabilir ki? Devre arasını seyretmeyen fazla bir şey kaçırmadı. Evet. Ama yani işte ben de diyorum ya, şey değil bu. Yani orada bir şeyin olmaması demek, hani hatırı sayılır güzel bir şovun olmaması demek, insanların bunu izlemeyeceği anlamına da gelmiyor demek. Dedi yani, sen de diyorsun ki Ronaldo ve işte Ronaldinho'nun bilmem neyi yazmışsın, Madonna ile ilgili yazmışsın, onları okuyamayacağım. Bir şey kaçırmadılar tabii ama izlemek istiyorum yani. Şey de değildi, kötü de değildi, hani öyle çok iyi miydi, çok iyi de değildi ama insanlar kafa dağıtmak istiyor yani. Maç var, izlemiş, oturmuş, belki planlı bir şekilde evinde eşiyle izliyor, çocuğuyla izliyor, belki arkadaşıyla izliyor, belki toplandılar bir yerde, anladın mı? Arkadaş, dost bir evde izliyorlar. Yani sadece futbol için değil, yani devre arası konserini izleyecekler belki. 30 dakika az bir süre de değil yani eğlenmek için. Ama izleyemedik yani, olmadı. Ben YouTube'dan açtım, izledim. Çok, dediğim gibi, çok dert edinmiyorum bu tarz konuları. Hemen transferleri merak ediyorsunuz. Yemin ediyorum var ya, şu transfer dönemi herhalde en fazla YouTube yayıncılarına yarıyor. Salah'ı merak ediyorsunuz değil mi?
Hayırlı olsun Muhammed.

Salah yani. Becerebilir mi bilmiyorum bu arada. Hani böyle önüne çalışkan bir forvet koyup Salah'a da bir on numarayı yerleştirirseler ve tutarsa çok katkı verir. Ama mesela kanada atılırsa özellikle tempolu maçlarda üzer gibi gözüküyor. Çünkü bir iki senedir düşüşü görülüyor. Ama mevcut hali de yıldız bir oyuncu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Yani birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Hatta Beşiktaşlı yorumcuların söylemediği bir şeyi ben size söyleyeyim. Yeni haftada yeni bir yıldız isim daha gelecek. İki stoper ve bir santrofor peşinde koşuyorlar. Böyle bir 60 milyon euroluk bir yeni kaynak girişi olduğunu duydum Beşiktaş'a. Mesela benim anlamadığım şu. Bu menajer komisyonu falan diyorlar işte %35'e çıkardı falan diyorlar menajer komisyonu. Kimse de sorgulamadan böyle retweet falan yapıyor. Menajer komisyonu %35'e çıkardı diyelim değil mi? Mesela 10 milyon euro komisyon alsa işte %35'i ne yapıyor? 3,5 milyon euro falan yapıyor. Yani aslında tüm takımlar için komik bir rakam olur ki 10 milyon euro komisyon zaten aşırı fazla. Hani oraya da es geçiyorum. Ya bu kısım bana böyle pek inandırıcı gelmiyor. Hesap kitap yapan insanlar genelde bunu bilirler. Ortada bence özür diliyorum. Ortada bence daha farklı bir şey var. Yani aklıma gelen ilk şey şöyle düşünüyorum. Yani şimdi aklıma geleni de söylemek iyi bir şey mi ama ya mesela forma satışından mı acaba %35 komisyon istedi bu menajer? Neyden istedi mesela? Eğer böyle bir durum varsa Serdal Adalı sonuna kadar haklı bu konuda. Eyvallah etmemiş yani. Demiş ki kardeşim ben böyle bir şey yapamam demiş. Ya, bu konuda haklı Serdal Bey. Bir de işin farklı bir tarafı var. Şey diyor mesela. Haber yaptınız diye fiyat yükseldi. Ya bu bana biraz absürt geliyor. Biraz amatörlük geliyor. Ya şimdi ben biraz ince düşünmeye mi çalışıyorum? Biraz abartıyor muyum? Beşiktaşlı arkadaşlara da soruyorum. Ya çünkü sen Beşiktaş'sın. Çıkar dersin ki. Her şey profesyonel bir şekilde ilerliyor. Biz Beşiktaş taraftarı için elimizden geleni yapıyoruz dersin, konuyu kapatırsın. Ya da olmadı mı? Bizim Salah'la ilgimiz alakamız kesildi. Salah futbol hayatında başarılar dileriz tarzı bir açıklama yaparsın. Ya Beşiktaşlı yöneticiler işi bozuyorlar yani. Ya medyaya bence kabahat bulacaklarına biraz kendi yöneticilerine kabahat bulsunlar. Beşiktaşlı yöneticisi daha imza falan atılmamış. Gidiyor Muhammed Salah diye. Story atıyor, Instagram'da hikaye paylaşıyor. Ya burada gazetecilerin suçu ne? Bu arada transferin iptal olması, yemin ediyorum bütün samimiyetimle, hiçbir kıskançlığım yok, Beşiktaş'ın hayrına olur. Cidden fizik olarak ciddi düşüşte. Yani Dünya Kupası'nda Mısır maçlarında takımın en büyük yıldızı olmasına rağmen maç içinde hiç yoktu. Ve bu durumdaki bir oyuncuya milyon eurolar vermek bence saçmalık olur. Evet, yetenek bakidir. Kabul ediyorum. Bunu da gösteriyor zaten ama fiziksel güç olmadan yetenek bir anlam ifade etmiyor. Yani ikinci Mesut Özil vakasına dönebilir düşüncesindeyim ben bu transferin. Evet, herkes geçmişte yaptıklarını konuşuyor. Çünkü adam resmen Premier Lig'i salladı. Argo tabiri içinden geçti dese geridir. Liverpool'la iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Liverpool formasıyla 250'den fazla gol, 3 kez yılın oyuncusu. Ya bu alanda Thierry Henry'nin rekorunu paylaşıyor. 4 kez Premier Lig altın ayakkabıyı aldı. Var, say bitmez. Hemfikiriz. Ama yani geçmişte yaptıkları geleceğin bir teminatı mıdır? Bunu da düşünmeden edemiyorum. Ama hoca istiyorsa yine gelsin. Çünkü bundan güzel reklam olmaz. O başka, o işin ayrı bir boyutu. Ama oyun olarak çok katkı sağlayacağına inanmayanlardır. Ama Trossard için öyle düşünüyor muyum? Asla. O muazzam. Bence o bir üst şeye taşıyacak Beşiktaş. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Alp Türkmen. Pedri'yi hayranlıkla izledim. Arjantin kalecisi net 5 golü çıkardı. Zaten kaleci olmasa ben sana söyleyeyim maç 3-4'e falan giderdi. Gerçekten de inanılmaz şutları çıkardı Arjantin kalecisi. Zaten o geçen turnuvada da, yani şampiyon oldukları turnuvada da muazzam işleri imza attı Martinez. Bu turnuvada da yine iyiydi. Ama geçen turnuvada biraz şımarmıştı, hatırlarsın o. Eldivenle falan bilmem ne yaptı, salladı falan böyle. O çok hoş olmamıştı. Ama iyi kaleci. Yapıyor, işinin hakkını veriyor. Merhaba Hüseyin'cim. Selam olsun. Sağ ol, senin de işini gücünü rast getirsen Allah'a.
Can abi, İspanyalı futbolcu Pedro Porro hakkında ne düşünüyorsun? Sence maç içinde sağ tarafta müthiş oynamadı mı? Müthiş iş çıkardı, hayran kaldım izlerken demiş.

Ya İspanya'nın dediğim gibi bütün oyuncuları çok kompakt. Sadece Pedro Porro değil. Yani gerçekten de sağ koridoru tek başına domine etti çocukcağız. Sana %100 katılıyorum. Yani bu şey var ya, modern futbol dedikleri, hani son dönemlerde böyle bir şey takıldı ya dilimize. Hani o modern futbolun herhalde böyle en iyi kanat beklerinden, açıklarından, gerçekten inanılmaz bir profil çizdi. Hücum becerisi de çok yüksek. Hani böyle şey yapmıyor. Çizgi bekleri olur ya, gidip orta keserler, hani sürekli çizgi yenerler, orta keserler falan böyle. Yani Porro öyle bir şey değil, oyuncu değil. Sürekli böyle şey yapıyor, oyunu ceza sahası yayına doğru kat ediyor. Yeni tabirler bu işte, iç koridor dediğimiz tarafa doğru kat ediyor. Onları kullanmayacağım, onların hiçbirini kullanmayacağım. Havalı olduğunu düşünüyorlar o tabirlerin ama gerçekten inanılmaz bir, hepsi iyi ya. Yani adam komple, bence kompakt bir takım İspanya. O çizgi var ya maç boyunca, o önündeki çizgi, onu sürekli böyle bir kat etme arzusu var adamın. Ha, sen diyorsun ki Türk takımlarını alabilir miyiz? O iş biraz yaş. Hani onu merak ediyorsan. Cihan zaten kendi yönetimi paylaşım yaptı. Gazeteci yok. Niye bahane buluyorsun? Sen öyle yaparsan, tribünde bağırırsan bütün fiyatlar yükselir. Bu menajerin oyunu olabilir. Tribünde bağırtmak bile. Yok canım. Yani o kadar menajer tribünün içine girememiştir. Ya taraftar heyecanlanınca, çünkü tüm taraftar bağırmadı. Orada belli bir grup taraftar bağırdı. Muhammed Salah'la ilgili tezahürat yaptılar. Menajer de bunları görüyor tabii canım. Ne kadar koparabilirsem kar demiştir. Muhammed Salah'ı alacaklarına neneyi verelim onları demiş. Salah Mısır'da skora en çok katkı yapan oyuncu. 16 tane de kilit pas atmış. Turnuvanın enlerinden, dediğiniz kadar etkisiz değil. Her şeyi istatistiğe vurursak valla. Baktığında Paraguay ile Avustralya'yı biz de 8 tane atmıştık güzel insan. 60 şut falan çektik. Ya baktığında oyun içinde o etkiyi, o verimi aldığını görebiliyor musun Muhammed Salah? Mesela aç mesela baştan sona izle maçlarını. Hiç ortada yok yani. Kilit pasın normaldir. Çünkü koşamıyor artık, enerjisi yok. Topu aldığını hemen en yakınına vermeye çalışıyor. Kilit pas dediğin ara pasları falan diyorsun. Önemli yani, gol pozisyonu içeren paslar. Olabilir diyorum ya, yetenek kalıcı. Yeteneği gitmiyor. Yani yetenek sürekli kalıcı, onu kaybetmiyorsun. Enerjisi olmadığı için artık sürekli öndeki alana o katkıyı yapabilen bir oyuncu. Sağ ol istatistik için, teşekkür ediyorum. Ama yani ben tav olmadım o istatistiğe, sana öyle söyleyeyim. Ne demiş? İspanya milli takımına beni koy, beni bile oynatırlar vallahi. Adamlar futbolu bilmeyene futbol oynatır diyor. Ne kadar birbiriyle iyi anlaştıklarını söylemişsin. Katılıyorum sana. Bence de vazgeçsinler Salah'tan, sevgilerle diyor. Yani şöyle, Serdal Adalı menajer çok arttırdığı için vazgeçeceğim gibi bir, yani şey dedi, menajer böyle devam ederse transferden vazgeçeriz de demiş. Vermez Serdal Bey. Yani arttırdıysa vermez, ki bence de vermesin yani. Sen oyuncuyla anlaşmışsın, her şey tamam. Aradan menajer çıkıyor, ben şu kadar da arttırayım falan diyor. Hiç hoş olmayan davranışlar. Oo, saati de 13.44 yapmışız. 0212 273 10 WhatsApp attığımız arkadaşlar. Oradan gelen mesajlara bakmaya çalışıyorum. Cihan, az önce söyledin ya, oyun içinde kimse riskli bir eyleme girmiyor, kimse zoru denemiyor. Çünkü top kimdeyse ona gelebilecek her türlü baskıda etrafındaki oyuncular doğru pozisyon alıyor diye. %100 katılıyorum sana demiş. Çok uzun yazmışsın ya. Ya evet, adamlar öyle yani, sürekli bir pas seçeneği sunuyorlar. Dedim ya hani, topu kaybetsen bile mesela sağ taraf kapalı, sol taraf kapalı, merkez kapalı. Bir anda oyuncular böyle bindirmeler yapıyorlar, yaklaşıyorlar falan, yani seni çaresiz bırakmıyorlar. Genelde bizde bakıyorsun mesela, oyuncu açık alan bulamayınca ellerini kaldırır, nereye pas atayım falan der, bakar. Ama oyuncular o kadar hareketli ki hep arkadaşlarına alternatifi sunuyorlar ve onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Cihan abi, bu John Duran transferi ne oldu demiş. Olmadı, John Duran iptal oldu. Kiralıkla için El Nasr'a gitti, öyle söyleyeyim. Ya daha doğrusu El Nasr'la Benfica anlaştı, öyle söyleyeyim. El Nasr'a gitti derken. Ama sonraki satıştan da bir pay hakkı bulunuyor. Alacaktı Galatasaray, sıkıntı çıkardı. Yani çok pürüz çıkaran bir oyuncuymuş.

O da işte Benfica'da mutluyum falan, buraya gelmekten mutluyum. Klasik eylemlerini, söylemlerini söyledi. Ama Okan Buruk yalanlıyor mesela. Onu ne yapacağız? Ben çok iyi duydum. Bir, yani John Duran'a çok yakın bir kişiden, bu haberi yapan bir kişiden duydum. Gerçekten de Galatasaray'ın ilgisi olduğunu söylediler. Ama Okan Hoca dedi ki biz hiç dedi iletişim kurmadık John Duran'la falan. Yani benim haberim yok, en azından iletişim kurulduysa da dedi. Bizim John Duran'ı hiçbir zaman istemedik dedi. Hayırlı olsun Benfica'ya. Yapacak bir şey yok. Lamine Yamal çok kötü değil miydi? İşte sakatlıktan çıktı ya. O eski performansı artık yok. Beşiktaşlılar sevinmeli. Boşuna Salah'a milyonlarca euro ödeyeceklerdi. Salah bitmiş. İzlemediler mi Dünya Kupası'nı? Diyor dinleyenimiz. İşte istatistik üzerinden dostumuz gelmiş bize. Evet, istatistik önemli ama işte her zaman her şeyi göstermiyor bu noktada. Yani şey, reklam açısından iyi bir transfer. Hani PR açısından gerçekten de Beşiktaş'ın böyle daha fazla adının duyulmasına sebep olur. Evet, zaten bilinen bir takım ama hani nasıl Osimhen'i alınca Galatasaray'ın adı duyuluyor? Nasıl Greenwood'da Fenerbahçe'nin adı duyuluyor? Hani reklam açısından, PR açısından Salah muazzam bir isim. Ama ne kadar katkı verir onda gerçekten yani inanmıyorum. İnşallah gelir, siz de dersiniz ki ya Cihan 20 Temmuz'da Salah için böyle şeyler söyledin, utandın mı dersiniz. Ben de utandım, gerçekten özür diliyorum derim. Yani gerçekten yani transfer iptal oldu falan diyenler var ama yok. Yani 2-3 gün içinde ben İstanbul'da olacağını duydum. Menajerin talepleri sürekli değişmiş ya. Sürekli bir yüksek komisyon falan filan böyle aldı böyle eline, oynamaya çalışıyor ama herhalde Beşiktaş yöneticiler de oynatmazlar kendilerini. Zeki insanlardır. Hepsi o mevkiye kolay kolay gelmemiş insanlardır. Neyin ne olduğunu bilirler ve menajerin yemine de düşmezler diye düşünüyorum. Ya sen Beşiktaş yöneticisin, daha imza atılmamış. Oyuncuyla story atmak nedir Allah aşkına? Ya her şerde bir hayır var ama öyle düşünün. 34 yaşında 12 milyon euro Beşiktaş falan. Ya Beşiktaş'ı almış zaten Trossard'ı. Onun yerine böyle genç, patlayıcılı, yüksek, süratli, çalım atan bir sağ kanat al. Fatavu'yu alsınlar mesela. Aynı parayı Fatavu'ya ver. Değil mi? Çek Fatavu'yu. İyi oyuncu yani. Ya Premier Lig'den hep söylüyorum. 30 yaş üstü oyuncu alınmaz. Adamlar postunu çıkarıyorlar, öyle gönderiyorlar. İlkay Gündoğan işte, görün. İşte N'Golo Kante, görün. Daha var yani, örnekleri çok fazla. Şu an bunlar güncel olanları söylediğim için. Yani ki ben böyle menajerlerden de gerçekten işini layıkıyla yapanları bir tarafa koyuyorum. Hiç sevmem yani, böyle iliğimle kemiğimle bütün menajerlerden genelde nefret ederim. Ama bu menajer Beşiktaş'a büyük bir iyilik yapmış olabilir. Yani mali durum, kadro planlaması, Italiano, Önder Özen falan... Gerçekten şu an büyük emek veriyorlar ve bu bütün emekler sıkıntıya girebilirdi. Mesela Trossard'ın imza töreninde saygısızlık yapıldı bence. Hiç hoş olmadı. Yani orada çocuk imza atıyor, işte Muhammed Salah deniyor. Hepsi gerçi tezahürat yapmadı. Birkaç belli bir grup tezahürat yaptı. Zaten diğer grup onları susturdu ya. Ne yapıyorsunuz adam burada? Ayıp oluyor tarzı böyle. O noktada. Ben Salah'ın gelme taraftarı değilim yani, gelmesin. Cihan, Salah'ı Galatasaray alsa eksik bulmazsın ama başka takım alınca saymadığın eksik kalmıyor demiş. Ya şöyle, şimdi başta rakama onay verdiler, tamam mı? Yani sonradan yükselttilerse rakamı, yani çok da ısrarcı olmanın bir anlamı var mı? Yani menajer ne koparabilirsem diye şansını denemiş bu noktada. Koparamadıysa bir iki gün içinde işi bitirecek Beşiktaş. Yani çarşamba falan burada olmasını bekliyoruz Salah'ın. İşte evet, menajer arttırdı, pürüz çıktı falan deniliyor ama İstanbul'da olması bekleniyor. Ya kötü bir insan mı? Değil. Yani iyi bir insan Salah, gördüğümüz kadarıyla. Mesela Bodrum'a falan orada yatırım yapıyor arkadaşları, onu tanıyanlar. Yani biz tanımıyoruz ama tanıyanların söylediği, iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Egosunun olmadığı, insanlara dokunmaya çalıştığını falan her zaman söylüyorlar. Merhaba Cihan'cım demiş. Merhaba. Salah'ı beğenmeyen demiş. Eleştiren değil, beğenmeyen tarafım ben diyor. Ha, seni de hayretle karşılıyorum diyor. Tamam, okuyalım.
Doğrudur. Son dönemleri rezil ama Beşiktaş'ın son dönemleri de Salah'ın rezil olduğu dönemlerden çok daha rezildi diyor. Yani Salah Beşiktaş'ı rezil etmez. Diyorsun ki Salah kötü ama Beşiktaş'ın da son dönemleri daha berbattı. Salah'la belki diyorsun ayağı mı kalkabilir diyorsun. Farklı bir bakış açısı. Yani ben futbol olan ilgisini kaybedip kaybetmediğini bilmiyorum. Ertan Süzgün şey yazmış işte. Yakınıyla konuştum, buraya futbol oynamaya geliyor Salah, öyle yatmaya gelmiyor tarzı bir haber yapmış. Adam tabii ki de onu söylemeyecek yani. Ben buraya yatmaya geldim demeyecek. Hani söylenen ilk rakam kabul edilebilirdi bak. 8 artı 2 ya da 10 artı 2 artı işte bonus ve imaj hakları fakat. Ama şimdi yani geçen rakamlar net 12 artı 2 milyon falan diyorlar. Artı imaj haklarından da pay alacak şekilde söyleniyor. Ya bonuslar çok basit bonuslar. Yani o bonuslar basit olduğu için sezon sonu o rakamları da ödeyeceksin. Yani totalde yıllık net en az 15 milyon gibi bir rakama geliyor ki. Yani menajerinin beklediği rakamlara getirmiş bu rakamları. Bilemiyorum. Ya bu rakama bonservis verip çok daha genç kanat oyuncusu alınabilir. Rashford gibi mesela. Az önce söyledim. Fatavu gibi mesela. Ama biz illa tanınır olacak. İlla şey olacak. Bu tarz isimler istiyor. Rashford da tanınır bir isim olur yani. Hayır demezsiniz diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Muhammed Salah gelince formasını alacak mısın demiş. Yok canım. Öyle bir Muhammed Salah hayranlığım yok Aziz Gökdemir. Sevgili Cihan demiş. Bir Galatasaraylı olarak Salah isterim Beşiktaş'a. Kalitesi artar diyor Muhammed Devrim. Cihan Dirk Kuyt gelmişti 32 yaşında taş gibiydi diyor. Örnekleri var canım. Yaşlı gelip de performans sergileyenler de var ya. Mertens de var. İyi örnekleri de var. Ben kötülerden bahsediyorum. Premier Lig falan filan. Sen Dirk Kuyt oynadı. Düz oyuncuydu ama ya, yetenekleri kısıtlı Kuyt'ın. Genelde hırsıyla, böyle inancıyla oynayan bir futbolcu. Hani kadife bilek diyebilir misin Dirk Kuyt'a? Çok diyemezsin yani. Asker oyunculardan biriydi ama işini layıkıyla yapardı. Ne var? Abi dediğin gibi Salah gelirse Türkiye'de belki de en fazla takipçisi olan takım Beşiktaş olacak demiş. Bir aile etkiler diyorum yani. Pierre için önemli bir isim. Adam Premier Ligi salladı. Müthiş işlere imza attı. Hani sen diyorsun ki ya gelsin Beşiktaş'a katkı yapmasın kardeşim. Hani minimumunu oynasa bile benim için yeterli diyorsan benim için çok dert değil. Bu noktada. Ne yazmış? Ben bu işten artık nefret ettim. Muhammed Salah bu yaştan sonra bize ne katacak? Abi biz ülke olarak, futbol olarak neden futbolcu yetiştiremiyoruz? Biz bu paraları nasıl ödüyoruz? Bizim kulüplerimiz maaşları nasıl ödeyebiliyor veya nasıl ödeyebilecek demiş. Herkes için söylüyorum bunu diyor. Galatasaray, Fenerbahçe vesaire diyor. Her türlü iş yapar. İstatiksel olarak konuşamadım. Önemli maçlarda katkı yapmasa bile takımı yukarı çeker. Top oynamayı bilen adam sahada beyniyle farkını gösteriyor. Takıma da etki ediyor demiş. Vallahi ben sizi üzecek bir şey söyleyeyim. Hani Rafa Silva'nın psikolojisi sağlam olanı Muhammed Salah. Hani Beşiktaş tabii pürüz yaşarsa kendine çok dert edinmez. Beşiktaş'a dert olur. Hani şey değil bu yani. Ya transferi kıskanıyorsun da Cihan o yüzden böyle konuşuyorsun değil. Eski dönemlerindeki Salah olsaydı of derdim ya, muazzam. Zaten o dönem olsaydı bizim takımlarla adı bile geçmesi zor olurdu. Hayırlısı olsun, öyle söyleyeyim ya. Alınmasını istiyorsanız Beşiktaşlar alsınlar. Şimdi oyuncuyu da çok şey yapmayalım değil mi? Gelsin görelim, izleyelim. Gelir belki. Değil mi? Şovunu yapar burada. Hani herkesin bilgisi var oyuncuyla alakalı. İstatistikler şeylerin önünde. Scout ekibinin elinde. Tüm dünyanın gördüğü bir oyuncu. Bir gelsin izleyelim ya. Salah da geçti diyelim buradan. Ne yapalım yani? Çok da böyle keyfinizi kaçırmayayım. Beşiktaşlar olarak. Trossard'ı da almışsınız. Şu an keyifler yerinde. Cihan Dişli kardeşim, ben sadece Bruno Fernandes'i istiyorum. Bruno Fernandes'i alırsa sağında da Sané, önünde de Osimhen çok güzel olur. Hücumu arttırır demiş.
Ya Bruno Fernandes'i istiyorsun da o da çok uçuk rakamlar istiyor. Güzel insan. O da muazzam rakamlar istiyor. Yani Manchester United hocası geçen yıl bu adama şey demişti. Takımın eti senin, kemiği benim demişti. Sonra da United bir çıkışa geçmişti. Evet, takımın hem beyni hem organizatörü. Hani o takımdaki bazı oyuncular bile kendine geldi. İyi bir 10 numara. Ama olabilir mi? Bilemiyorum yani. Can Uzun ve Bruno Fernandes şu an Galatasaray'ın gündeminde. Yani Can Uzun ve Bruno Fernandes'i alacağız diye gerçekten de yönetim transfer dönemini biraz böyle geçe bıraktı, geciktirdi. Yani büyük ihtimalle de sonunda kulübünün zaten göndermek istediği bir oyuncuyu transfer edip Bruno Fernandes'le aslında hiç ilgilenmedik de diyebilir. Bazen böyle Dursun Başkan bu tarz hareketler yapıyor. Hatırlayın, bir ara Zlatan İbrahimovic ismi ortaya hatırladığında da böyle bir senaryo yaşanmıştı. Bruno Fernandes'le ilgili de durum şu an için bu. Ne olmuş, bu WhatsApp'a güncelleme mi gelmiş? Sizin mesajlar geliyor ya, mesaj bekleniyor, bu işlem biraz zaman alabilir diyor. Ardından mesajınız önüme düşüyor. WhatsApp'ı bir güncelleyelim. Salah'ın geçmişine yatırım yapmak Beşiktaş'ın geleceğini engellemek olur demiş. Bizim yöneticiler onlarca yıldır hiçbir ders almıyorlar. Sezon sonunda Beşiktaş yüzlerce milyonluk oyuncu alır ve yine dördüncü olur. Her şey sil baştan olur. Paralar havaya uçar demiş. Bence bu sene öyle olmayacak, biliyor musun, Beşiktaş için. Salah'ı almazsalar bence kafaya oynayacaklar. Şu an kadroları iyi, iyi takım kuruyor Beşiktaş. Cihan, sence akşam iptal edilen golde faul var mıydı? Bilmiyorum ki ya, bence yoktu. Ama kurallar var diyor galiba. Kurallar var diyorsa bence çok basitti. Çok faul olduğunu düşünmüyorum. Hani Vinicius biraz böyle İspanya'nın golünü yemiş gibi geldi bana. Ama işte bu kuralları da ne diyorsa onu uygulamak zorundalar ya. Mesela az önce de yayında işte şey ısrarla yorumcu kardeşimiz şey diyor. Ben fark ediyorum onu şimdi. YouTube yayınında. Konuğa soru soracak. Hamit Altıntop'a soru soracak. Diyor ki işte Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un beğenmediği Vinicius Dünya Kupası finali yönetti. Ne düşünüyorsunuz falan diyor, tamam mı? Ya yani karşı taraftan bir şey bekliyor. Bir done bekliyor. 2-3 kere bunu tekrarladı. Okan Buruk'un beğenmediği Vinicius final yönetti, nasıl buldunuz falan diye. Yani telefon olsaydı mesaj atacaktım. Ülkenin linçlediği Ivan Bebek de bu Mısır-Belçika maçını yönetti diyecektim. Yani FIFA beğeniyor bu hakemleri diyecektim. Ama o bilerek yapıyor. Onu anladım yani. O kendini belli ediyor bazı insanlar konuşurken. Yani özellikle yani şey demek istiyor. Okan Buruk futboldan anlamıyor. Siz bir yorum yapar mısınız? Hani Vinicius'u beğenmiyor. Bu adama Dünya Kupası finali vermişler hocam. Hamit Bey bir yorum yapın demeye çalışıyor. Ama insanlar belli ediyor o tarz şeyleri. Bence yapmasınlar. Belki bir yerlerde dinliyordur beni. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Ben yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Saatler 14'ü gösteriyor. Az sonra Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı da sizlerle birlikte olacak. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya, Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
1: Reklam.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağlayacaktı. Havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Uğurçukwu, Ren altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki, sizce Uğurçukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
2: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu Kısa Paslar'da başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan

0: Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
0: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu Kısa Paslar'da başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den İstanbul stüdyolarından radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri bekleyen, bizlere kucak açan, belki de tatilde dört büyük gündem programını bekleyen herkese ben Çağatay Çıtlak merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Takvimlerin 20 Temmuz 2026 pazartesi gösterdiği bir günde hafta başı olması sebebiyle inşallah Rabbim çalışanların işini kolaylaştırsın, esnafımıza bereket, emekçilerimize de bu yaz sıcağında özellikle güneşin altında güç ve kuvvet nasip etsin. Bu haftada inşallah güzel haberler aldığınız, yüzünüzden tebessümün eksik olmadığı, kırgınlıkların sona erdiği, belki sevgililerinden ayrılanlar vardır, dostlukların güçlendiği bir hafta olsun. Yolculuğa çıkanlar için de sevdiklerine sağ salim inşallah Allah kavuştursun diyoruz. Yeni haftaya ilk sözü siz verin. Bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde. Söz milletin, şu andan itibaren 0212-273-1010, tekrar ediyorum 0212-273-1010'u arayın. Mikrofonlarımız bu sefer sizi bekliyor. Bir hafta boyunca ne zaman telefon alacaksın, ne zaman bağlanabiliriz diyenler için özellikle bugün sadece dinlemeyin ve sizler konuşun istiyorum. 0212-273-1010 futbol gündemine yön veren fikirlerinizi canlı yayında binlerce insanla paylaşma fırsatı işte bu mikrofonlarda sizleri bekliyor olacak. Telefonda merak etmeyin, şu anda gözümü bir yandan da hatlarımıza bakıyorum, gelen telefonlara. Evet, yavaş yavaş gelmeye başladı. Telefonun ucunda siz, mikrofonun başında ben. Haydi şimdi söz milletin diyorum. Dün gece Dünya Kupası finali için neler söylemek istersiniz? Tuttuğunuz ve gönül verdiğiniz takımlarınız için neler söylemek istersiniz? Transferleri nasıl buluyorsunuz? Sizlere göre dört büyüklerde lige en hazır olan ve transferde en iyi olan takım kim? Bu sene şampiyonluk adayınız hangi takım ya da hangi takımlar? Bunların hepsini bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir yandan da 0540-273-1010 0540-273-1010 yine 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız zaten gelmiş. Amerikalardan mesajlar da gelmiş. Muammer Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizin de yolunuz açık olsun. Orhan Özdamar, İyi yayınlar Çağatay Hocam. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Başta Kıbrıs'ta çatışmalarda şehit olan kahraman pilotumuz Cengiz Topel ve orada öldürülen yurttaşlarımız ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İyi ki varlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hoş geldin kral diyor. İsimlerinize yazarsanız. Evet Sedat Bey, çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm hocam, hoş geldin demiş. Aleykümselam. Evet, Dünya Kupası mesajları geldi. İspanya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, Dünya Kupası'nı aldılar demiş. Dün valla beklediğimiz gibi bir final olmadı. Çünkü ben bu yaşıma kadar izlediğim bütün finallerin en kötüsünü, hatta bu kadar kötü bir Arjantin'de görmediğimi de yine paylaşmak isterim. Abdullah Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda Musa Bey diyor ki, tatilde olduğum için güzel insan dinleyemedim. Bugün iş başında seni dinlemeye devam. Sevgiler, saygılar demiş. Vallahi iyi ki varsınız. Çok mesaj var. Bir yerden yine başlamak istiyorum. Yaşar Bey diyor ki, hocam hayırlı haftalar. Salı günü Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bir de İspanya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak eden kazandı. Arjantin'in şut çekmekten aciz futbolu ile buraya kadar nasıl geldiğinde görmüş olduk yorumu yapmış. Yine bakıyoruz. Evet, Cenk Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Dünyanın tabii kralı dün gece İspanya oldu. En iyilere İspanya damgası vardı. Turnuvada verilen bireysel ödüller de dahil olmak üzere en iyi genç oyuncu, işte en iyi kaleci, en iyi oyuncu, gol kralı hepsi İspanya'dan çıktı. Tarihin tek taraflı, hatta en tek taraflı finalinde rakibine kaleyi göstermeyen bir İspanya vardı. İstatistiklere baktım, tam 20 tane şut çekmiş ama Arjantin ancak 120. dakikadan sonra sadece 2 top, 2 şut atabilmiş. Bu bilgileri de sizlere verelim. Yine bakalım, isimlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Bülent Bey diyor ki Yamalal Galatasaray geleceğe yatırım yaptı diyor. Beşiktaş Salah'ı alacaksa Salah'ın geçmişini satın alıyor. Takımın geleceğine yönelik bir hamle değil. Maalesef yine hiçbir şeyden ders almıyoruz yorumu yapmış. 0212-273-1010. Haydi bugün arayın, artık bir hafta boyunca beklediğiniz şu anda hatlarımız açık. 0212-273-1010'u arayın. Canlı yayına bağlanın ve sesinizi duyalım. Dünya Kupası ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi alalım. Yurt dışından gelen mesajlarımız var. Çağatay Hocam, akşamki maçta İspanya'nın golü iptal edilince dedim ki kupayı Arjantin'e verecekler. Bence faul yoktu. Yediler golünü demiş. Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan Tan Mutlu diyor ki sevgili Çağatay Hocam, adaletsiz Türk futbol ikliminde 56. madde uygulanabilecek mi mesajı var. Bunların hepsine yine bakacağız. 82'de beri Dünya Kupası'nı seyrediyorum. En kötü bir final maçıydı. 2 saatime yazık oldu. Sağlık olsun demiş. Hemen bakıyorum. O da Musa Bey olması lazım. İsimlerinizi de yazın. Hocam bir düzeltme. Gol kralı Mbappe oldu demiş. Evet, ben de öyle dedim zaten. Fransa gol kralı Mbappe. Çağatay Hoca Instagram adresine bakalım. Cihan Aslancan diyor ki hocam merhaba, iyi yayınlar. İspanya kupayı aldı, çok sevindim. Hak eden kazandı demiş. Hayırlı günler dilerim demiş. Çok teşekkürler, gerçekten hak eden kazandı. Atakan Yıldız'a, Muammer Adar'a çok çok teşekkürler. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrusunda Ercan Çağlar, iyi yayınların olsun. Türk futbolu, Türk futbolu Avrupa futboluna göre geride mi, yoksa biz mi kendi ülke takımlarımızı çok mu yüksekte görüyoruz demiş. Bunların hepsine merak etmeyin, cevap vereceğiz. Uğur Çalık, Sedat Aydın, Hakan O Gündür, çok çok teşekkür ediyorum. Evet, yine bakıyorum burada mesajlarınızdan. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Haftaya İstanbul'dayım. Fenerbahçe'nin ilk iç saha maçı ne zaman? Lig için mi yoksa Avrupa Kupası içinse yarın Şampiyonlar Ligi'nde. Mekan güzel, ortam güzeldi ama bitti demiş. Evet, inşallah bir daha çıkarsınız tatillere. Hiç vakit kaybetmeden artık telefonlarınızla başlayalım istiyorum. 0212-273-1010 0212-273-1010. Haydi, her zaman söylüyorum, bir hafta boyunca bugünü beklediniz. Söz milletin köşesinde, mikrofon tamamen sizin deyip ilk telefonumuzla başlamak istiyorum. Çok göremesem de sonu 86 mıdır? 86 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, haftanın ilk telefonu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
4: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız?
3: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
4: İstanbul'dan Ahmet ben. Sürekli takip ediyorum sizi. Ben dünkü maçla ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Hak eden kazandı. Biraz öncesine kadar Arjantin'i çok kolluyorlar diyorlardı. Katılmıyordum ama gerçekten Arjantin'i kollandığını İngiltere maçındaki ikinci attıkları golden önceki Messi'nin rakibin ayağına basıp da o golü iptal etmelerinden sonra bütün arkadaşlarımdan özür diledim. Yani gerçekten Arjantin kollanıyor dedim. Mısır maçında 1,5 dakika geriye gidip o golü iptal ettiler. Ama VAR'dan hiçbir uyarı gelmedi. Messi'nin maçında o golündeki önceki pozisyonda dikkat ettiniz mi Çağatay Hocam hiç?
3: Bence evet, evet, izledim.
4: Bence bu adamın tek ayağına basıyor.
3: Hı hı. Dinliyoruz Ahmet Bey, ben izledim maçı. Bir önceki akşamki basket maçına kadar da izledim 6-4'lük.
4: Evet evet, yani şey çok enteresandı. Messi'nin yaptığı, rakibe yaptığı defansa 3. golden önceki pozisyonda ayağına basma gol değil midir? Buna neden müdahale etmedi.
3: Evet, demek ki öyle gördüler. Bir de çipli top gerçeği ama, var ama işte yani bir şey diyemezsiniz. O hakem biliyorsunuz ki dünyanın en iyi hakemi olarak geçiyor.
4: Evet.
3: Vinçiç hatta hatırlarsanız 2 sene önce de ben Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında yönettiğini hatırlıyorum ligimizde.
4: Evet, stat'taydım ben o maçta, biliyorum.

0: Bizde de performans sınırı.
1: Peki başka söylemek istedikleriniz varsa alalım onu da Ahmet Bey.
0: Başka yok ama İspanya'nın kupayı kaldırdığına çok sevindim. Hak eden kazandı.
1: Size göre
0: teşekkür ederim.
1: Size göre maçın en iyi adamı kimdi Ahmet Bey?
0: Dünkü maç özelinde
1: evet,
0: mi?
1: Evet, dünkü maç. Final için söylüyorum.
0: Ben dünkü maç Rodri'yi çok beğendim. Zaten çok beğendim ama dün daha bir çok beğendim.
1: Evet. Rodri'nin 50 maçtır bir tane mağlubiyeti yokmuş. Bugün bir araştırma yaptım. 35 galibiyet ve 15'te beraberlik var. Rodri'nin oynadığı hiçbir maçta da İspanya yenilmemiş. Zaten 50 maçtır da yenilmiyor. Çok teşekkürler bağlandığınız için.
0: Bir de bir şey soracaktım Çağatay Hocam. Az önce bir arkadaş da mesaj çekti de Fenerbahçe'nin maçı yarın normal kanallar verecek mi? Hiçbir yerde ben de öğrenemedim ama bilginiz var mıdır?
1: Biraz sonra hepsini söyleyeceğim. Vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi alalım. Çünkü onlar da bir yandan arıyorlar. Şimdi hemen bilgisini veriyorum sizlere, merak etmeyin. Evet, 0212 273 10 hiç vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi. Ben İstanbul'dan Ahmet Mardin'den başladım. Nasılsın abi?
1: Sağ ol. Geliyor. Biraz uzaktan geliyor ama geliyor en azından.
2: Abi şöyle söyleyeyim. Akşam ben de maçı izledim. Ben de İspanya'ya gidecek.
1: Evet, çok sağlıklı bir bağlantı değil Ahmet Bey. Ben çok zor duyuyorum sizi. Siz belki beni net duyabiliyorsunuz ama lütfen 0212
2: 200.
1: Ha, biraz daha iyi. Buyurun.
2: Akşam maçı seyrettim ben de. İspanya'yı destekliyorum. Ya zaten Rodri maçın adamı var. İspanya'da Iniesta hayranıydım abi. Benim gördüğüm en iyi orta saha oyuncusuydu. Yani Zidane'dan, Modric'ten hepsinden iyi bana göre. Rodri de bence ya Iniesta'nın bir tık altı ama yakın bana göre. Sesim geliyor değil mi abi?
1: Geliyor. Çok sağlıklı gelmiyor ama duyabildiğimiz kadar bu şartlar altında dinliyoruz sizi.
2: Bir dakika abi.
1: 112, 273.
2: Şimdi nasıl geliyor abi?
1: Evet. Dinliyoruz.
2: Çağatay abi. Bir de ben bir konuya daha değinmek istiyorum abi. Hani yabancı sınırıyla ilgili bazen diyorlar ya. İşte Galatasaray 2000'de UEFA kupasını aldı. Kaç tane yabancısı vardı falan diye. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. O zamanın Brezilya'sı da bir efsane Brezilya'ydı. Çok iyi bir kadroları vardı. Öyle çok iyi bir jenerasyon yakalamışlardı. Ama bir daha... Yani öyle bir jenerasyon yakalayamadılar. 20 yıl geçti. O zaman da Türkiye öyle bir jenerasyon yakalamış. Yani o şekilde tutturulmuş. Tutturmuşlar işte yabancı sınırıyla olmaz falan filan diye. Ben çok katılmıyorum abi ona. Bir de ben Galatasaraylıyım abi. Biliyorsun ben birkaç konuya değinmek istiyorum müsaadenle. Abi Lemina anlaşılmış imza parası istiyormuş galiba. Ben olsam bence direkt gönderilmeli. Yani 3,5 milyon lira kimse vermez ona. Sara'nın da gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum abi. Bir de Bruno Fernandes abi 40-50 milyon eurolar diyorlar. Yani bence çok para. 31 yaşındaki adam. Ha 20-25 milyon euro olabilirse olur. Yani yıllık da 10 milyon eurodan fazla maaş verilmesin bence. 20-25 milyon diyorlar. Öyle bir şeyler diyorlar abi. Anlamadım. Galatasaray'a yani bir sol stoper, bir 10 numara. Lemina giderse iki orta saha alınması gerektiğini düşünüyorum abi. Bir de Çağatay abi bir şey öğrendim. Şimdi bu sene 23 yaşında 4 tane transfer yapıyorsun ya abi.
1: 23 yaş altı evet.
2: Evet. Seneye 24 yaşında olduğu zaman bunlar kontenjan dışı oluyormuş abi. Yani bu da çok yani nasıl bir planlama ben anlamadım abi. Seneye 24'e girdikten sonra otomatikman kontenjan dışı oluyorlarmış abi.
1: Nasıl olsa seneye de değişir. Merak etme.
2: Değil mi? Değişiyor abi. Çünkü şimdi adamı transfer ettin. Ya tabii. Kardeşim sen 24 yaşına bastın. Düşünsene. Abi sana güle güle. Adam diyecek abi ne oluyor? Daha geçen sene geldim. Kural değişti böyle. Adam da kızar abi. Der ki abi o zaman niye transfer ediyorsunuz? Madem oynatmayacaksınız. Bilmiyorum abi. Bana çok saçma geliyor. Öyle değil mi abi sence?
1: Bence de aynı şekilde düşünüyorum.
2: Fikirlerim bunlar abi. İspanya'yı da tebrik ediyorum. Bu arada... Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a da başarılar diliyorum abi. İnşallah onlar da kazanır. Fener de Şampiyonlar Ligi'ne gider abi. İnşallah güzel maçlar izleriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Hayırlı yayınlar diliyorum abi.
1: Sağ olasın Ahmet Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 arayın. Sizler de lütfen görüş ve fikirlerinizi paylaşın bizlerle birlikte bir hafta boyunca. Çünkü İster Galatasaraylı olun, ister Fenerbahçeli, ister Beşiktaşlı ya da Trabzonsporlu, formanızın rengi ne olursa olsun ortak noktamız biliyorsunuz ki futbol sevgisi. Saygı çerçevesinde konuştuğumuz sürece, fikirlerimizi paylaştığımız sürece mikrofonlarımızla, telefon hatlarımızla sizlere açık. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz diyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Mehmet Bey diyor ki, Mehmet Açı: Çağatay Hocam iyi yayınlar. Pedri ve Kubarsi'ye hayran kaldım. Bu iki futbolcuya yorumun var mı acaba demiş. Vallahi ben de hayran kaldım. Çünkü İspanya'da kötü olan bir oyuncu yoktu. Laporte çok iyiydi. Rodri zaten ayrı bir parantez açmak lazım. The Man of the Match'ti, maçın adamıydı. Cucurella çok iyiydi. Oyuna sonradan giren ve maçında sonucunu değiştiren Ferran Torres zaten Dünya Kupası'nı getiren adamdı. Yani İspanya'da kötü adam yoktu. İnanılmaz bir orta saha var. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben Yılmaz, tatil imajı değişikliği olunca tanıyamadığın güzel insan demiş. Evet Yılmaz Bey. Gazi Osman Paşa'dan Ahmet her yayıncıyı arayıp aynı şehrin takımını söylüyor. Çok acayip demiş. Bu mesajı tam anlayamadım ama neyse. Öncelikle İspanya'yı tebrik ederim. Turnuva başından beri tuttuğum takımdı. Biz de nasipse yarın sezona başlıyoruz. Avrupa ön elemeleriyle sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Seni seviyoruz Cansın abi demiş. Nedim Kalın, Nedim Bey'e de buradan sevgilerimi, saygılarımızı yollayalım. Yarın demişken dinleyicilerimiz de sordu. Yarın saat 21'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ve TV100'den naklen yayınlanacak. Tekrar ediyorum, TV100'den saat 21'de yarın akşam naklen yayınlanacak. Sonu 69 biten bir dinleyicimiz var. 0212 273 10 10. Haydi arayın bakalım. Sesinizi duyalım. Bir hafta boyunca beklediğiniz o gün geldi. O gün bugün tanıyalım sizi. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Kadıköy'den İbrahim Salakçı. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Size Instagram'da ve Radyo Goller'den alın, takip ediyorum Çağatay Bey. 1978 Dünya Kupası'ndan beri finalleri seyrediyorum. Bu kadar kötü bir final, bu kadar kötü bir Arjantin görmedim.
1: Ben de görmedim.
3: Şeyde şunu söylemek istiyorum. Kaleci dedim mi Alman diye düşünüyorum. Defans dedim mi İtalyan. Orta saha dediniz mi İspanyol. Tartışmasız. Tartışmasız ama şimdi kaleci de şeyde defansa, orta sahada, forvette hep İspanyol. İspanya'yı destekliyordum. Devam, 3 tane benim favorim vardı. Birisi İspanya, birisi Portekiz, diğeri de çok büyük bir sürpriz olacak Fas. Ne mutlu ki İspanya kazandı. Çok sevindim. Sizlere başarılar diliyorum. Çok güzel programı yapıyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Bu arada Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'la Fener'e, Fenerbahçe'ye ve Başakşehir'e başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler İbrahim Bey. İyi ki bağlandınız.
3: Bütün takımlarımızı destekliyorum. Şunu da söylüyorum. Ulu Önder Atatürk'ün sözünü söylüyorum. Ne mutlu Türk dinleyene.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum ben de. Bugün günlerden pazartesi, yeni haftaya ilk sözü siz verin dedik. Söz milletin köşesinde. 0212 273 10 10 Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde söz milletin köşesinde telefonlarınızı bekliyoruz. Düşüncelerinize güveniyorsanız telefonunuzu alın, canlı yayına katılın. Belki de bugün Türkiye'nin en çok konuşulan yorumu sizden gelecek. Biraz önce dinleyicimiz yorum yaptı, yani Arjantin hani buraya kadar nasıl geldi diye, ama İspanya'nın gerçekten hakkını vermek lazım. Çünkü benim hatırlayabildiğim kadarıyla Portekiz'i yendiler, Belçika'yı yendiler, İngiltere'yi yendiler, Fransa'yı yendiler ve finale kadar geldiler ki bu ne kadar zaten bir takımın güçlü olduğunu da gösteriyor. Nevzat Bey yurt dışından selamlar. Arjantin ve Messi birinci maçtan başlayarak itildi. Finalde olmayı bence hak etmediler diyor. Çağatay Bey iyi yayınlar, sizden bir ricam. Bir Fenerbahçeli muhabire bağlanırsanız İrfan 25 gibi, yarın maç var merak ediyoruz. İstanbul'dan Emre, bugün sizler konuşuyorsunuz Emre Bey ama yarın sözüm olsun İrfan 25'e canlı yayında bağlanalım veya Fenerbahçeli diğer spor yazarlarına da notumu da bir yandan alıyorum. Merhaba iyi yayınlar Çağatay Hocam. Volkan Bey İstanbul'dan nasılsınız? Çok teşekkürler. İnşallah bu hafta artık Salah'ı bekliyoruz. Bir gelişme var mı? Sizin istihbarınız sağlamdır hocam, her söylediğiniz çıkıyor diye. Evet, ben bunu bir 5 gün öncesinde haber olarak da verdim ama yine de söylüyorum. Ben Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a geldiğini söylüyorum. Yine de sözümün arkasındayım. Yine Sabah Emre abiye bağlandım. Ona da söylemiştim. Sabah hemen hemen aynı şeyleri onu demek istedim. Galiba Ahmet Ertaş ben. Onu demek istemiş galiba demiş. Şimdi anladık, tamamdır. İzmir'den Ahmet Derya. Gazi Osman Paşa'dan arayan Ahmet her yayıncıyı arayıp aynı şeyleri kopyala yapıştır anlatıyor. O yüzden demiş. Mesaj atan, açıklama yapmış. Çok teşekkürler. Mısır takımına yazık olduğu Beşiktaş'ın transfer harekatı var mı? Salah harici Asparagas haber demişler. Çağatay Hocam ben Fenerbahçeli Erkan. 2 haftalık tatildeyim, sizi dinleyemedim. Bugün işbaşı yaptım, sizi özlemişim.

0: Bir gün geçtikten sonra gayet rahatlıkla alışabilirsiniz. Bir iki gün zorlar sadece. Araya gitmeden önce sonu 48'de biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar diliyorum. Radyo Gol'de 92.2'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesindesiniz. Hoş geldiniz.
1: Alo. Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Merhaba. Tanıyalım sizi lütfen.
1: İsmim Ahmet. İstanbul'dan katılım sağlıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun Muhammed Bey.
1: Ahmet.
0: Ahmet Bey çok özür diliyorum. Bazen olabiliyor öyle şeyler.
1: Ya Çağatay Hocam şimdi Dünya Kupası'nı izledik. Güzel. Bence yani Amerika'da olmasına rağmen hani bazen olumsuzluklar oldu ama bence yine de güzel bir Dünya Kupası geçti. Sadece benim kendi açımdan şöyle bir durum oldu. Arjantin'i ben çok seven bir hani futbol severdim. Hı hı. Arjantin hater'ı oldum Dünya Kupası biterken. Yani özellikle siyasi olarak da şimdi hani isim vermeye gerek yok. Bazı ülkelerin, sıkıntılı ülkelerin isminin devamlı Arjantinli anılması falan derken Messi'nin yine hani bence dokunulmazlığı olması. Yani bizi birazcık Arjantin'den soğuttu. İstemez hepimizin İspanyol olduk. Bence İspanya'nın kazanması da iyi oldu. Ben de sevindim. Keşke darısı bizim milli takımımızın başına ama biraz zor görünüyor tabii. Hı hı. Bu bilgileri bunları size dile getirmek istedim. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Ne güzel konuştunuz vallahi. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Bana iyi haftalar size.
1: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Son anda da iyi yırttık. Uğur Çalık demiş ki hayırlı yayınlar, ben Salah'a itiraz edilmemesi lazım, bazen marka gerekir demiş. Çok haklı, çünkü ligimizin gerçekten marka anlamında böyle futbolculara çok ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Hüseyin Aydoğdu bir yandan bana mesaj yazıyor. Hüseyin Bey yazmadan ben size buradan selam söyleyeyim. Çağatay Hocam, bir de Anadolu takımlarını da bir ele alsanız, radyomuzda dikkat çekici transferler var mı? Bir Erzurumlu olarak Erzurum Spor'u merak ediyoruz, Volkan Bey demiş. Volkan Bey, Erzurum Spor'un başkanı Sayın Ahmet Dal, daha önce yayınımızı almıştık. Beraber de biz senelerce onunla birlikte çalışmıştık. Sevgili Ahmet Dal'ı almıştım ama sizin isteğiniz üzerine bu hafta kendisini gene ararım. Canlı yayına katılıp katılmayacağını, isteyip istemediğini tabii ki görevim olarak sorarım. Eğer katılmak isterse sevgili Ahmet Dal'ı da, ki kırmayacağını da biliyorum, Erzurum Spor Başkanı olarak burada ağırlarız diyoruz. 0212-273-1010 0212-273-1010. Hüseyin Bey diyor ki, ben de sizi dinlemekteyim. Kulüp taraftarları sürekli yabancı futbolcu alıp gönderip maliyet olarak kulübe yük olmasındansa imkanlar dahilinde altyapılardan daha uygun maliyetlerle gelecek vadeden çocuklara yönelseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Doğru söylemiş, çünkü Türk futbolunun en büyük problemi bu. Alttan oyuncu yetişmiyor. Ben hep söylüyorum, şu anda milli takımımızda 19 yaş altında bir oyuncu var mı? Hayır, yok. Yetişmiyor. Montella geldiğinden beri de yetişmiyor. O yüzden bu problemi çözmemiz lazım. İsimlerinizi de yazarsanız dedim. Evet, Enes Bey WhatsApp'tan görüyorum. Abi yaş gelmiş, 35-36'ya o saatten sonra sözleşmesi biten oyuncu uçuk rakamları istiyorsa almayacaksın abi. O adam maç seçer, potansiyelli oyuncu ama ülkemizde potansiyelli oynatmıyorlar. Maalesef 33'ünden 34'ünden sonra çocukluk hayalim oluyor. İlkay'ı görüyoruz, iyi olsa hem kendi gelmez hem Manchester bırakmazdı demiş. O da yorum yapmış. 0212-273-1010 bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından Söz Millet'in köşesinde sizlerden görüş ve düşüncelerinizle ilgili bizleri aramanızı istiyorum. Hep söyledik, bugün telefonun ucunda sizler olacaksınız. Tabii sosyal medyada da yazıyorsunuz ama canlı yayında da fikrinizi medeni bir şekilde savunabilmek için bunun cesaretle çok alakası yok. Lütfen arayın, karşılıklı sohbet edelim. Çünkü burada sadece haftanın diğer günlerinde yorumcular konuşmuyor. Futbolun gerçek sahibi olan taraftarın da konuşması lazım. O yüzden pazartesi gününü Söz Millet'in köşesine ayırdık. Yeni hafta, yeni haftaya sesinizi tüm Türkiye'ye, hatta yurt dışına duyurmak istiyorsanız son bir kere daha söylüyorum. 0212-273-1010 ve şimdi kısa bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam

0: Reklam. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
1: Start verildi ve 3. koşu başladı değerli yarışseverler. İyi çıktı Safkanlar. Liderlik mücadelesinde Afterburner Aspak'la yarıştaki liderliği almaya çalışıyor ki bunu da başardı Safkan. İkincilikte 2 numaralı Mandacan var. Bir bu o kadar geride 1 numaralı Eastern Express. Dış kulvarda 6 numaralı Shevchenko 4.'lükte. Hemen içinde 2 Rizzi. 8 numaralı Akustik Song var. Onun dışına gelmeye çalışıyor Bıçkı Dereli Ege. Yine onun dışında Misaka ve Kavala gücü de yer tutan Safkanlar. 1200'e doğru ilerlenirken yarıştaki lider 9 numaralı Afterburner. Fark 1.5 boy. 1 numaralı Eastern Express ve 2 numaralı Mandacan. Yakın takipteler. Daha sonra en dış kulvarda 11 numaralı Misaka. Orta kulvarda 6 numaralı Shevchenko var. Yerdinde 8 numaralı Akustik Song dışında. 5 numaralı Kavala gücü var. 1.5 boy o kadar geride. 3 numaralı Bıçkı Dereli Ege. Bariyer dibinde 13 numaralı Özgür abi. Onun 1 boy o kadar gerisinde. 4 numaralı Nevacan. 2 boy geride 10 numaralı Altfire. 1 boy o kadar geride. 7 numaralı Rosel ve 12 numaralı Go Beauty sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 9 numaralı Afterburner yarıştaki lider. İçeride 1 numaralı Eastern Express. Ortada 2 numaralı Mandacan. Onun dışında 11 numaralı Misaka. 2 boy kadar geride Shevchenko ve 5 numaralı Kavala gücü sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Afterburner düzde lider çıkmayı başardı. İçeriden ortaya doğru Eastern Express geldi. Onun dışında Mandacan. Daha geriden 11 numaralı Misaka'nın dıştan da Akustik Song'un ataklarıyla son 200'e yaklaşılırken Afterburner direnmeye çalışıyor. Dışarıdan Akustik Song, Misaka geldiler. Enişten Özgür abinin de atakları var. Akustik Song geliyor. Afterburner'ı yakalıyor içeriden Özgür abinin. Misaka'nın da gayretleri sürüyor. Akustik Song önde son metreler. Akustik Song kazanıyor. 9 numaralı Afterburner ikinci. 13 numaralı Özgür abi üçüncü. 6 numaralı Shevchenko ve 11 numaralı Misaka da. Dördüncülük için fotoyu beraber geçti. 8 numaralı Akustik Song Alican İnci'de kazandı. 6 numaralı Shevchenko ile ikiliydi.

0: Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de 0212-273-1010 0212-273-1010'da telefonlarınızı bekliyorum. Bugün Söz Milletin köşesi var. Unutmayın, yine gelen mesajlardan bakalım. İsme bakıyorum. Merhaba abi, geçen hafta Mardin'deydim, cenaze vardı demiş. Bir hafta uzak kaldım, başını sağ olsun. Şu an çocuklarımla beraber dinliyoruz seni. Asel, Melek, Mehmet, Şerif, seviliyorsun abi. Selamlar, saygılar. İspanya'yı da tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlarda da inşallah bir tanesini bile es geçmeden okumaya çalışıyoruz. Yine isimlere bakalım. Serkan Karataş diyor ki, Çağatay Bey, aklı selim bir federasyon olsa şapkayı önüne koyar. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Neden tekrar? Bakın, bence bu işin bilim kısmı parayı markayı değil, bu iş yetenek ve ciğer işi, koşmak, atletizm. Lütfen, ben genç ve yetenekli çocukları alırım. Altyapıda yemekleri sağlam olacak abi demiş. Hasan Bey, hocam hoş geldin demiş. Hasan İlbaş'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. İsimlerinizi de yazarsanız, evet, zorlanmam. Murat Bey diyor ki, futbolu kirli çirkin oynayanlar yerine bu oyunun tüm güzelliklerini bize sunanlar hak ederek, çok şükür de nasip edilerek kazandı. Çok sevindim. Bir tek çok sevdiğim bu oyunun gelmiş geçmiş açık ara en iyisinin gözyaşlarını görünce biraz üzüldüm. Ama ona zaten daha önce nasip edilmişti demiş Murat Bey. Çağatay Hocam iyi yayınlar diyor Nurullah Salalı. Bir şey merak ediyorum. Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de yüksek maliyetli Greenwood, Beşiktaş'ta Muhammed Salah, bu devasa paraları bu kulüpler harcamasalar başka bir takım mı şampiyon olacak? Gene bu üçünden biri şampiyon olacak. O zaman bu astronomik paraları harcamaya gerek var mı yorumu yapmış.

0: Çağatay Hocam kolay gelsin. Galatasaray şampiyon olduğu zaman şunu söylemiştim. Dursun Özbek kesinlikle transfer yapmayacak. Yapsa bile işi ağırdan alacak. Transfer yapan Erden Timur'a gönderdi. İşi yürütmeye çalışıyor. Galatasaray bu sene şampiyonluğu zor gibi gözüküyor. Taraftarı kandırma politikası yapıyorlar bence demiş. Dursun Özbek'i istifaya davet etmiş Yılmaz Bey. Çağatay Hocam 5. Büyük Bursa Spor'un transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Allah'ın izniyle seneye süper denen ligdeyiz demiş. İnşallah valla isminiz neydi? İsminizde yazarsanız çok mutlu olurum. Ben Bursa Spor'u gerçekten çok seviyorum. Çünkü inanılmaz hani taraftarına da hayranım. Her maçı full doldurmalarına da hayranım. Bursa Spor gibi, Eskişehir Spor gibi, işte Sivas Spor gibi, Sakarya Spor gibi takımlar zaten bu ligde her zaman olmalılar. Adem Ünlü yaklaşık olarak 2-3 hafta aradan sonra yeniden merhaba Çağatay Bey. Yayınlarınızı özledim doğrusu. İyi yayınlar dilerim demiş. O zaman arayın katılın. 0212 273 10 şu anda hatlarımız müsait. Hatta bugün şimdi ben bir yandan da not alıyorum. Bir Beşiktaşlı bir Fenerbahçeli taraftar aramış ama hiç Galatasaraylı ve Trabzonsporlu taraftar aramadı. Onları da dikkat ediyorum bir yandan. İspanya için dikkatimi çeken şu oldu. Kupa boyunca bir gol yedi ve onu da atan Yeşil Burun Adaları'ydı sanırım. Yok Belçika'ydı. 4-1 Belçika'yı yenmişlerdi ve Belçika'dan sadece gol yediler. Adem Bey size de sevgiler, saygılar. Dünya Kupası ödülü ne kadar acaba? Sonuca iddia kuponları yapılmış olabilir mi? Daha çok kazanmış olmak için tabii ki olabilir. Zaten biliyorsunuz bir de bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Sonu 28'de hattımızda bir dinleyicimiz var. Onu da alalım. Şu anda hatta arayan kim olursa olsun direkt yayına bile alabiliriz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin köşesinde. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Tanıyalım sizi
1: i̇sim,
0: lütfen.
1: İsmim Serdar, İstanbul'dan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Serdar Bey.
1: Şimdi İspanya'yı kutluyoruz, tebrik ediyoruz şampiyonluğu için. Hak eden kazandım diyorum ben. Daha güzel bir final olurdu ama geçmiş yıllarda her 4 senede bir düzenlenen kupada genelde 3. ve 4. 3.lük maçları daha zevkli oluyor. Çünkü takımlar daha tedirgin ve temkinli oluyor. Daha dikkatli oynamaya çalışıyor. Ve final maçı genelde zevksiz oluyor. Zaten kupayı kimin alacağı %80 civarı belliydi. Yani turnuva boyunca bir gol yiyen İspanya. Arjantin gibi bir takımı işte Messi'nin İTKK'a gelmesiyle, hakemlerin desteğiyle buraya kadar gelmesi onlar için de büyük bir başarı. Ben başka bir konuda hakkında daha konuşmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi Beşiktaş taraftarıyım. Yani bu Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon veya Fenerbahçe ödülleri değil ama dünyada yaklaşık 480 bin profesyonel futbolcu var, aktif. Bu 20 yaş altını saymıyorum. Yani küçük takımlarda, 2. 3. lig takımlarını saymıyorum. Bu kadar futbolcu varken şimdi 34-35 yaşındaki bir futbolcuya Beşiktaş teklif sunduğu zaman bunu Galatasaray veya Fenerbahçe kulübü de biz alalım diye. Yani gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa asparagat haberler mi bunlar bilmiyorum ama mesela Van Wright 15-20 gün önce Galatasaray teklifte bulunmuştu bildiğim kadarıyla. 34 yaşındaki futbolcu. Sonra Beşiktaş için konuşuyorlar şimdi. Yani başka futbolcu mu yok? 180 bin futbolcunun içinde sadece bir tane bir futbolcu var. Galatasaray'ın da, Fener'in de, Trabzon'un da, Beşiktaş'ın da bir futbolcuya mı ihtiyacı var? Yani başka futbolcu mu yok? Mevkinin en iyisi bu mu? Bize göre. 34 yaşındaki bir futbolcu sana emekliliği için geliyor. Son ikramiyesini alacak ve futbol bırakacak. Kafa zaten futbol bitmiş oluyor Türkiye'ye geldiği zaman. Sana için de aynı şeyi söylüyorum. Yani Beşiktaş bir teklifte bulunuyor. Başkan tamam diyor. Taraftarlar umutlanıyor. Sonra bir bakıyorsun. Galatasaray diyor ki biz de teklifte bulunduk, menajerle görüştük. Ya bu bir nasıl diyeyim, futbolcu açısından güzel. Çünkü fiyat arttırılacak, birbirlerine vurdurulacak takımlar. Ya yok mu başka futbolcu? Trabzonspor nasıl buluyor bunu? Demek ki scout ekibi, iyi bir scout ekibi var. Trabzonspor gidiyor 1,5 milyon euroya futbolcu alıyor. 30 milyon euroya olayı sattılar. Yani demek

0: yapılınca, bulununca oluyormuş bu işler. Yani bakıyorum Beşiktaş, Fenerbahçe. Fenerbahçe geçen yıl 35 yaşındaki futbolcuya Arabistan'dan alıyor. 50-60 milyon euro para veriyorlar. Olacak şey değil. Yani bizim için dile kolay. 50-60 milyon euro. 5 kişilik bir aile ömür boyu çalışsa kazanamayacağı bir para. Ve paramızı savuruyoruz. Yani bunların olmaması lazım. Takımlarda birbiriyle hizmetleşmemesi lazım. Ben bunu düşünüyorum. Sadece bunu dile getirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Size de iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Biz teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Yayınımıza katıldığınız için. Hiç vakit kaybetmeden 0212-273-1010 haydi arayın, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hattımızdaki dinleyicimize de sonu İstanbul plakasıyla biten, 34 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar Çağatay Bey.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: İstanbul'dan ben Galatasaray taraftarıyım. Ya bu Arjantin'i...
1: İsminizi alabilir miyim?
2: Kaçan baskısıyla... Geliyor mu sesinizden?
1: Geliyor. İsminizi rica edebilir miyim?
2: Emre İzmir.
1: Emre Bey, buyurun.
2: Arjantin'e atlı çıçanlardan biraz bahsedeceğim. Ya bunlar diyor yok girmelerle gitti, yok şuyla gitti ya. Mısır'ın içinden geçtiler affedersinler. İngiltere'yi de yendiler, bayağı iyi yendiler hem de. Nasıl ilk girmeyle gidiyor bu Arjantin buraya kadar?
1: Evet, dinliyoruz sizi. Devam edin lütfen.
2: Yani bu kadar, sözlerim bu kadar. Yani o Arjantin'e atlı çıçanlara söylüyorum bunu.
1: Peki, bu kadar.
2: Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere Emre Bey, hoşçakalın. 0212-273-1010 arayın ve canlı yayına katılın. Böyle bir imkanımız var. Bir yandan da Instagram'dan sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Evet, istekler de var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Adem Bey demiş ki bulunduğum yer ve durum itibariyle maalesef telefonla arayamıyorum hocam. Bu arada haklısınız, Belçika'ymış, özür dilerim, yanlış bilgilendirdim demiş. Adem Bey, olur mu, estağfurullah, biz de çok hata yapabiliyoruz. Bunlar gayet normal. İnsanın hafızasında bazen kalıyor, bazen böyle işte yanlış da hatırlayabiliyor. Yine tabii Dünya Kupası ile ilgili bugün yurt dışı basına bakarken bir de acaba bizim gazeteci dostlarımız neler yazmış diye baktığımda Uğur Meleke altın top De La Fuente'ye verilmeli demiş. 21. yüzyılın en iyi iki ulusal takımı vardı dün sahada. İspanya yeni yüzyılda 3 kez Avrupa, 2 kez de dünya şampiyonu oldu. Arjantin 6 Copa Amerika finali oynadı. Son ikisini kazandı. 3. kez de Dünya Kupası finalindeydi. Asrın en başarılı Avrupalısı ile en başarılı Güney Amerikalısını karşı karşıya getirmesi açısından bir bakıma yüzyılın finaliydi bu demiş. Kağıt üzerinde yüzyılın finali olması beklenen maç, yılın, ayın, hatta haftanın bile en iyi müsabakası olamadı aslında. Sebebi de İspanya'nın topu hiç kimseye vermemesi. Yarı finalde Fransız teknik adam Deschamps sürekli dördüncü hakemle diyalog halindeydi. Herhalde oynamak için ikinci bir top istiyor diye düşünmüştüm seyrederken. İspanya aynı acımasız oyunu Arjantin'e karşı da sergiledi. Topu hiç vermedi. Finalde Messi'yi neredeyse hiç göremedik. Zira Arjantin'in oynayabilmesi için ikinci bir top gerekiyordu adeta. Dün Arjantin 11'e 11 oynanan ilk 90 dakikayı bile şut atamadan bitirdi. İspanya şutlarda 15-0, kornerlerde 9-1 ile Almanya San Marino istatistik tablosunu kıskandıracak bir grafik yakaladı. Tek eksikleri goldü. Onu da 106'da atıp kazandılar hak ettikleri kupayı. 2010-2026 kıyası demiş Uğur Meleke. Bu İspanya 11'ini Dünya Kupası 2010'unu kazanan takımla kıyaslıyorlar. İtiraf edeyim, ben bu takımdan bir oyuncuyu bile 2010 kadrosuna koymam. Xavi, Iniesta, Puyol, Vázquez, Ramos, Pique, Villa, Fabregas, Torres, Pedro'lu olağanüstü bir kadroydu. Ancak bu 2026 takımının öyle bir antrenörü var ki hem hiç kimseyi yıldız gibi göstermeyen hem herkesi star gibi ışıldatan. Oyuncuları parlamayan ama oyunu göz kamaştıran. Evet, dün tek taraflı çok kötü bir final izledik belki ama benim Dünya Kupası finallerinde gördüğüm en iyi teknik direktör performansıydı bu. Keşke altın top ödülü bir seferliğine bir antrenörle verebilseydi. Bu turnuvanın yıldızı De La Fuente almalıydı bence o ünvanı demiş ki çok da haklı bence. İşte bir teknik direktör ne kadar fark ediyor ama bence yüzyılın en büyük travmasını Thomas Tuchel İngiltere'ye yaşattı diye düşünüyorum. 1966'da en son kazanmıştı İngiltere Dünya Kupası'nı. Finale de çıkabilirdi ama bence Tuchel'in yapmış olduğu yanlış kadro tercihleri, yanlış oyuncu tercihleri, Saka gibi, Bellingham gibi en önemli futbolcuları oynatmayışı bence finale çıkamamasına sebep oldu diyelim. 0212-273-10-10'da sizlerden gelen telefonlarla devam edelim. Sonu 55'e biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Radyonuzun sesini Alo. Kapatmanızı rica edeceğim çünkü yankı yapacak. Tanıyalım sizi.
3: Alo.
1: Duyuyoruz biz sizi, buyurun.
3: İstanbul'dan Ekrem ben.
1: Buyurun Ekrem Bey.
3: Öncelikle siyasi de olsa bazı baskılara, infantinoya rağmen, Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın baskılarına rağmen İspanya'yı tebrik ediyorum. Neticede bir Filistin'i tanıyan ve hak iddia etti. Sağ olsun geri durmadı. Biz de İspanya'yı destekledik. İttirilen Arjantin buraya kadarmış. Bu kadar ittirilebildi. Ülkemizde de bir şey merak ediyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne kadar duyarlısınız, ne kadar gerekli açıklamada belki yaptığınız radyoyu çok uzun süredir dinleyemedim yani 1-2 saattir. Ülkemizde yürütülen Sayın Savcımızın başlattığı bir program var.
1: Soruşturma Alo. Var evet.
3: Soruşturma var. Her şeyden önce masumiyet karinesi hukukta devam ediyor. İsim olarak belli zaten ortada olan Beşiktaş Kulübü'nden var. Galatasaray Kulübü'nden Sayın Güneş var. Burada Fenerbahçe'den yok. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama içim sızıyor şöyle. Burada bir Fenerbahçeli olsaydı yangın yerine dönerdi. Sanki deve kuşu gibi kafalarını kuma gömdüler. Fenerbahçe olunca ağızlarından adeta özür diliyorum herkes. Salya akıyor Fenerbahçe'yi eleştirmek için. Kişilerin ismini vermeye herhalde gerek yok. Doğru mudur hocam?
1: Vallahi ben sizi dinliyorum ama kendi takımınızla ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız
3: yok,
1: daha...
3: Kişiler yok. Özellikle sarı kırmızı medyadan Fenerbahçe'ye karşı büyük bir saldırı oluyor. Böyle bir şey olsaydı yer yerinden oynardı ama Sayın Güneş de %1 milyon suçlu ben demiyorum. Çünkü her şeyden önce hukukta masumiyet karinesi var. Devam ediyor. Bu bir soruşturmadır. Hukukçular artı devletimiz her şeyi daha iyi biliyordur ama hiçbir ses yok. Benim içimin sızlaması bundan yana. Gerçekten bir suçlu varsa bensem bile neyse suçun cezasını çekmeliler. A takım B takım olarak değil, renk gözetmeksizin İtalya'da Juventus küme düşürüldü ise bizde de böyle bir şeyler varsa en azından bir dahaki seferde herkesin bu işte bu var deyip sıkıntı var deyip yapmaması. Teşekkür ediyorum. Yorumlarsam da sevinirim.
1: Görüşmek üzere Ekrem Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii yani...
3: Sağ olun. Dediğim gibi insanlar biraz daha bilgilendirirlerse kişiler de böyle sosyal medyadan yüklenmeden hani yargısız infaz. Belki o muhterem bu işlerin içinde değil. Bilemiyoruz tabii ama masumiyet karnesi devam ediyor. Neticede suç sabit görülmedi. Ama Fenerbahçeli biri olsaydı inanın yer yerinden oynardı ya. Kıyamet kopardı. Bir televizyon kanalındaki bir hanımefendi de saydı Galatasaray'dan dedi, Bolu'dan dedi geçiştirdi ama Beşiktaş'ta bir iki tane muhteremi ballandıra anlattı. Bu korkuları niye? İnsanları üzen taraf bu. Teşekkür ediyorum, saygılar diyorum üstadım.
1: Görüşmek üzere. Evet 0212 273 10-10'da hiç vakit kaybetmeden ve sizleri bekletmeden Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Radyo Gol'de devam edelim istiyorum. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Alo.
1: Buyurun.
4: Bir dakika.
1: Bizim vaktimiz var.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
4: Merhaba Çatay Hocam. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Evet. Ben ismim Hüseyin Necip. Esenler'den arıyorum. Yine aramayacaktım, yine dayanamadım Çatay Hocam'a.
1: Allah razı olsun Hüseyin Necip.
4: Eyvallah. Telefonu yaptırdık. Evet. İnşallah sıkıntısını da şey yaptık. Abi yarın ben bir Galatasaray olarak yarın Fenerbahçe'ye yürekten başarılar. Perşembe günü de Beşiktaş'a inşallah Allah'ın izniyle. Dün de İspanya Dünya Kupası'nı ilkinden sonuna kadar hak ederek kazandı. Ben de Arjantin'i yapıyordum ama dedim ki Arjantin'in azından hiç şansı yoktu diye. Maçtan önce. O da oldu yani. İspanya abi müthişen de futbol oynuyorlar abi onlar. Yani hiç laf bırakmıyorlar. Savunmada, ileride, defansta. Tüm radyo çalışanlarına, dinleyenlerine Yunus Dana'ya da çok selamlar olsun. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
1: Görüşmek üzere Hüseyin Mecit. Helal olsun sana valla. Sonu 46 ile biten dinleyicimiz var. Ona merhaba diyelim, bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba Çağatay Hocam.
1: Tanıyalım sizi lütfen. Arkadan anonslar geliyor.
5: İstanbul'dan Uğur Güneş ben. Ara mesajlarla destekliyorum.
1: Evet Uğur Bey, buyurun.
5: Öncelikle nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
5: Teşekkürler. Sağ ol elhamdülillah. Çalışmaya devam, bir dinlemeye devam. İspanya'yı tebrik ederim.
1: Arkadaki sesi yalnız daha fazla duyuyoruz sizin sesinizden. Daha sessiz bir yere gitme ihtimaliniz var mı Uğur Bey?
5: Bir dakika tabii ki.
1: Bu arada telefon numaralarını da tekrar anons edelim.
5: Son nasıl Çağatay Bey?
1: Evet gayet iyi Uğur Bey.
5: Evet kulaksızla konuşuyordum da o yüzden telefona döndüm.
1: Dinliyoruz sizi buyurun alalım görüşlerinizi.
5: İspanya'yı tebrik ederim canı gönülden. Ben İspanya'yı tutuyordum. Bir de ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum da. İkinci transfer, forvet transferi kim olacak acaba? Yani gündemde Girassi var ama.
1: Fenerbahçe için mi?
5: Evet.
1: Evet Girassi ve Rashford konuşuluyor şu anda.
5: Yani Girassi bence daha etkili olur yani. İnşallah o gelir de. Bir de Fenerbahçe kombin hakkında fiyatlar çok yüksek Çağatay Hocam ya. Yani o konuda nasıl mesela sesimizi duyurabiliriz?
1: Valla onun için bence kurumsal olarak resmi siteye bir yazı yazabilirsiniz. Bununla ilgili dilek ve temennilerde bulunabilirsiniz.
5: Bu da Çağatay Hocam HSS Boğaz'ı takip ediyorum.
1: Sağ olun.
5: Mesajlarla destek veriyorum. Başarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür hayırlı ederim. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere Uğur
5: Allah,
1: Bey. Sağ olun.
5: Allah'a emanet.
1: Siz de Allah'a emanet.
5: Sağ olun.
1: 0212 273 10 10'da bu arada çok mesajlar birikti. Telefonu da alabilirsek yayından evet. Çok mesaj birikti ama onlara geçmeden ben dinleyicilerimizi hatta bekletmek istemiyorum. O yüzden 67 ile biten dinleyicimize de araya gitmeden bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
6: Alo.
1: Buyurun.
6: Ben Zekeriya Pınar.
1: Buyurun Zekeriya Bey.
6: Ben İspanya'nın kupayı almasına çok sevindim. Filistin'i destek amacıyla tuttuk zaten onları.
1: Hı hı.
6: Bir de ben şeye değinmek istiyorum. Milli takıma.
1: Buyurun iyi olur.
6: Milli takımın başına bir an önce Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyorum. Bakın yediğimiz gollere bakın şeyde. İki takımla yenildik değil mi biz? Avustralya'yla Paraguay'a.
1: Hı hı.
6: Paraguay'a yenildik. Bakın onların yaptıklarının en kalitelisini Aykut Kocaman yapıyordu. Paris Saint-Germain'in oynattığı futbolu 15 yıl önce oynatıyordu Aykut Kocaman. Bir an önce onun getirilmesini istiyoruz. Ama sırf Fenerbahçeli diye getirmediklerine inanıyorum ben. Bakın Arda Turan bile şu anda Galatasaray'ın ve milli takımın başına hazırlandığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçelilerin adının bile anılmamasını sırf bu yüzden istemediklerini biliyorum. Çünkü federasyonun içine Galatasaraylılar çökmüş durumda. Hem hakem camiasında var bu hem futbol federasyonunda. Bunları söylemek istemiştim.
1: Çok teşekkür
6: yani Aykut
1: ediyoruz.
6: Aykut Kocaman'ın bir an önce milli takıma çok yakışacağına inanıyorum. Niye düşünülmüyor? Hayretler içerisindeyim.
1: Peki teşekkür ediyoruz Zekeriya Bey.
6: Bir şey değil iyi yayınlar.
1: Görüşmek
6: kolay
1: üzere
6: gelsin.
1: Hoşça kalın. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlara bakalım. Serhat Bey diyor ki Çağatay Hocam Serkan oğlum her gün sizi dinliyor. Benden daha çok dinliyor vallahi demiş. Ne yaptınız demiş siz bu çocuğa. Ben bir şey yapmadım. Çok teşekkürler güzel düşüncelerinizi, anlamlı mesajınız için. Ya çocuklarımızın hani her zaman söylüyoruz. Yüzünde eğer bir tebessüme vesile olabilmek için böyle bir şey yapabiliyorsak benim için en büyük mutluluklardan biri. İyi ki varsınız böyle güzel yürekli dinleyicilerimiz. Serkan'dı değil mi ismi? Serkan'ı da lütfen gözlerinden öpün. Serkan'cığım sana da çok sevgiler, selamlar olsun. İyi ki varsınız, desteğiniz ve sevginiz bana her zaman güç veriyor. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Son 61 ile biten dinleyicimize de sözü verelim. Ondan sonra da kısa bir araya gideceğiz zaten. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz bizleri? Son 61 ile biten dinleyicimiz. Biz sizi duyabiliyoruz. Sesiniz geliyor. Orada mısınız? Evet, son bir kere daha son 61 ile biten dinleyicimize merhaba diyorum. Oradaysanız sizinle konuşmak üzere buradayız.
7: Alo.
1: Buyurun, radyonun da sesini lütfen kapatırsanız daha sağlıklı bir yayın yapabiliriz.
7: Saniye. Şimdi geliyor mu sesim?
1: Gayet net geliyor.
7: İyi günler diliyorum. Tamam. Çağatay Bey, iyi yanlar.
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
7: Samsun'dan arıyorum ben. Samspor taraftarıyım. Süper. Ahmet ismim.
1: Süper.
7: Nasılsınız?
1: İyi vallahi. Siz nasılsınız Ahmet Bey?
7: Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Van Drone gelen de gitti.
7: Evet, gitti. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Çok karakterli, çok düzgün bir yapılı bir futbolcuydu. Satılmasına üzüldük ama yani satılmayacak bir futbolcu, yani her futbolcu satılabilir Samspor'da. Sonuçta finansman yönünü biz bilemiyoruz. Taraftar olarak gözüyle bakıyoruz. Biraz daha ister istemez duygusal olarak davranıyoruz ama daha ileriki dönemlerde bunun meyvesini Samsun Spor Kulübü görecek diye, yani yeri doldurabilir bir futbolcu esasında ileriye doğru. Yani bakıldığı zaman 3 yıl önceki dönemde yanlış hatırlamıyorsam 200 milyon dolara, 200 milyon civarı o paralara alınıp gittiği para da belli, 6,5-7 civarı ve satılacak olan pay %20 bir sonraki transferinden. Hı hı. Bu iyi bir rakam. Biz Samspor taraftarıyız. Ta ki PTT Lig'den bu yana veya onun alt liginden bu yana destek veriyoruz. Stada yakın bir mahallede oturuyorum ben. Kombinemizi alıyoruz. Bu sene de aldık. Yerimizi ayırttırdık. Elimizden geldiği kadar destek veriyoruz kulübümüze. Mesleğimiz gereği spor malzemeleri, ürünleri yapıyoruz. Tekstil, mesleğimiz tekstil. Yani birkaç konu daha eklemek istiyorum. Bu futbol üzerindeki olumsuz olaylar neticesinde bir türlü bir şeye varılamıyor. İnşallah bunu düzeltirler çünkü bu futbola çok çirkin bir görüntü oluyor futbol severlere. İnsanlar futboldan uzaklaşıyor. Yani bir türlü düzelemiyor ya nedense, yani milli takımdan tutun da kulüp bazlarına yayılan bir durum var yani. Yani bu ne demek istediğimi anladınız bu soruşturmayla alakalı. Hı-hı. İnşallah düzelir, yani herkesin üzerine gidilmesi, kararlılıkla sonuç alınmasını diliyoruz taraftar olarak, futbol sever olarak.
1: Peki bu kadar mı?
7: Yani
1: söylemek istedikleriniz?
7: Biz dediğimiz gibi futbol severiz. Futbol sever bir şehrin taraftarıyız. Samsun Spor'u destekliyoruz. Bütün kulüpleri de izlemek istiyoruz. Yeni transferleri de izlemek istiyoruz stadımızda. Bunlar daha güzelleşmesi gerekirse işte dediğimiz gibi futbolda bazı değişkenlikler, bazı kararlar net olması gerekiyor. Yani az önceki arkadaş bir önceki bir şeyler bahsetti. Sözüne katılmıyorum, o Fenerbahçe üzerinde olursa yer yerinden oynardı diye. Yani arkadaşın yaşı itibariyle hatırlıyor olabilir. O 2011 yılında neler Fenerbahçe'nin üzerine neler oynandı. Öncelikle devletin üzerine ve sonra Fenerbahçe Spor Kulübü üzerine neler yapıldığını, bu konular üzerinde Beşiktaş'ın da yer aldığını ama nedense Galatasaray'a hiçbir iğne ucu kadar dokunulmadığını hatırlatmak isterim ve Galatasaray'ın bazı futbolcularının ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını da hatırlatmak isterim. Bundan dolayı Galatasaray'ın üzerine kararlılıkla gidilmesini rica ediyorum buradan, devletimizden. Bu kadar söyleyeceklerim.
1: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ve programın son bir saatine girerken kısa bir araya gideceğiz. Bu arada 0212

0: 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir ara, lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
9: Start verildi. Bursa'da dördüncü koşu başladı. Çıkışta rakiplerinin 3 boy gerisinde kaldı 7 numaralı Yazır Bey'i. Şahin Yürekli iyi çıkıp lideri alan Safkan oldu. 1,5 boy fark yaptı. 6 numaralı Başfırtına ikincilikte. İç kulvarda 8 numaralı Adı Soylu dışarıdan. 4.de 3 numaralı Server Bey'im girdi 1 numaralı. Devri Zaman onun hemen arkasında. Bariyer dibinde 2 numaralı Kabal Bey'i. 3 boy kadar geride 5 numaralı Şarka Yazı. İçeride son sıradaysa Yazır Bey'i var. 4 numaralı Şahin Yürekli Asbak'ta lider hemen dışında 6 numaralı Başfırtına bir boy kadar geride 8 numaralı Adı Soylu 3.lükte 4.lükte 3 numaralı Server Bey'im en dış kulvarda 5 numaralı Şarka Yazı var o biraz dışarıda bariyer dibinde 1 numaralı Devri Zaman dışında 2 numaralı Kabal Bey bu arada Şarka Yazı dışarıya doğru açıldı ki oldukça avantaj kaybetti bu Safkan. Taylar düzeye çıkmak üzere yarıştaki lider 4 numaralı Şahin Yürekli fark 2,5 boy. Adı Soylu ikincilikte düzeye çıkıyor dışarıda 3 numaralı Server Bey'im içeriden 2 numaralı Kabal Bey'in ataklarıyla son 400'e girdi Taylar. 4 numaralı Şahin Yürekli liderliğini koruyor. Orta kulvardan 2 numaralı Kabal Bey dışından 8 numaralı Adı Soylu en dıştan Server Bey'in ataklarıyla 200'e yaklaşılmak üzere. Son 200'e de lider girdi Şahin Yürekli fark 3 boy kadar 2 numaralı Kabal Bey'in dışarıdan Server Bey'in atakları var ama son metrelerde farkı 4-5 boy kadar çıkartan 4 numaralı Şahin Yürekli kazandı. 2 numaralı Kabal Bey 2. 3 numaralı Server Bey'in 3. 8 numaralı Adı Soylu 4. 1 numaralı Devri Zaman da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Şahin Yürekli Mehmet Fatih Kaya ile kazandı.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212-273-1010 0212-273-1010 sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz. Özellikle Dünya Kupası'nda biliyorsunuz dün dünyalar İspanya'nın olduğu ve dünyanın en büyük takımı da artık İspanya diyebiliriz. Enteresan tabii enstantaneler de yaşadı. 117 dakika boyunca Arjantin'in bir şut bile atamaması çok gerçekten enteresandı. Hani bu yaşıma kadar ben de hiç böyle bir şey de hatırlamıyorum. Maçtan sonra çıkan olaylar, kavgalar tabii bunlar da hiç hoş olmadı. Metin Türkoğlu, gelen mesajlarla başlayalım. Seni dinlemek İspanya'nın kupayı alması gibi güzel, iyi ki varsın, güzel yürekli insan demiş. Çok teşekkürler Metin Bey, uzun zaman yoktunuz sizlerde. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Adem Bey'e de teşekkür ediyorum mesajı için. Bedri Bey diyor ki, Çağatay Bey, Dünya Kupası'nda uygulanan kuralların yarısı ligimizde uygulansa her maç vatan emniyette biter demiş Bedri Bey. O da öyle bir yorum yapmış. Adem Bey, Çağatay Hocam numaranızı ilk defa alabildim, bir selam vereyim dedim. Seviliyorsunuz. Çok teşekkürler Adem Bey. Sevgiler, saygılar. Alper Üstün'den Salah transferin bittiğini söylüyor. Evet, olabilir. Alper'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Biz geçen hafta söylemiştik Salah transferinin bittiğini. İsminizi de yazarsanız çok seviniriz. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam, Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe düşünüp kendi takımının başına getirmedi demiş. O da böyle bir yorum yapmış. Yine sıradan böyle devam ediyorum. Çağatay Hocam, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda İspanya'nın yer almaması nedeni aslında dün akşam anlaşıldı. İspanya farklı bir devlet, farklı insanlar. Tebrik ederim İspanya'yı demiş Serkan Demirci. 0212-273-1010'da telefonlarınızı bekliyorum. Instagram Çağatay Hoca'ya bakalım mesajlardan. Kimler neler yazmış. Mehmet Ali Demiroğlu, Çağatay Hocam hayırlı haftaları olsun, çok teşekkürler. Yazık demiş, Türkiye'nin paralarına nedir bu yabancı hayranlığı? Türk forvetimiz yok, aslında var ama yetiştirilmiyor. Ulusoy Çanta olarak devamlı dinliyoruz demiş. Ulusoy Çanta çalışanlarına da selamlar olsun. İyi çalışmalar, iyi mesailer diliyorum. Çok mesaj geliyor, hiç vakit kaybetmeden sizleri de bir yandan gözünüz ucuyla hatlara bakıyorum. Dinleyicilerimiz var mı yok mu, kimler var diye. Bir şey daha yapacaktım, aklımda vardı. Evet, neler yazılmış dünkü karşılaşmayla ilgili. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın Arjantin'i yenmesiyle ilgili. Güntekin Onay'ın yazısı var. Hürriyet gazetesine bakalım. İspanya bu dünya üzerinde futbolu en iyi oynayan tartışmasız bir ekol ve ekol kazandı demiş Güntekin Onay. Maçın tamamı İspanya'nın kontrolünde geçti. De La Fuente'nin takımı bu Dünya Kupası'nda bir kulüp takımı hüviyetine en yakın ekip. Genç ve oturmuş kadro Rodri'nin organizatörlüğünde topa sahip olarak sadece oyunu kontrol edip hücum yapmıyor. Bu şekilde mükemmel bir savunma yapıyor demiş. Turnuva boyunca sadece bir gol yediler ve finalde de Arjantin gibi bir takıma hiç pozisyon vermediler. İspanya'nın o kadar güçlü bir oyun kurgusu var ki Fransa gibi yıldızlar topluluğu atletik ve yetenekli bir takıma da hiç şans tanımadan finale geldiler diyor. Arjantin kanatsız, İspanya santraforsuz. Arjantin'in klasik kanatsız bir 4-4-2 kurgusuyla oyunu genişletememesi ve rakip yarı sahada alan daraltan İspanya karşısında ileride top tutamaması, hiç etkili hücum yapamamasına neden oldu. Bu kadar üstün oynayan İspanya ise santraforsuz kurguda emeklerinin ve oyun kalitesinin karşılığını alamadı. Son bölümde oyuna giren Ferran Torres'in santrofor özellikleri, en yakın futbolcu olması İspanya'ya pozisyonlar ve uzatmada golü getirdi. Gerçekten de İspanya bu oyun gücüyle uluslararası düzeyde bir santrofora sahip olsa dün geceki finali güle oynaya çok daha erken bitirmiş olurdu. Kadınlarda da dünya şampiyonu demiş. Güntekin Onay, kazanan bir ekol olduğu İspanya bu dünya üzerinde futbolu en iyi oynayan tartışmasız bir ekol. Hatırlarsanız kadınlarda da dünya şampiyonu oldular. Bu dünya şampiyonluğu çok değerli, hem Lamine Yamal'ın çok da etkili olmadığı santraforsuz geldikleri bir dünya kupasında Messi ve Arjantin ise finalde çok defansif kaldılar. İspanya'nın pas oyunu onları fazlasıyla bozdu ama 2014 ve 2022'den sonra son 12 yılda 3. kez final oynamaları da onların ne kadar güçlü bir futbol ülkesi olduğu gerçeğini ortaya koyuyor demiş. Tabii Türkiye'deki basına böyle baktık ama 2026 Dünya Kupası'nda önceki gün İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 yendiği bir maç vardı. Bakın onunla ilgili hiç sizlerden yorum gelmedi. Bu maçla ilgili yorumlarınızı da yazabilirsiniz. 0212-273-10-10'a da şu an hatlarımız müsait. Aradığınız anda canlı yayına da katılabilirsiniz. Vallahi organizasyon tarihinin en çok gol atan üçüncülük maçıydı. Ben daha önce hiç hatırlamıyorum. 3 gol atan Saka ve fileleri 2 kez sarsıp turnuvada toplam gol sayısını 10'a çıkaran Mbappe vardı. Mbappe'nin attığı gollerin pasını veren Olise ki bir gol bile atamadı. 7 asist yaptı. Bir Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu oldu. Dış basın 10 golün atıldığı karşılaşma için savunmaların unutulmasıyla Dünya Kupası'nın en renkli maçı olduğu görüşünde birleşti. Dünya Kupası'nın en renkli maçı olduğu görüşünde birleşmişler. BBC'ye bakalım. Tabii İngiltere maçı ile ilgili şu anda konuşuyoruz. BBC diyor ki Saka'nın başyapıtı The Guardian... Üçüncülük madalyası hiç bu kadar parlamamıştı. Marca basket maçı gibi. İspanyol As gazetesi üçüncülük maçında beklenmedik bir şölen. La Gazzetta dello Sport 10 gol tam anlamıyla delilik, savunmaların tatilde olduğu ama futbol severlerin kazandığı bir gösteri. Corriere dello Sport turnuvanın en eğlenceli maçı. Abola'da demiş ki Miami'de çılgınlık, 10 gol ve İngiltere galibiyeti. Ben şimdiye kadar hani bilmiyorum, siz biliyorsanız lütfen yazın ama Fransa'nın 6 gol yediği bir maç hatırlamıyorum. Bir kere Fransa bir 5 yemişti ama senesini hatırlarım diye düşünüyorum. Şu anda hatırlayamıyorum ama Fransa sanki bir kere 5 yemişti diye hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman 6 gol milli takımlar düzeyinde bence Fransa gol yemedi. Bu kadar fazla bir hezimet de yaşamamıştı. Tabii final maçının devre arası çok konuşuldu. Düzenlenen özel sahne gösterileri çok konuşuldu. Bunlar 27 dakika 19 saniye sürmüş. Kurallara göre 15 dakika olması gerekiyordu bu süre. Turnuva tarihinde de bir ilk oldu. Sanatçıların şovları toplam 11 dakika sürse de sahne kurulumu, sahne sökümü nedeniyle gecikme yaşandı. Bu gecikmeler bunlardan kaynaklandı. Gösteriyi Madonna açtı. Bizler tabii izleyemedik çünkü TRT Spor'da yorumcu arkadaşlarımız vardı. Şimdi onların da hepsi arkadaşım olduğu için yorum yapmak istemiyorum ama tabii onlar da yayın akışında 20 dakika onların yorumlarını izledik. Çok enteresan, çok ünlü insanlar vardı. Tom Cruise gibi. Tom Cruise'u konuşurken gördüm, yani 64 yaşında maşallah, 44 yaşında gibiydi, 34 yaşında gibiydi. David Beckham vardı, bir sürü ünlü vardı, onları da görmek de güzeldi. Tabii eski dünya kupalarını hatırlatıyorlar bizlere. Yine bakalım, Çağatay Hocam üçüncülük maçı basketbol maçıydı, yanlış anons yapıyorsun demişler. Evet Mehmet Bey, teşekkürler. Vallahi aslında Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı niye yapılıyor? Ben çok anlam veremiyorum, bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılmıyor. Ben üçüncülük maçının yapılmasını çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü bir gün öncesinde iki takımın da morali bozulmuş. Dünya Kupası'nda finale kalamamış iki takımı karşı karşıya getiriyorsunuz. Ve iki moral bozukluğuyla çıkan takım da gerçek 11'leriyle sahaya çıkmıyorlar. Yedeklerle sahaya çıkıyorlar. Ondan sonra da böyle 6-4'lük maçları izliyoruz. Maşallah sen de Tom Cruise gibisin, yaşını göstermiyorsun demiş. Çok teşekkürler. İsminizi de yazarsanız sevinirim. Galatasaray'ı çekemiyorlar hocam. Aykut Kocaman iyiyse niye Fenerbahçe'ye gelmiyor o zaman demiş Hasan Bey. Yorumcular çok önemliydi. Şovu seyredemedik. Hasan Atılgan, o da yorum yapmış. Galatasaray'ı yakalamak için rakip takımlar transfer yapıyorlar. Yakın zamanda da UEFA'dan transfer yasağı gelebilir. Vahit Bey böyle bir yorum yapmış. Yine buradan devam ediyoruz. Evet, Bedri Bey'in mesajını da okumuştuk. Yine buradan. Burada Amerika'da havalar harika şu anda, çok güzel demiş. Hayırlı yayınlar demiş Muammer Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada lütfen arayın 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da telefonlarınızı bekliyoruz. Sizler de lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Dünya Kupası ile ilgili, İspanya'nın bu kupayı alması ile alakalı görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yeni haftanın ilk sözü sizlerden gelsin istiyorum. Bugün dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde. Özellikle hangi takımı tutarsanız tutun hiç fark etmez. Ama tuttuğunuz ve gönül verdiğiniz takımlarınız için neler söylemek istiyorsanız, transferlerini nasıl buluyorsanız, şampiyonluk adayınız hangi takım ya da takımlar, bunların hepsini 0212 273 10 10'da yayınımıza katılarak canlı yayında bizlere söyleyebilirsiniz. Sayın Ünlü demiş ki, ne yalan söyleyeyim, final maçında İspanya'yı destekliyordum ama bir an neredeyse atamayana atarlar sözü yer bulacak diye de çok korkmuştum. Neyse ki İspanya kazandı demiş. Evet, haklı Sayın Ünlü. Çünkü 120. dakika mıydı, bir kornere çıkan top vardı ve Arjantin hakikaten golü de bulacaktı. Öyle bir pozisyon da vardı. Son anda yapılan hamle olmasaydı diyoruz. Ve yine ülkemizdeki basınla devam edelim. Hürriyet gazetesine baktık. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi statta şölen, TRT'de reklam demiş. Finalin devre arasında birçok ünlü sanatçı sahne alırken TRT bu organizasyonu yayınlamadı. Shakira, Madonna, Justin Bieber, dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteriler ekrana yansımadı. Çünkü TRT bu sırada reklam kuşağı ve spor yorumcularının ilk yarı değerlendirmesini gösterdi demiş. Çağatay Hocam, aslında en iyi takımlardan biri İsviçre'ydi. Tabii ki bir İspanya değil ama İsviçre pisi pisine elendi diyebilirim demiş Serkan Demirci. Evet, yine sizlerden gelen, Salah ne zaman açıklanır diyor. Bunu ben de bilmiyorum. Kulüp ne zaman resmi açıklama yaparsa. Yine buradan bakalım. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda kaçırmayalım. Yine mesajlarınızı. Sözcü gazetesiyle devam edelim. İspanya hak ederek kazandı demiş Ercan Taner. Sevgili Ercan Taner de biliyorsunuz yıllarca bu maçları anlattı ki anlattığı maçlarda ben en çok şeyi hatırlıyorum. Hacı, hacı, hacı. Hala kulaklarımızda kalmış. Ercan Taner diyor ki, İspanya hak ederek kazandı. Bütün hafta Messi ve Yamal'ın aynı karede olduğu 19 yıl önce çekilmiş fotoğraf konuşuldu. Mistik bir olay. Yamal daha bebek ve yanında da genç Messi. Dün sahaya birbirlerine rakip olarak çıktılar. Doğum günlerinin arasında 19 gün var. Yamal'ın forma numarası da 19. Acaba 19. dakikada bir şey olur mu diye bekledim ki ben de bekledim hakikaten. Fakat hem Arjantin hem de İspanya'nın maçta hataya yer olmadığını bildiklerini herkes gibi ben de çok iyi gördüm. Defans ve orta alanda riske girilmeyen bir final oluyordu. Harika geçen, tempolu ve pozisyon üstüne pozisyon dolu bir final beklemek hayaldi. Hiç kolay değil. Kaybeden en büyük kupadan eli boş dönecekti. Erken gelecek bir gol bütün senaryoyu kesinlikle değiştirirdi. Ama o da benim gerçekleşmemiş dileğim olarak maç notlarımda kaldı. Ercan Taner şöyle devam ediyor. İlerleyen dakikalarda tek taraflı bir oyun gördük. İspanya, Arjantin yarı sahasındaydı ve baskısını hissettiriyordu. 73 dakika geçmiş ve Arjantin İspanya kalesine tek şut dahi atamamıştı. Enzo Fernandez'in gördüğü kırmızı kart uzatmalar öncesi Arjantin'i üzmüştü. Uzatmalar oynanırken bile hala şut atamamıştı Arjantin. Planları işi penaltılara bırakmak ve kalecileri Martinez'e güvenmekti. Baskıya dayanamadı Messi ve arkadaşları. Fernan Torres topu tavana gönderdiğinde penaltılara gerek yok demişti adeta. İspanya dünyanın en iyi takımı olduğunu kupayı kazanarak herkese gösterdi diyor Ercan Taner. Ve yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Hattımızda dinleyicilerimiz var, onları da bekletmeyelim. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
1: Hollanda'dan Gökhan Bey.
0: Oo, Hollanda'ya selamlar olsun Gökhan Bey.
1: Aleykümselam. Yayınınızı dinliyordum, bağlanmak istedim.
0: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Buyurun dinliyoruz sizi.
1: Ben de dün final maçını izledim. Herhalde Türkiye'nin %80'i %90'ı gibi biz de İspanya'nın kazanmasını istiyorduk. Yani sahada futbol adına bir şeyler yapan tek ülkeydi. Diğerleri sürekli herkes zaten konuştu. İnanılmaz agresif, kaba tabirle çirkef davrandılar. Hatta saldırı boyutuna kadar geçtiler. Hakem de bayağı müsamaha gösterdi. Bence iyi oldu. En azından futbol oynamaya çalışan bir ülke kazandı. Ki bize sonuç itibariyle 6 gol atmış bir takımı da desteklemek nasıl olsa da yani tuhaf olsa da mecburen onu desteklemek zorunda kaldık. Yani üçüncülük maçını izleyemedim ama o da 6-4 bitmiş. O da enteresan.
0: Evet.
1: Ya ama orada zaten futbol oynanmamış. Yani orası artık şova dönüşmüş gibi gözüküyor. Çünkü yani özetlerini izlediğimizde o belli oluyordu. Çok netti.
0: Vallahi ben Gökhan Bey o saatlere kadar iyi ki uykusuz kaldım dedim. İyi ki de izlemişim. Yani son yıllarda izledim. Bence en güzel maçtı.
1: Ya muhakkak şimdi rahat çıktılar en azından. Yani şu anlamda rahat çıktılar. Final oynayamadıkları için baskı ve stres altında değillerdi. O yüzden de İngiltere'nin Arjantin karşısında Tuchel'in yaptığı yanlış oyuncu seçimlerinin bu maçta nasıl sonuç verdiğini gördük. İnanılmaz bir kötü ikinci yarı geçirdi Tuchel. O yüzden de zaten hakemlerle kollanan Arjantin'i son 20 dakika inanılmaz bir baskı yemişti. O maçı izlemiştim. Ama bence hak eden Dünya Kupası'nı kazandı.
0: Bu kadar mı Gökhan Bey?
1: Bu arada ben Fenerbahçeliyim. Hı hı. Şu ana kadar yani 46 yaşındayım. Son yani 25-30 sene içerisinde hem kadronun ana iskeletinin korunup hem de bu kadar kısa sürede eksiklere nokta atışı, yani Vedat Muriç'in sakatlanması bir talihsizlik, onu ayrı tutarak söylüyorum. Nokta atışı transferler yapıp seneye başladığımız daha bir lig başı hatırlamıyorum. Evet. Hiçbir hoca özelinde bu yoktu. Ne İsmail Kartal'ın 4 dönemi, ne Ersun Yanal, ne Aykut Kocaman, ne Mourinho, ne Jesus. Bazı dönemler inanılmaz kötü kadrolarla başlıyorduk lige. Sonradan son dakika sürpriz transferlerle toparlamaya çalışıyorduk. Bu sene ilk defa el ayağı düzgün güzel bir 11 çıkarıp hatta 14-15 oyuncu çıkartıp mücadele edebileceğimiz birlik olacak. Fakat bu sefer de talihsizliğimiz Beşiktaş inanılmaz bir kadro kurmaya başladı. Bir rakibimiz vardı, şimdi ikiye çıkacak. Zaten Galatasaray'la zor uğraşıyorduk. Bir de şimdi Beşiktaş'la uğraşmak zorunda kalacağız. Trabzon iyi gidiyordu ama önemli oyuncularını kaybetti. Çok transfer yapması onları bir sistem oturtana kadar belki yarışın dışında tutabilir ama Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu yarışın içinde kalacak. İnşallah bu sene bizim senemiz olur diyorum.
0: Çok teşekkürler. Hollanda'ya sevgiler, kucak dolusu bizden gelsin Gökhan Bey.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kısa araya gideceğiz ama kısa araya gitmeden önce bir tebriğimiz var. Çünkü A milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ben bu maçı da izledim. Hatta Slovenya maçında çok üzülmüştüm. Tam da böyle galip geliyorduk ama Efeler İran'ı devirip grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. Ay Yıldızlar dünya sıralamasında ilk 7'ye girdi ki oyuncularımız gerçekten büyük bir alkışı hak ettiler, tarih yazdılar. A milli erkek voleybol takımımız 2026'da Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldiler ki daha önce galibiyetimiz bile yoktu. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasının 4. ve son maçında İran'ı dün 3-1 mağlup ettiler. Bu sonuçla birlikte 8 galibiyete ve 22 puana ulaşarak 29 Temmuz 2 Ağustos 2020

bir galibiyeti vardı, 11 mağlubiyeti vardı. Bakın nerelere geldi. Geçen sezonsa 3 galibiyeti vardı, 9 mağlubiyeti vardı. Şimdi ise finallere adını yazdırdı ve dünya sıralamasında ilk 7'ye giren A milli voleybol takımımızı, erkek voleybol takımımızı, kadınları da dahil olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Gelen mesajlar için 0212 273 10-10'da kısa bir araya gidiyoruz. Ardından programın son yarım saatinde yine sizlerden gelen telefonlarla devam edeceğiz. Lütfen bizleri yalnız bırakmayın. Şimdi kısa bir ara.

0: Da dört büyük gündem devam edecek.
1: Yarış başlıyor.
2: Start verildi ve Bursa'da 5. koşuyla birlikte 2. haftalık aynı heyecanı da başladı. Çıkışta 12 numaralı Wish You Were Here 4 boy kadar, 1 numaralı La Perle Rare'de 2 boy kadar gecikti. 10 numaralı Tatlı Akyüz yarışın liderliğini aldı dış kulvarda. Kır Bumerang onun dışından da önlere doğru Kuntum Cat gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Tatlı Akyüz yarıştaki lider Park bir boy. İkincilikte 4 numaralı Kır Bumerang iç kulvarda. 8 numaralı Queen Erinöz 2 boy kadar geriden dışarıdan. 3 numaralı Oldon, 12 numaralı Wish You Were Here önlere gelmeye çalışıyor. Yine 11 numaralı Today Is A Gift ve 6 numaralı Moon Ash ile birlikte. 600'e girdi Taylor, 10 numaralı Tatlı Akyüz önde, dışında 8 numaralı Queen Erinöz, 2 boy geride 6 numaralı Moon Ash, daha sonra Today Is A Gift sırasıyla viraj dönüldü. Tatlı Akyüz düzlüğe de lider çıkmayı başardı dışından. Queen Erinöz onun dışından 6 numaralı Moon Ash'in daha geriden 1 numaralı La Perle Rare'nin de atakları var içeriden. Today Is A Gift en içten de Azakop gelmeye çalışıyor. Queen Erinöz geldi dıştan da La Perle Rare geliyor şimdi 1 numaralı La Perle Rare yarıştaki liderliği alıyor. Queen Erinöz'ün Tatlı Akyüz'ün atakları var. La Perle Rare önünde Tatlı Akyüz tekrar geliyor. İki tay beraber geçiyor fotoyu. 8 numaralı Queen Erinöz 3. 4.lük için 2 numaralı Azakop ve 3 numaralı Hold On To Life Tiny'yi beraber geçti. 1 numaralı La Perle Rare ve 10 numaralı Tatlı Akyüz 1.lük için foto finişte buluştular.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin spor radyosunda Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı özelliği olan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde devam ediyor. 0212 273 10 lütfen arayın, acele edin çünkü programın son dakikalarında sizler de sesinizi duyurun istiyorum. Yine sizlerden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz özellikle sormuştu Çağatay Hocam. İsmini şu an bulamadım ama biraz sonra söylerim galiba, Hakan Bey'di. Gol krallığı nasıl şekillendi diye 2026 Dünya Kupası'nda Fransız Yıldız Mbappe adına tabi rüya gibi geçti. 8 maçta 10 golle turnuvanın zirvesine çıktığı toplamda ise şöyle bir baktığımızda 22 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü ismi oluyor Mbappe. Messi'ye bakalım. Messi finalde suskun kalsa da 8 golle 2. sırada yer aldı ve toplamda 21 golle Mbappe'yi takibini sürdürdü. Norveç'ten Haaland ve İngiliz Bellingham ise 7'şer golle 3.lüğü paylaştı. Bana göre turnuvanın en etkili isimlerinden bir tanesi kesinlikle Bellingham'dır. Net yani, çok açık ara inanılmaz iyi bir futbolcu. Sonu 0-2 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim ve yayınımıza alalım. Hoş geldiniz.
5: Merhaba.
4: Buyurun.
5: Merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Ali benim.
4: Buyurun Ali Bey.
5: Ben Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyordum açıkçası. Çünkü savaşçı bir oyun yapıları vardı. Ama İspanya sonuna kadar hak etti, kazandı. Bir şey de diyemeyiz. Yani onların hakkıydı, uzamaya gitmedi.

0: etmesi bile yazık oldu diyebiliriz. Genel anlamda Dünya Kupası'nı ben açıkçası beğendim. Ne kadar Amerika'da olumsuz yorumlar olsa da, Amerika ile ilgili olumsuz yorumlar olsa da çoğu yerde yaşanıyor bunlar. Mesela bizim Türk takımları da yurt dışına gidildiğinde bir sürü aramalara maruz kalıyor. Ondan sonra fazla abartıldığını düşünüyorum ben bazı şeylerin. Ama yeni kuralların futbola baya güzel oturduğunu düşünüyorum. Hepsini açıkçası çok beğendim. Oyun durmuyor. Taşlar çok hızlı atıyor. Bir tek kornerlerde biraz şey var, alışkanlık var. O hakemlerin ceza sahası içini düzeltmesi.
1: Bir de su molası değil mi? Haricinde,
0: evet evet. Ama su molası da sıcak yani. Yapacak bir şey yok. Mecburen o kadar da olsun diyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük enerji tüketiyorlar. Hiç durmuyor maç. Yani inşallah Türkiye'de de bu hız ve tempo oynanır diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Avrupa'da takımlarımız yani maç kondisyonuna ihtiyaçları var. Yoksa takılıp kalıyorlar. Umarım hakemlerimiz ligimizde bunları uygular. Yani takım gözetmeksizin uygularlar. Şey olarak da dakikalar uzarsa, yani 60 dakikaları falan görürsek müthiş bir şey olur. Gerçekten futbolcular bizi çok kandırıyorlarmış. Yani ben bunu maçları seyrederken anladım. Doktor görmedik ya. O kadar maç seyrettim ben.
1: Evet, gerçekten maç, öyle doktor maça, görmedik.
0: Yani belki bir maçta, belki iki maçta, o da mecburi kafa travmasında falan görüyorsun. Başka türlü hiç doktor yoktu. Yani Türkiye'de her maç bahis açılıyordu. Kaç kere doktor sahaya girer diye. Yani düşünün, bu kadar abartılmış bir pozisyondaydı. Dünya Kupası ile alakalı görüşlerim bu benim açıkçası. Yani milli takımımıza gelince Montella konusunda ben farklı düşünüyorum. Montella'yı başarılı buluyorum açıkçası. Son 25 yılda, yani ben aşağı yukarı 2002'den beri bütün Dünya Kupası dahil bütün maçları takip etmeye çalışıyorum. Başarılı yani şu ana kadar bizim birçok Türk hocadan, gelmiş geçmiş hocalardan çoğundan başarılı. Bir de biz sanıyoruz ki yani Montella'yı gönderelim, kim gelecek? Guardiola mı gelecek? Klopp mu gelecek? Kim gelecek yani? Sonra dönüyoruz tekrara, yok Şenol Güneş gelsin, yok Fatih Terim gelsin, yok Aykut Kocaman gelsin. Ya yok. Tekrardan başka bir şey yok. Yani bunları denemişiz, defalarca şey yapmışız, olmuyor. O yüzden değişik öneriler sunmamız gerekiyor. Bunu da sunmuyoruz. Yani Fenerbahçe'yi, ya da yanlış anlamasınlar, Beşiktaş hoca konusu da gördünüz. İsmail Kartal'ı getirmek zorunda kaldı. 3 kere başarısız olmuş bir teknik direktör. 4. kez bir umut denemek zorunda kalıyor. Ha, başarılı olur olmaz, o ayrı bir konu. Ama umutla getirilen bir şey, ama 3 kere denenmiş. Beşiktaş'a bakarsak İtalya'nın baş altı takımlarından yukarı çıkamamış bir teknik direktörü getirmişler. Yani biz Montella'yı gönderelim, kim gelecek? Kimi getireceğiz? Yani kendi büyük takımlarımız bile belki yıl sonunda göreceğiz bunu, doğrudur, belki yanlıştır, ama hoca bulmakta sıkıntı yaşadılar. Şu an Türkiye'de başarı kriterlerine bakarsak kim gelebilir diye düşündüğümüzde Sayın Okan Buruk var. Son 4 yıla damgasını vurmuş bir hoca. Evet, o gelebilir. Mantık olarak düşünülebilir. Ama onda da şu anki federasyon başkanlığıyla zaten Galatasaray arası belli. Okan Buruk'a bile bir sürü laflar söylüyor. Ağzı hiçbir şekilde durmuyor federasyon başkanının. Mümkün değil gelmesi. Getirilmesi mümkün değil. Kimi getireceğiz yani? Bir de Montella gerçekten istatistiğe baktığın zaman son 25 yılda en başarılı olmuş hoca. Niye devam etmiyoruz? Niye değiştirme gereği duyuyoruz? Ben onu anlamıyorum. Ha, Dünya Kupası'nda başarısız mı olduk? Başarısız olduk. Ama bunu biz hak ettik. Çünkü biz daha gitmeden kupanın bir tarafından yapıştık. Yani biz bunu kulüp takımlarımızda da yaşıyoruz. Çek bir Letonya'ymış. Yok adını duymadığımız takımlarda elemiş muamelesi yapıyoruz. Oyuncuları bir şekilde şey yapıyoruz. Ya bu futbol ciddiye alınması gereken bir oyun. Ve orası Dünya Kupası. Yani oradaki rakipleri biz yenildikten sonra bakıyoruz ki Paraguay, Arjantin de yenmiş, Brezilya'yı da yenmiş. şunu bunu da yenmiş, Uruguay'ı da yenmiş, bu takım son 6 ayda hiç yenilmemiş falan. Bunları maç oynandıktan sonra fark ediyoruz. Zaten gittiğimizde biz Paraguay'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyordu, incelememiz gerekiyordu ama kale almadık. Oyunculara da bu yansıyor. Toplum nasıl bir argüman yaparsa, artık nasıl bir şey yaparsa, oyuncular ister istemez etkileniyor bunlardan. Daha ciddi alınsaydı, mesela biz Kosova ya da Romanya maçlarındaki gibi 0-0'a 1-1'e yani tur geçmeye ciddiyetle bir oyun oynasaydık, biz 3 takımı da rahatlıkla geçerdik diye düşünüyorum ben. Ve ilerlerdik diye düşünüyorum. Ama bunu bir şekilde engelleyemedik işte açıkçası. Bizim bu bakış açımızı da değiştirmemiz lazım. Çünkü yansıyor yani, isteseniz istemeseniz de futbolculara, teknik heyete, federasyona her türlü rahatlık veriyor mu diyelim bunu, rehavet mi veriyor diyelim. Böyle bir durum oldu. Bu da tecrübe. Bizim toplum olarak da tecrübe edinmemiz gereken bir şeydi. Basın olarak da tecrübe edinmemiz gereken bir şeydi. Çünkü biz hiçbir şekilde yönlendirmedik bunları açıkçası. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok, yayın içinde teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Evet, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz de varsa lütfen acele etsinler. Bu arada yine sizlerden gelen mesajlar var. Onlara da bakalım. Çağatay Hoca Instagram adresinde. Hüseyin Aydoğdu, Çağatay Hocam merhaba. Mesleğim kule vinç operatörlüğü. Telsizlerin yoğun seslerinden dolayı çok olmasa da elimden geldikçe sizleri dinlemeye, takip etmeye çalışıyorum. Hitabet tarzınız, program yapma usulleriniz son derece keyifli ve çok güzel. Başarılarınız, bu güzel yolculuğunuz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Saygılar, Hüseyin Aydoğdu. Çok teşekkürler. Hüseyin Bey, bu güzel mesajınız için yürekten teşekkür ediyorum. Tabii kule vinç operatörlüğün ne kadar dikkat, sabır ve sorumluluk isteyen zor bir meslek olduğunu da biliyorum. O yoğun telsiz seslerinin ve iş temposunun arasında bizlere vakit ayırıp programınızı dinlemek de bizim için gerçekten çok kıymetli. Allah işinizi gücünüzü kolaylaştırsın, kazası belası çalışmalar nasip etsin. Gönülden selamlarımı gönderiyorum size. İyi ki varsınız. Bakalım 0212 273 1010 artık son telefonu da alacağım. Lütfen bağlanın ve sesinizi de duyurun buradan. Bu arada tabii gündemdeki en sıcak konulardan bir tanesi de Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalardı. Sayın Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabının tespit edildiğini açıkladı. Bu hesapların bloke edilmesi için finalin başlamasıyla bankalara müzekkere yazıldığını söyledi ve aynı zamanda şu bilgiyi de verdi. Dedi ki yasa dışı bahis sitelerine entegre çalışan 19 dış finans evi de deşifre edilmiş ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler de başlatılmıştır dendi. Ve yine bakalım şu an bir dinleyicimiz var mı? Son telefonumuzda o olsun. Dinleyicimize de merhaba diyelim. Sonu 89'da biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Hayırlı programlarınız olsun.
1: Sağ olun.
2: Beşiktaş taraftarıyım. Dün maçı da izledim. Yani baştan sona kesinlikle İspanya'nın hak ettiğini düşünüyordum. İspanya'yı destekliyordum bu arada. Maçın sonunda sportmenliğe hiç yakışmayacak zaten şeyler oldu. Hani onlarla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben Beşiktaş özelinde birazcık konuşmak istiyorum izin verirseniz.
1: Tabii ki, buyurunuz.
2: Sadece forvetsiz bir şekilde planlama yapıyor olmamızın vermiş olduğu bir endişe var. Evet, Trossard, evet Muhammed Salah, her şey çok iyi ama hani sezona ohla başlayıp bu şekilde bitirmeye götürmek ya da hani atıcıyla tutucunun iyi olması diye bir kavram var. Tutucuyu bulduk, şu an atıcıyı bulamadık. Ben konuyla ilgili sizden de birkaç yorum almak istiyorum. Hani ricam bu yöndedir.
1: Tabii ki.
2: Teşekkürlerimi sunarım. İyi yayınlar dilerim tekrardan.
1: Çok çok teşekkürler ki aradınız. Bu arada tabii yani Beşiktaş'ın bu yapacağı transferlerden sonra Trossard ve Salah hamlesinden sonra da arkada tabii Orkun'u da düşünecek olursanız ileride Vlahovic ya da Lukaku tarzı bir forvetle Beşiktaş'ın ben şampiyonluk yolunda da adaylardan bir tanesi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani Beşiktaş maçını bir kere Muhammed Salah var diye, Trossard var diye birçok taraftarı da çekecektir stada. En azından Beşiktaşlı taraftarları umut olmuştur. Çünkü bu transferler yapılmasa gerçekten Beşiktaş taraftarlarla biz genelde dinleyicilerimizle konuşuyoruz. İşte izleyicilerimizle yazışıyoruz, bir araya geliyoruz, futbol sohbetleri yapıyoruz. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Bizim umudumuz yok diyordu. Ama bu transferlerden sonra Sayın Serdal Adalı'nın ve yönetimin gerçekleştirdiği transferlerden sonra da gerçekten Beşiktaş'ta artık şampiyonluk adaylarından bir tanesi haline geldi diye söyleyebiliriz. Artık veda edecektik ama dinleyicilerimizi de görünce ben onların sesini de kısa olarak duymak isterim. Onlara da bir merhaba diyelim. Sonu kaç? 33. Sonu 33 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Son telefonumuz olsun. Hadi onu da kırmayalım.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, tanıyalım lütfen.
3: İrfan'ı tebrik ediyorum.
1: Tanıyalım önce sizi.
3: İrfan ismim.
1: Buyurun İrfan Bey.
3: İrfan ismim, Ferhat taraftarıyım. Bütün herhalde Türkiye'nin büyük bir kısmı, hatta tamamı eminim ki İspanya istiyorduk. İyi ki de İspanya kazandı. Arjantin'le ilgili ellerinden geleni yaptıklarını zaten hepimiz gördük bu maça gelene kadar da, bu maçtan bitiminden sonra da. Futbolun maalesef çok da adil bir şekilde yönetilmediği, sağ dışı faktörlerin özellikle Dünya Kupası'nda bile maalesef etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden de belki de futbol her geçen gün bu yüzden belki de değer kaybedecek. Türkiye'deki yapılan operasyonla ilgili de bizim Dünya Kupası'nı beklememiz sebebini anlamış değilim. Hangi bir dünya şu an için mi acaba öyle, onu bilmiyoruz tabii de. Dünya Kupası'nda oynayan bir futbolcularımızla ilgili bir konu olduğunu bekliyoruz. Dünya Kupası şu anda atlan yöneticilerin, Dünya Kupası'na gönderilen takımın yöneticileri olmadığı da ortada çoğunun. Hani bunu beklemek için neden biz Dünya Kupası'nı bekledik? Onu anlamış değilim. Sizin hani bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı, merak ediyorum. Hani şu anda bakıldığında bunca zaman boşu boşuna beklenmiş gibi görünüyor. Tabii ki zaman ne gösterir onu bilemeyiz. Ama futbolun hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten ciddi bir temizliğe ihtiyacı olduğu aşikar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. İyi bir kadro kuruyorlar bir Fenerbahçeli olarak. Onların bu kadroyu kurmasından dolayı mutluyum. İyi değer katması açısından da. Umarım en iyi olan kazanır. Sağ içinde hak eden kazanır. Sağ dışı faktörleri buyum. İnşallah konuşmayız. Her şey daha adaletli olur diye temenni de bulunayım. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii artık yayın için vaktimiz de kalmadı. Çünkü saat 16'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın açıklaması olacak. İrfan Can Kahveci ile birlikte basın toplantısı yapacak. Fenerbahçe'nin fikstürünü sormuşlar. Yarın biliyorsunuz Gornik'le karşılaşacak ve bunun rövanş maçı da 29 Temmuz'da oynanacak. 4-5 Ağustos tarihlerinde de Sturm Graz maçlarının işte galibiyle karşı karşıya gelecek diyoruz. Bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Sevgili Hasan İlbaş'ın doğum günüymüş. Ona da sağlıklı, mutlu, nice seneler olsun diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve veda vakti geldi. Az sonra da tabii İsmail Kartal'ın basın toplantısının hemen ardından sevgili Berk de sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmayın deyip yarın saat 14'te yine Türkiye'deki en sıcak gündemleri takip etmek, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla canlı yayında buluşmak üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Galatasaray dün ilk hazırlık sınavını verdi. Ümraniyespor'a karşı 5-1'lik bir galibiyet. Özellikle genç oyuncular çok öne çıktı. Çok erken olacak tabii bir değerlendirme için ama burada özellikle Ada Yüzgeç üzerinden bir ilerlersek nasıl değerlendireceksin hem dünkü genç oyuncuların performansını hem Ada Yüzgeç'i?
5: Evet, Ada konusunda gerçekten de bayağı bir bilgiye sahip, telefon trafiği de yapıp geldim. Galatasaraylıları daha fazla bilgilendirmek için de elimden geleni yapacağım ama sadece Ada Yüzgeç değil, Berat Düş'ün gol atması, Can Armando'nun frikikten sol ayakla çok iyi bir skor üretmiş olması, Kazım Can ciddi bir deneyim kazandı Başakşehir ekibinden. Açıkçası sadece şampiyonluğa yıldızlar değil, generaller değil, askerler ve gençler de ulaştırır. Galatasaray'ın geniş rotasyonunda da yetenekli futbolcular olduğunu açık bir şekilde gördüğümüz bir karşılaşma oldu. Ada Yüzgeç çok uzun süredir Galatasaray altyapısından A takıma bir gerçek var ki oyuncu atamadı. Benim en son hatırladığım Yunus Akgün. Yunus Akgün de o merdivenleri teker teker acı çeke çeke deneyim kazana kazana buraya geldi. Adada bu potansiyel var. Okan Hoca'nın birçok rekoru kırdığını biliyoruz. Birçok şampiyonluklar, rekorlar, başarılar. Belki de tek eksiği Fatih Hoca'dan bence imza bir oyuncuyu atamaması A takıma altyapıdan. Fatih Terim'e bakıyoruz, Fatih Hoca'ya. Semih Kaya'yı attı, Emre Çolak'ı attı, Ozan Kabak'ı attı. Say say bitmez. 96-2000'e dönersek çok fazla genç oyuncu kazandırdı Galatasaray altyapısından bu kulübe. Bence Okan Hoca'nın da Ada konusunda bu durumu ortadan kaldırmak adına daha fazla süre vermesi gerekiyor ki Okan Buruk'la alakalı şunu söyleyeyim. Ada Yüzgeç'teki ışığı gördü ki Okan Hoca. Yaz tatilinde Ada Yüzgeç Ali Yiğit'le birlikte tatil yaptı mesela. Alaçatı'daydı. Ali Yiğit onu çok beğeniyor. Ve sürekli olarak tatilde de personal training ile özel hocası var çok uzun yıllardır Ada Yüzgeç'in. Tamamıyla çalışarak, kendini geliştirerek vizyon sahibi bir kardeşimiz. Ada daha 17 yaşında. Florya Özel İstek Vakfı Okulu'nda, Bilge Kağan'da okuyor. Ailesi Hataylı, depremzede. Anne baba avukat, Hatay'daki deprem sonrasında İstanbul'a geldiler. Ve nitekim de oyuncuları, yani daha doğrusu oğulları üzerinde çok büyük bir etkisi var. Tabii ki okumuş, eğitim sahibi bir aile olması da Ada'nın bir anlamda kendini geliştirmeye daha fazla özen göstermesine sebebiyet verdi. Nitekim de dediğim gibi Ali Yiğit'in de çok beğendiği bir oyuncu. Ada Yüzgeç. Orada sürekli olarak Okan Hoca'yı markaj diyor. Deyim yerindeyse Ali Yiğit'te. Yani Ponomarenko'yu biraz sonra konuşacağız ama Galatasaray neden kendi Ponomarenko'sunu kadrosundan çıkarmasın? Ada Yüzgeç'te bu açıkçası kalite, nitelik ve aynı zamanda da potansiyel de var. Fiziksel olarak da özel, ayrı çalışmalar yapıyor. Bir yıldız aurası var gerçekten de. Çünkü futbolcuyu bence vizyoner kimliğe iten noktalardan bir tanesi de eğitime açık olması. Zaten özel okulda okuması da çok büyük bir artı bence Ada için. Bekleyip görelim. Ama Okan Hoca'nın açıkçası Ada'ya çok fazla önem verdiğini, çok önemli düşünceleri olduğunu dile getirebilirim. Fakat bu oyuncuları süre verirseniz kazanırsınız. Oyuncu oynadıkça gelişir. Yani Barcelona süre veriyor, kazanıyor. Bence bizim de bu noktada belki Okan Hoca'nın tek eleştirebileceğimiz noktası genç oyuncular konusunda. Ne kadar süre alırsa Ada Yüzgeç'te o kadar fazla katkı sağlayacaktır Galatasaray'a.
4: İnşallah yol açık olsun, güzel bir kariyeri olsun diyelim. Ada Yüzgeç'te hem Galatasaray hem de milli takım inşallah uzun yıllar faydalanır kendisinden. İnşallah. Hepimizin dikkatini gol sevinci çekti aslında. Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı Ada Yüzgeç. Yıllardır konuşuluyor ya, birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı Mauro Icardi. Aynı zamanda da birçok futbola sevdalı gencin de rol modeli olduğunu yine Ada Yüzgeç'te de görmüş olduk aslında. Orada neler söyleyeceksin? Buradan da çünkü Icardi'ye geçmek istiyorum aslında. Böyle bir pas atmak istedim sana. Çünkü Icardi ile de Galatasaray'ın yıllardır süren aşkı, hani son buldu mu diyeyim, nasıl tabir kullanayım bilemedim ama bir ayrılık gerçekleşti. Arka planda neler yaşandı? Menajeriyle Galatasaray arasında diyaloglar oldu mu, olmadı mı? Sonuçta Galatasaray'ın şampiyonluklarında ciddi anlamda etkisi olan taraftarla hani bu kulübün tarihindeki büyük efsanelerden çok daha fazla bağ kurmuş bir isimden bahsediyoruz. Sence bu süreç doğru yönetildi mi? Taraftarın tepkileri de var. Sen nasıl yorumlarsın?
5: Ya tabii ki her iki tarafında bence burada hataları ve yanlışları oldu ayrılık sürecinde. Icardi, Kemerburgaz'da antrenman yapan her futbolcu için bir okul, bir yıldızdı, bir süperstardı, bir ikon isimdi. Ve nitekim de hepsinin de Icardi'den öğrendiği elbette ki birçok şey var. Daha işte 3 ay öncesine kadar futbolcularla sohbet ettiğimizde hani Icardi tesislere girdiğinde herkesin saygısı, sevgisi çok farklı ve ayrıydı. Mauro Icardi Galatasaray Kulübü'nün yaşayan efsanesidir. Ayrılık belki yakışır yakışmaz, belki biraz sonra anlatacağız. Icardi veda maçı teklifini kabul eder etmez ama hiçbir şey Icardi'nin Galatasaray'ın yaşayan efsanesi olduğu gerçeğini asla ve asla değiştirmeyecektir. 77 gol, yanlış hatırlamıyorsam 25 asist, 102 gole katkı, Hacı'yı geçme başarısı göstermiş olan bir süperstardan bahsediyoruz. Tabii ki herkesin bu haberi aldıktan sonra zaten göz göre göre hani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir zaten. Belliydi Icardi ile yolların ayrılacağı bana göre ama aylardır. Fakat bu resmiyete dönünce herkesin içinde bir buruk tat bıraktı. Herhalde Galatasaraylılar bunu en son muhtemelen Hacı ve Muslera'da yaşamıştır. Icardi'de de gerçekten bu herkesi hüzne boğdu. Bu bir gerçek. Fakat bu noktaya nasıl gelindi? Bence hem Elyapino hem Icardi hem de Galatasaray tarafı bu ayrılık sürecini çok da iyi yönetemedi. Bir kere burada Sayın Başkan inisiyatif aldı. Başkan kontenjanından tırnak içinde söyleyecek olursam bir teklif verildi Icardi. Aslında bu teklif biraz dile getirmeye çalıştığım yaklaşık 1,5-2 aydır ama 2 yıllık bir kontrat değildi. 1 senelik bir kontrattı. Barajlı bir kontrattı. Aynı Mertens'e verilen sözleşmeydi. Icardi aslında bunu bir ne diyeyim kendisine Mauro Icardi markasına çok karşılık bulan saygınlıkta görmedi belki de bu kontratı. Yani hiç bugüne kadar Icardi her zaman alfa karakter olmuş, betaya düşmemiş bir isim. 1+1 barajlı sözleşmeyi doğru bulmadı kendisi etik açıdan. Ama Galatasaray da burada esnemedi. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek de bu kontratı verirken kulübün haklarını korumak zorunda. 18 Mayıs 2026 sözleşme teklifinin yapıldığı tarih, Galatasaray'ın veda ettiği tarih yanlış hatırlamıyorsam 15 Temmuz muydu? 15 Temmuz günü. Aradan geçen süre 57 gün. 57 gün Galatasaray Başkanı Icardi'yi bekledi. Okan Hoca ne oluyor diye sordu. Sayın Abdullah Kavukçu ne oluyor diye sordu. Hep Icardi'nin karşılığında tahtada soru işareti 57 gün boyunca bekledi. Bir anlamda Sayın Başkan'ın sabrı da taştı. Niye taştı? Hemen söyleyeyim. Ben burada Sayın Başkan'ın açıkçası bu veda için geç kaldığını düşünüyorum. 30 Haziran 2026'da Icardi'nin sözleşmesinin bittiği gün Galatasaray Kulübü'nün resmi sitesinden teşekkürler Mauro Icardi, teşekkürler büyük efsane diye bir anlamda noktayı koyması gerekiyordu. Çünkü Elio Pino'nun çok uzun süredir Avrupa'da ve birçok bölgede Icardi'ye 2 yıllık sözleşme aradığını herkes biliyor. Demek ki bulamadı ki...
3: Radyo Gol.

Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini konuşacağız. Şüphesiz Dünya Kupası'ndan ele alıp transfer gündemine kadar, temsilcilerimize maçlarına kadar gireceğiz ama girişi uzatmadan Fenerbahçe Gornik Zabrze karşılaşması yarın 21'de oynanacak. Maç öncesinde İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenliyor. Hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal konuşacak. Fenerbahçe'de basın toplantısına gidiyoruz.

0: kalbin menajeri İsmet.
1: Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için.
2: Erdem Atbaşanspor, hoş geldin. Geçen sezon senin için iyi geçti ve milli takım kampındaydın. Fiziksel olarak da çok hazır görüldü kamp sürecinde. Nasıl geçti geçtiğimiz sezon? Çünkü hem milli takım hazırlandın hem de Fenerbahçe'ye geri dönmek için kendini hazır tuttun. Detaylı paylaşırsan seviniriz.
1: Şöyle, aslında geçen sene yaşadığım olaylar daha fazla süre bulabileceğim bir Dünya Kupası'nı benim için daha fazla süre bulabileceğim Dünya Kupası için bulamadım yani geçen sene yaşanan olaylardan dolayı. Ama hep bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonda benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.
3: Mikrofon. Selen Cansaklı Spor Arena, öncelikle başarılar. İsmail Hoca ile kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmiştin. Onun dönüşü senin için neler ifade ediyor? Teşekkürler.
1: Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
2: Erhan Ağdıroğlu, Fotospor ve Şok Kalitesi. İrfan'cığım hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirildiler. Taraftar için söylemek istediğim şeyler var bu yeni merhaba için.
1: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
2: Kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca'yla beraber geçirmişti. 18 gol asist, yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
1: Şöyle, gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca ile çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de, yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
4: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
5: Eyvallah.
4: Hocam, maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
5: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Turnuva maçıyla ilgili onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımıza iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi, biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız, onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
0: Belir Hanım.
6: Belir Bakır, Playspor. Öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfan Can, çok heyecanlı olduğunu, yeni transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfan Can'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
5: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun, yani benim oyunculara çok net söylemlerim var, çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyunu aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini, bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
7: Onur Çubukçu, Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle turda. Yeni sezonca hayırlı olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'ya bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncular yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
5: Listeyi biliyorsunuz galiba.
7: Yok hocam, bilmiyorum. O yüzden sormak istedim.
5: Liste bu akşam belli olacak. Ama büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbüt olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Gürümbüt oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Gürümbüt daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
8: Samaçı Fanatik Konfer'e öncelikle başarılar. Tekrar hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplamış maçta 96 dakika oynadı. Muhtemelen onun bir hazırlık dönemi varsa tabii ben çıktığı için. Yarın onu ilk 11'de görebilecek miyiz, yoksa hazır olması için daha fazla vakitte ihtiyacınız var mı? Teşekkürler.
5: Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
3: Selin Kocuk, Türk Spor Sözcüler. Öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyonu tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kapalı bir şeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neden söylemek istersiniz?
5: Taraftarlarımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupaları kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek, bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.
8: Doğru Lecivert, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Yerlisi kampında futbolcularından talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ön alanda basan ve taktiksel açıdan da Avusturya kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu durumu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz ve Fenerbahçe.
5: 70.
8: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
5: 70'e kadar gidebilir.
8: Evet. İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir durum var. Dünya futbolu 3-4 günde bir maç oynanıyor ve futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archie Brown yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması... en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl bu mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızın da birkaç hafta içerisinde onlar da takımda normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
0: Daha çok analizleri gördüğünüz çıkan teknikler nasıl? Siz zaten rakibi incelediğinizde söylediniz. Rakipte hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Aynen. Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
5: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi hem orada kendi maçlarını izledik. Bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafife alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım. Koşan bir takım. Tabii ki biz de kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
9: Serkan Özcan, Türkiye Mecran Gazetesi. İsmail Hocam tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız. Ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden razıydı. Fakat Avrupa kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
5: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek. Hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final. Artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerinin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra Avrupa kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz. O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. Yani orada bir yanlışlık var. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğum maçta 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattı. Altyapıdan kimse tanımaz bilmezken, sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra anlatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik. 1-0 penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik. Maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarını da atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış, nerelerde elenmişler. En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada. Tamam.
4: Son soru olsun.
10: Rıdvan Aksu, hocam başarılar diliyorum. Hocam yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3 planı.
5: Şimdi rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3 de oynayabiliriz, 4-2-3 de oynayabiliriz, 4-4-2 de oynayabiliriz, 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
10: Şu savunma planınız var mı hocam?
5: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz. Bu kadar.
4: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.
5: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
11: Fenerbahçe'de Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde yarın 21'de başlayacak maç öncesinde Şampiyonlar Ligi yolunda elemelerde. Bu turda İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Böyleydi deyip geçmeyelim. İrfan Can Kahveci ve İsmail Kartal'ın açıklamalarını ayrı ayrı sizlerle paylaşalım. Bence manşet ya da öne çıkartabileceğimiz 2-3 başlık olarak ayırdığımda merak ettiklerimizden biri de Ake ve Greenwood'un maç kadrosunda olup olmayacağıydı ki olacak dedi. Ake ve Greenwood maç kadrosunda olacak ama Marco Asensio hazır değil. İlk 11'de yer almayacak dedi İsmail Kartal. Ve İrfan Can Kahveci konuştu önce. O şöyle başladı sözlerine: bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım dedi. Tabii kiralanan ya da farklı bir takıma gönderilmesi konuşulan veya iyi bir bonservisle transferi düşünülen dönemlerden geçen bir İrfan Can Kahveci vardı. Bu dönem İsmail Kartal'la daha farklı olacaktır muhtemelen. Zira İsmail Kartal'ın bu tarz gözünde iyi tuttuğu, yerini iyi tuttuğu yerli oyuncularla iyi anlaştığı, ilerleyen zamanlarda onları takıma kazandırabildiği ya da en azından onlarda ısrar ettiği kısmından da yorumlayabiliriz burayı. Bu örnekleri çokça gördük. İsmail Kartal şöyle dedi: rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Tırnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maçı özel açıklandığına dair açıklamaları hazırlandığına dair olsa gerek orası. Hazırlandığına dair açıklamaları var diyor. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımıza, taraftarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek hedefimiz diyor İsmail Kartal. Şöyle devam ediyor sözlerine: oyuncularımız ne istediğini iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yani yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylüyorlar diyor İsmail Kartal. Az önce verdiğim detayı tekrar edeyim. İsmail Kartal'ın önemli açıklamalarından biri, Mason Greenwood ve Ake yarın kadroda olacaklar dedi. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz ama kadroda olacaklar. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak dedi. 3 oyuncuya, 3 yıldıza ilişkin detayları böyle verdi İsmail Kartal. Şöyle devam etti sözlerine. Kendimi Fenerbahçe taraftarına borçlu hissediyorum dedi. Bu önemliydi. Sadece bir kupa kazanabildim. Süper Kupa. Onları bu sene çok mutlu etmek istiyorum. Güçlü futbolumuzu, iyi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz diyor. Ve önemli açıklamalarından bir diğeri de şuydu ki, kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat. Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriç sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak. Kadromuz yeterli. Belki duruma göre bir iki transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak üzere transferlerimiz olacak. 10 artı 4 kuralı var. Sıkıntılıyız. Bu konudan sıkıntımız var ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum dedi İsmail Kartal. Oraya böyle değindi. Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar sonra başarmak istiyoruz. Ayrıca kulüp kasasına para girecek. Camia mutlu olacak. Çeyrek final, yarı final. Buralara kadar gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu transferler karşılığında bunları yapmamız lazım diyor İsmail Kartal ve şöyle devam ediyor sözlerine bir soru üzerine. Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elendik ama o sene en çok ülke puanını alan takımdık. Neden başarısız olalım? Ben kendimi bu anlamda başarısız görmüyorum. Diğer takımlara bakın, o sezon ne yapmış diyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yarınki Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda bu detaylara değindi. İsmail Kartal ve futbolculardan İrfan Can Kahveci UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Konik Zarbze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de açıklamalarda bulundular. Fenerbahçe'yi temsilen ki İrfan Can Kahveci'nin açıklaması ve aynı zamanda İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Tabii İrfan Can Kahveci ile bu sezonun ilk maçının ya da resmi maçının, bir Avrupa maçının basın toplantısına çıkmayı tercih etmeleri de İrfan Can Kahveci'ye ilişkin yarın öbür gün özelinde iyi bir Fenerbahçe'de iyi bir gelecek düşündüğünü İsmail Kartal'ın az çok bize düşündürebilir. Ya da Fenerbahçe'de onu tercih edeceğini direkt net konuşalım orada da düşündürebilir. Burada bu da ilk etapta dikkatimizi çeken kısımlardan biriydi. İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlarız. Tekrar tekrar gideriz, konuşuruz. İrfan Can Kahveci'nin açıklamalarına da gideriz ama şöyle hızlıca yayınımıza başlayacağız. Berksayar geliyor demiş Derfin Yunus'tan yayına başlamadan önce bizler. 25 dakika önce basın toplantısıyla beraber, onu özetlemekle beraber bir 25 dakika oldu. Basın toplantısıyla beraber yayına girdiğimizde Hüseyin Mecit'in mesajını görüyorum. Her daim olduğu gibi duasını eksik etmemiş bizlerden. İyi mesajlarını eksik etmemiş bizlerden. İyi ki varsın Berksayar kardeşim. Ben yarın bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye yürekten başarı diliyorum demiş. Ben merak ediyorum, İsmail Kartal neyi tam yapmış anlamadım. Bir yanım eksik kaldı dedi. İsmail Kartal, Kartal'ın suçu yok demiş. Onu her istediğini yaptırmak için getiren başkanların suçu dört kez geldi demiş İsmail Kartal. Tevhid Bey, Galatasaraylı bir dinleyicimiz de böyle yazıyor. Peki, detayları verdik. Esasında bazıları işte başarı istiyoruz, şöyle başarı istiyoruz, böyle başarılı olacağız gibi cümlelerin dışında öne çıkanlardan biri, daha somut olan açıklamalardan biri, merak edilenlerden biri Ake ve Greenwood'un maç kadrosunda olabileceği, Asensio'nun hazır olmadığı, ilk 11'de yer almayacağı detaylarıydı. Bunları sizlere aktardık ve paylaştık. Araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimle devam edeceğiz? İbrahim Yavuz bizlerle birlikte olacak. Hem Dünya Kupası finalini konuşacağız, hem bu açıklamaları konuşacağız, hem de Emre Eren'le hemen ardından Beşiktaş gündemini konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Gündemin nabzı radyo gol frekanslarında atmaya devam ediyor. Çağatay Çıtlak'tan devraldım mikrofonu. Yayına girer girmez İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısıyla başladık. Yayın akışımız devam ediyor. Kaldığı yerden sürecek. Az sonra buradayım.
12: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
13: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Reklam bitti.
15: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyo.
14: Reklam.
16: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
17: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
16: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
19: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve radyomuzun kıymetli yorumcularından, kıymetli isimlerinden İbrahim Yavuz, eski futbolculardan İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, hoş bulduk Berk, selamlar.
0: İbrahim Yavuz bu sıralar böyle bir taşınma arifesinden geçiyordu. Alışamadım deyip tekrardan baba toprağına dönüyor İbrahim Yavuz.
1: Evet,
0: Bayrampaşa'ya dönüyorsun galiba abi, doğru mu?
1: Evet, evet. Evet ya, insanın doğduğu büyüdüğü alıştığı yer farklı oluyormuş. Yani ne olursa olsun yine oraya bir özlem oluyor yani.
0: Bir araştırmalar sürüyor diyorsun.
1: Arada bir değişim de iyidir ama sanki çok fazla alışkanlığın olduğu yer daha
0: abi şimdi,
1: değerli gibi geliyor bana.
0: Şimdi öyle dedik ya, bak şimdi ne emlakçı dostlarımız yazar Bayrampaşa'dan, biliyor musun? Ben sana söyleyeyim yani İbrahim Yavuz. Peki. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim abi, böyle yayınlara senle ve Emre Eren'le yaptığım yayınlara özellikle böyle sürpriz bir şekilde girmeyi seviyorum abi. Sen Dünya Kupası sorusu beklerken farklı farklı yerlerden konulara girip böyle
1: hiç
0: detaylar veriyoruz ya.
1: Hiç fark etmez.
0: Sana da sürpriz oluyor abi. İşin esprisi tabii. Eyvallah. Keyfin yerinde durmadım dün akşamdan sonra.
1: Çok şükür. Ya şöyle, oyun anlamında tabii kimseyi tatmin eden bir oyun olmadı. Aslında ya beklenen de oyundu diyebiliriz değil mi? Yani
0: evet.
1: İspanya tarafının özellikle çok topa sahip olacağı, işte Arjantin'in de daha çok işin fiziksel tarafıyla ilgilenip artık tamamen Messi'ye teslim olacağı, işte onun yeteneğine muhtaç olacağı bir oyun bekliyorduk ama ya Arjantin tabii beklenenin de altında olduğu için, yani sonuçta bir oyunun daha eğlenceli olabilmesi için diğerinin de oyuna ortak olması lazım değil mi? Yani bu taraf hiç ortak olmayınca, çok fazla beklentinin altında kalınca belki ister istemez ortaya maalesef yani bütününe baktığında da böyle keyifli oyun anlamında sayısı bir hayli az oyunları izledik açıkçası.
0: Ya arkadaşımla tartışıyorum. Diyorum ki ben bu oyundan keyif almıyorum diyorum. O farklı bir şey söylüyor. İşte bir dakika geçiyor, yine keyif almadığımı belirten farklı bir ifadem oluyor. Şimdi tam hatırlamıyorum diyaloğu. Ama yine işte farklı farklı şeylerden bahsediyor. Kompakt oyun, işte burada beceremiyoruz. Bizim ülkemizde bunu oynayabilen adam olmadığı için sana öyle geliyor. Biz çok uzak kalmışız oralardan falan. Ya içimden en son, tabii dıştan da bunu çok fazla detaylandırmadım. Biraz böyle İspanya, çünkü her ne kadar bunu desek, böyle biraz eleştirsek de sürekli vites arttırarak ilerlediği, sürekli aradığı, sürekli bulmaya çalıştığı, hani oyundan düştüğü bir oyun yoktu ortada İspanya tarafında. Böyle bir oyunu da olduğu için en azından çok fazla konuşmadım, detaylandırmadım yani, o tartışmayı uzatmadım ama yani buna katılıyor musun mesela? Böyle düşünenlerin de çok sayıda olduğunu gördüm dün tartışırken arkadaşımla. Burada olmuyor, işte bu kompakt oyundan ne anlarsınız, işte Türkiye'de ne anlarız biz, olmuyor ya şöyle, yapamıyoruz yani, yapamıyorlar oradan... Ama bak bu turnuva oyunu budur vesaire gibi, ya dedim turnuva oyunu o zaman size kalsın gibi şeyler dedim en son.
1: Ya şöyle şimdi bir kere oyun ciddi anlamda değişimi uğradı bu çok, evet. Uzun zamandır maalesef yani atletizmin çok ön planda olduğu oyunlar izliyoruz. Artık oyuncular bildiğin robota dönüştürülüyor. Ya aslında bazı oyuncular direniyor dönüşmemek için ama sistem ısrarla onları oraya götürmeye çalışıyor. Tabii böyle oyunlarda, yani becerinin daha az olduğu oyunlarda seyir zevki açısından da bir sıkıcı. Ya şimdi dün mesela oyunda şuradan örnek verebilirim. İşte Lamal'ın ayağına bekliyorsun top gelsin, Messi'nin ayağına bekliyorsun top gelsin değil mi? Dar alanda

0: artık kabullenmemiz lazım. İşin ders tarafıyla alakalı, evet, ders almamız gereken çok şey var. Yani İspanya'nın planlamasından ders almamız lazım. O bahsettiğin senin kompakt oyunları falan, onlar o işin sonraki kısımları. Yani illa bir ders alacaksan bence sahanın içinden önce planlamaya gelmen lazım. Sen planlamayı yapamıyorsun ki, planlamayı yapamayan sahanın içine neyine talip oluyor? Şimdi senin arkadaşın sahanın içine talip olmuş değil mi? Kompaktan falan, evet, bahsediyor. Ya iyi de arkadaşına şey deseydin, onlar orada bir günde yapmıyorlar mı? Hocaları kim? De La Fuente değil mi?
1: E tabi.
0: De La Fuente abi, ne zamandır yani, o mil takım jenerasyonun
1: bak,
0: bir parçası.
1: Sadece De La Fuente ile ilgili hatırladıklarımı sayacağım. Sadece hani bunun üzerine çok şey katarsın. 2015-2016 olsa gerekiyor. O süre zarfında olsa gerek. İspanya ile U19 Avrupa şampiyonu oldu. 2019'da İspanya ile yine U21 Avrupa şampiyonasını kazanıyor. 24 yılıydı, 23 yılıydı. Uluslar Ligi'ni kazandığını hatırlıyoruz. Yine Euro 24'ten net hatırlayacağımız bir işte şampiyonluğu var. Bir de şimdi üzerine bu abi. Yani o da 2015'ten 2026'ya 11 yılda üzerine koya koya getirdiği bir süreç. Avrupa şampiyonası U19'da başlıyor, U21 ile devam ediyor. Uluslar Ligi ile sıralamada hatam olabilir ama Uluslar Ligi ile devam ederken o kendi jenerasyonuyla esasında kazanmış oluyor burayı da.
0: Ya planlamayla yapıyor yani. Evet. Şimdi o arkadaşımız en son işin şey kısmı ile ilgileniyor, finalle ilgileniyor. Finalin bize hiçbir faydası yok.
1: Evet.
0: Diyor ya, yapamıyoruz. Bizim yapamamamız o değil, o kolay. Onu yaparsın. Planlamayı önce yap. Sen planlamayı yapamıyorsun ki. Planlamayı yaparsan eğer, ondan sonra evet kabul edebilirim arkadaşımızın söylediğini. Sende var mı şimdi genç mil takımlarda? Yani çok sık aynı örneği veriyorum. Hani oralarda çok fazla zaman geçirdim. Yani 90'a yakın mil takımda oynamışım değil mi? 90'a yakın. Yani bütün yaş kategorilerinde Ümit mil takımdan Olimpik mil takıma her yaş kategorisini deneyimlemişim. Ama o döneme gidiyorum. İşte rahmetli Gündüz Tekin Onay, Özkan Sümer, Metin Türel, Necati Özçağlayan, işte Turan Mesci, Raşit Çetiner. Bak kaç tane isim saydım. Neredeyse 10 senem orada geçmiş. Hep aynı isimlere dokunmuşuz. Şimdi git bak bakalım, sözleşmelerine şey yazdıranları görüyoruz biz mesela. Ona itiraz edecek ya. Yani şeydi, nedir o sözleşmesinde yazan madde, şeyden teklif gelirse, A takımda Süper Lig'den teklif gelirse bırakırım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Siz nasıl böyle bir şeye müsaade ediyorsunuz? Yani ben geleceğim, gelişim direktörlüğünü olacağım, federasyonda görev alacağım. Ama federasyon yetkililerine diyeceğim ki sözleşmeme Süper Lig'den teklif gelirse serbest kalırım maddesi koyacağım. Yok ya. Böyle planlama olur mu siz? Şimdi siz buna müsaade ediyorsunuz ve ondan sonra ülkede planlamayla ilgili bir eksiklikten bahsediyorsunuz. Ya bu tam anlamıyla zaten bu sözleşme eksik planlamayı anlatıyor. Senin arkadaşın buralarla ilgilenecek, bunları araştıracak. Sen araştırmış mıdır? Araştırmamıştır. Haberi de yoktur arkadaşın. Genç milli takımlarda kimler geliyor, kimler gidiyor. Mesela senin arkadaşın bence yine illa bir şey öğrenmek istiyorsa sorsun Galatasaray önümüzdeki sene altyapısı nerede antrenman yapacak? Bir araştırsınlar ya, bir sorsunlar bakalım. Hiç merak ediyor mu yani?
1: O zaman lise arkadaşım, aynı zamanda aynı semtte büyüdüğüm Emre Atay'a buradan selam olsun. O da dinliyor.
0: Selam olsun kardeşim. Bence oraya baksın Emre kardeşimiz. Evet. Yani. O çünkü önemli. Oraları halledememişsin. Bak koskoca Galatasaray. Bak akademisinden çıkan oyuncunun adli hesabı yok. UEFA kupası, süper kupa. O akademiden çıkan bir sürü oyuncu o kupanın bir parçası olmuş. Bu sene nerede antrenman yapacağı düne kadar daha hala belli değildi. Düşünebiliyor musun? A takımı taşıyorsun Kemerburgaz'a. Altyapı halledeceğiz. Nasıl olacak o iş? Sonra İspanya ne yapıyor? İspanya sahada yapmıyor. İspanya oyuncuları dışarıda yapıyor. Sen oralara bak. Oralardan sonra yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Hadi bunu da şimdi aklıma geldi. Seninle paylaşayım. Geçen gün öyle aklımdan da geçiyordu. Seninle bir paylaşayım onu. Var değil mi zamanımız?
1: Var zamanımız. Bir 3-5 dakikamız daha var.
0: Şöyle bir durum var. Fatih Hoca'nın bir YouTube kanalında şeyleri var, videoları var. Yani hepimiz izliyoruz değil mi onu yani?
1: Evet. 5. bölümü yayınlandı.
0: Çok değerli.
1: Aynı zamanda bir duyurusunu da yapalım. Radyo Gol frekanslarında da bunu her hafta dinleyebiliyor dinleyicilerimiz. Kim ne dedi formatında.
0: Yani çok değerli, çok kıymetli. Hı-hı. Hocanın orada anlatısı. Çünkü bu işi bizim ülkemizde en üst seviyelerde deneyimlemiş ve rol model olma açısından hepimize bir sürü şey öğretecek bir isim. Şimdi altyapıdan bahsetti geçen gün. Dedi ki ya işte Ali Yavaş'ı aradım, öyle altyapı oyuncuların aileleri kalenin arkasındaydı. Hani oraya girmeyecekler mi demedim mi gibi bir şeylerden bahsetti. Hatta izledim Bilmiyorum o.

0: videoyu.
1: O bölümü hatırlamıyorum. Evet.
0: Bak hoca orada, ben öyle yorumladım daha doğrusu. Benim yorumum şu. Hoca orada aslında şu mesajı veriyor onlara. Diyor ki, ya altyapıyla ilgili çünkü kimse kafa yormuyor, tamam mı, ülkede. Galatasaray'da da hoca altyapıyla ilgili kimsenin kafa yormadığını aslında orada görüyor. Ben o mesajı şöyle algıladım. Aslında Fatih Hoca genel olarak Dursun Özbek'e de Okan Buruk'a da bir mesaj veriyor. Oralarda altyapı var. Bak bu Osimhen'in, Icardi'nin peşinden gittiniz, unuttunuz altyapıyı mesajını veriyor. Okan Hoca Dursun Özbek de bence onu da şöyle yorumladı. Bu tamamen benim düşüncem, yani yanlış anlaşılmasın sakın. Hiç Galatasaray'da sen bugüne kadar 4 sezondur altyapı hocasının Kemerburgaz'da A takım hocasıyla bir yemekte bir araya geldiğini hiç gördün mü?
1: Duymadım da abi. Görmek zor zaten ama duymadım da. Hani görmek Fatih zor, tamam, kabul
0: Fatih
1: edelim. Duymadım abi. Öyle bir kaynaktan Fatih öyle bir bilgi gelmedi yani. Hiçbirimize gelmemiştir.
0: Tamam, o zaman
1: yok
0: söylüyorum.
1: Çünkü.
0: Fatih Hoca'nın o konuşmasından sonra Berk, Galatasaray U19 hocası Alparslan Erdem'i açıkladı. Hı-hı. Alparslan Erdem Fatih Hoca'nın Okan Buruk'un yanına Kemerburgaz'a geldi. Hı-hı. Orada bir paylaşım yapıldı. Ondan sonra Okan Hoca Ümraniye maçından sonra dedi ki A takımda dedi, altyapı dedi, doğru orantılı bir planlamayla gelmesi lazım dedi. Mesela 4 senede kimsenin aklına gelmemiş. Fatih Hoca o konuşmayı yaptıktan sonra bir anda altyapının varlığı değerli hale geldi. Altyapının A takım ne oynuyorsa mesela altyapı da onu oynaması gerekiyor gibi açıklamalar yapıldı. Yani Fatih Hoca'nın aslında altyapıyla ilgili o mesajının hemen devamında bir anda Galatasaray'da Okan Buruk altyapı hocasını tesise çağırıyor. Orada bir görüşme yapılıyor. Altyapı hocası basına tanıtılıyor. Yani 4 seneden altyapıyla ilgilenen ufak bir şey yok. Yani ben o şeyi çok değerli buluyorum. Hocanın oradaki sesi çok önemli. Çünkü ancak öyle bir karşılığı olabilir. Biz sabahtan akşama kadar altyapıyla ilgili bir şey anlatsak kimse ilgilenmez. Ama Fatih Hoca söylediğinde hemen oraya bir dikkat çekilir. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Fatih Hoca'nın bu altyapıyla ilgili söyledikleri yarın Galatasaray'da işler kötü giderse ciddi anlamda taraftarda karşılık bulur diye düşünüyorum. Yani taraftar döner Okan Buruk'a, arkadaş 4 senenin sonunda bir tane altyapıdan oyuncu yok, ondan vazgeçtik, altyapının nerede antrenman yapacağı belli değil. Şimdi bunlar önemlidir. Umarım tabi geç ama olsun zararın neresinden dönersen kârdır. Önemlidir yani, en azından adım attılar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşımıza da, yani sahadaki kompak, tamam eyvallah, olanlar önemlidir ama bence başıyla ilgilensin. O sahadaki kompaklık, öyle bir anda atmıyorlar onları sahaya. O planlamanın sonunda oluyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde. İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı ama orada da açıklamalarında değindiği konular üzerinde.
0: Çok merak ediyorum. Çünkü belki
1: izlemekten ziyade ben sana kısa kısa aktarayım istersen.
0: Olur,
1: belki dikkatini çeken
0: tabii
1: bir şey. Konferans liginde Olympiakos'a elendik ama o sene en çok ülke puanını alan takımdık. Neden başarısız
0: tamam
1: olalım? Ben kendimi süper bu anlamda başarısız görmüyorum. Diğer takımlara bakın diyor İsmail Kartal.
0: Çok
1: bununla
0: güzel,
1: başlayalım.
0: Nefis.
1: Başarı
0: çok
1: hedeflerinden bahsediyor.
0: Ya neyle başlayayım ki şimdi? Bunu söyleyen bir teknik direktörün kimseye faydası olmaz.
1: Abi seni konuşturmak için en dikkat çekenle başlıyorum işte ben de zaten.
0: Ya bak gerçekten insanın aklı mantığı almıyor. Guardiola'yı dinliyorsun, hala gelişimle ilgili bir şey anlatıyor, eksikliğiyle ilgili bir şey anlatıyor. Adamın git evinin her tarafı müze kupa. Bizim burada 99 puan ve ülkenin en fazla puan topladığını iddia edip ve başarısız olduğunu kabul etmeyen, başarısız da bir tarafa bırakıyorum, eksik olduğu ile ilgili hiçbir şeyi kabul etmeyen bir teknik direktör var. Nasıl gelişecek senin oyuncun? Hangi oyuncuyu bu düşünce geliştirebilir ki? Gerçekten inanmakta zorlanıyorum. Ya geçmiş üzerine. Konferans ligi tamamen senin teknik anlamda yanlış planlaman yüzünden gitti ya. Orada bir tane keşke Fenerbahçeli orada basın mensubu desek, hocam kabul ediyoruz da siz o gün ligi kazanacağız diye gittiniz, fedakarlık yaptınız. Kadroda rotasyona gittiniz. O rotasyon başımıza bela oldu. Hatta Fred oyundan çıkarken de size tepki göstermişti. Hiç o konuda pişmanlık duymuyor musunuz? Ya da teknik direktör olarak, ya ben burada bir öz eleştiri yapayım. Aslında böyle takımlar kuruluyorsa, konferansa konferans, Süper Lig ise Süper Lig, kupa ise kupa, her tarafa talip olmamız gerekiyor. Birinden birine diye fedakarlık olmaz. Ben bu 2 senelik süreçte bunu deneyimledim ve teknik direktör olarak hata yapmışım demesi gereken diyor ki ben en fazla puan kaybettirdim. Deplasmanda Neustadt'tan 6 yediğinde ne anlatacağız o zaman? Onu neyle açıklayacaksın? Neustadt 6 tane attı sana, değil mi? Adını yazamazsın, nerede olduğunu bilmezsin. 6 tane attı Fenerbahçe. Ya olur mu böyle bir şey ya? Böyle teknik direktör açıklaması olur mu yani? Hakikaten yani ben inanamıyorum. Nasıl bir ülke olduk biz ya? Emre Belözoğlu diyor ki Cihan Aydın beni küme düşürüyor diyor. Öteki diyor ki ben başarılıyım diyor. Ne oluyor ya arkadaş, yani ne kadar siz önemli insanlarsınız. Bütün ülke bir araya gelmiş, sizi yerin dibine sokmaya çalışıyor. Böyle şey olur mu yani?
1: Peki.
0: Bilmiyorum, biz bunu aslında kabul etmememiz lazım Berk. Bilmiyorum yani, yanlış mı düşünüyorum? Yani beni çok sinirlendiriyor bunlar çünkü.
1: İbrahim Yavuz'a sorar mısın, diğer takımlarda altyapı tamam mı? Sadece Galatasaray'da mı eksik demiş.
0: Hepsinde eksik ve ikna şey mi olacak yani? Hepsinde eksik.
1: Bu arada İsmail Kartal yani. Şurada da hakkını yememek lazım. Yusuf Akçiçek'ten bahsetti. Benden sonra Mourinho da oynattı sağ olsun dedi basın toplantısında.
0: Yusuf Akçiçek'le ilgilenmem, bir şey söyleyeyim.
1: En azından bir İsmail şeyler Kartal var yani bazı yerlerde de.
0: Kim o, İsmail Kartal mı yapmış Yusuf Akçiçek'i?
1: Abi öyle diyor işte. Sen
0: o zaman sana hemen söyleyeyim.
1: Ludogorets maçını örnek gösteriyor. Bulgaristan tamam, dediği orada galiba.
0: Tamam, Yusuf Akçiçek'le ilgili örnek veriyorum sana. Ali Koç bir stoper eksik olduğunda Bonucci'ye emekli ikramiyesi ödemeye karar verdiğinde İsmail Kartal niye çıkıp o gün demedi ya, elimde Yusuf Akçiçek var, ben 3 aylığına Bonucci'ye emekli maaşı ödeyeceğime, bu çocuğun gelişimine talibim, ben bunu oynatacağım niye demedi? Ya öyle olur mu, ben oynatacağım.
1: Sen güvenir miydin? Bonucci bir tarafta var, diğer tarafta böyle bir ihtimal var.
0: Ben güvenirim arkadaş. Peki. Ben güvenirim. Ya da yapmam Peki. o işi, ya da Peki. bunları söylemem. Öyle olmaz yani.
1: Merak Anladım, ettim, sorayım istedim.
0: Yanlış yani. O Peki. söylediği tamamen yanlış.
1: İbrahim Yavuz, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim. Sağ ol abi.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Gelen çok mesajınız var biliyorum ama İsmail Kartal'ın basın toplantısı sebebiyle bir saatlik programımız içerisinde de o mesajları okuyayım. Belki değerlendiremeyiz ama okumuş olayım. Emre Eren'e ulaşacağım çünkü. Onunla konuşacağız. Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam İbrahim Yavuz'u kesinlikle Fenerbahçe'ye hoca olarak alırım. Belki o zaman Fenerbahçe demiş kalmış orada. Belki o zaman Fenerbahçe'de bir şeyler olur mu demek istiyor Sabri Aydoğan. Sabri abimiz yazmış. Her daim yazar. Daimi dinleyenlerimizden. Gelen mesajlara bakıyorum hızlıca. Okan hocamız gençlere demiş. O mesajı okuyamadan bir uzun daha mesaj. Eyüp Bey, uzun uzun yazıyorsunuz. Sonra neden okumadınız? Bazen zaman yetmiyor işte öyle ama okuyacağım bugün. Okan hocamız gençlere şans vermeyeceğini, gençlerin gelişimiyle ilgilenmediğini dün söyledi. İyi olan oynar dedi. Ben bu düşüncede olan bir teknik adamı beğenmiyorum. Fatih Terim de 4 sene üst üste şampiyon oldu ama ne gençler onunla beraber çıktı. Şu an Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper onun eseri. Maalesef Okan Buruk Z kuşağı hocası demiş. 39 yaşındaki bir adama her şeyi yıkamazsınız. Yayınlar ondan bekleyemezsiniz. O bu yaşında bazı mevzuları çözebilir. Ok tamam, lakin her mevzuyu çözemez demiş. Hızlıca okuyoruz. Emre Eren bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Berk Bey, İbrahim Yavuz'a sorar mısın? Yorumculukta kendini niye harcıyor o zaman demiş. Hoca olsun demiş. Çok kolay ama sizin bu dediğinizde yani. Bir işte yorumculuk yapıyor ve futbol geçmişi var. Niye yorumculukta kendisini harcıyor o zaman demek ki. Çok kolay bir nokta sizin dediğinizde yani. Her noktada buraya geliyorsunuz. İbrahim Yavuz eleştirmesin mi hiçbir şeyi? Abi bana göre Arjantin Dünya Kupası finallerinin tarihinde en ezilen takım ve en pislik takım oldu demiş mesela Kadir Temurci. Neden? Berk kardeşim, İsmail Kartal gelen bir soru üzerine geçmişte ülke puanında en fazla kendilerine katkı yaptığını söyledi. Üstüne basarak söyledi. Bir kişi de çıkıp siz köy Frans ligindeydiniz diyemedi demiş. Yani gerçekleri bu kadar da çarpıtmayın. Bakın, benim doğruya doğru deme huyumu bilen bilir. Siz bilmiyorsunuzdur. Belki yeni öğrenirsiniz ya da yarın, bugün işte bana karşı olursunuz. Yarın öyleymiş bak gerçekten diyeceğiniz bir örnekle karşılaşırsınız konuştuklarımda. Açın bakın, son 10 yılda Fenerbahçe'nin Avrupa'dan getirdiği puanı getirebilen bir başka temsilcimiz yok. İlk sırada Fenerbahçe. Bu doğru. Bu resmi bir kaynak. Resmi bir durum. Ama Konferans Ligi, ama UEFA. Zira hemen hemen puanlar birbirine yakın. Yani Konferans Ligi'nde aldığınız bir puanla Şampiyonlar Ligi UEFA çok büyük fark etmiyor. Hatta hiç fark etmiyor galiba UEFA ile. UEFA Avrupa Ligi ile. O yüzden bu tarz söylemleri de çok fazla böyle karşıya alıp hedef tahtasına koyup ok fırlatmamak gerekiyor bu söylemlere. Öyle düşünüyorum. Öyle yorumluyorum. Yani burada bir ayrı düşeriz, onu söyleyeyim fikir olarak. Emre Bey bizlerle, Emre Eren bizlerle dedik. Emre Bey'in mesajını okuyordum tam. Emre Eren sen geldin aklıma. Böyle hızlıca daha da fazla bekletmeden sana geçelim istedim abi. Hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk.
1: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş gündeminde abi şöyle bir hakikaten meraktan yani çatlıyoruz dese geridir herhalde dinleyicilerimizle beraber.
2: Gerçekten öyle. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah dedi seyirci. Biliyorsun Trabzon'un imza töreninde.
1: Doğru.
2: Başkan zaten görüşüyordu. Menajerleriyle görüşüyordu başkan. Bundan imzadan 3-4 gün önce. Sonra Muhammed Salah'la rakamsal anlamda anlaştı Beşiktaş takımı. Ama tabii son dakika işte bu haberler çıktıktan sonra, hatta ben geçen yayında sana söylemiştim. Başkan bu konudan çok rahatsız. Hani bir transfer bitmeden bunu basına söylemek istemiyor. Çünkü Beşiktaş camiası çok ısrarlı bir şekilde hepimiz dahil buna bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz sosyal medyada. Bunları yazdığımız zaman da bu sefer ne oluyor? Menajerler gerçekten fiyatları yükseltmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Çünkü diyorlar ki bu kadar köklü bir camia bu oyuncuyla yönetim kurulu anlaştıysa burada da bizim istediğimiz rakamı da vermek durumunda kalıyorlar diye %35 arttırmışlar. Fiyatı arttırmışlar, menajerlerin fiyatını. Başkan da çok sinirlenmiş ve çok kısa konuşmuş kendileriyle. Çok sinirli bir şekilde de açıklama yaptı. Tabii camia kilitlendi. Salah çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Premier Lig'de son 10 yılda kimsenin yapmadığını yapmış. 440'a yakın maç oynamış. 257 gol, 123 asist. Yani enteresan bir oyuncu, değişik bir oyuncu. Tabii işte yaşı 34, bunu konuşanlar var ama ben atletik yapısının hani Türkiye Ligi'nde Beşiktaş camiasıyla birlikte özdeşleşeceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Gelirse müthiş bir transfer olur Beşiktaş adına. Arkadan da Vlahovic transferi bitecek gibi söylentiler var. Yani Beşiktaş transferde çok hızlı. Bir an önce de bunların tamamını bitirmek istiyor. Özellikle sol stoper transferi var biliyorsun. Brezilyalı oyuncuyla büyük bir ihtimalle onunla da sözleşme yapılacağı konuşuluyor. Ama son dakika bir Van Dijk olayı girdi. Van Dijk olayı girdi. Yani Beşiktaş'ta hızlı gündem devam ediyor. Tabii Perşembe günü bir Midtjylland maçı var. Onu da konuşmak lazım. İşte burayı geçmek lazım. Çünkü burayı geçtiğin takdirde bu tarz oyuncuların en azından Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA'da oynamaları çok önemli. Oyuncular adına çok önemli. Yani o yüzden Beşiktaş çok ince eleyip sık dokuyor. Yani bu kısıtlı bütçede bu kadar borç varken bu denli transferlere yönelmek gerçekten tarihi bir imza aşaması olabilir Beşiktaş'ta önümüzdeki hafta. Yani pazartesi başladık, yani cumaya kadar enteresan gelişmeler olabilir. Biz de dört gözle bekliyoruz senin anlattığın gibi. Hem taraftar bekliyor, hem Beşiktaş camiasına bağlı yorumcular bekliyor. İşte sosyal medyacılar bekliyor, gazeteciler bekliyor. Aslında tüm Türkiye bekliyor. Beşiktaş iyi bir kadro yapmak istiyor. Vincenzo Italiano'nun da bu yapılan transferlerin tamamına onayı var. Başkan bunu kendi kafasına göre yapmıyor. Teknik ekiple konuşuyor. Önder Özen'i de karşısına alıyor. Çok ciddi toplantılar yapıyorlar. Tabii her şey Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl selameti için. Önce doğru oyuncular, sonra doğru oyun, sonra da o taraftarla birlikte, o bütünleşecek sinerjiyle birlikte Beşiktaş iyi işler yapmak istiyor. Yani şunu diyemeyiz ya, evet Beşiktaş müthiş transferler yapıyor, bu sene şampiyon olacak. Ya biz bu kelimeyi kullanmak istemiyoruz çok fazla. Sadece bir görmemiz lazım, transferlerin gelme günlerine bakmamız lazım. İşte ligi hazır bir kadro yaratılması lazım. Hocanın performansı çok önemli. Önder Özen ikilisinin işte Gökhan Keskin'le birlikte, onlar da scouting anlamında çok değerli işler yapıyorlar. Önemli çalışmalar yapıyorlar. Yani Beşiktaş camiası bugünlerde çok hareketli. İnşallah umut ettiğimiz gibi bu doğru transferler gelip bu hocanın birlikteliğiyle birlikte doğru bir ortaya çıkartabilirse Beşiktaş camiası neden şampiyon olmasın? Yani şampiyonluğu sonra konuşuruz ama önce doğru oyuncular, sonra doğru oyun, sonra o taraftarla birlikte bütünleşecek bir sevinç gösterileri. Ondan sonra da
1: dedi Emre Eren ve sesini duyamıyoruz. Emre Eren yeniden bizimle olacak. Galiba bağlantı koptu. Tekrardan bir bağlantı kurmaya çalışalım. Emre Eren'le konuşuyoruz. Transfer sürecini, Beşiktaş'ı detaylıca bir 6-7 dakika boyunca şöyle bir özetlemeye çalıştı ki oradaki yorumlarıyla beraber bu özetini yapmıştı. Emre Eren'le yeniden bir iletişim kuracağız. Ondan sonra da dedin. Evet, ondan sonra da dedin. Emre Eren, söz sende.
0: Ondan sonra da çok önemli işler yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Doğru işler yapmaya çalışacağız. Doğru işler yapmaya gayret göstereceğiz. Beşiktaş camiası böyle kenetlenecek. Evet, başkanın söylemleri çok doğru. Biz doğru oyuncuları transfer etmeliyiz ki hocaya doğru bir malzeme vermeliyiz ki hocanın o tempolu oyununa karşılık verecek oyuncular olsun. Ya bunlar da çok sürpriz ve çok klas isimler yani. Bu klas isimlerle birlikte devam edebilmek bence Beşiktaş adına çok önemli olacaktır. Yani yıllardır biz Beşiktaş'ta şunu görüyorduk. Beşiktaş'ın amblemi Kara Kartal.
2: Kartal'ın iki tane kanadı var ama biz yıllardır kanatsız oynuyorduk. Ama bu seneye baktığımız zaman bir Trossard, arkadan bir Muhammed Salah transferiyle gerçekten Kartal'ın o kanatları çok yönlü hale gelmiş oluyor. Burada da klas isimlerde skora etki edebilecek bir oyun ortaya koyabilirler.
1: Şuraya geleceğim. Dinleyicimiz de hatırlatmış. Beşiktaş dikili taş projesine temeli atılmadan para bitmiş olacak dedi. Biraz devrik yazılmış ama dikili taş projesinin henüz temeli atılmadan parası bitmiş olacak demeye getiriyor. Emreren, ben 3-5 ay öncesine döndüğümde transfer denildiğinde ve transferler konusunda Beşiktaş'ın geleceğini çokça düşünen bir başkan profili görüyordum. Ve elinde hesap makinesiyle dolaşan bir, tabiri caizse, bir başkan profili ve yönetim profili vardı. Ne oldu da nasıl oldu da buraya geldi bu iş? Dikili taş projesi dinleyicimizin dediği kısımdan yaklaşırsak çok büyük bir etken mi? Ve burada da hazıra daha dayanmaz gibi sözler de geliyor akla. Sorguluyorum ama diğer tarafta heyecan katması ve dört büyüklerin de transferin içinde olması, Beşiktaş'ın da buraya artık ayak uydurabilmesi bir yandan da sevindiriyor. Hangisi haklı çıkacak? Sevinmek mi, sorgulamak mı? Onu zaman gösterir ama sana sormak isterim.
2: Vallahi bence sevinmek, sorgulamak değil de sevinmek çok değerli bir hale geldi camia adına. Çünkü camia yaklaşık 5 yıldır çok ciddi problemlerle uğraşıyor. Yönetimler baktığınız zaman onlar da yani sil baştan yeni kadrolar yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu kadro derinliklerini de yaratmak çok kolay bir hadise değil. Hani geriye dönüp baktığımız zaman 2021'den beri her yıl Beşiktaş'a transferler yapıldı ama bir türlü Beşiktaş omurgayı oluşturamadı. Ama bu sene öyle bir çalışma yapılıyor ki Beşiktaş hem omurgasını hem kanatlarını hem özellikle hücum oyuncularını hem de savunmadan alacağı büyük bir desteği de ortaya koymaya çalışıyor. Bu bence Beşiktaşlar adına çok sevindirici. Çok sevindirici bir haber. Bence sorgulamak yerine biz sevindirici haberleri konuşmak bence çok daha mantıklı olacak. Çünkü çok büyük bir camiadır Beşiktaş. Her zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Ama doğru oyuncular olduğu zaman daha da önemli hale gelir bu şampiyonluk meselesi.
1: Galatasaray'ın Eylül ayında direkt Avrupa'ya, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımda olacağı, katılım içinde olacağı biliniyor, katılacağı biliniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bugün belli oldu detaylar. Fenerbahçe tarafında, Beşiktaş tarafında, Beşiktaş'ı konuşuyorken oradan devam edeyim. Mişlant'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromso ya da Kralov eşleşmesi galibiyle karşılaşacak. Muhtemel ki orada benim bildiğim kadarıyla daha favori olan taraf Tromso. Ne dersin Tromso, ne dersin Emreren burada Beşiktaş'ın ihtimaline? Ve bunun da yanında şunu da söylemek lazım. Mişlant'ı elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Balkani ya da Bohemian galiba öyle okunuyor.
2: Yani bence konferansı çok konuşmamak lazım ama şöyle de bir gerçek var.
1: Var.
2: Acaba Konferans Ligi'ne kalsa da Beşiktaş bu denli önemli transferlerle birlikte Dolmabahçe'de bir final oynayabilir mi? O da enteresan bir durum. Biliyorsun önümüzdeki sene yani şampiyonluk maçı Dolmabahçe, Tüpraş Dolmabahçe stadında oynanacak. Evet, Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Hani orada kalırsa Beşiktaş acaba mı diye düşünüyorum. Onu da düşünmüyor değilim ama tabii ki Beşiktaş'ın önceliği her zaman UEFA Kupası'dır. Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyorsanız UEFA Kupası'na kalacaksınız. Yani Konferans Ligi biraz daha bizim ligimizin altında bir lig diye düşünüyorum. Ama tabii Avrupa'da olmak her şeyden önemli ve değerli bence Beşiktaş adına. Tabii ki Midtjylland maçı çok kolay bir maç olmaz, onu söyleyeyim sevgili Berk. Çünkü Beşiktaş çok eksik takımla oynayacak. Yani bu yeni yapılan transferlerin çoğu oynayamayacak. Büyük bir ihtimalle Nübel kalede olmayabilir, Trossard olmayabilir. Yani bu denli önemli oyuncular tabii sahada olmadığı zaman hani o gücümüzü sahaya yansıtabilir miyiz? Danimarka ekibi enteresan bir ekip. Geçen sene UEFA Ligi'nde 8 maç oynamış. 6 galibiyet, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Aldığı mağlubiyet sadece Roma deplasmanında Roma'ya karşı. Nottingham Forest'le 2 maç oynamış 16 turunda. Nottingham Forest'i elemek üzereyken penaltı atışlarında kupaya veda etmiş. Yani bu denli önemli ve tehlikeli bir takım. Dikkat edilmesi gereken bir takım. Bence turu burada geçmek lazım. Yani özellikle o hocanın sinerjisi ve enerjisi, o taraftarın o bütünlüğü, oyuncuların vereceği cevap da Beşiktaş adına çok önemli ve değerli olur. İnşallah umut ediyoruz tüm takımlarımız için. Ön elemelerde hiçbir problem yaşamasın takımlarımız ki Avrupa'da senin anlattığın gibi benden önce şunu söylemiştin. takımlarımız yani puan kazandırması lazım ki Fenerbahçe birinci sırada söylemiştim bunu. Yani bütün takımlarımız ne kadar fazla puan getirirse biz de o kadar Türk milleti paydaşları olarak o kadar mutlu oluruz sevgili Berk. Ama baktığımız zaman Midtjylland maçı iki maçta çok zor olacak. Çünkü çok hazır bir takım 26'sında ligleri başlıyor hatırlayacak olursan. Önümüzdeki hafta hafta sonu lig başlıyor ve adamlar son derece hazırlar. Ama Beşiktaş takımı çok hazır mı diye soracak olursan hocanın yüklemeleri var, birkaç sakatlık var. O Atahar'ın mesela 3. gün hemen sakatlanması da bence Beşiktaş adına biraz handikap oldu ama orada Rıdvan var. Her şekilde Rıdvan görevini yapar diye düşünüyorum. Yani inşallah Beşiktaş'ın kazandığı bir gece olsun. Perşembe gecesi. Güzel şeyler vaat ettiğimiz bir gece olsun. En azından en az bence iki farklı kazanmak bize orada turu getirecektir diye ümit ediyorum, düşünüyorum.
1: Çok da
2: İnşallah
1: zor maç.
2: Benim söylemlerim de doğru çıkar bu maç üzerinde.
1: Çok da zor maç. Fenerbahçe tarafında da tabii Gornik geçilmesi halinde Sturm Graz-Hertz karşılaşması, eşleşmesinin galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Evet. Tabii yani İskoç ekibini de biliyoruz. Sturm Graz'ı da yine yıllardır duyuyor, görüyoruz. Bu yıl nasıllar bilmiyorum ama mesela İskoç ekibini işte şampiyonluğun kıl payı kaçmasıyla mı hatırlıyoruz geçtiğimiz sezon?
2: Evet.
1: Doğru, evet, evet. Öyle hatırlıyoruz. Önemli bir, hatta yine tam rakipleriyle karşılaştıkları bir maçtı. Çok güzel bir karşılaşmaydı. O gün hepimiz kilitlenmiştik o maçı. Öyle hatırlıyorum. Birçoğumuz en azından. Evet. Yani evet, evet. Zor olacak o da. Ama Midtjylland maçı çok zor. Beşiktaş Midtjylland'ı geçtikten sonra rahat edecektir. Öyle tahmin ediyorum. Öndeki rakiplere baktığında.
2: Ya tabii ki işte bu maçı geçmek çok,
1: çok zor.
2: Gerçekten
1: abi, çok
2: yani zor,
1: zor
2: bir kura çok zor. Çekildi. Gerçekten zor bir kura çekildi. Ama Beşiktaş takımı oyuncuları o formayı giydikleri zaman mutlaka sonuna kadar görevlerini tamamlayacaklardır. Yani sonuca baktığımız zaman işte bir Agbado'nun, Murillo'nun, işte Jalo büyük bir ihtimalle Rıdvan olacak. Ortaya baktığımız zaman orada dinamik orta sahamız var. Salih'le, Orkun'la, Olaytan'la bence önemli işler yapabiliriz. Bir kanatta Çern oynar büyük bir ihtimalle. Diğer kanatta işte oraya bakacağız. Belki orada Fakıllı olabilir. İleride ile birlikte önemli bir kadro olabilir. İyi işler yapabilir bu kadro Midtjylland maçı özelinde. Tabii ki bizler de çok arzu ediyoruz. Yani bu maçı iyi bir şekilde geçersek ikinci maçta en azından yavaş yavaş o yeni gelecek transferlerimizi de belki bir kısım bir devre gibi oynatabilir teknik direktör. Ama teknik direktörün en büyük amacı bu sene kupadansa Türkiye Ligi'nde ses getirebilecek bir takım yaratabilmek. O takımın sinerjisini çok yükselterek çok doğru bir oyun oynayabilmek. Taraftarın da yüzünü güldürmek. Yani herkesin beklentisi bu yönde. Beşiktaş doğru yolda, doğru transferler yaptı. Kaleci Nübel transferi bence Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Salih Özcan transferi Beşiktaş'ta 6-8'de önemli figür. Burada olabilecek bir oyuncu ki o tarafa bir oyuncu daha bekliyorlar. Trossard hamlesi Beşiktaş için gerçek bir yıldız diye nitelendirebiliriz. Salah hamlesi olursa dünya yıldızı bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi ve yani kutlamak lazım. Beşiktaş seyircisini de kutlamak lazım. Daha Salah'ı duyar duymaz ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye şarkıyı bile yazdılar. Yani gollerden sonra yapılacak en büyük tezahüratın bu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Abi net olarak Salah'ta o zaman net özet bir cümle alayım mı son bölümde? Çünkü Salah dedik. Salah'la başladın, Salah'la bitirelim.
2: Vallahi Salah'tan net bir şey alalım. Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanı hoca ile birlikte çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Salah ne dediyse elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Sadece menajerle olan problemler kaldı ama ben bunu başkan buraya kadar getirmişken yani bu olaya nokta koyacağını düşünenler denim ama inşallah olur. Tabii ki ıslak imza atmadan bunları konuşmak çok yanlış oluyor bazı yerlerde. Bazı insanları da yanıltmış oluyoruz. O yüzden ıslak imza benim için çok değerli ama Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'ta başka şeyler konuşabiliriz bu sene sevgili Berk.
1: Yani diyorsun ki menajerleriyle mi orayı yanlış anladım.
2: Menajerleriyle. Yani bir menajeri var ama birkaç menajerden de akıl oluyorlar yani.
1: Lerler peki abi.
2: Evet.
1: Olan bir pürüz kaldı. Başkan Serdal Adalı'nın durumu buraya kadar getirmişken Salah transferini tamamlamasını bekliyorum diyorsun.
2: Başkan da ama şurada çok son derece haklı. Yani Beşiktaş'ın menfaatleri her şeyden değerli diyor. yaklaşık 23 milyon eurolara falan çıkmış yani rakamlar. O rakamlara tamam demişler, hatta arkadan bir 26-27 milyon eurolara kadar devam eden pazarlıklar varmış. Orada biraz başkan çok sıkılmış ve üzülmüş. Çünkü Muhammed Salah'la ilk görüştüğü günde, kontak kurduğu günde zaten gerekli detayları konuşmuş ama son dakika menajerler maalesef, menajer oyunları maalesef tüm kulüplerimize karşı çok ciddi bir tehlike bence.
1: Menajer.
2: Bunlara dikkat etmek lazım. Bunları çok iyi kanalize etmek lazım. Bunları da çok doğru yönlendirmek lazım. İnşallah Muhammed Salah Beşiktaş takımında bu sene forma giyer diye sözümü eklemek istiyorum.
1: Peki.
2: Sana.
1: Menajerler acaba kaç defa yapmıştır bu son dakikada iş değiştirmeyi? 23'te 24'te.
2: Geçen sene çıkıyorsa... zaten biz bundan Serdar Adal'ın hatırlayacak
1: olursan. Salah konusunda, Salah özelinde.
2: Osay, ay hepsinde var bu. Osay Samuel probleminde de aynı şey çıktı. Kyle Walker-Peters probleminde de aynı menajerler çıktı araya. Yani bitmiş transferin arkasından bir takım teklifler daha bulununca başkan tabii ki bu konuda çok sert ve iyi niyetini kesinlikle suistimal ettiklerini düşünüyor. Yani o yüzden de bıçak gibi bazı transferleri kesebiliyor ama Salah'ı böyle bir kesip atmak çok doğru bir hareket olur mu? Onu tartışırız. Onu hep beraber tartışabiliriz. Başkan da burada ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Beşiktaş'a fayda sağlayabilecek çok değerli bir transferi bitirmek istiyor. İnşallah da her şey Beşiktaş'ın gönlünce olur diyorum.
1: İnşallah. Ağzına sağlık. Yarın o zaman Gornik maçında maç sonunda görüşeceğiz Emre'yle.
2: İnşallah görüşmek dileğiyle.
1: Klasik bir dakika skor maç sonu sezonunu açacağız seninle de.
2: İnşallah belki.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık abi.
2: Selamlar, görüşmek saygı. Dileğiyle iyi yayınlar
1: sağ diliyorum. Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Kıymetli Emre abiyle, Emre Eren'le, büyüğümle detaylandırdık son bölümü. Muhammed Salah'a ilişkinde ondan bir yorum aldık son kısımda. Gelen mesajları şöyle hızlıca, Trossard'ın arkası Lewis olması lazım demiş. Berksaydın takımların isimleri bile acayip, Şampiyonlar Ligi yaşasın demiş. Katılıyorum ya. Okuyamadığım o kadar çok isim vardı ki takımlarda. İlk defa duyduğum adını. Tabii Konferans Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nin elemeleri olunca söz konusu. Bizim burada ne işimiz varı konuşuyoruz, öyle söyleyeyim. Bak, mesajda onu hatırlattı. Böyle bitirelim. Parantezde sizlerle birlikteydim. Az sonra Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de kazandırmak için geliyor. Bizden ayrılmayın. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, hem Erkan Tiryaki ile 19.10 civarını gösterdiğinde de Serkan Çetiner'le haber masasında yeniden buluşacağız.
3: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
4: Reklam.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: dünya katılım var.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Reklam bitti.

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Herkese merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Her pazartesi olduğu gibi 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim. Günün öne çıkan tahminlerini, maçlarını sizler için konuşuyor olacağız. Sevgili konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte sizlerin de varsa sormak istediğiniz maçlar, yorumlarınız veya tercihleriniz 0212 273 1010 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Rahmi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Fehmi. İyi yayınlar, iyi haftalar olsun.
1: Hepimize ya bir boşluk hissi ve böyle bir sudan çıkmış balık hissiyatı var mı sende de? Dünya Kupası'nı bitirdik. Geride kaldı turnuva. Nasıl hissediyorsun?
2: Ya çok özel bir turnuva. Ben Dünya Kupalarını çok seviyorum Fehmi. Yani gerçekten çok çok özel bir yeri vardır benim için. ABD 94 hatta bir önceki 90 turnuvasını hayal meyal hatırlıyorum ama 94'teki turnuvayı falan hatırlıyorum. Çok keyifli oluyor. Evet sona erdi. Bir 4 sene sonra daha yapacağız ama güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Bazı tatsızlıklar falan oldu ama izlemesi keyifliydi bence takımlar anlamında.
1: Kesinlikle öyle. Eksilerin de çokça konuşulduğu bir sürü yönden değerlendirilen, eleştirilen ve övülen bir turnuvayı geride bıraktık. 4 yılda bir oluşu gerçekten benim için de öyle. Yani Dünya Kupası farklı bir his, farklı bir keyif. Evet Şampiyonlar Ligi bazen dalıyoruz, gidiyoruz. Çok böyle seviyoruz o futbolu. Ya futbolun zaten kendisini seviyoruz aslında da. Dünya Kupası böyle gerçekten çok bana özel, ben de özel bir yerde bana daha çok şeyi hissettiriyor. Böyle çok şehir karmaşasından vesaireden fırsat bulamayıp da gidemediğimiz ama arada bir gittiğimizde de o tadı damağımızda kalan yaz tatillerindeki köyümüzü geldiğimiz yeri hatırlatıyor gibi bir his. Biraz romantik oldu belki ama ya, Dünya Kupası gerçekten özel. Dün finalle birlikte de geride bıraktık. Senden üçüncülük ve final maçlarıyla alakalı yorum isteyeceğim ama ben iddia.com'a girdim şöyle bir bakayım diye. Hala orada Dünya Kupası ibaresi var, o sekmesi var. İnsan böyle bir şey yapıyor gerçekten. Peki ne diyorsun? Üçüncülük maçı espor turnuvası gibiydi. 6-4 bitti. Dün final 90 dakikası 0-0. Nasıl değerlendirirsin?
2: Valla üçüncülük maçından başlayacak olursak herhalde Dünya Kupası için yani özellikle bu turnuvadaki 2026 Dünya Kupası için izlediğimiz en görkemli, en doyumsuz diyebileceğim bir maçtı gerçekten. Yani 10 gol çıktı maçta. Çok evet. Güzel bir tabir kullandın. Gerçekten bir espor turnuvası gibiydi. Maç bir o tarafa gitti, bir o tarafa gitti. Hatta bir ara hani Fransa acaba tarihi bir başarıya mı imza atacak? Hani 4-0'dan 5-4 falan yapacak mı diye ama çok keyifliydi gerçekten. Üçüncülük maçı evet. Benim bu turnuvadaki herhalde birinci maçım olacak diye tahmin ediyorum Fehmi. Çok keyifliydi. Finalde aslında beklentilerimiz karşısında gitti diye söyleyebilirim. Çünkü gerek yayınlarda gerek gruplarda yorumcularımız sizler radyoda maçın alt bitmesini zaten bekliyorduk. Ama inanılmaz bir İspanya baskısı vardı. 90 dakika boyunca şut çekemeyen bir Arjantin'i gördük. Sadece tek korner kullandı. Pas sayısı bile Arjantin'in çok kısıtlıydı. Bir ara acaba Messi oynamıyor mu dedim Fehmi. Gerçekten bir ara bunu bile düşündüm. Hiçbir şey yapamadı Arjantin. Uzatmalara gittikten sonra bütün herkes herhalde hemfikirde İspanya'nın bir şekilde maçı penaltılara bırakmadan uzatmalarda golü atacağına, hatta bir tane gol falan iptal oldu, bir tane daha oldu, o da iptal oldu offside gerekçesiyle vesaire. Hak edilen bir finale almış oldu İspanya. Sınıfta kaldı Arjantin gerçekten. Evet. Şunu konuşuyorduk, turnuvanın sağ tarafındaki ağaç Arjantin'in yolu o kadar güzel düzülmüş ki hani hiç dümdüz asfalt otlak yok, bir şey yok, asfalt üzerinde gittiler diye ama İspanya duvarına çarptılar. Güzel bir Dünya Kupası'nı da geride bıraktık. Sen neler düşünüyorsun dünkü maçla ilgili özellikle?
1: Ya açıkçası Rahmi yani dün bu arada Efe abi belki sonrasında bana kızmıştır. Biraz onu eğer yanıltmışsam ilk yarıda da 1,5 alt tercihli abi biraz muhalefet de var. İkinci yarı 2 gol çıkar mı acaba diye falan da Efe abi orada da çok güzel süzdü. Öncelikle Efe abi o noktada tebrik ederim. Dün dediğin gibi yani aslında alternatiflerin kazandırdığı bir gündü eğer ki iddia anlamında konuşacak olursak. Ama turnuva ve futbol anlamında baktığımızda dün işte bir ilk yaşadık. Devre arası gösterisi olduğu bir Dünya Kupası finali yaşandı. Ben açıkçası finale yakışmayan bir final olduğu kanaatindeyim. Bittikten sonra şöyle bir baktığımızda Arjantin'in ilk şutunun 108'den sonra falan geldiği bir final oldu. Yani bu birçok Arjantin taraftarını hayal kırıklığına uğratan bir istatistik diye düşünüyorum. Hatta bir ara şeyi düşündüm. Yani bu turnuvaya katılan bazı takımlar eleştirildi ya da sayı yükseltildi takım sayısı ve biraz kalite düştüğü yönünde bazı eleştiriler vardı falan. Ya yani şöyle bir Arjantin'den Messi'yi çıkarsak o da hani tarihinden kaynaklı Messi dün yoksa yaptığı herhangi bir etkiden kaynaklı değil. Messi'yi çıkarsak Arjantin takımının diğer takımlardan çok bir farkının olmadığını gördük. Yani oyun bu dünkü oyun anlamında özelinde söylüyorum bunu. Ve hani turnuvanın sağ tarafının daha konforlu oluşu. Bir de açıkçası hani FIFA çok eleştirildi. Eleştiri konularından bir tanesi de Arjantin takımına bir konfor alanının sağlandığı yönelik bir eleştiriler vesaireler falan. Ya eğer böyle bir şey varsa Messi'ye çok büyük bir ihanet de söz konusu aslında. Tarihin en büyük futbolcularından bir tanesine karşı bir antipati, bir böyle bir karşıt görüş, bir Arjantin'e yönelik daha böyle bir mesafeye girdi birçok insan. Yani Maradona'dan kaynaklı Arjantinli tutkusunu yıllardır sürdüren de çevremde çok fazla insan var. Ve bu turnuva onları da aslında biraz uzaklaştırdı. İşte tarihin en büyüğüne biraz onur edeceğiz diye, en büyüklerinden biri diyeyim daha doğrusu onur edeceğiz diye birçok antipatiyi topladıklarını düşünüyorum. Aslında ciddi bir zarar verdiler. Hakemler arası tarafından biraz konfor alanı oluşturulduğuna ben de katılıyorum. En azından benim görüşüm bu yönde. Tabii katılmayan dinleyicilerimiz de mutlaka çıkar. Ama Arjantin'in bu yolculuğuna kötü bir final oldu diye düşünüyorum. Biraz daha varlık göstermesi. Ben hatırlamıyorum mesela senin hatırında var mı bu kadar taraflardan birinin etkisiz kaldığı bir finali hatırlıyor musun sen Dünya Kupası'nda?
2: Yani Fehmi gerçekten ben de hatırlamıyorum. Ama yani işte haftalardır hep konuştuğumuz o Arjantin'in yolu durumunu dün gerçekten görmüş olduk. Arjantin ilk defa yani hiçbir şey yapamadı Fehmi maçta gerçekten. Yani savunmaktan başka bir şey yapamadı ama buradaki durum da zaten Messi'ye kurulu olan bir oyun düzeninden
0: Evet.
2: bahsetmiştik hep. Zaten bunun
0: Evet.
2: cezasını çektiler. Hatırlayalım. Arjantin'in o eski jenerasyonlarına dön. Mesela işte Ariel Ortega'dan Pablo Aimar'lara, işte Claudio Lopez'den Batistuta'lara, Crespo'lara,
0: Evet.
2: Galetti'lere. Mesela bak bunlar aynı jenerasyondan oynayan oyuncular. Şimdi Arjantin'e bak bir çırpıda o 2002 kadrosundan çok fazla sayıda star sana okudum. Ama dün Arjantin'de öyle Messi haricinde star diye adını anacağım bir isim yani yanlış anlama ben şey yapamadım hafızama sokamadı mesela o. Hep Messi'ye kurulu bir oyundan bahsettik ya. Messi de dün sahada yoktu gerçekten yani.
1: Evet gerçekten öyle. Bir de mesela ben şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum geçmiş Dünya Kupası finallerindeki eşleşmeleri vesaireleri. Herhalde marka diyeyim ya da reklam değeri daha yüksek diyeyim takımlara baktığımızda Fransa-Hırvatistan 2018 finalindeki hani Hırvatistan Fransa'nın yanına İlk etapta yazılabilecek bir takım mıydı turnuva başlangıcında? Bence değildi. Hani Hırvatistan'ın oraya gelişi tabii ki takdire şayan. Şuraya bağlamak istiyorum. Hani genelde işte finallerde hep o marka ülkeleri, isimleri görürüz. Hani Fransa, Hırvatistan dersin. Bu final çerçevesinde çok da böyle o görüntüden uzak dersin. Ama mesela bak o final bile bu kadar bir mücadeleden yoksun bir şekilde geçmedi açıkçası. Dün hatta oyunun belli kısımlarında bana Paraguay-Fransa maçını hatırlattı. Yani bir taraf futbol oynamaya çalışırken diğer taraf savunma yapıp kavga etmeye çalışıyor gibi bir görüntüdeydi. Gerçekten bu noktada biraz üzüntü verici. Messi'nin de Arjantin'de bu şekilde veda etmesini istemezdim. Ama
2: Benim şu
1: ya
2: da
1: bir
2: var ama bak çok güzel bir örnek verdin aslında Paraguay örneği. Paraguay'ın oyun felsefesini aslında maç içerisinde çözebiliyoruz. Yani rakip takımı kontrataklarla çözmeye çalışıyordu Paraguay mesela. Hani fırsat bulmaya çalışıyordu. Arjantin bunların hiçbirisini yapamadı. Oyuncu değişiklikleri geldi. Onda da bir şey yapamadı. Messi'nin şutu var bir tane. O da bloklu yani isabetli ve isabetsiz de sayılmadı. Hakem çok tevazu gösterdi. Artık yani Enzo
1: evet.
2: Fernandez'i atmak zorunda kaldı. Bence
1: Zorunda
2: Arjantin
1: kaldı
2: maçı
1: gerçekten.
2: zorunda kaldı. Yani o hareketten sonra zorunda kaldı gerçekten. Çünkü Arjantin bence maçı çok daha erken eksik tamamlayabilirdi. Yani maçtaki sarı kartlara baktığımızda Arjantin'e biraz daha orada tevazu gösterildi ama hakem biraz daha erken gösterebilirdi bence kartları Arjantin tarafında. Ona rağmen Arjantin yani yapamadı bir şey ne yazık ki.
1: Ya aslında baktığımız zaman tabii bu turnuva bittikten sonra maçlar bittikten sonra konuşması da biraz daha kolay oluyor çoğu zaman aslında öyle de. Yani Arjantin'in mesela oyun olarak vay be ne Arjantin dediğimiz bir turnuva ilk maçtan itibaren var mıydı? Hep böyle Messi'nin şapkadan tavşan çıkartıp oyuna ağırlığını koyup Messi'nin Messi olduğunun ekmeğini yiyen bir Arjantin vardı. Aslında yani var
2: Katılıyorum.
1: mı senin mesela işte şu maçı ne güzel oynadı ya dediğin harika bir Arjantin ya yürür bunlar finale dediğin bir Arjantin'i ben görmedim ama turnuva ağacından sonra onu hepimiz hissettik.
2: Evet.
1: O ya yani yürüyecek Arjantin galiba finale diye hissettik hepimiz. Hep aslında baksan Yeşilburnu adalarında tabiri caizse kıvranan bir Arjantin. Mısır'da kıvranan bir Arjantin. İngiltere'de Tuhal bir amatörlük yapmasaydı biz dün İspanya İngiltere finali izlerdik ki bak daha keyifli bir
2: Daha
1: final
2: keyifli
1: olurdu.
2: olurdu. Evet.
1: Çok daha keyifli olurdu yani. İngiltere'nin en azından bir kaleye gitmeye niyeti olurdu. Bir oyun görürdük. Bilmiyorum yani ben açıkçası o anlamda hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar konfor alanı, hakemlerin tevazu gösteren yani çok alan tanıdığı bir Arjantin. İşte bu da dediğim gibi aslında hani bir tırnak içinde şirin görünmeye çalışıyorsunuz bir tarafa ama aslında o tarafa en büyük zararı siz veriyorsunuz. Yani tarihin en büyüklerinden bir tanesinin vedasında neredeyse insanlar hani gerçekten düşman kesildiler Messi'ye de baktığın zaman. Ona da böyle bir antipati topluyor otomatikman. Tanınan konfor. Maalesef böyle bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Çok takım oluşu ne diyorsun? Daha da arttıracaklar. Şimdi turnuvayı yaptık,
2: Evet.
1: bitti. Nasıl değerlendirirsin bu anlamda? Tahmin açısından baktığımızda aslında çok böyle terslikleri de gördüğümüz maçlar oldu. Takım sayısının artması sence biraz da böyle bizim programımız çerçevesinde konuşacak olursak bize yaradı mı, yaramadı mı? Ne dersin?
2: Ya tabii ki maç sayısının artmış olması iddia olarak bakarsak tabii ki yaradı. Çünkü fazla maç sayısı olunca ona göre analiz yapıyoruz. Ona göre seçenekleri değerlendiriyoruz. Ama tabii turnuvanın kalitesi olarak düşünürsek de bu birazcık turnuvanın ruhuna birazcık zarar verdiğini düşünüyorum ki basında yabancı basında özellikle biraz kontrol ettim. Takım sayısının biraz daha arttırılması gündemde. Bir
1: Evet.
2: kamuoyu yoklaması yapılıyor. Ama
1: Evet.
2: benim korkum aslında bu değil Fevi. Benim korkum hani FIFA öyle bir ticarete döktü ki bu işi. Yani 2 senede bir umarım yapmazlar Dünya Kupası'nı. Yani inşallah öyle bir saçmalığa gitmezler. Ama eğer takım sayısı bundan sonra da artarsa turnuvanın kalitesinin ben ciddi anlamda düşeceğini öngörüyorum.
1: Tabii yani kupayı birçok ülkeye götürmek güzel bir romantizm olsa da maalesef işte turnuva çerçevesinde çok ilginç maçları da izliyoruz açıkçası. Bakalım bundan sonrasında neler olacak. Umarım ama dediğin gibi 2 yılda bir olmaz ve ya o 4 yılda bir evet çok özlüyoruz, çok seviyoruz ama 4 iyidir. 4 yılda bir
2: Evet.
1: devam etsin abi. Yani
2: Evet.
1: bu öbür türlü Gerçekten her yaz bir turnuva var gibi bir şeye dönecek ondan sonra olay. Pek de isteyeceğimiz bir şey olmaz herhalde yani. O saatten sonra şeyde Avrupa Kupası da araya girer. 2 yılda bir falan. Her yıl bir Avrupa Kupası izleriz. Bir Dünya Kupası izleriz. Kupa Amerikaları falan da bir herhalde Avrupa Kupası ile aynı yaza sıkıştırırlar falan. Değişik bir şey olur. Orayı fazla bozmamak lazım diye düşünüyorum. Bakalım şimdi yavaş yavaş Dünya Kupası'nı bitirdik. Ligler başlayacak yaklaşık bir ay sonra falan. Ligleri konuşmaya başlayacağız. Hatta bu hafta sonu sanırım Danimarka İsviçre dönüyor. Yanlış
2: Evet,
1: hatırlamıyorsam.
2: Danimarka İsviçre dönüyor. İskoçya'da kupa maçları başladı. Bulgaristan
1: Evet.
2: ligi başladı. Sırbistan ligi başladı.
1: Evet.
2: Ufak ufak artık liglerin kilitleri açılıyor sevgili Fehmi dediğin gibi.
1: Çok güzel. Bir yandan da bu hafta temsilcilerimiz de maçlar oynayacaklar. Umarım bütün temsilcilerimiz ön elemeleri geçer ve artık şu 4 takım telaşından kurtulup şöyle 5 takım, 6 takım, 7 takım hatta 8 takımlı Avrupa yolculuğunu görürüz ülkemizin diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten böyle liglerin sonlarında bende ufak bir burukluk oluyor. Yok işte sıralıyorsun ilk 8 takım şuraya gidiyor. 9 kupayı almış. Oradan 10. bir yere bir maç şöyle biterse 10'uncuyu da gönderiyoruz falan gibi bir şey ortaya çıkıyor ondan sonra. Ya
2: Gerçekten.
1: 8 takım falan konuşuyoruz bazı liglerde. Tabii o liglerin kalitesi de bunu kaldırıyor ama işte biz de o kalitelere çıkıp oraları zorlayalım. Yani bu potansiyeli olan bir ülkeyiz. Seviyoruz da bu sporu. O yüzden umarım gelecek yıllar ülke futbolu için, ülkemiz için hayırlısı olsun diyelim. Peki ligler açılıyor yavaş yavaş dedik. Brezilya Serie A da bu arada geçen hafta bir döndü. Ufak bu hafta daha da güzel bir şekilde dönüyor. Orada da çok güzel maçları yorumlayacağız gelecek günlerde. Ama halihazırda devam eden liglerimiz zaten var.

0: Finlandiya var, İsveç var, İzlanda var. Bugünün de bülteninde Finlandiya'dan iki maç, İsveç'ten iki maç özellikle hemen dikkat çekiyor MBS 1'den. İsveç bir alt liginden MBS 3 bir maçımız var. Bir de İzlanda'da hep artık aşina olduğumuz Bray Dublin maçı var. 22-15'te. Onlar da MBS 3. Şöyle bugünün bültenine de ufak ufak girelim istersen. Bir yandan da mesajlar geliyor. Bak mesela ilk mesajımız Fehmi Bey, iyi yayınlar. Bugün TPS Turku, Mariam ve Kalmar maçları üst olur mu acaba? Emre demiş İstanbul'dan. Emre Bey çok teşekkürler mesajınız için. TPS Turku, Lahti ve Kalmar maçları. Buradan bir başlayalım istersen. Finlandiya mı, İsveç mi? Nereden başlamak istersin Rafi?
1: Başlayabiliriz Finlandiya'dan.
0: Tamam,
1: 18
0: çok güzel.
1: saatleri ben daha çok İsveç maçlarına çalıştım tabii ki ve İzlanda'da bir maç çalıştım ama tabii TPS Turku ve Mariehamn Lahti maçlarında konuşabiliriz sevgili Fehmi.
0: Süper. Ben açıkçası bu 3 maçın da genel olarak bir cevap vermiş olmam gerekirse gelen mesaja, ben 3 maçın da 2,5 üstünün çok zor olmadığını düşünüyorum. Yani kağıt üstünde çok mümkün bir üçlü olarak duruyor. Pazartesi bültenleri de çoğunlukla yormuyor oyuncuyu. Yani düz geliyor. Ama tabii yine de her zamanki uyarım, yine yapmak istiyorum. Yatırılan miktarlar bu oyunun keyif kısmında kalsın. Keyfimizi kaçıracak miktarlardan uzak duralım. Bilinçli oyun her zaman esasımız olsun diyelim tüm dinleyenlerimize. TPS Turku Ilves Tamperi'ni ağırlıyor. Baktığımız zaman maçın favorisi bir adım, böyle küçük bir adımla deplasman ekibi favori gösteriliyor. Ligde de TPS Turku 15 maçın sonunda 22 puanla 7. sırada. Ilves de 15 maçın sonunda 16 puanla 9. sırada. Arada 6 puanlık bir fark var. Şimdi TPS'ye baktığımız zaman ev sahibi performansı olarak bir beraberlik bir mağlubiyeti olan bir TPS Turku var. Ve evinde içeride oynadığı maçlardan bahsediyorum. İlves'in de deplasman galibiyeti yok henüz. Şimdi bu bana geçen konuştuğumuz Londrina maçını hatırlattı. Keşke FAB olsa da sorsak mesela şimdi. Deplasman galibiyeti olmayan takım niye burada bir adım da olsa favori gösteriliyor? Acaba transfer dönemlerinde bazı oyuncularını mı kaybettiler? Bir yandan da hızlı gelişebiliyor bazı transfer gündemleri. Tam baksak da gözümüzden kaçan bazı detaylar olabiliyor. Evinde sadece bir maç kaybetmiş ve bir beraberliği olan diğer bütün maçlarını kazanmış TPS Turku ligde deplasman galibiyeti olan Tampere karşısında neden bir adım geridedir oran olarak Rami?
1: Zannedersem sevgili Fehmi kadro derinliğinin birazcık daha fazla olmasından kaynaklı ama tabii bu kadro derinliğini söyleyecek olursak konuk ekibin yani herhalde sadece hücum hattından bir 11 kurabiliriz öyle söyleyeyim yani.
0: Tabii.
1: Hani Riski, Stobbin, Kilo, Kanga, Baranov, Pavola yani bayağı bir forvet hattında oyuncuları var tabii ki. Ve tabii az kadroda oynayan Kanga ve Hyotanen biri 8 gol biri 6 gol attı. 14 maçta 8 gol ve Kuitonen de 15 maçta 6 gol attı. Asist de üretiyor bunlar. Yine Kilo var o forvet oyuncusu ama onu bazen kanatta da oynatıyor ki asistleriyle destek veriyor da. Muhtemelen kadro derinliği diye düşünüyorum ben.
0: Ya şöyle bir baktığında TPS evindeki bütün maçlarda gol attı ligde. Ve Ilves'te sanırım bir maçtı. Bir diye yazmışım ama hemen şöyle bir kontrol edeyim. Yanlış bir bilgi vermek istemem. Evet, bir maçta sadece gol atamamış deplasmanda. O da bütün deplasmanlarda gol atmış. Ve baktığımız zaman deplasmandaki bir maçı hariç, bir biten SCK deplasmanı hariç bütün maçlarda 2,5 üst barajını Ilves'in aşmış bir şekilde. Deplasmanlarda gol buluyor ama kaleyi gole kapatamıyor gibi bir durum söz konusu. Jaro'dan bile 2 yemiş. 2-1 yenildiği son deplasman Jaro deplasmanı. Ve yani Jaro da ligde en alttaki Mariam'ın bir üstünde yer alıyor. Ya bu maç 2,5 üst barajını aşmazsa ayıp olacak gibi bir durum söz konusu Rahmi, değil mi? Sanki şöyle bir baktığımızda 2,5 üst için güvenli olduğunu düşünüyorum ben de. 1,49. Hatta komboda deneyebileceğimiz bir maç olarak değerlendirecek olursak da 1,70 kombonun da oranı. Ne dersin bu istatistikler çerçevesinde?
1: Tabii şimdi TPS'nin iç saha performansı çok iyi. 14 gol atıp 6 gol yediler ki iç sahada da liderler aslında. Burada hani ben de şeyi düşündüm. Acaba TPS'nin 2 golü toplam oran 2'nin üzerindeydi. 2-0-1 oranı var. TPS'nin 2 golü de benim gözüme çarptı burada sevgili Fehmi.
0: Bak o da güzel. Bir de şöyle bir detay daha aktarayım. Notlarımın arasında yine gözümden kaçmadan söyledim gene. 2.19'dan ben ilk yarı 1.5 üstü vurgusu da yapmak isterim açıkçası. İlk yarıdan gollerin gelebileceği bir maç izleyebiliriz. Şöyle bir baktığımda TPS sadece son 2 maçında iç sahadaki ilk yarı 1.5 üst gol barajını aşan maçlar oynamış ama İlves'e baktığımız zaman 2, 3, 4, 5, 6 maç deplasmanda oynadığı ilk yarı 1.5 üst olmuş. Yani kısacası sadece 2 maçı deplasmanda ilk yarı 1.5 üst olmamış. Bir tane maçı 2'den 1 bitmiş. Oradan olmamış. Bir tanesi de 2'den 0 bitmiş. İlk yarı 1-0 önde kapatmış. Maç 1-1 bitmiş. Oradan da baktığımız zaman ilk yarı 1.5 üst de bence yavaş yavaş reklama da gideceğiz. Bu dönüşte istersen şu ilk yarı 1.5 üst içinde bir görüşlerini alacağım senden. Bir oradan da değerlendirelim bu
1: Tamam.
0: maçı. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Go.
3: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle yine birlikteyiz. İlves maçını ilk yarı 1.5 üst olarak mı alalım, yoksa combo olarak mı alalım, ev sahibi 1.5 üst mü? Ben 3 seçiminde geleceğini düşünüyorum bu arada Rahmi. Ne dersin?
4: Ya, bunu teke indirecek olursak Fehmi, karşılıklı gol var ve üst seçeneği bence ideal seçim olarak ön plana çıkıyor. 90 dakika boyunca da yaymış oluyoruz en azından. Çünkü Fehmi, ev sahibinin yani deplasmanın golüne 1-10 veriyor. Yani tek golüne. Yani risk yönetimi deplasman golünü neredeyse kesine yakın olarak görüyor. Ben ev sahibinden de gol ve goller de beklediğim için hani karşılıklı gol ver ve üst konusunda kombada el sıkışalım istersen senle.
3: Tamam, süper oldu. Tamam. Güzel bir anlaşma olmuş oldu. Yüksek oran isteyenler için de ilk yarı 1.5 üstü de yine de önermiş olalım. Eğer ki böyle ikinin üstünde oranlarla ben bir kupon yapacağım diyorsanız TPS Turku maçı yer verebileceğiniz maçlardan bir tanesi kuponlarınızda. Peki Mariam Lahti maçı, bu maçla ilgili deplasman 1.38'den favori gösteriliyor. Tabii haliyle baktığımız zaman ligin son sırasında bulunan bir takım, ev sahibi takım. Lahti 15 maçta 19 puan toplamış. Yani ev sahibinin

0: atamamış. Bir Lahti var. Burada maç sonu 1 ve üst mü? Nasıl arttıralım oranı ya da 1.38'e tamam diyelim mi?
1: Fehmi, Finlandiya Ligi, yani bu ligi, Finlandiya'nın bu ligi benim normalde takip listem değil. Finlandiya alt liglerini takip ediyorum ama şöyle söyleyebilirim. Mariam neden bu durumda sorusunun cevabı aslında benim kendi bakış açımdan belli. O da şu, takımda çok geniş bir kadro derinliği var ev sahibi ekipte. 30 oyuncu var ve 30 oyuncunun sadece 2 tanesi kadro şansı, forma şansı bulamamış. Geri kalanların hepsi giymiş forma. Biri 8 maç, biri 7 maç, biri 10 maç, biri 12 maç, biri 14 maç. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında ev sahibi ekipte oturmuş bir ilk 11 yok.
0: Evet.
1: Oturmuş bir ilk 11 olmadığı için de her seferinde farklı oyuncular yan yana oynadığı için de aslında bir takım ruhu oluşmamış durumda. Bu nedenden dolayı bu durumda olduklarını düşünüyorum. Lahti'ye verilmiş olan 1.38'lik orana maç önünden yani ne kadar değerli bu da beni düşündürüyor aslında. Çünkü Lahti birazcık daha böyle ayağa basan bir takım olsa burada derdim ki hani Lahti'ye alalım güvenelim ama kağıt üzerinde maç Lahti'de gözüküyor gerçekten.
0: Evet, baktığımız zaman ya o nasıl kazanırını bulmamız gereken bir maç görüntüsünde bir ara, gerçi ara yoktu burada, bir araya girmediler. Şöyle bir ara var mıydı diye İsveç'le bir an karıştırdım. Yani evindeki iki maçı da kazandı. Son 4 maçtır da kaybetmiyor Lahti baktığımızda. Bu son 4 maçın da 3'ünü içeride oynadı tabii haliyle. Bugün de deplasmanda Mariam. Yine aslında kaybetmeyeceği ve 3 maçtır kaybetmeyeceği bir fikstüre devamını getirecek gibi geliyor bana da. Lahti kazanır 1.38. Bunu 2 ve 2.5 üstte ya da 2 ve 1.5 üstte de arttırabilirsiniz. Sevgili izleyiciler,
1: Evet,
0: bir,
1: güzel bir
0: 2
1: denge.
0: ve 2 ve 1.5 üst 1.62, 2 ve 2.5 üstte 2.03. Yine bu maçta gol barajını aşar ama daha doğru seçim 2 ve 1.5 üst olur diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. 2 ve 1.5 üst. Yani 2 ve 1.5 üst ile 2 ve 2.5 üst arasına bir seçim yapmamı istersen kesinlikle 2 ve 1.5 üst derim Fehmi. 1.62 2 oran var. Evet arada biraz oran farkı var ama güvenli liman burada güvenli olan riski biraz daha azaltmak olacaktır. 2 ve 1.5 üst Lahti kazanır. Burada bu maç için bence en ideal seçim. Bu dışında
0: Güzel.
1: kısalamak lazım.
0: Çok güzel. Şöyle bir skor tahminlerine de baktığım zaman algoritmalar neler söylemiş. TPS Turku İlves maçı ile alakalı bilgisayar 2-1 ev sahibi kazanır demiş. Zlatna 1-1 biter diyor. Mariam Lahti maçında da bilgisayar 1-2, Zlatna yine 1-1 biter demiş. 1-1 biraz uzak geldi bana rağmen
1: Bana da
0: ama.
1: uzak geldi Lahti maçı için. Yani aslında her iki maç için de bana uzak kaldı. Yani
0: Tabii
1: ben
0: tabii.
1: Lahti'nin yani Turku maçının 2-1 bitmesine bekliyorum. Lahti'nin de 2-0 kazanmasını beklerim ben sevgili Fehmi.
0: Evet, yani ideal aslında dediğin gibi budur. Ya yani bu yanıltmaz gibi geliyor bana da. Haklısın Rahmi. Peki yavaş yavaş da şöyle bir İsveç'e gelelim. İsveç'te de bugün iki tane maç var. Son maçında Örgüt 2'den 1 yaptı evinde. Rakibi karşısında, Haken karşısında bir 2'den 1'e imza attı. 4-3 bitti o maçta. Bir an 3-3 oldu ama sonra 4'ü de attılar. Ne diyorsun? Jörgarden'a da baktığımız zaman aradan sanki güzel döndüler onlar değil mi Rahmi? Evet, şöyle bir bakıyorum. 4-2 Haken deplasmanı, 3-0 iç saha. Doğru hatırlıyormuşum onu. Ne dersin? Nasıl bir maç izleyeceğiz? Yine 2.5 üstü oranı 1.29. VAR'ın oranı 1.53 mesela. Risk merkezi diyor ki deplasman 3-0'ı daha uygun görüyorum diyor anladığım kadarıyla. Yani bunu böyle yorumluyorum ben. Sen ne dersin?
1: Evet, Örgüten kaynaklı hem az gol bulan ve çok gol yiyen bir takım. Öbür tarafta da Jurgarden'da da skorer bir takım. Özellikle ev sahibi ekipte mesela hücum hattında Kristoffersson var. En önemli silahları o. Ceza sahasında etkili ama işte kanat organizasyonları da sıkıntı çekiyorlar onlar. Yani onu buldukları zaman aslında pozisyon üretiyorlar ama Çok başarılı değiller o konuda.

0: Nurgarden cephesinde Lien ve orta sahada Hegland gerçekten takımın en önemli iki ismi. Çok takımın dinamosu diyebilirim. Özellikle Lien'in hareketli oyun yapısı savunmayı gerçekten çok zorluyor. Özellikle rakip Örgüt olunca bu daha fazla fırsat bulmasını bekliyorum ki bugünkü maçlara forma giymesini bekliyorum. Yani deplasman ekibi baskı kurmak istediği zaman bu orta saha ve kanat hücum organizasyonlarıyla bunu yapıyor. Erken baskı ve şut denemeleri ilk dakikalardan gelecektir. Ben bunun kornerleri üreteceğini düşünüyorum sevgili Fehmi. O yüzden ilk yarı 4.5 üst kornere gideceğim. Sevgili Fehmi, bu müsabakada kornerlere gittim. Jurgarden bence bizi kornerler için üzmeyecek. İlk yarı 4.5 üst korner 1.57 orandan.
1: Güzel. 1.54'ü biraz gerilemiş ama çok büyük
0: Tamam.
1: bir değişiklik yok. Problem değil. İlk yarı 4.5 üst korner. Evet, tempo anlamında bak buna da ikna olurum. Bunda da bir şey görmedim. Böyle itiraz edeceğim bir detay görmedim. Ama komboya itiraz eder misin sen? Şöyle bir baktığım zaman Örgüt içeride oynadığı bütün maçlarda gol atmış bir Örgüt var. Malmö'ye atmış, işte Brom'a Oykarna var, ona atmış. Degerfors, Göteborg, Esbjerg, Häcken hepsine gol atmış bir Örgüt var. Jorgarden'da içeride dışarıda fark etmeksizin sadece 3 tane maçta gol yememiş. Deplasman Gais maçında gol yememiş. Bir de iç sahada da baktığım zaman 2 maç şöyle bir Göteborg ve Halmstad maçlarında gol yememiş. Diğer bütün maçlarda da gol yemiş bir Jorgarden var. Ya combo tercih bana çok sıcak geldi. Oranı da 1.72. Buna ne dersin?
0: Sevgili Fehmi, itiraz etmem. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu maç benim bugün majör maçlarımdan biri. İzleyeceğim. Gruplarda da bu müsabakayla ilgili büyük bir ihtimalle canlı seçimlerinde olacak. Ama bunu güvenli hale getirmek istersek bence şöyle yapalım. Combo tercihe dediğim gibi itirazım yok ama bunu güvenli hale getirmek için maç sonu 2 ve 2.5 üst 1.59 oranıyla olası bir 0-3 skorunu da cebimize koymuş oluruz diye düşünüyorum. Aslında benim böyle 0-3, 1-3 gibi bir skor beklentim var.
1: Maç sonu
0: Handikaplı.
1: 2 ve 2.5 üst. 1.59.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Keza yine handikaplı Jurgarden galibiyeti 1.70. Bunun da değerli bir oran olduğunu düşünüyorum. Rakibini ekarte edecek kaliteye sahip Jurgarden.
1: Güzel. Tamam o zaman. 2 ve 2.5 üstü de notlarımız arasına alalım. Çok güzel oldu. Kalmar Malmö maçı. Karşılıklı gol varın oranı 1.38 bize birçok şeyi anlatıyor galiba ama Malmö aradan sonra bir teknik adam değişikliğiyle birlikte de gol yemeden maçlar geçiriyor. Malmö'yü yakından takip ediyorsan yeni hocanın defansif organizasyona böyle etki ettiği bir durum söz konusu mu yoksa rakipler mi Malmö'ye gol atamayacak kalibredeydi? Ne dersin?
0: Ya tabii şimdi dediğin çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir kısım tabii ki bu da. Ama hani ben bu oyunu hem Kalmar hem de Malmö tarafında ayrı ayrı okumaya çalışıyorum. Şimdi Malmö yani normalde hücum gücüyle fark yaratan bir takım aslında baktığımızda. Skogmar, Bosulazic gibi tempoyu belirleyecek önemli lig için, bu lig için önemli tempoyu belirleyecek kalitelere sahip. Ki bu takımlarda aslında İsveç'in basamak olarak kullandığı, yani önemli oyuncuların basamak olarak kullandığı takımlar aslında. Topa hükmeden bir yapıları var ve savunmayı da buradan dolayı geliyor. Savunma buradan dolayı başarılı bence. Hücum hattında Boateng, Hasanović ki en beğendiğim oyuncu ligdeki en beğendiğim oyunculardan biri. Bu kozları çok çok önde çıkıyor. Özellikle Boateng ceza sahasında bitirici ve sürekli pozisyon arayan bir yapıya sahip. Savunmayı ciddi anlamda hataya zorlayan bir isim. İşte bu bağlamda Malmö topu rakip yarı sahada tuttuğu için defans da savunma da aslında başarı sağlıyor. Malmö adına bu önemli bir kriter. Yani Kalmar'a baktığımızda da orada da Olasanya dikkatimi çeken isim. Bir de Sagoya var. Sagoya Junior. İki oyuncu da işte onlar da hücumda rakip savunmayı zorlamaya

0: çalışıyorlar ama tabii burada Malmö birazcık daha böyle ön planda. Fehmi, ben iki takımda hücum oynamayı tercih edeceğini düşünüyorum. Bu da bize özellikle diyorum Malmö kaliteli ayaklarıyla rakip yarı sahada daha fazla istekli ve daha fazla imkan bulacaktır. Deminki maça benzer bir tercihim gelecek. Burada da ben ilk yarı 4.5 üst kornerin bizi yanıltmamasını bekliyorum sevgili Fehmi.
1: Güzel. İlk yarı 4.5 üst korner. Tam böyle bir İsveç'ten korner sepeti yaptık gibi
0: Evet.
1: oldu. 1.49 da bunun oranı. İlk yarı 4.5 üst korneri Kalmar Malmö'de mutlaka düşmüştür. Yani yazıyı yazarken maç saatine doğru
0: Evet.
1: her noktada yaşıyoruz bunu. Maalesef görüyoruz
0: Sevgili Fehmi'cim,
1: oylandıkça.
0: çok
1: Evet.
0: özür diliyorum sözünü kestiğim için ama bir parantez açacağım. İsveç
1: Tabii.
0: liginde kornerler maç önünde var ama canlıya kesinlikle düşmüyor. Lüks'e harika bir fırsat olur. Bizim için harika bir merdiven olur ama bunu hatırlatmak istiyorum. Canlıda bu maçlar olacak elbette ki. Ama klasik maçlar olacak. Kornerler ve kartlar olmayacak. Zaten kartlar yok burada ama korner ve kart sekmesi olarak söylüyorum. Canlıda kornerler olmayacak. Bunun bilgisini vermek istedim.
1: Tamam, çok güzel, bu da önemli. Hani biz bir maçı izleyelim diye düşünüyorsanız bugünkü programı dinleyerekten bunun da olmayacağını, hani kornerlerin açılmadığını da uyarısını yapmış olalım. Peki combo tercih ya da deplasman 1.5 üst olarak, diyelim ki kornerler kapalı ve bir seçim yapman gerekiyor. Komboya ya da deplasman 1.5 üste gider misin, yoksa bu maçtan uzak mı durursun eğer kornerler kapalı olsaydı?
0: Kornerler kapalı olsaydı galiba direkt olarak üste giderdim Fehmi. 1.46'dan üst alırdım. Komboya gitmeyebilirdim. Şimdi diyeceksin ki o zaman Malmö tek taraflı 3 gol atabilir mi? Ben iki birazcık daha böyle garanti alıyorum. Orta şeritten gitmek istedim Fehmi. Ama kornerler yani sanki daha bir şey burada. Evet, anladım ben seni. Korner olmasaydı ne alırdın diye. Galiba direkt üst alırdım.
1: Evet, güzel. 1.46, 2.5 üstünde oranı. Zaten ben de gol barajını geçmesini bekliyorum. Korner açısından hiç incelemedim. Bir yandan da yani korner de sadece istatistiklere bakılarak aslında okunabilecek bir detay olmayabiliyor. Özellikle ilk yarı kornerler özelinde. Ligin de biraz yakından takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bazı takımlar fikstürde denk geliyor. Bir bakıyorsun ya, son 4 maçtır adamlar ilk yarı 4.5 üst korner olmuş diyorsun. Halbuki tamamıyla bu oyunla alakalı bir durum. Biraz liginde dinamiklenebilmek gerekiyor. O yüzden bu kornerler konusundan inceleyemedim. Senden gelecek bilgiyi bekledim açıkçası bu noktada. Ama hani ben gol açısından baktığımda sanki böyle bir Malmö'nün 2 golü ve combo tercih de klasik tercihlerden çok böyle bir hoşuma gitmişti. Ama 2.5 üst 1.46. Tabii ki kuponları tamamlarken, oluştururken bence güzel bir seçenek. Bu maçta da böyle bir cebimize koyalım o zaman bu seçimleri. Korner sepetini aldık İsveç'ten. Peki algoritmalara baktığımız zaman neler söylüyor? Örgüt Jörg Gardens maçında bilgisayar 1-3, Zlatna 1-2 demiş. Kalmar Malmö maçında da bilgisayar 1-2, Zlatna 1-1 demiş. Zlatna'nın herhalde Jörg Gardens maçına kadarki tuşlar hep 1-1'de basılı kalmış abi.
0: Ya da
1: Yaş.
0: Zlatna herhalde KG var demek istemiş hepsine. KG var bu alıp geçmiş herhalde dediğin gibi, doğru.
1: Ya şöyle bir bakıyorum. Bak 2, 4, 6, 8, 10 maçta bir fikir üretmiş Zlatna algoritma olarak. Ve sadece 3 tanesinde farklı skor söylemiş. 0-1, 2-1 demiş, 1-2 demiş. Diğerlerin hepsini 1-1 yaz. Bu bence
0: Evet.
1: tembellik artık, tamam mı? Bir tahmin değil. Bu bir tahmin değil, bu tembellik. Yani şaka bir yana gerçekten çok dikkatimi çekti 1-1 skorlar
0: Evet.
1: birçok maçta. Ama ben pek katıldığım söylenemez, ama tabii futbol bu. 90 dakika sonunda bir bakıyorsun 1-1 bitiveriyor. Hatta 0-0 da bitiveriyor. Ama bugün öyle bir şey olmasın. Yani tahminlerde yanılmayalım, çakılmayalım diye düşünüyorum. Peki şöyle bir baktığım zaman Bulgaristan dönüyor dedin. Bugün Slavia Sofya, CSKA Sofya girmiş de bazı tahtalara. Var mı herhangi bir yorumun olacak mı? CSKA Sofya'yı izledik
0: Evet.
1: sanırım Deli City maçında.
0: Evet.
1: İzledik sanırım dememin sebebi sen de takip ettin değil mi?

0: Endişesine evet, düştüm evet. aslında. Hani ben izledim yok, onu beraber... sen de izledim.
1: Evet.
0: Nedensin var mı? İlk maç tabii hani herhangi bir şekilde net böyle garanti bir şey söyleyemeyiz. Lig yeni başlıyor ama. Deplasmanın oranı 1.33. Ev sahibi oranı 5.56. Buradan da bir pas atayım sana. Algoritmalarda neler söylemiş bu maçla ilgili? 0-2-0-1 diyor algoritmalar. Deplasman tarafındalar. 1.33 alıp cebimize koyalım mı ya da hiç böyle bulaşmayalım mı? Bir yorumun olur mu? Ya da benim sana yine sormak istediğim aslında. Neyse onu konuşuruz. Önce bir Slavia Sofia'yı alayım da senden varsa eğer bir şeyler.
1: Efendim bence hiç bulaşmayalım. Yeni başlayan bir lig. Evet Sofia'yı izledik derisi maçlarında ki savunmada yaptığı hataları da gördük aslında. Ciddi anlamda hatalar yaptığını gördük ama tabii kendi liginde nasıl devam edeceğini görmemiz gerekiyor. Kuru bir iklim Bulgaristan. Maç saati 32 derece bulacak bir sıcaklık olacak ki 19-15'te oynanacak bir maçtan bahsediyoruz. Birazcık daha erken buralara dokunmak adına diye düşünüyorum sevgili Fehmi.
0: Evet ama Balkan tahtası erken dememiş, kuru iklim dememiş, Botev, Plovdiv, Lokomotiv, Sofia maçına vermiş, veriştirmiş Rami. O liste nedir öyle ya? Evet. Gerçekten inceleme fırsatın oldu diye düşünüyorum hazırlarken.
1: Oldu.
0: Ya
1: oldu.
0: İlk 4 Botev, Plovdiv maçı, maç sonu 1, ev 1.5 üst, karşılıklı gol var, 2.5 üst combo tercihi ve karşılıklı gol var. Botev, Plovdiv, Lokomotiv, Sofia maçını işaretledim biliyor musun? Hiç şey yoktu. Hani takip edeceğim. Eğer ki izleyebilirsem izleyeceğim. İzleyemezsem de mutlaka sonucunu merak ettiğim maçlardan bir tanesi oldu. İlk dörde girmiş Balkanlar'da. Tamam pazartesi kısır bir bülten ama hani Balkanlar'da da böyle bir refleks görünce geçmiş tecrübelerimize dayanaraktan da bir şey olacak diyorsun bu maçta. Yani bunlar bir boşa değildir diye düşünüyorsun. Bilmiyorum sende de aynı hissiyat oluştu mu?
1: Oldu. Zaten ben de hemen baktım maça sevgili Fehmi. Nedir? Hani niye bu kadar abanılmış diye. Maç saat 21.30'da evet. Biraz da yenilemesini araştırma yapmak istedim. Hani nedir ne değildir diye. Ulaşabildiğim en ilginç bilgi vereyim sana. Bilmiyorum ne kadar ilginç senin için ama benim için ilginç. Müsabaka saati 37 derece hissedilen sıcaklık olacak. Yani futbolcuların nasıl bir oyun sergileyeceğini gerçekten merak ediyorum. Bu müsabakada bir şekilde izlemeyi planlıyorum ben de.
0: Gerçekten enteresan. Algoritmalarda bilgisayar 2-1 ev sahibi kazanır demiş. Balkanların bütün seçimlerine tamam demiş bilgisayar. Zlat'la klasik tembellik 1-1 deyip çıkmış işin içinden. Gerçekten enteresan. Ya benim de çok dikkatimi çekti gerçekten. Peki İsveç'te alt ligde Norrby Sundsvall maçı var. Burla ilgili aktarmak istediğim bir şey var mı? Yoksa biraz İzlanda diyelim mi? Brian Dublin vesaire konuşalım mı? Ne dersin?
1: Bence İzlanda'ya direkt geçebiliriz. Çünkü o maça çalışmadım. Kopavogur-Vestri maçıyla ilgili bir iki kelam edebilirim eğer müsaaden olursa.
0: Buyursunlar.
1: İzlanda 1. Lig'de Kopavogur-Vestri maçı. Yine İzlanda Ligi deyince aklımıza hep böyle goller geliyor. Çok klasik ve normal. Yani takımlar hep hücum odaklı oynuyor. Savunmaya önem vermiyor. Birkaç sene öncenin Hollanda ikisi gibi diyebilirim İzlanda ligi içinde. Kendi sahasında cesur oynuyor yani Kopavogur ki yine böyle oynamasını bekliyorum. Kopavogur şu anda iç sahada en iyi takım, 19 puanı var. 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik. Az gol dedi tabii ki. İç sahada az gol yiyen bir takım ama geçiş oyunlarını iyi kuran bir takım. Ve kontraya da yakalanıyorlar tabii ki. İki takımın da savunmasında açıklar verebilmesini bekliyorum. Bu nedenle sevgili Fehmi ben müsabakada bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Erken gelecek bir golün oyunun dengesini ciddi anlamda bozacağını ve tarafların iki tarafında böyle riske almasını bekliyorum. Oyunu 3.5 üst tercihim var bu müsabaka özelinde.
0: O 3.5 üst. Yalnız 3.5 üst de o kadar... Olası ki Vestri maçında görünen o öyle ki 1.45 oranı var 3.5 üstün.
1: Oo çok düşmüş Fehmi. Yani 1.67'den yazdım ben Fehmi dergiye.
0: 3.5 üst 1.45 şu an sevgili Rabi. Kopavogur Vestri maçında 1.45'e kadar düşmüş. Bilgisayar 3-1 Zlat'la 2-1 demiş. Biraz tembelliği bırakıp bir tane daha fazla basıp 1-1'den 2-1'e çıkarmış skoru Zlat'ta. Gerçekten bugünün gündemi Zlatla oldu benim adıma.
1: Copa
0: 3,5
1: Borgur'un
0: üstü.
1: gollerine gidebiliriz o zaman Fehmi. Yani Copa Borgur'un gollerine gidebiliriz. İlk yarı 1,5 üstte gidebiliriz. 1,54 oranından. Çünkü burada oyunu zaten Copa Borgur koparacak. Açıkçası ben hani sürpriz bir ilk yarı Vestri golüyle maçın böyle 3-1, 4-1 falan gibi kafamda ben müsabaka oynamıştım ama şu anda çok şaşkınım. Dergiye yazdığımda 1.67 oranın 1.45'e kadar düşmesi gerçekten inanılmaz şaşırttı beni Fehmi, gerçekten.
0: Evet. Ama oluyor. Bunlar oluyor Rahmi. 1.45 bu arada MBS 3 olduğu için 1.45'i de kabul edebiliriz bence. Çünkü zaten yanına maç ekleyeceğiz. Oran bir yere çıkacak o noktada. Ev sahibi 2.5 üstün oranı 1.68. Tek tercih var ev sahibinden. İlk yarı 1.5 üstte 1.54 sevgili dinleyicilerimiz. Bunu da yine aktarmış olalım. Şöyle bir mesajlara bakıyorum. İsveç ve Finlandiya Ligi bizi bu hafta bitirdi. Bugün yeniden başlamamız gerekiyor. İddia bayimizle oyunlara devam demiş Yakup Bey. İyi yayınlar. Rahmi bizi İsviçre'ye götür diyor Yakup Bey de. Selamlar olsun Yakup Bey
1: Selamlar
0: de.
1: olsun.
0: İsviçre'ye hafta sonundan
1: Hafta
0: sonra
1: sonu.
0: yavaş yavaş.
1: Ama İsveç demek istedi o. Ben dinleyicimizi tahmin edebilirim ama İsviçre'ye de hafta sonu gideriz umarım.
0: Yok yok, İsviçre'yi let yazmış, ben sana söyleyeyim, herhangi bir böyle bir şey olmadan büyük harflerle yazmış. Onu da belirtmek isterim sana.
1: Tamam.
0: Ve İsviçre'ye hafta sonundan sonra yavaş yavaş gideriz İsviçre'ye de diye düşünüyorum. Şöyle bir baktığımda Balkan tahtasında evet ilk 4 bu şekildeydi. Türkiye tahtasının zirvesinde Lahti galibiyeti var. TPS Turku 2,5 üst, Malmö 2,5 üst. Malmö maç sonu 2. TPS Turku kazanır. Lahti 2,5 üst, Lahti 3,5 üst, Örgürit 2,5 üst, Jor Gardens maç sonu 2 ve Jor Gardens deplasman 1,5 üst. Yani bayağı böyle bir bugünün şu an konuştuğumuz Türkiye tahtasını biz hazırlıyormuşuz gibi oldu. Farkında mısın?
1: Hakikaten öyle.
0: Aslında
1: Gerçekten.
0: gerçekten. Asya tahtasında konuştuğumuz maçlardan neler var? Malmö 2,5 üst var. Jor Gardens 2,5 üst. Bak Botev Plovdiv ev sahibi 1,5 üst burada da listede.
1: Evet.
0: Rahmi, ben ya bu maçı gerçekten takip etmek istiyorum. Balkan tahtasının ilk dördünü söylemiştim. Beşinci sırada Malmö 2,5 üst var. Jor Gardens maç sonu 2 var. Yine TPS Turku maçı 2,5 üstü görüyorum. ABD tahtasının zirvesinde 915 bin dolar yatırılmış bir maç var. Sevgili dinleyiciler, milyon eurolardan, milyar eurolardan buralara kadar
1: Nerelere geldik değil
0: geldik.
1: mi? Evet.
0: Kalmar'ın 2,5 üstü mesela 199 bin dolar yatırılmış. Avrupa tahtası birinci sırası Kalmar 2,5 üst 1 milyon euro yatırılmış yaklaşık. Yine şöyle bir bakıyorum. Genel olarak durum bu şekilde. Sona da geldik sevgili
1: Evet.
0: Rahmi. Varsa senden son sözlerini alayım.
1: Güzel bir hafta başlangıcı olsun Fehmi. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de bol şans diliyorum. Kıymetli dinleyicilerimize. Yolda olan değerli dinleyicilerimize de keyifli sürüşler diyorum. Ağzına sağlık senin de. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Rahmi Şehirli ile birlikteydik. Biraz Dünya Kupası konuştuk. Biraz da günün bülteninden kendi çerçevemizde öne çıkan maçları sizler için analiz ettik. Umarım başarılı bir kuponlar oluştururuz ve kazançlı bir gün olur. Kuponlarınızın başarılı olması dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak. Yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabi oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti ya. 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu, malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördü. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir.

0: çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı abi geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden top ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, 2 stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldı. Radyo Gol.
1: Berksay'da haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Haber masasından mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber masasında gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Haber maddelerini, başlıklarını sizlerle birlikte 0212 273 10'dan konuşacağız. Gündeme getireceğiz ya da gündemde tutacağız, yorumlayacağız diyelim. Hatta öyle ki yeri gelecek unuttuğumuz haberleri sizler bize kızarak, sitem ederek 0212 273 10'dan bize gönderebileceksiniz, hatırlatabileceksiniz. 0212 273 10 10'dan lütfen yorumlarınızı, görüşlerinizi, merak ettiklerinizi ve esasında şunu da konuşalım mı biraz dediklerinizi bizlerle paylaşın, bizlere iletin. Erkan Tiryaki ile klasik bir hafta başındayız ve ilk saatimizi Erkan Tiryaki ile bağlantıyla geçireceğiz ki hemen ardından Serkan Çetiner bizlerle birlikte olacak. Serkan Çetiner'le de konuştuğumuz uzun uzadıya bölümler olacak mutlaka. Şüphesiz Dünya Kupası gündemimiz. Onunla başlıyoruz. Sonrasında İsmail Kartal'ın açıklamaları, yarınki Gornik maçı Fenerbahçe'nin, bunun da yanında birçok konuşulacak madde elbette dört büyüklere döndüğümde, biraz da buralara döndüğümde var. Ama önce Dünya Kupası diyeceğiz. Erkan Tiryaki hoş geldin, selamlar.
4: Berk iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Yine klasik bir girişin abi. Hoş bulduk Berk iyi yayınlar diye. Ama öyle sessiz sakin girdiğimize bakmayın yayına. Erkan Tiryaki de böyle özellikle uzun yayınlarımızda abi. Ben geçen hafta fark ettim, keşfettim bunu. Cuma günü mü yaptık en son yayınımızı abi seninle? Cumartesi yaptık.
4: Dün yaptık ya.
3: Dün yaptık ya, bak nasıl unutuyorum, görüyorsun değil mi?
4: Ya.
3: Abi unutmamam gerekiyor. Unutmamam gerekiyor. Dün kendimi eleştireyim. Evet, hemen eleştireyim orada, öz eleştirme. Ama yani sessiz sakin konuşuyoruz konuşuyoruz. 5 dakikalık bir bölüm kalıyor. Bir bakıyorum Erkan abi. Bir bakıyorum Erkan abinin önünü alamıyorsun yani. Orada farklı bir konuda konuşacaktık. Ya o nasıl yetişecek, ne olacak, ne bitecek? Böyle modern anlamında da zorlandığım ve aynı zamanda yorumlarını, tekrarları dinlediğimde keyifle dinlediğim yorumculardan Erkan Tiryaki. Çok kıymetli bu açıdan benim için.
4: Sağ olasın kardeşim, çok güzel sözlerle başladın ama dün evet, sonuçta yayın yaptığımızı unuttun.
3: Evet abi, unuttuk. O yüzden onu toparlamak için yani, bakma güzel sözlere sen.
4: Eyvallah, sağ olasın.
3: Yani rapora geçecek olursam biraz böyle 2026 Dünya Kupası'nın raporuna bakalım isterim. İspanya'nın şampiyon olduğu, Arjantin'in finalist olduğu, işte İngiltere'nin üçüncülük, dördüncülük tartışmasını ne kadar gerekli şeklinde yorumladığımız bölümde İngiltere'nin üçüncü olduğu, Mbappe'nin gol kralı olduğu, işte birçok detayı çıkartabildiğimizde ortaya en çok katkı yapan, gol katkısı yapan ismin yine Mbappe olduğu, işte Kubarsi'yi anarız mesela en iyi genç futbolcu tarafında, en fazla gol pozisyonu yaratan Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard oldu, bu önemli, kıymetli bizim açımızdan bir detay, en iyi kalecinin Unai'nin olduğu, işte Rodri'nin en iyi futbolcu kısmıyla öne çıktığı, asiste farklı bir ismi konuştuğumuz, Olise'yi konuştuğumuz, turnuvada öne çıkanları dile getirdiğimde de Lionel Messi kariyerindeki son Dünya Kupası'nı oynadı ve finalin ardından duygusal kopuş yaşadı, ağladı, o ağlamayı göz dolmasını ya da o duygusallığı bekliyorduk ama böyle mi bekliyorduk? Tabii böyle bekleyenler de vardı, tersi bekleyenler de vardı. İşte Türkiye turnuvayı 3 puanla grup sonuncusu olarak tamamladı. Öne çıkan detaylarda kendimizden bir şeyler katmak istersek. Yeşil Burun Adaları'nı konuşmadan geçemeyiz. Wozinia'nın takipçisi 25

0: milyon, 26 milyonu gördü.
1: En güzel hikaye oydu.
0: En güzeli oydu bence de. Kaldı ki hani İspanya'dan da Arjantin'den de bir şeyleri konuşabileceğimiz bir hikayesi var Yeşilburun'un. İşte şampiyon İspanya dedik, turnuva boyunca yalnızca bir gol yediler. Sumolalarıyla hatırlayacağız biraz da. Turnuvanın en çok tartışılan konularından biri oldu. İran milli takımı vize sorunları ve uzun yolculuklarla mücadele etti burada bu turnuvada. Onu da biraz böyle bir son gündem maddeleriyle beraber unutmuş olduk ama yani ben böyle raporlarım, böyle öne çıkarırım bu turnuvayı. Sen nasıl devamını getirirsin Erkan Tiryak?
1: Sondan başlayayım. Arjantin eğer yeni bir Messi çıkartamazsa veya öyle bir lider çıkartamazsa işte 4 yıl sonra İspanya, Fas ve neredeydi? İspanya ve Fas'ı hatırladım da yani o coğrafyada. Afrika ve Avrupa, Kuzey Afrika, Avrupa, Kuzey Avrupa ve Afrika kıtasındaki, yok Doğu Avrupa oluyor değil mi? İspanya böyle şeye doğru. Kuzey Afrika şey Fas oluyor. Oradaki 2030 Dünya Kupası'nda yani zaten Güney Amerika'da
0: abi doğu dememek gerekiyor ya sanki İspanya'ya.
1: Batı Avrupa böyle. Yani... Batı Avrupa, Kuzey Afrika. Fas Kuzey Afrika ülkesi.
0: Evet.
1: İspanya Batı Avrupa. Yani o tam Afrika sınırında olduğu için İspanya o Endülüs'ün aşağıları, Akdeniz kıyısının olduğu yerler. Fas da bir Akdeniz ülkesi. Fas İspanya 3. ülkeyi unuttum. 3 ülkede olacaktı sanki ya. İspanya Fas. Hatırlayamadım ya da 2 ülkede mi olacaktı? Şeyde oynanacak herhalde, Arjantin Uruguay'da maçlar, bazı maçlar oynanacak. Dünya Kupası saçma sapan bir hale alıyor. Nasıl diyeyim? Şizofren Infantino yüzünden, çok net söylüyorum. Infantino yüzünden, zaten Fenerbahçeliler hiç sevmez onu. Çok değişik bir hal alıyor. Evet, bu hali bu kadar takımlı olmasın. Yani o zaman da deniyor ki işte Haiti, Yeşilburnu Adaları. İşte aradan Yeşilburnu Adaları çıktı. Bir hikaye çıktı. Onun dışında çok fazla da bir hikaye çıkmadı yeni katılan ülkelerden. Arjantin grup aşamasına geçemez. Çok net söyleyeyim. Yani çok büyük bir çöküş yaşarlar. Çok yeteneksiz, birbirinden kopuk, tamamen Messi'ye bağlı bir takım. Dünya yanımızda da söyledik. Ben yani birçok zaten yorumcu söylemiştir. Senin de konukların söylemiştir. Arjantin topla oynayabildi. Yani 3. bölgede Arjantin işte İngiltere maçında olduğu gibi son 20 dakika özellikle. Eğer topu Arjantin'e verirseniz, Arjantin toplu oynarsa özellikle 3. bölgede Messi yaratır. Yani dün 10 kişi son 5 dakika bile bir heyecan yarattı. Yani pozisyona girdiler, şey oldu. 118 dakika kaleye şut bile atamayan. Mesela Messi'nin şutu yok dün ve Messi'nin bir tane şutu var işte, yüzüne çarptı adamın 120. dakikada. Messi ceza sahası içinde topla buluşmadı. 3. bölgede siz topla buluşamazsanız, oynayamazsanız, yaratıcı olamazsanız, bunu maçtan önce de söyledik, İspanya size top göstermez dedik. Yani Fransa'ya göstermediği gibi, diğer maçlarda göstermediği gibi büyük bir ihtimalle göstermez ve çok hakim bir futbol oynar. Bu kadarını bekliyor muydum? İspanya cephesinden bu kadarını bekliyordum ama Arjantin cephesinden, yani en azından topu 3. bölgeye taşıdıkları zaman çoğalmayı bekleyebilecek. Lautaro Martinez çok etkisiz kaldı bu anlamda. Topu tutabilecek. Messi etkili yerlerde buluşturup rakip yarı alanda çoğalabilecek bir ve pozisyona girebilecek bir Arjantin bekliyordum. Bunların hiçbirini yapamadılar. Ama İspanya beklediğim gibiydi. Hatta maçın 15-20. dakikasından sonra ben 4-0, 5-0 biter maç dedim. Zaten girdikleri pozisyonları alsalardı, böyle 20 tane pozisyona girmediler ama bir işte açabilselerdi, 1-0'ı yakalayabilselerdi 50-60'a kadar, maç 3-0, 4-0 biterdi muhtemelen. İspanya sonuna kadar hak ettiği, hani işte diyoruz ya işte 46 ülkeli, işte 60 ülkeli falan olsun Dünya Kupası. Zaten Fransa ve İspanya takımı 60 tane farklı ülkelerden oyuncuların birleştiği takımlar. İspanya da öyle zaten. Has İspanyol'un olmadığı neredeyse bir takım. Çok az has İspanyol'un olduğu. Dünkü maç bitti.
0: Dünkü 11'den nasıl örnek verirsin mesela has İspanyol kısmına?
1: Yani Yamal değil mesela.
0: Evet.
1: Yamal değil yani, Faslı bir babanın, işte Ekvator Gine'li bir annenin çocuğu. Dün dikkat ettin mi? Maç bitti mi? Yani İspanyol bayrakları da çıktı ama birçoğu şey başka bayraklarla çıktı. Çünkü orası İspanya özel bölgelerle oluşan bir ülke olduğu için işte Bask bölgesinin, Katalan bölgesinin bayrakları falan şey yapıldı. Birçoğu zaten dediğim gibi şey özellikle ön tarafta getir işte Williams nereliydi, o da Afrika kökenli diye hatırlıyorum açıkçası. Yani has İspanyol

0: değil mi? Yani işte içlerinde Katalan'ı var ki Real Madrid'den Cucurella yeni transferi oldu. İlk defa bir büyük şampiyonaya bir oyuncu götürülmedi Madrid bölgesinden. İşte Oran Zabal zaten şey Basklı santraforları. Birçoğu yani böyle has İspanyol dediğimiz işte şey gibi. Sergio Ramos gibi, evet. Fernando Torres gibi yok diyelim. Ondan dolayı farklı bayraklar vardı. Fransızlarda zaten Fransız kökenli oyuncu neredeyse yok. Griezmann dışında yoktu herhalde. Griezmann da bu kadroda yoktu diye biliyorum, hatırlıyorum. Her neyse, konu dağıldı. İspanya sonuna kadar hak ettiği bir şampiyonluk aldı. İlk Yeşilburun Adaları ile berabere kaldıktan sonra ya acaba işte İtalya'nın yaşamış olduğu sıkıntı, İtalya'da Avrupa şampiyonu olduktan sonra Dünya Kupası'na gidememişti. Yaşarlar mı? Ama tabii grupları kolaydı. Suudi Arabistan vardı ve 3 takımın çıkması Uruguay maçında 1 puan yetiyordu bile. Ondan sonra da zaten hiç zorlanmadılar. Ve zor takımları elediler. Yani Avusturya dediğimiz takıma top göstermediler. Avusturya maçında seyrettim ben, 90 dakika şut atamadı Avusturya. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda biz onları elemiştik ama ne kadar korkutucu, ürkütücü bir takım olduğunu, ne kadar hücum seven, çok pozisyona giren bir takım olduğunu biliyorduk. Hiç pozisyon vermediler. Avrupa'nın yükselen takımlarından birisi. Portekiz'i, Ronaldo'lu Portekiz'i son dakikalara doğru elediler. Onlara da pozisyon vermediler. Yine aralarında en çok Belçika onlara karşı bir direnç gösterdi ve tek golü onlar attı. Belçika'ya karşı kazandılar. İşte Fransa'yı elediler. Fransa'ya top göstermediler. Rakipleri gibi yani İngiltere'yi elediler doğrudur ama İngiltere maçında da haklarını verelim. Olağanüstü bir 30 dakika oynadı Arjantin. Çok yeteneksiz, bireysel olarak çok yetenekli oyuncular var ama çok yeteneksiz, yeteneksizlikleri de tamamen Messi dışındaki çenelerine ve rakibe darbelere bulaşmış bir takım görüntüsü çizdi Arjantin. Ben Arjantin'in yeni bir Messi, yeni bir Maradona, yeni bir Ortega, çünkü Ortega da bir Maradona, yeni Maradona'ydı Messi'den önce, işte o yeni bir Batistuta çıkartmadıkları sürece Arjantin'in ben uzun süre Dünya Kupalarında etkili olacağını düşünmüyorum. Şu anda da Arjantin'den zaten öyle alttan gelen bir oyuncu varlığı yok. Yaşlı bir takım zaten, işleri çok zor.
1: Peki. Erkan Tiryaki ile gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Dünden yola çıktık. Peki Dünya Kupası özelinde, final özelinde ekleyeceğin farklı bir detay olur mu diye ben son kısımda sorayım burayı konuşurken Erkan Tiryaki.
0: Yani hepsini zaten hemen hemen anlattık. Finale özelinde çok söylenecek bir şey yoktu. Söyledik hepsini ya. Yani peki, biraz daha Arjantin'e sallamak istiyorum ama çünkü maç sonundaki araya Paredes'in hareketleri falan, yani mümkünse FIFA'nın çok ağır bir ceza, 8-9 maç ceza vermesi lazım. Sonuçta şampiyonluk için sevinen ve rakibini asla tahrik etmeyen bir takım, tüm herkesin sempatisini kazanmış bir takım, yedek kulübesinden çıkmış sevince giden bir takım oyuncuyu yumruk atarak düşürmeye çalışması, ondan sonra başka iki futbolcuya saldırması, Paredes'e FIFA'nın eğer kalitesini korumak istiyorsa milli takım kariyerini bitirecek anormal bir ceza vermesi lazım. Ama ben verebileceğini sanmıyorum. Paredes herhalde Amerika'da oynuyor diye.
1: Benim bildiğim Boca Juniors'ta diye biliyorum abi.
0: Şeyde Arjantin'de oynuyor, doğru. Evet. Arjantin'de, doğru.
1: Boca Juniors.
0: Veremez diye. Yani vermiyorlar. Messi
1: ya,
0: korur.
1: Şöyle söyleyeyim, hem öyle yani bu eleştirilere çok katılmıyordum düne kadar. Hatta seninle farklı fikirlerimiz de vardı. Hatta dinleyicilerimizle de farklı fikirlerim vardı. Arjantin tarafındaydım ama bu söylediğin son olay bir nebze olsun o tarafa çekti beni yani. O eleştirilerin yapıldığı noktaya çekti beni.
0: Ya şöyle, yani ben neden söyledim?
1: Hak veriyorum
0: Arjantin sana eleştirilerine. Arjantin Cezayir maçını hatırlıyoruz. Maç 1-0. Messi 3 gol atmıştı herhalde. Maçın başında gol attı. Gol attıktan 3 dakika sonra Messi anormal bir hareket yaptı. Yani normalde bir lig maçında yapsanız 4 maç ceza alırsınız. Hadi Dünya Kupası'ndasın diye 2 maç ceza versinler. Net kırmızı kartına VAR incelemesi bile olmadı. Messi'nin atıldığı Cezayir'e karşı tamam sıkıntı yaşamazdım. 1-0 korurdum belki 70 dakika 10 kişi oynayarak. Ama ondan sonra Avusturya'yı yenemezdin. 2 Messi golüyle geçtin Avusturya'yı. Ürdün'ü yenerdin, gruptan çıkardın. İşte orada Yeşilburun'la eşleşmezdin de büyük bir ihtimalle işte Avusturya, çünkü kimle eşleşti? İspanya ile eşleşti. Son 32 turda İspanya ile eşleşecekti Arjantin. Hadi bay bay sana olacaktı. Yani buraya kadar özellikle ilk maçta Messi'nin kırmızı kart görmeyerek kullanarak gelmesi zaten üzerlerinde antipatiye daha şeylere girmiyorum. Bu işin İsrail'i desteklemelerine o kısımlara falan girmiyorum. Ama futbolun içinde kalarak çok net bir şekilde kullandıklarını sadece İngiltere Arjantin maçında mükemmel bir 30 dakika oynadı Arjantin. İnanılmaz yani. Belki de turnuvanın en iyi futbolunu oynadı. Yani Arjantin kendi özelinde değil. Tüm takımlar içerisinde bu kadar domine İngiltere gibi bir takıma karşı, tabii İngilizlerin ve Tuchel'in de hataları vardı orada. Bu kadar domine bir 30 dakika gerideyken oynamak kolay bir iş değil. Bütün takımlar içinde en iyi oynanan 30 dakika diyebilirim Arjantin'in. Oradaki haklarını da verelim ama Mısır maçındaki ciddi hakem hataları, işte yeşil burunu bu kadar sempatik az kalsın 10 dakika daha dayansa penaltılara götürüp eleyecekti belki Arjantin'i. Bu kadar şeyle geldikleri bir yerde daha ilk maçta Messi kırmızı kart görse zaten olmayacaktı. Antipati üzerlerindeydi zaten. Bütün antipatik. Yani Messi kurtarıyordu onların. İşte Messi bir hikaye yazsın. Futbolu öyle veda etsin. Messi severler olarak Messi'yi kim sevmez. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Yani benim gözümde, ben Pele'yi izlemedim. Maradona'nın son zamanlarını hatırlıyorum. Veya daha fazla videosu var, maçını izliyoruz ama olay Messi'dir. Yani dünyanın en iyi futbolcusunun bir dünya kupasıyla daha veda etme romantizmini savunanlar da vardı. Ama onun dışında anormal derecede antipatik bir takımdı Arjantin.
1: Erkan Tiryaki, araya gideceğim. Aranın ardından Fenerbahçe gündemiyle devam edeceğim. Dinleyicilerimizin yorumlarını okuduktan sonra elbette. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı atın lütfen. 1,5 dakika, belki 2 dakika sonra sizlerle birlikteyiz. Şu tam hesap edemediğim için reklamların süresini 1,5-2 dakika içerisinde tekrar birlikte olacağız. Erkan Tiryaki ile sorularınızı yanıtlayarak ilerleyeceğiz.
2: Berksayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: İstediğin enerji olsun. 1 gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go.
0: Reklam.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en

0: Radyosu.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
2: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca mesajları okuyalım. Mesajları eritelim. Ardından yayınımıza Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Erkan Tiryaki ile Fenerbahçe'yi, bir nebze Trabzonspor'u konuşacağız ki Beşiktaş ve Galatasaray gündemini Serkan Çetiner ile konuşacağız. Beşiktaş gündemini Sinan Vardar'la, Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden biri Sinan Vardar'la, duayen bir isim Sinan Vardar'la konuşuyor olacağız. Saatin 19 civarını gösterdiğinde 19-10-19-15 civarında Galatasaray bölümünü Serkan Çetiner ile değerlendiriyor olacağız. Hemen hızlıca mesajlara baktığımda Rıdvan Top Bursa'dan yine bizi yalnız bırakmamış. Bir yeşil beyaz kalp ve timsah emojisiyle Berk kardeşim yayınlar demiş. Yayınlar demeden geçmem demiş. Berk'im yayın canlı mı demiş. Hafta içi bu saatte bant bir yayın gördünüz mü diye sorayım ben size. Haber masası özelinde hani olur ya, bazen işte tadilat oluyor vesaire, bir durum oluyor. Bu tarz böyle çok nadir durumlar, teknik bakım oluyor tadilattan kastım. Nadir durumlar haricinde hafta içi bu saatte çok zordur o. Canlı yayınımız efendim. Salah transferi ne durumda Berk hocam demiş. Salah transferinde son aldığımız bilgi, pürüzleri menajerlerle halletmeye çalışan bir Beşiktaş yönetimi var ama menajerlerden de 2 ya da 3 kez ayrı ayrı tamam demişken, tam işler bitiyor derken geri dönüşle işi yükseltme, kazancı daha da yukarıya taşıma hedefi olduğu ya da işte çok da etik olmayan bir davranışı olduğu bilgisi de var. Bu her yerde olduğu gibi devam ediyor görüşme. Hemen hızlıca mesajlara bakıyorum ve Arjantin Türkiye'nin Galatasaray'ıdır demiş. Yaşar Bey biraz ağır girmiş orada konuya. Neye dayanarak, neye bakarak böyle diyorsunuz mesela? Amsterdam'dan selam müdürlerime, final maalesef daha fare doğurdu demiş Yaşar Bey. Aynı şekilde ilk mesajında bunu söylemiş. Galatasaray Fenerbahçe maçını seyrediyorum sandım. Dünkü yayını Berk müdürümün unutması normal, Messi'den çok ümitliydi çünkü demiş. Erkan müdürüm ve bendeniz Yaşar Bey. İspanya dedik, biz kazandık demiş. Haklı Yaşar Bey, bu konuda, bu kısımda bir şey diyemem. Erkan Tiryaki.
3: Sen romantizm yaptın, normal yani. Abi, Messi konusunda ki haklısın da yani bunu yapan çok kişi var ya, benim de bir yanı mesela son dakikalarda o Messi sağdan içeri falan girdiği zaman ya bir hikaye yazsam mı falan diye içimden de geçmedi değil İspanya'yı desteklememe rağmen. Yani Messi dünya futbolunu geçmiş görmüş olduğu en özel futbolculardan birisi, bana göre en özeli çünkü benim zamanımda oldu yani. Şu an Pele döneminde Pele'nin canlı izleyen amcalarımız ya var 80-90 yaşındaki, daha doğrusu canlı izleyen demeyeyim de canlı izleyemez de haberlerini alan, işte böyle televizyonda Dünya Kupası'na siyah beyaz ekrandan izleyenler ya da hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Maradona toprağı bol olsun zaten öldü. Onun döneminde izleyenler Messi'yi de izledi. Onların karşılaştırması belki daha sağlıklı olabilir ama Messi bambaşka bir oyuncuydu. Benim dönemimde de olduğu için ben gelmiş geçmiş en iyi futbolcu diyorum. Sen de o romantizmi yapmış olabilirsin.
2: Yaptık.
3: Gayet normal desteklemen.
2: Yaptık ve tabii orada bir tık böyle bir pişmanlık var mı? Yok ama neticesinde dünkü olay sonrasında senin de örneğini verdiğin olay sonrasında böyle hani sen nasıl ki diyorsan şu an Messi o son dakikalarda o golü atsa mıydı, bir hikaye yazsa mıydı diye böyle aklım gitmedi değil diyorsun ya. Ben de benzer bir şekilde aklım o eleştirilere gitmedi değil Arjantin tarafındaki son süreçte. Açıkçası ben örneğin buraya biraz duygusal dedik ama biraz da böyle milliyetçilik tarafından bakacak olursak, ki hani ben biraz böyle Atatürk'ün yolundan gittiğim ya da işte milliyetçi tarafımın ağır bastığı birçok olay gösteririm. Burada sadece öyle davranmadım. Hani öyle olsa biraz benim de gönlüm, aklım tabii İspanya tarafına kayardı ama galiba burada biraz futbolun dışına çok çıkmadım. Ülkemizde bu tarz olaylarda futbolun dışına çok rahat çıkıp bazı takımları çok net eleştirebiliyorum bu tarz olaylarda. Az çok tahmin edeceksinizdir. Ama yurt dışında en azından bunu yapmamak, biraz futbolun içinde kalabilmek, yani ne acıdır ayrı konu ama biraz kalabilmek amacım oldu gibi duruyor. Normalde senin ve işte büyük çoğunluğumuzun yaptığı gibi o sempatik gelen olaylarla beraber

0: işte Avrupa'ya kafa tutmak, Filistin-İsrail meselesinde ön planda olması, kimsenin yapamadığını yapması vesaire, bunlar yadsınamayacak gerçekler. Çok da değerli kısımlar İspanya özelinde. Diyeyim, öyle özetleyeyim buradaki tabii durumu.
1: Güzel özetledim. Diyecek bir şey yok.
0: Mesajlar gelmeye devam ediyor. Selam Berk, Fenerbahçe'de forvete Jirasi mi, Onaçu mu yoksa Watkins mi geliyor demiş Hüseyin Çolak. Erkan

0: Soul gibi, Mamadou Niang gibi, o tarz fuleli arkaya sarkabilen oyunculara da ihtiyacı var. Şu anda Fenerbahçe'nin bence o tarz bir. Yani Guresi, evet, Vedat Muriç'e benziyor mu özellikle dersen, ama Guresi arkaya da sarkabilen, kontratağda fuleli, süratli bir oyuncu. O yüzden ben Guresi olması taraftarıyım, ama tabii Fenerbahçe'nin bugün İsmail Hoca'nın da basın toplantısında söylediği gibi en önemli kısım şu an 10+4. Yani bu artık değişmeyecek. 2x2=4. Buna göre bir planlama yapması lazım Fenerbahçe'nin. Aslında İsmail Hoca'nın basın toplantısında çok şifreler vardı. Yani önemli bir maç oynayacak Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Yani çok büyük bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. İlk maçtan hatta işi bitirebileceğini, yani 3-4 farklı bir galibiyetle bitirebileceğini düşünmekle beraber, Allah korusun kötü bir sonuç, kötü bir eşleşme sonucu bir sıkıntı yaşarsa Fenerbahçe, İsmail Kartal 0 krediyle başlar lige. Bunun üzerine bence Asensio ile ilgili gelen soruları hiç iyi çalışmamış. Geleceği çok belliydi. Ya işte hazır değil, hazır olması lazım. Hazır olmazsa oynatmam. Yani İrfan Can Kahveci'nin de çok hazır olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Altay Kasımpaşa'da çok iyi o motive olduğunu düşünmüyorum. Milli takım kampındaydı zaten. Ondan önce 3 ay zaten bireysel çalıştı. Ama İrfan Can Kahveci ilk 11'de. Neden ilk 11'de? Yani Asensio'nun oynarsa sakatlık riski var dersen anlarım. Yani şöyle diyebilirdi. Asensio'yu en sağlıklı olduğu zaman oynatmamız lazım. Hazır olması sakatlık riskini sıfıra indirdiğimiz zaman. Yani performans olarak hazırlıktan bahsediyor İsmail Hoca. Şu anda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi, bir numaralı oyuncusu. Belki yeni transferlerden sonra Greenwood olabilir ama daha forma giymedi. Asensio, yani geçen yıla damga vuran ismi Fenerbahçe'nin, Marco Asensio. Asensio ile böyle bir de Asensio'yu küstürürsün, yani adam yıldız futbolcu, senin 10 numaran. Asensio'yu bence kazanma yoluna gitmesi lazım. Daha baştan böyle bir ikili çekişmeye girerseniz, ki yarın işte bir tane Fred oynayacak, Bartu oynayacak orta sahada. Bu iki isim de eğer yabancı sorununu çözemezse zaten Bartu'yu da gönderecek Fenerbahçe yine. Yani göndermesi de en kötü devre arası bir daha gönderecek. Kiralayacak, olmadı yani Bartu Fenerbahçe'de. Fred de göndermek zorunda kalacak. Bir şekilde Asensio'yu kazanması lazım. Yani Glanski karşısında Polonya temsilcisi arasında 50 dakika oynayamıyorsa Asensio da çıkar dersin ki oynayamıyor. 50 dakika bile oynayamıyor yani dersin. Bence Asensio'yu kazanması lazım. Şunu bugünkü belki de o yüzden de ama açıklamalarında bu yoktu. Yani Asensio'yu oynatırsam sakatlık riski olabilir. Aynı Vedat Muriç'te olduğu gibi, evet. Çünkü zaten belirtmiş sakatlık problemi, ondan sonra ilk dönem kampını kaçırdı falan filan. Biz hiç riske atmayalım. Asensio bu takımın lider oyuncusudur deyip Asensio'nun da gönlünü alabilirdi, ama hazır olmazsa yedek kulübesinde oturmaz. Asensio yedek kulübesinde oturmaz. Bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Performans olarak da oturmaz. Şu an sahadık en fazla performansı bence verebilecek, gol katkısı olarak verebilecek bir oyuncu.
1: Yarın İsmail oturacak ama.
0: Sizden de geride olduğunu düşünmüyorum. Bu da size handikap yazar. Asensio'yu bir an önce kazanması lazım. İsmail Kartal'ın, yani taraftar futbolcudan yana olur şu o zaman. Onu söyleyeyim.
1: Yarın oturacak ama Asensio'nun olmayacağını açıkladı.
0: Yarın oturacak. Smart yarın Kartal. İhtiyaç olmayabilir Fenerbahçe'nin, ama şu Tümgras Hurst eşleşmesinde, hele Hurst gelirse İskoç takımı, daha çetin ceviz bir takım. Orada kesin ihtiyacın olacak. Ondan sonra turu geçersen atıyorum Lyon'la eşleştin. Kesin ihtiyacın olacak. Senin Asensio'ya kilit açıcı şu anda senin 10 numaran bir tek. Ki bu arada Fred bence hazırlık maçlarının en iyisiydi. Dün de söyledim. Ama kilidi açabilecek senin orta sahadaki, şu andaki hali hazırdaki tek oyuncun merkez orta sahada, yani 10 numara pozisyonunda oynatabileceğin Asensio. İkinci bir alternatifin yok. Yani işte Talisca'yı dönem dönem 10 numara oynatacaktır. Talisca ve Asensio var. O yüzden ben Asensio'nun daha doğru ifadelerle takıma kazansın. İsmail Hoca bence yani teknik taktik olarak zaten bir sıkıntısı yok İsmail Hoca'nın. Teknik taktik veya futbolcularla olan, özellikle yerli futbolcularla olan ilişkisi, bence bir sıkıntı yok. Bu güveni de veriyor. Evet, şampiyon olamadı. Fenerbahçe'de bugün başarısız değilim diyor işte. Elendim. Olympiakos'a karşı elendim. Fred'i çıkarttığın için elendim. Başarısız. Yani çeyrek finalde Olympiakos'u elesen kupayı sen alacaksın. Fenerbahçe'de eşittir başarı kupadır. Fenerbahçe'de hiçbir başarısı yoktu.

0: İsmail Hoca'nın Süper Kupa kazandı tek maçlık bir oyun. İlk maçıydı Fenerbahçe teknik direktörü olarak. 2015'te ya da 2014'te yanlış hatırlamıyorsam ilk maçıydı. Ersun Yanal gönderildi. Süper Kupa ilk maçıydı. Galatasaray'ı penaltılarla yendi. Ondan sonra bir tane bile kupa kazanamadın. 3 kere Türkiye Kupası oynadın. 3 kere Süper Lig oynadın. Hadi ikinci geliş döneminde Trabzon'un çok gerisindeydin. Takım ikinci yapmak oraya başarısız diyemem. Ama sonuçta Türkiye Kupası'nda vardın. Gittin Kayseri Spor'a elendin. Küme düşme hattında olan Kayseri Spor'a elendin. 90. dakikada Ramazan'ın attığı golle. Türkiye Kupası kazanamadın. Süper Kupa oynatamadın takıma. Avrupa'da konferans ligini kazanabilirdin ya da final oynatabilirdin, onu yapamadın. Ligde de şampiyon olmadın. Ben 99 puanı takanlardan değilim. İstiyorsan 9.999 puan al. Karşısındaki 10.000 puanı aldım, şampiyon olamazsın. Bu kadar basit. 60 puanla şampiyon ol. Benim için daha başarılıdır yani. Önemli olan şampiyon olmak. O yüzden ama bunlara rağmen, başarısı olmamasına rağmen Fenerbahçe'de kupa olarak teknik taktik futbol, ben İrfan'ın dediğine katılıyorum. Son 10-15 yıl değil de son 15 yılın içine Christoph Daum'lar falan da girer yani. 2010'daki o kadar abarttı sanki 15 yıldır Fenerbahçe'de futbol oynuyormuş gibi İrfan Kahveci. Son 6-7 yıldır diyelim. Son 5-6 yıldır Fenerbahçe'ye en iyi futbol oynatan, gözü hoş futbol oynatan teknik direktör İsmail Kartal. Kabul ediyorum, teknik taktik olarak bir sıkıntı yok. Ama hocanın iletişim problemi var. İletişimcilerle çalış, basın toplantısında işte hatırlarsa kağıttan okuma olayı,
1: evet.
0: Hatırlarsa yani tam kendini ifade edememe, Anadolu insanı
1: biraz o, gergin, biraz gergin yok. Gördüm mesela son basın toplantısında,
0: evet,
1: da.
0: Yani şimdi Anadolu insanı, evet, hitap tarzı yok hocamızın, yani yok. Bak Şenol Güneş'in de yoktu ama Şenol Güneş geliştirdi kendini.
1: Abi filozof oldu.
0: Beşiktaş dönemiyle beraber çok doğru iletişimcilerle çalışarak her basın toplantısı bir şeydi. İşte Fatih Tekke %100 bir iletişimciyle çalışıyor. Çok doğru bir iletişimciyle çalışıyor. Her basın toplantısı bir ders niteliğinde. Hocamın zaten ifade şekli çok normal. Olabilir, herkesin ifade topluluk önünde konu. Yani dünyanın en önemli CEO'ları, dünyayı yöneten insanlar, dünyanın en zenginleri kamera karşısına geçti mi konuşamayabilirler. Yani hocam da dünyanın en iyi hocası bile olsa, eğer iletişim eksikliği varsa iletişim eksikliğini kapatması lazım. Hitap tarzını basın toplantılarında hangi konulara değinecek çok iyi. Kulübün dışında gerekirse özel bir iletişimci tutup tabii ki kulüple entegreli olmalı. Maaşını kendi söylesin ama sonuçta kulübün çıkarlarına aykırı olmaması lazım. İyi bir iletişimciyle, ya bugün mesela Asensio'ya diyebilirdi ki, belki onu demek istedi diyemedi. Ya Asensio eğer şimdi sahaya sürersek bizim için çok değerli, çok kıymetli. Geçen yıl yaptıkları kariyeri ortada. Ya bugün işte Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından birisi. İspanyol futbolunun yani acaba kadroya girer mi? Bu Dünya Kupası'nı alan kadroya girer mi? Asensio'nun hedefi oydu Fenerbahçe'ye gelirken. Dünya Kupası kadrosuna girmekti. Ama işte uzak bir
1: ülkede İspanya'nın. Ama şunu da
0: söyleyeyim. Bölgesi inanılmaz kalabalık. Hı-hı. Belki üçüncü takıma girebilir. Şanssızlığı o bölgede inanılmaz oyuncuların olması, evet, ve tipik bir on numarayla oynamamaları. Ama bundan 2 yıl önce Paris Saint Germain'deyken İspanya milli takımının geniş kadrosunda olan bir oyuncu. Dersin ki biz böyle bir oyuncuyu korumalıyız. Tam sahaya hazır olmadan sürersek hem iyi bir performans gösteremeyebilir. Bu da tribünlerin tepkisini çekebilir. Geriye kendi moral bozukluğu olabilir. Hem de sakatlık riski artar. Asensio bizim sezon içindeki geniş şeyimizde en önemli silahlarımızdan birisi dersin, çekersin gidersin. Ama öyle bir cümleler kurdun ki hocam, yani Asensio eğer performansını yükseltmezse tamamen yedek kulübesinde kalır imajı verdi. Yani bu işte iletişim yanlışlığı. Bu futbolcunun kulağına gider.
1: Mesela camiayı ne bölmüştü? Asensio konusunda gibi. Erkan Tiryaki camiayı ne bölmüştü? Asensio konusunda Aykut Kocaman'ın fikirleri olduğu öne sürülen detaylar bölmüştü seçim sürecinde, hatırlarsın. Ya İsmail Kartal buradan bir nebze İsmail ders Kartal, almış olması gerekiyor.
0: Ersun Yanal, Aykut Kocaman, bunlar benzer kafada hocalar. Bak, oynattıkları futbol tarzı farklı olabilir ama koş oyun oyuncu oynatmazlar. Ben iddia ediyorum, hani Alex şey, Aykut Hoca'dan sonra Ersun Hoca geldi ya, takımda Alex kalsaydı Alex'i ilk gönderecek Ersun Yanal'dı. Hadi Ersun Yanal'da da bir şekilde kaldı, İlk gönderecek İsmail Kartal'dı. Çünkü o tarz futbolcularla oynamayı seven isimler değil. Çok net söyleyeyim, Aykut Hoca yapakladı o dönemde. Şimdi siz süreci öyle bir yönetirsiniz ki, şimdi sizin bıraktığınız gibi değil. Takımın ağababaları İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş değil şu anda.

0: Bak geçen yıl Arş Brown'la kavga etti diye kadro dışı bırakıldı. İrfan Can Kahveci. Şu anda takımın liderleri yabancı oyuncular. İşte Şikrinyar. Kayt'ın egemenliği çok fazla olacaktır. Yabancı hakimiyetli bir takım. Brezilyalı oyuncu sayısı çok fazla. 4-5 Brezilyalı oyuncu var. Avrupalı oyuncular var. Büyük takım görmüş oyuncular var. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu seviyesinde oyuncular var. Yani Türk hakimiyeti sizin sözünüzü çok fazla geçirebileceğiniz oyuncular yok. Ondan dolayı kaybetmeyeceksiniz oyuncuyu. Asensio'nun ben moralini çok... Şimdi diyecekler daha sezon başı İsmail Hoca'yı ya. İsmail Hoca'yı yerden yere vurmuyorum. İsmail Hoca'nın başarılı performansına rağmen, başarılı saha içi performansına rağmen günün sonunda kupayı alamamasının ana faktörlerinden birisi iletişimi, takım içi iletişimi değil. Dış iletişim işte basa toplantısı bile. Ya Okan Buruk bunu iyi yönetiyor. Okan Buruk'un bir cümlesi hemen her şeydi. Aykut Kocaman iyi yapıyordu. İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltılar izlenmeli demesi bir anda her şeyi Fenerbahçe'ye çevirmişti bütün psikolojik şeyi. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da futbolun içinde olan şeyler. Birazcık İsmail Hoca'nın da hem oyuncularıyla ilgili hem takımla ilgili hem rakiple ilgili söylediği şeylere çok iyi çalışarak ama okuyarak değil, kağıttan okuyarak değil, benimseyerek anlatması lazım diye düşünüyorum. İlk basın toplantısında senin dediğin gibi belki yorgundur sonuçta. 1-2 yıldır bir temponun içinde değildi. Bir kamp geçirdi Fenerbahçe. Yorgun olabilir. Apar topar yani adamın hiçbir planı yokken Fenerbahçe'ye geldi. Bir anda plan programını yaptı. Bir gecede geldi çünkü yani. 2 gece önce öyle bir plan program yoktu. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ismi masada yoktu. Bir anda bir gecede hatta 1 saatte geldi Fenerbahçe. Ve hak ettiği yere geldi bu arada İsmail Kartal. Çok açık ve net söyleyeyim. Sonuna kadar hak ettiği yere geldi. Fenerbahçe'nin en büyük değerlerinden birisidir. En zor zamanlarında çıkar gelir hiç. Bu bana bunu demişti, o onu demişti, hiç bakmaz bile. Söz konusu şu Fenerbahçe'nin menfaati ise. Ama bu da onun son şansı. Fenerbahçe'de bir daha kupasız bir sezon geçirirse zaten yaşı da ilerledi. Artık kariyeri boyunca maalesef Fenerbahçe ile teknik direktör olarak anılmaz. Tıpkı bence Aykut Hoca gibi, Ersun Hoca gibi. O yüzden ben net şekilde... birazcık iletişim kısmına çalışması gerekiyor.
1: Aykut Kocaman'ın bir daha anılmayacağını düşünüyor musun gerçekten?
0: Yok, düşünmüyorum. Ben Aykut Koca...
1: Yok, hayır. Yanlış anladın ya da yanlış sordum.
0: Önce öyle söyledim ama evet. Yani öyle bir izlenim var ama hı-hı. Ben Aykut Hoca'nın mesela Ersun Yanal bir daha anılmaz.
1: Ben her ikisinin de tekrar anılabileceğini düşünüyorum. Gerçi Ersun Hoca şimdi Amerika'ya yerleşti, haberleri çıktı en son ama.
0: Kafada bitirdi ondan dolayı.
1: Evet, ondan yani... dolayı.
0: Yani çok uzak kaldı.
1: Abi Sinan Engin'in verdiği bir örnek vardı bak. İşin magazini olacak biraz. Anlayan anladı benim konuşacağım şeyi şimdi. Şimdi söylemeyeyim, geri durayım desem yine anlayan anladı az çok. Sinan Engin'in çok iyi yatırım yapan bir teknik adam tanıyorum dediği bir isim vardı. Hatırlar mısın? Bir iki ay, üç ay önce. Çok iyi bir şekilde toprak alıp toprak değerlendiren. Piyasada toprak değerlendiren.
0: Ergen Hoca mı?
1: Yok, isim Sinan Engin'in Mahfuz bir...
0: Hocam.
1: Sinan Engin'in bir...
0: bir
1: geleceğim abi oraya işte. Şimdi hemen ardından da 1-2 hafta geçti. Ersun Yanal gidince böyle birkaç ses çıktı orada yani. Acaba Ersun Yanal mıydı o? Vay be, demek ki ne güzel yatırımlar yapmış vesaire vesaire gibi. Çok böyle hani çene yoran esasında şeyler. Hani çenesini yorar denir ya detaylar. Ama şimdi hem bu hem bunun üzerine gelmesi hem direkt Amerika'ya gidip... Bilmiyorum doğru mu bu haber, onu da bilmiyorum, o da ayrı konu. Amerika'ya gitti ve orada yaşayacak artık, orada bir düzen kurdu, detayları haberleri var.
0: Bunları oradan mı çekiyor?
1: Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Haber doğru da olmayabilir. Yani Erkan Tiryaki ile bağlantıyı sürdürürken bunu böyle bir hatırlatayım istedim. Bütün bunlar bana böyle biraz da Ersun Yanal'ı, şimdi az önce konuştuk ya. Hakikaten artık adını duymayız gibi bu tarz gündemlerde kısmını da düşündürdü.
0: Şeyle ilgili son olarak şunu söyleyeyim teknik direktörü. Umarım Fenerbahçe İsmail Kartal'la başarılı olur, şampiyon olur. Ben olacağına da inanıyorum ama olamazsa da bir daha artık İsmail Kartal, Ersun Yanal, Vitor Pereira, Aykut Kocaman, Jorge Jesus denenmişi denemesin artık Fenerbahçe. Ama ben başarılı, yani İsmail Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum ama cebinde çok büyük bir kredi yok. Yani bu Aykut Hoca gelse de değişmeyecekti. Cebinde hiç kredi olmayacaktı. Ersun Hoca da gelseydi. Mourinho'nun kredisi neydi? İsmi Mourinho olduğu için de. Jorge Jesus'un kredisi neydi? Jorge Jesus. Yine yani İsmail Hoca bir önceki döneminde, yani son geldiğinde 99 puanlık dönemde Fenerbahçe 21

0: de Avrupa Artı Lig 21'de 21 öyle bir şey yapmıştı. En iyi lig başlangıcını yapmıştı herhalde değil mi?
1: Hı hı.
0: Öyle bir şeydi. 19'da 19, 20'de 20, 21'de 21. Ne hazırlık maçı kaybetti ne şey. Bütün maçları kazandı. Ön eleme konferansı iyi olduğu için kolay takımlarda 6-7 attı ama ligde de hatta orada bir Rize Spor maçına geldi. Konya Spor ya da Rize Spor maçına denk gelmişti. İlhan Palut ben hayatımda hiç bu kadar zor durumda takımım kalmamıştı falan demişti. Yani Fenerbahçe inanılmaz. Cekolu, işte Tadiçli, Josh King'li o takım anormal bir şey yapıyordu. Performans sergiliyordu hatırlarsın. King var mıydı hatırlamadım ya şimdi kanat oyuncusu. Tadiçli, Cekolu takım. İşte Fred'li takım. Anormal bir başlangıç yapmıştı ama günün sonunda şampiyon olan özellikle ligin ikinci yarısının başından itibaren gelen puan kayıplarıyla beraber o son dönemece iyi geçirememesiyle beraber ki bu kadar iyi başlamasına rağmen şimdi bu kadar iyi başlamazsan rakibin de bu kadar iyi başlarsa bu sefer tek rakibin Galatasaray'da değil Beşiktaş, Trabzonspor hatta Başakşehir'de bence çok iddialı olacak bu yıl. Ben 3-4 takımlı bir şampiyonluk yarışı bekliyorum. Diğer rakiplerinin de bu kadar kazanacağı ve yarışın içinde olacağı bir döneme Allah korusun Şampiyonlar Ligi'ne giremezsen üzerine bir de lige kötü başlarsan 6. haftada 4. 5. haftada Galatasaray maçından iyi bir sonuç alamazsan İsmail Kartal'ın da cebinde hiçbir kredi yok. O yüzden hani dedin ya basın toplantısına yani biraz stresli de olabilir hoca. Normal bu da ama stres iyi yönetilirse başarıya getirir.
1: Peki. Trabzonspor'a.
0: İsmail Özü olmasaydı, Aykut Hoca olsaydı veya hangi hoca olursa olsun aynı şeyi yaşayacaktı bu arada.
1: Trabzonspor gündemine döneceğim Erkan Tiryaki. Fenerbahçe tarafında Onu Açıyı konuşmuştuk. İhtimalini konuşmuştuk. Bir dinleyicimiz yani belki Onu Açıyı karşılık hemen aktarayım. Belki Onu Açıyı Oğuz Aydın artı para takası konuşuluyor. Sorar mısın ne derece doğru demiş.
0: Tam 30 milyon eurodan aşağı olarak istemez Trabzonspor evet. Herhalde. Geçen yıl Uğurcan'ı Fenerbahçe'ye vermeyen Trabzonspor bu yıl da Onu Açıyı vereceğini düşünmüyorum. Ama Galatasaray Osimhen'i satarsa Onu Açıyı verirler Galatasaray'a.
1: Bak senin yaklaştığın noktadan yaklaşmış Mesut Bey. Trabzonsporlu galiba. 30 milyon euroya Samandıra'ya anahtar teslim bırakırız Onu Açıyı haberiniz olsun diyor.
0: Ben de 30 milyon euroyu almam mesela.
1: Geçen yıl 30
0: benzer
1: milyon...
0: Benzer bir forvetim var. Vedat Muriç var. İkisi bir arada oynayamaz.
1: Hı hı.
0: Oynayamaz yani olmaz. O zaman arkada Greenwood'u da kesmen lazım gerekirse. Asensio'yu oynatamazsın. Talisca'yı oynatamazsın. Tamamen üçlü defansif bir orta saha kurman lazım onun için. Ben 30 milyon euro var. 30 milyon euro nasıl Guresi'yi alırım daha genç en azından.
1: Yine bir Trabzon yorumu.
0: Vermem yani.
1: Olay...
0: Bu arada mükemmel bir topçu.
1: Olay ucuza mı gitti? Erkan Bey neler söyler bu
0: bence
1: konuda?
0: Bence ucuza demiş. Gitti.
1: Ne olmalıydı?
0: Ucuza gitmek istedi. Ucuza gitti. Yani Galatasaray herhalde geçen yıl devre arası daha fazla vermişti.
1: 40 milyonu gördü mü
0: satış
1: Galatasaray?
0: Satış payı ne kadar onu da bilmiyorum. Yani olay bir daha satış yapar.
1: %10.
0: %10. Bedavaya gitmiş.
1: Hatta yani sonda bir 61 euro detayı var ya.
0: Yani onu, %30'dan aşağıda vermezdim ben. Madem
1: onu paya ekleyin diyen işte birkaç böyle taraftar da vardı. Onlara da denk geldik tabii de o pay %60'lar, %40'lar, %30'lar. Beklentisi dahi olay, komik paylar yani.
0: Olayı değerli bir oyuncu. Avrupa'nın özellikle işte İtalya'da işte Fiorentina tarzı orta sıraları oynayan, Premier Lig'de orta sıraları oynayan. Yoksa olayı gidip Manchester City, İtalya'da Juventus, İspanya'da Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid istersen. Olayı size şampiyonluk kazandırmaz. Ama çok kritik bölgedeki bir oyuncu. İşte Kante gibi düşün. Fred gibi düşün. Şampiyonluk kazandırmaz bu oyuncular size. Size işte Onuachu kazandırır. İşte Zubkov kazandırır. Asensio kazandırır. Talisca kazandırır. İşte Salah kazandırır. Bu tarz oyuncular kazandırır. Ama piyasası işte Galatasaray'la anılırken 30 milyon eurolara kadar çıkmışken şimdi 20 küsür kaç milyon? 24 milyon euroya mı gitti? Ben sonra öyle bir şey görmüştüm herhalde. 20 küsur milyon eurolara gidip bir de sonraki satışından daha 20 yaşındaki 19-20 yaşındaki bir oyuncu için %10 almak ama tabii bilmiyoruz yani yönetim ne çekti yani oyuncu belki çok gitmek istedi artık tutamadılar şey yapamadılar Abdülkadir vakası olacak belki diye düşündüler yani yönetim de sonuçta 50 milyon euroya satmak isterdi çıkabildikleri rakam demek ki bu olmuş.
1: Peki.
0: Bir de Trabzonspor'u tabii transfer yapması lazım yapıyor yani o bütçeyi de ayarlaması lazım bu satışa da ihtiyacı vardı demek.
1: Şunu da söyleyeyim Bastia'nın da payı var burada %20 olsa gerek. Yani oradan bir %20'yi de düşünce abi bir 20-25
0: milyon. 17-18 milyon euro para geçecek eline Trabzonspor'un ama o da belki transferi de elini rahatlatır Trabzonspor'un. Ya bir de 23 yaş altı kategorisinde oynuyordu. Bir kayıp Trabzonspor için ama şampiyonluk kaybettirecek bir kayıp değil. Bak Onaçu'yu kaybedersen, Uğurcan'ı kaybedersen şampiyonluğu kaybettin diyebiliriz. Bunlar çünkü biri tutan biri atan oyuncular ama olay şey için aynı şeyi düşünmüyorum. Yani ama geçen yıl söylenen fiyatlar.
1: Bence Trabzon tarafının al parlat sat mı yapması yoksa şampiyonluk yolunda iyi bir kadro kurup geçen yılın mirasıyla devam mı etmesi gerekiyor? Buna karar vermesi gerekiyor abi. Bu transferleri ya, görüyor. Ne diyorsun?
0: Al sat da yapabilir. Trabzonspor işte altyapısından sadece Trabzon'dan yetişen değil. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yetişen oyuncuları alıp işte Uğurcan misali yetiştirip satabilir de. Trabzonspor'un kültüründe bu var. Trabzonspor böyle şampiyon olur. Trabzonspor böyle başarılı olur. Böyle devamlılık sağlayabilir. Ama onun yanında da doğru kaliteli işte şampiyon olduğu dönem Sosa gibi, Novak gibi, işte Vakayeme gibi, Sörloth gibi o tarz oyuncuları da alması lazım. Ama Vakayeme buraya gelirken işte Belçika'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıldız değildi. Sörloth gelirken bir yıldız oyuncu değildi. Sosa evet Beşiktaş'ta ununa elemiş, eleğini asmış bir oyuncuydu. Ama geldi Trabzonspor'da. O karakter Fenerbahçe'de gösteremedi ama Trabzonspor'da devam etti. Novak bir yıldız değildi. Yusuf Yazıcı'yı kendileri çıkarttılar. Anlatabiliyor muyum? Hem alsat yapabilecek potansiyelde bir takım şey. Ama mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş böyle kulüpler değil abi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yetiştirici kulüp değil. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Fenerbahçe işte evet Arda Güler'i, o da Gençler Birliği altyapısından ama sonuçta Fenerbahçe altyapısından da oynadı. Ortak ürün diyelim. Gençler Birliği'nin futbola kazandırdığı, Gençler Birliği'nden sonra da Fenerbahçe'nin üzerine katarak kattığı bir oyuncu. Bir o var, bir de Elif Elmas aklıma geliyor. Evet. Şimdi Minji sonuçta 18 yaşında bir oyuncu değildi. Fenerbahçe'ye gelip giden Vedat Muriç veya 27 yaşında gitti transfer yaptı. Ama sonuçta 18 yaşında alsat yapabileceğim bir oyuncu değildi. Tuttu 27 yaşında sattın. Zaten Türkiye'den Avrupa'ya giden oyuncuların piyasaları arttı. Bunun da ekmeğini yemeye başladı. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yetiştireyim de satayım takımları değil. En iyisini alırlar, şampiyonluğa oynarlar. Ama Trabzonspor daha farklı bir kültürü var.
1: Peki. Ben onu açıyor 5 milyon euro bile vermem. Sakatlık yaşayan abartı bir oyuncu. Olmuş. Sorar mısın Erkan Bey ne der diyeyim. Sabri Bey bence abarttınız.
0: Yani 10 milyon aynen. Euro idealdir.
1: Doğru. O kadar da değil abi ama yani. Onu açıyor. Bak ben geçen yıl abi şunu çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Osimhen'in gölgesinde kaldı onu açıyor. Bu cümleyi çok kurduk geçen yıl. Şimdi böyle bir oyuncuya 5'ler onlar bence olmaz abi. Konuşulmaz yani.
0: Osimhen gibi bir oyuncuda 75 milyon euro, 100 milyon euro verip alamayacağına göre, Harry Kane'i alamayacağına göre senin alabileceğin seviyedeki oyuncular bunlar ama yani.
1: Gölgesinde kaldı dedik ama şu anlamda diyoruz. Yani Osimhen olmasa onu açıyı konuşacağız. Osimhen olmasaydı geçen yıl kimi konuşurduk ya, abi ligde?
0: Osimhen de ligde gol atmadı ki. İki Fenerbahçe maçını müthiş oynadı. Şampiyonluğu getirdi Leroy Sané'yle beraber. Yani Osimhen ligde kaç gol attı geçen yıl?
1: Farklı yerden yaklaşıyoruz şu an. Ben
0: 11 gol attı yani. Ama adamın oynadığı peki. Derbi maçlar işte 24-25 maç oynadı Afrika Kupası'na da gittiği için sahada olması yeterli oldu. Bazen oyuncuların sahada olması. Trabzonspor'da Onaçu olmadığı zaman Trabzonspor çok tökezlemişti. Yani Onaçu lider bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum.
1: Peki.
0: Büyük takımların santraforu evet. Onaçu gibi ceza sahasına vuracak abi kafayı.
1: Erkan Tiryaki
0: geliyorsa top. Yetişimi gol yapıyor adam.
1: Erkan Tiryaki teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Eklemek istediğin farklı bir detay
0: ben
1: yoksa.
0: Ben teşekkür ederim. Ben 30 milyon euro etmez ama 5 milyon euro da acımasız olmuş. Trabzonspor'un bence.
1: Abi 10 da acımasız oldu diyorum. Ona inanmıyorsun. 5'in 10'dan çok farkı
0: abi
1: yok.
0: Abi kime alacaksın? Şeye Michael Frey'e 6-7 milyon euro verdi Fenerbahçe. Yani artık yok piyasada 3-5 milyon 6-7 milyon euroya ancak işte İlhan Parlak'ı alabilirsin.
1: Ama işte bak yani, örneğinle mesela az önce söylediğin de biraz uzak. Erkan Tiryaki şu an verdiğin 6-7'ye Frey'e aldı diyorsun. 10 milyon onu açıyor veririm diyorsun. Bence bu da tezat mesela. Onu söylemek istiyorum abi. Yani Frey'e o parayı gözden çıkarttığın yerde onu açıyor gibi bir adama.
0: 40 verilir diyorsun.
1: Abi 40 verme diyorum. 10 da az kaldı ama diyorum mesela. Olmaz yani. Gerçekliği yok.
0: İşte Onaçu'nun yaşı var.
1: Komik kalıyor.
0: 15-20'lere çıktın mı daha iyisini alabilirsin. O açıdan diyorum.
1: 15-20'ye daha iyisini bulabiliyorsa yoksa zaten tamam ayrı konu.
0: Trabzonspor 20'den aşağı vermek istemez ki. Trabzonspor 20'den aşağı vermek istemez yoksa.
1: Peki. Tamam.
0: Ne versin bir numaralı golcüsünü. Çünkü Onaçu'yu satarsa Trabzonspor baba bir santrafor alacak. yıllık ücretiydi, bonservisiydi, imza parasıydı. Zaten kafadan 15 milyon eurosu gidecek.
1: Peki.
0: 20'den aşağı satmak istemez. Onu demek
1: istiyorum. Ayaküstü. Bak ne güzel. Bugün bir tez

0: Ta düştüğümüz bir konu olmamıştı. Ayaküstü gider ayak yine benimle farklı bir fikrin oldu abi yani.
1: Ben senin gibi bak canım kardeşim romantizm içinde değilim.
0: Abi neyin romantizmi? Bak şimdi yine gider ayak konuyu uzatıp bana 10 dakika daha yayın yaptıracaksın. Erkan Tiryaki bak diyorsun ki 6-7 milyon euro Frey'e veriyorsun diyorsun. E orada ona açı 10 milyon eurodan fazla etmez diyorsun. Abi bu tezat bence Frey'e onu verdiğini ya da bugün
1: yayını uzatıyorum. Sonraki şeyimiz affetsin bizi 2 dakika daha istiyorum. Çok güzel gazetecilik yapıyorsun ama karşında da 20 yıllık gazeteci var.
0: Eyvallah abi.
1: Canım kardeşim benim. Bu arada biz böyle atışıyoruz belki ama birbirimizi çok seviyoruz. Şimdi bak benim dediğim arkadaşımız dedi ya 5 milyon euro. Evet. Abartmayın diyorum. 30 milyon euro da ister Trabzonspor ama Fenerbahçe vermemeli diyorum. Vermemeli.
0: Şimdi bunu diyen birinden şunu bekliyorum. 15-20 milyon en fazla. 15-20 verirsin en fazla demeyi bekliyorum. Ama sen diyorsun ki 5'i abartma. 6-7 fileye veriyorsun. 10 ver. Onu açıyor. O da tutmuyor bence. Maya yok orada.
1: Hayır onu niye dedim. 10 milyon euroyu kabul ediyorsa alırsın. Etmiyorsa başka oyunculara birazcık daha üzerine bakarak koyarsın. 5-6 milyon euro fileye veriyorsun dediğim. Sen dedin ya 5 milyon euro veya arkadaşımız dedi işte 5 milyon euro eder ya. 5 milyon euroya yok. Yani beni transfer etse Fenerbahçe ailem şeyim kurumum 5 milyon euro ister herhalde. Yani yok 5
0: abi,
1: milyon euroya
0: ona da yok. Erkan Tiryaki ona da yok.
1: 5 milyon euroya isimli.
0: Ona kim var abi? İsmi olan. Ya bugün ben abi sana bir örnek vereceğim. Bugün Bertu'ya Galatasaray gitti. Bak Galatasaray Bertu Yıldırım'a gitti. 15 milyon eurodan açtı Başakşehir kapıyı. Ali Naci Küçük'ün haberi, Yakup Çınar'ın haberi. Birçok önemli Galatasaray'dan haber aldığımız radyomuzda da yer alan meslek büyüklerimin haberi. Şimdi doğru bir haber. Oğuz Altay'dan da duyduk. Bertu'ya 15 milyondan kapı açılan yerde onu açıyorsan 5 az 10 verelim diyebilir misin bu ligde ya? Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Bertu Yıldırım dediğim futbolcu senin.
0: 10 artı 4'ün ürünü biraz da.
1: 23-24 yaşında.
0: Dürüst olalım.
1: Yerli futbolcu, yerli statüsünde oynatabildiğim bir oyuncu. Şimdi ona açıyor. Ben 5 milyon euroya futbolcu yok diyorum ben. Onu diyorum. 10 milyon euro veririm. Üstünü vermem. Niye vermem? 15-20 milyon euro ist çünkü Trabzonspor 20 milyon euro ister haklı olarak. En az o da. 15-20 vermem. Giderim çünkü Vedat Muriç'le çift santrafor oynayamazlar. İki benzer oyuncu birbirlerini tamamlayabilecek oyuncu değil. İşte gerçekçi bakıyorum dedim ama Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum. Ha, Osimhen giderse Galatasaray'dan Galatasaray 30 milyon euro versin. Alsın zaten alır Trabzonspor'dan istediği futbolcuya alabiliyor parayı verdiği zaman. Öyle bir gerginlikleri yok kulüplerinin çünkü. Fenerbahçe'de 10 milyon euro ona açıyor vereceğini biraz daha üzerine koyar 7-8 milyon euro. 20 milyon peki. Euroya başka bir oyuncu alır. Şimdi 5 milyon
0: alabilirim,
1: euro da
0: abartı
1: işte. Oluyor. Ona açıyor. Diyorum ya beni alsan 5 milyon euro bonservis isterler zaten. Yok yani 5 milyon euroya kime alıyorsun yok.
0: Ya abi yani
1: 2023-24
0: hangi yıldı tam hatırlamıyorum ama yani 7-8 milyon 6-7 milyon euroya Ahmet Kutucu'nun geldiği noktada biz 10 milyon euroyu ona açı için konuşamayız bugünün kurunda, bugünün şartlarında. Onu söylemeye çalışıyorum ben de.
1: Ben mesela. De diyorum ki 30 milyon euro da verilmez diyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. 5 milyon eurodan fazla etmez diyen arkadaşımızı ben o yorumunu yorumluyorum.
0: Bak bizi nereden nereye taşıdı Sabri Bey.
1: Yorumluyorum diyorum. Onu diyorum. Ben de sana diyorum ki Trabzonspor'un da 20-30 bandında istemesi çok peki. Normal. Ertuğrul Doğan'ın yerine koy kendine. Sattın onu açıyor. Ona açı tarzı birinci santrafor alman lazım. Ona açı geçen yıl kaç gol attı abi? Herhalde 20'den fazla atmıştır yani bütün evet. Şeylerde.
0: Az bir süre mi kaldı abi bu arada?
1: 36 maçta 26 gol atmış. Sana 20 ve üzeri gol atacak bir santrafor almak istiyorsan sattın ya 20 milyon euroya. 10-15 milyon euro bonservis imza parasıydı, yıllık ücretiydi falan yine sana 20-25 milyon euroya gelecek. Trabzonspor'da haklı olarak 30'dan aşağı satmak istemeyecek. Ve 30'dan aşağı istemediği için de Fenerbahçe için gerekli yok diyor. Gereği yok diyorum ben 30 milyon euro vermenin.
0: Peki. Teşekkür edeceğim Erkan Tiryaki. Bak dinleyicimizin biri de diyor ki sen yazdırıyorsun abi bunları. Bilmiyorum kim yazıyor ama sen çok tehlikeli birisin Berk demiş. Tam gazetecisin demiş bak. Niye tehlikeliyim abi? Konuyu uzattık diye mi?
1: Hayır konuyu uzattık diye değil bak. 5'e onu verdiriyorsun, onu verdirmiyorsun. 30'a fazla diyorsun. 30 şey yapıyor diyorsun. Güzel şey yaptım.
0: Abi işte. Al gülüm ver gülüm olacak sonra yayın. Teşekkür ettim Erkan Tiryaki. Sağ ol abi. Teşekkür ederim Erkan abi. Sağ ol Berk. Öyle geçecek yayın ya. Biraz da böyle vites atı düşürmek gerekiyor fikirleri. Bilerek yaptığım bir şey değil ama hakikaten yani farklı geliyor 10 milyon euro. 10 milyon euro az geliyor abi bana 13 için. Bilmiyorum.
1: Ya ben
0: çok da meraklı değilim Fenerbahçe'nin parasını.
1: Vedat Muriç'i almasa Fenerbahçe 20 milyon bak.
2: Fenerbahçe Vedat Muriç'i almasaydı 16 için 20 milyon euroya kadar da çıkması gerekti.

0: düşünüyorum.
1: Vedat Muriç mi, onu aç mı? Vedat Muriç mi, onu aç mı?
0: Onu aç.
1: Abi işte orada işte bak yine tezata düşüyorsun. Vedat Muriç'e verilene bak, onu açıyor verilene bak.
0: Bak şimdi bak, hala gazetecilik yapıyorsun. Sen romantizm, sen mesajcısın işte. Ben gerçekçiyim. Abi. Elinde Vedat Muriç varsa ve Vedat Muriç transferini yapıp bütçenin büyük bir kısmını 17-18 milyon euro Vedat Muriç'e harcadıysan,
1: bitti.
0: Alacağın
1: tamam.
0: İkinci santrofor da ona açıyorsa 10 milyon eurodan fazla.
1: Açıklamanda da sen kendine göre haklısın. Şimdi bunu açıklayınca anladık.
0: Vedat
1: tamam
0: Muriç'e,
1: abi.
0: Bir dinle. Vedat Muriç'i almadıysan, elinde de Vedat Muriç tarzı bir santraforun yoksa ona açıyor 23. Elinde 17 milyon euro da ekstra var ya, harcamamışsın o parayı.
1: Evet.
0: 20-25 milyon eurolara kadar ona açıyor almak için çıkabilirsin. Ama almışsın, elinde var yani. Ne yapacaksın? Gönderecek halin yok ya. Ya bana sorarsan evet, ona açıyor bence daha iyi futbolcu.
1: Peki.
0: Buna da karşı çıkanlar olabilir ama ben çok beğeniyorum.
1: Peki.
0: Yani adamı.
1: Abi senin kadar hesap makinesi tutmuyordur Fenerbahçeli yöneticilerin eli. Onu da söyleyeyim sana.
0: Tutuyorlardır, merak etme. Kulüpleri, ben biraz gerçekçi bir adamım. İşte transfer yapılırken, o şey yapılırken, bu yapılırken duygusal yaklaşmadığım için.
1: Tamam.
0: Yoksa abi. İşte neyi konuşuyoruz? Muhammed Salah ve şey kimi, her Rashford'u konuşuyorlar şimdi. Nereye alacaksın abi Rashford'u?
1: Bak orada katılıyorum. Sen? Orada hemfikiriz. Dün de konuştuk.
0: Yani Rashford Kerem'den de iyi.
1: Evet.
0: Greenwood'dan da iyi. Yani kariyer olarak.
1: Peki.
0: Kimi göndereceksin ama Greenwood'u almışsın. Kimi göndereceksin?
1: Erkan Tiryaki, reklama da geçmem gerekiyor yavaş yavaş.
0: Tamam.
1: Abi çok teşekkür edeyim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa, böyle bölmüş gibi
0: yok,
1: olmamak
0: kardeşim,
1: adına son cümle için. Selamlar saygılar abi. Sağ ol, var ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle birlikteydi. Yine sonda böyle bir tık böyle her zamanki gibi hemen, biraz da benim de tabii hani az değiliz, orada uzatma durumumuz var konuyu, ama Erkan Tiryaki ile böyle konuştuk, değerlendirdik işin esprisi. Sinan Vardar az sonra bizlerle olacak. Türk futbolunun duayen isimlerinden, Beşiktaş'ın önemli yöneticilerinden biri. Sinan Vardar'la devam edeceğiz. Ara aranın ardından buradayım.
2: Berksay'la haber masası devam edecek.
3: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünya

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10.10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Ben Berk Sayar, Haber Masası'nda Erkan Tiryaki ile değerlendirerek başladığımız programımızda Beşiktaş'ın efsanevi yöneticilerinden, duayen isimlerden Sinan Vardar bizlerle birlikte. Sinan Vardar, hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Bu sıralar biraz dinlenmekle geçiyor zamanınız ama dinlenmek diyerek geçmiyorsunuz. Yazılarınızla
2: evet,
1: devam ediyor.
2: Bodrum'da oluyoruz.
1: Evet ama yazılarınızla devam ediyor. Bu filmi görmüştüm dedi Sinan Vardar. Fotomaç'taki evet. Gazete Fotomaç'taki köşe yazısında, gazetedeki köşe yazısında Sinan Vardar'ın o filmi görmüştüm dediği noktayı Ricardo Quaresma ile girip işte Simoa, Sabroza, Hugo Almeida ile Manuel Fernandez ile detaylandırdı. İmza törenini hatırlatarak. Evet. İmza törenini hatırlatarak girdiği bir yazı vardı. Biraz böyle Sinan Vardar'dan dinleyelim istedik. Sinan Vardar bu süreci, transfer sürecini Beşiktaş'ta farklı bir ses olarak nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor?
2: Vallahi tabii Süleyman abiden sonra, Onursal Başkan'dan sonra biz de oyunun bir parçası olduk. Serdar Bilgil'den sonra Demirören'le beraber yönetici oldum. Altyapıya baktım ki 40 senelik futbol bilgimi de getirdim. BEFAM'ı kurduk orada yani. BEFAM çok önemli bir tüm futbolun altyapı devrimidir bence. Peki şey, insanların şey daralışında yok ama yani iyi incelerlerse müthiş. Neyse fakat ben kulübün o yıllarda da yani yönetimde olmama rağmen yönetimin içinde muhalif ettim. Zaten kendi yönetimimde ibra etmedim. Herhalde dünyada tektir. İbra olayında Mali Kongre'de kendi yönetimi ibra ettim. Çünkü ben aynı şeyleri ben her toplantıda söyledim. Bakın yapmayın etmeyin yanlış oldunuz. Bu futbol böyle yönetilmemeli dedim. Yani şöyle işin özetine bakarsak o zaman da Sayın Demirören Kurmay Başkanı da Adalı'ydı şimdiki başkan. 75 milyon dolar Şekerbank'tan kredi alındı. Aman bu parayı dikkatli kullanalım. Borçlarımızı ödeyelim. Altyapıda müthiş bir takımımız var. Hakikaten de öyle. 7 tane amirli futbolcu çıkardık oradan. Yani dedim altyapıya daha fazla önem verelim dedim ama tabii rağbet görmedi. Bizi de işte o futbolcuların törenlerinde yine kapının önünde büyük sahneler kuruldu. Birer tane de böyle sinemalarda tahta sandalyeler vardır ya sandalye. Orada biz oturduk. Ben 10 dakika oturup ayrıldım zaten. Kaçtım oradan. Yani o zamandan beri filmi görmüştüm. Onu da bugün yazmam. Çünkü aynı şeyleri şimdi yaşıyoruz. Aynı menajerler veya benzer menajerler yine böyle hiçbir şey yapmadan bir yapılanma, uzun vadede bir şey düşürmeden veya orta vadede sadece günlük yaşayacak bir takım transferler yapılıyor. Bunların içinde iyileri Salah mesela kim hayır diyebilir. Ama bir üretken transfer değildir bu. Yani son duraktır. Verilen para 10 milyon işte menajerlik paraları 20 milyona yaklaşıyormuş. 40 milyon borcu olacağın bir kulübün böyle büyük rakamları futbolcu alması. Bir kaynakları varsa inşallah vardır. Benim bildiğim yok. Ama varsa onu bilmiyorum. Veya kendi hatta Sayın Başkan

0: son şeyde seçilirken söylediği sözler var. Ben iki sene olacak Beşiktaş'taki başkan seçimi ve başkanlar borçları arttırırsa ceplerinden ödesin dedi. Son divanda ortaya çıktı ki bir senede 10 milyar borç atmış. Ödeyecek mi bakalım ceplerinden, değil mi? Biz ben bunlara karşıyım. Belki tepki de alacağım şimdi bu yazıyla. Daha Twitter'da pek tepki yok ama olacak, ben biliyorum bugün yarın. Bir troll orduları var tabii bunları, bu sistemin devam etmesini isteyen, bu işten maddi menfaat sağlayan kişilerin yönettiği ve yönettirdiği. Bunlar tabii ki tepki verecekler ama ben bugün tebriklerden yani telefonum susmadı. Bir de Beşiktaş'ın akil insanları var, doğru düşünen, Beşiktaş ekonomisini de düşünen insanlar var. Onların da bu olumlu tepkileri beni çok memnun ediyor.
1: Kim o akil insanlar ya, Sinan var ya? Kim o akil insanlar?
0: Çok aradı ya, yani eski yöneticilerden arayan oldu, Beşiktaş'ta divandan arayanlar oldu, Beşiktaş'ta yani önemli kişiler aradı beni bugün, hep teşekkür ettiler yazı için ama dediğim gibi daha pek kötü bir şeyler Twitter'da görürsün, bugün yarın başlarlar.
1: Peki.
0: Bana da yani tenkit yazıda... bulamıyorlar, 40 senedir içindeyim, uzun yıllar Beşiktaş'ın içindeyim. Bana buldukları Emirhan'ı niye aldırdın? Emirhan'ı değil de neydi o ya? Soma'dan bir çocuk alınmıştı ya. Ben ya sadece onun alınırken bana yardım ettiler. Ben de Soma Spor'un onursal başkanım olduğu için fiyatı
1: Emrecan, Emrecan Bulut'tan
0: bahsediyor. Emrecan. Ya izah ediyorum. Bana başka da bir şey buluyorlar. Şimdi Vardarların benim olsun, oğlumun olsun, Metin'in olsun en ufak bir pislik bulamazlar. İşte bu bulacakları bunu buluyorlar. Emrecan'ı niye aldırdın? Söyleyen zaman Burak'ı niye ben aldırdım? Daha bir sürü futbolcu yani. Onları söylemezler.
1: Siz sadece bunu değil, Önder Özel'in o masada olmayışını da eleştirdiniz yazınızda.
0: Yani o da bana tuhaf geldi yani. Madem kurumlaştık. Önder Özel iyi bir isimdir yalnız. Onun ben şeyindeyim, arkasındayım yani. Yani değil mi şimdi orada Önder Özel var, başkan. Diğer bir futbol sorumluları var. Murat Bey var, Melih var, benim bildiğim 2-3 kişi var. Onlar nerede? Başkan şov yapıyor. Tek one man show. Onu da yani ben yaşadığım için onları yazmak mecburiyetinde kaldım. Aynı şeyleri o yönetimde de oldu. Benim içinde bulunduğum Yıldırım Demirel yönetimi aynı şeyler oldu. Borç zaten o borç, bak şu andaki döviz borcumuz bankalara aynı borç. Hala devam ediyor ancak faizleri ödeniyor. Borç olduğu gibi kalıyor.
1: Peki Trossard transferi nasıl değerlendirilir? Sorar mısın lütfen demiş.
0: Süper, süper. Yani daha şey yapmaya gerek yok ki. Yani iyi bak ben 40 senedir bu futbolun içindeyim. Hı hı. Ben 8 kulüpte başkanlık yaptım. Benim bir futbol doğrum var. Bu doğruları da olurken Sayın Şenez Erzik ve o zaman Gündüz Tekin Onay'dan oturup aylarca yıllarca konuştuk. Mesela Türkiye'de ilk anonim şirket Beylerbeyi'dir ve ben yaptım onu aşı. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş daha sonra oldu. Bakın 35 sene evvel bir ikincilik kulübünü ben anonim şirket yaptım. Oraya hep genç futbolcular alarak üretken bir şey kazandık. Onun için yani bu bakalım göreceğiz. İnşallah iyi olur temennim Beşiktaş'ın tabii ki en iyisi olması. Ama ya Beşiktaş'ta 950 kişi çalışıyor, Real Madrid'de 200 kişi. Daha neyi anlatayım kardeşim? Hani deveye demişler ki boynun niye eğri? Demiş ki benim nerem doğru ki, değil mi? Yani neyi anlatayım ben? Yani doğru mu yönetiyor Türkiye'deki kulüpler? Borç batağının içinde birçok kulübe kayyum geliyor. Bir sürü kaparan kulüp, değil mi? Doğru mu yönetiliyor yani?
1: Peki dikili taş projesini tüm bu yaşananların neresine koyuyorsunuz?
0: Zaten yarısı gitti herhalde paranın. Gizli. Sonra şeffaf olunması lazım. Alınan paralar nereden alınıyor, nasıl yapılıyor, değil mi? Dikili taşı şey yaptıldı. Oradan hasarat zamanında bir mahkeme kazanıldı. Aynı insana tekrar verdiler ya binaları. Değil mi kardeşim? Ya neyi konuşalım? Neyi söyleyeyim? Söyleyince işte troller bizi şey diyor, yerden yere vuruyor. Vursun. O da hoşuma gidiyor benim. Meydan daha iyi gelmiş. Yani bir cevap hakkı doğuyor. Ben de cevapları güzel, tatlı tatlı veriyorum. Ondan sonra sesleri kesiliyor.
1: Yani anladığım kadarıyla siz biraz da Serdal Adalı'nın bu zorlu Sergen Yalçın sürecinden de sonra özellikle son 1-2 yıllık bu sürecin ardından bir kredi toplama imajı gibi görüyorsunuz.

0: görüyorsunuz. Onlar Özen'in
1: Kredi neyiz, nasıl,
0: yani
1: nasıl?
0: kredi toplama imajı gibi görüyorsunuz. Yani burada biraz daha sempatiyi toplama imajı gibi görüyorsunuz. Benim anladığım
1: Bu
0: yorumlarınızı.
1: mu? Tabii canım. Zaten ibra olmadı son şeyde. Yani Mali Kongre'de. Allem kallem bir sürü şeyler oldu değil mi? İbra, esas yani gerçek şeyde ibra olmadı. Oldu mu yani? Beşiktaş kaçıncı oldu oğlum geçen sene? Bir başarı var mı? Avrupa kupalarında yok. Bir başarı yok değil mi? 150 mi 180 milyona yakında transfer yapıldı. Doğru mu yapıldı yani?
0: Peki,
1: ne diyelim yani?
0: Milović için ne diyorsunuz onu merak ediyorum. Bir de Michelin maçı öncesindeki yorumlarınızı merak ederim.
1: Vallahi zor maç. Temennim tabii Beşiktaş inşallah tur atlar ama Danimarka takımı daha hazır gibi. Hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar belli. Yani profesyonelce yönetilen bir kulüp, biraz da içine de bakarsak çok zor bir maç ama Beşiktaş küllerinden de böyle zor zamanlarda çok başarılı neticeler de alan bir kulüptür. Temennim zaten ilk maçımız kendi sahamızda, yine statta olacaktır. Temennim Beşiktaş'ın tur atlaması ama zor gibi gör. Yani futbol olarak bakarsak daha bizim takım hazır değil. Yeni transferler daha oynama ihtimali yok. Değil mi? Bu şekilde zor yani.
0: Vlahović için neler söylersiniz? O da çok uzun süredir
1: konuşuyor.
0: Vlahović gündemi için neler söylersiniz?
1: Ya bunlar iyi futbolcu. Bunlar gündemdeki futbolcu. Bakın bu sene bak Trabzon çok doğru yolda. Yine bir 20 milyona bir futbolcu satıldı galiba. Dün bir şey
0: 30
1: vardı.
0: 30 milyona olay gitti evet.
1: O gitti. Bir tane daha gitti galiba Roma'ya. Şimdi bak doğru yolda. Ertuğrul'u tebrik ederim başkanı. Çok doğru yolda. Bak Samsun çok iyi transferler yaptı. Kasımpaşa çok iyi transferler yaptı. Göztepe çok iyi transferler. Zaten Göztepe kurumlaşan, ben sayın başkanı oradaki yönetimde tebrik ediyorum. Yani bak bu kulüpler doğru yolda. Ben bu sene onların yaptıklarını da çok beğeniyorum. Bakalım Beşiktaş'ta hala başlıkta diyor ben yıldız getireceğim. Bakalım göreceğiz.
0: Peki. Sinan Vardar teşekkür edeceğim. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım.
1: Peki teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kardeşim. Selamlar saygılar. Sinan Vardar'la konuştuk ve onunla değerlendirmemiz oldu Beşiktaş tarafını. Kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Serkan Çetiner'le Galatasaray gündemini konuşarak devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Berksay Erdoğan Haber Masası devam ediyor.
6: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 1,5 saate yakın bir bölümü de geride bırakmış olarak devam ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Serkan Çetiner'le kaldığımız yerden yayınımızı sürdürüyoruz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
7: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
6: Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası yorumuyla başlayalım istersen. Orada bir dolusundur belli ki.
7: Evet. Yani Dünya Kupası finali birazcık şey oldu. Yani ne oldu iyiler abi? Kazandı diyebiliriz.
6: Ne oldu abi? Senden dinleyelim mi? Artısıyla, eksisiyle, uzun uzun.
7: Türkiye'nin tarafı belliydi. Hem Filistin davasından dolayı, İsrail'in duruşundan, yani hem işin siyasi tarafında duruşlarından da etkilendik. Hem futbol anlamında da dün Arjantin sahaya top oynamak için çıkmamış. Keşke İngiltere çıksaydı, doğru düzgün bir futbol maçı

0: izleseydik. Yani Fransa Arjantin maçı ne kadar güzelse finali geçen Dünya Kupası'nda, Arjantin İspanya'nın maçı da bir o kadar kötüydü. Gerçekten yani Arjantin futbol kazanmak adına hiçbir şey yapmadılar. Sadece tutmaya gelmişler, penaltı atışlarıyla kazanırız belki demişler. Çok kötü bir maçtı yani. Hem Arjantinler adına üzücü yani. Hani onların da benzer bir yani futbol anlamında Messi'si olan Arjantin'in bu kadar kendini kötü göstermesi gerçekten ayrı bir yetenek yani. Yanındaki fedailer de herhalde rollerine fazla alışmışlar. Böyle saçma sapan bir fazla motivasyon ve fazla hırsın mağlubu oldular diyebiliriz yani.
1: Kötü bir maçtı. Nasıl bir turnuvaydı diye soracak olursam.
0: Kötü bir turnuvaydı.
1: Genel olarak.
0: Yani,
1: Hem de
0: evet,
1: kötü
0: genel
1: olarak
0: olarak.
1: oynuyorsun.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bir Dünya Kupası düzenlenseydi ve bütün milli takım oyuncularının üstleri aransaydı herhalde infial olurdu. Ama Amerika diye infial olmadı. Ya da işte Bologo'nun sarısını Sayın Cumhurbaşkanı arasaydı, FIFA'yı ne bileyim iptal edilseydi herhalde infial olurdu ama gene olmadı. Dolayısıyla benim için gerçekten tatsız tutsuz, saat farkı da olan tutmayan, Türkiye'nin de erken elenmesinden dolayı zaten bir hevesimizin kaçtığı, o dolayısıyla böyle saatlerin de uygun olmadığı bir Dünya Kupası'ydı. Bittiğine sevindim açık söyleyeyim. Yani en azından bizim lig takımlarımızın hatta Galatasaray'ın transfere döneceğini ümit ederek bitmesi Galatasaray taraftarları açısından da önemliydi yani. Çünkü biliyorsun Galatasaray yönetimi bahane ettiği için. Yani şimdi önce Icardi vardı. Icardi'nin durumu bitti. Şimdi Lemina'nın durumuna göre transfer edeceklerini düşünüyorlar. Sonra TFF'nin yabancı durumuna göre transferi belirlediler. Şimdi de Dünya Kupası'na göre belirleyeceklerdi. Dünya Kupası da bitti. Muhtemelen bir bahane arıyorlardır. Şu anda Florya'da büyük bir toplantı vardır. Nasıl bir bahane buluruz diye. Zaten taraftar da ikisi de iyice isyana bağladı. Hemen bir Rafael Leao ismi gündeme girdi. Rafael Leao'dan sonra muhtemelen yazabilecekleri başka isim kalmadı Avrupa'da ama yani lisansı olan bütün futbolcuları 7'sinden 70'ine Galatasaray'da yazılıyor her gün. Vardır diye düşünüyorum. Ya koyacaklardır birkaç tane daha. Mesela Messi'yi yazabilirler. İşte Cristiano Ronaldo'yu yazabilirler yarın öbür gün. Bir yazmadıkları onlar kaldı. Haaland olabilir. Göz kırpabilir Galatasaray'a. Galatasaraylı muhabirler onu da düşünebilir. Yani böyle saçma sapan bir transfer dönemi yaşatıyorlar. Galatasaray taraftarına Allah sabır versin. Yani her transfer sezonunda olduğu gibi bu transfer sezonunda övgüleri hak eden o yapılan bütün şampiyonlukların üzerine işte böyle isyana, böyle işte haykırışlara bağlıyoruz yani. Gerçekten Galatasaraylı taraftarlara sabır versin Allah yani. Başka bir
1: Galatasaray'a
0: şey
1: doğru
0: değil.
1: biz geçmeden sen geçtin.
0: Ben hızlıca geçtim,
1: Bu arada Galatasaray'da Bruno Fernandes için yeni planlar konuşuluyor, iddia ediliyor, haberleştiriliyor.
0: evet.
1: Galatasaray'da bunlar
0: Trajedi.
1: konuşulurken Pono Marenko adı yeniden geçiyor mesela Ukrayna'dan.
0: Ya Bruno Fernandes'i çok köpürtüyorlar. Eğer 40 milyon artı 20 milyon da maaş vereceklerse ben buna trajedi derim yani, öyle söyleyeyim. Yani Bruno Fernandes yani Manchester United'ı şampiyon mu yapmış? Manchester United'da oynadığı dönemde ilk 5'e mi sokmuş? Daha yeni girdiler ilk 4'e Michael Carrick sayesinde. Yani Bruno Fernandes'in ne gibi bir dünya starlığı varmış da bu kadar köpürtülüyor, inanamıyorum yani. Yani bu kadar para harcandı Manchester United'da, takımı alıp bir yere mi getirdi, bir çizgisi mi var? Yo, double double yapan her Premier Lig'deki futbolcuyu yazıyorlar. Madem öyle gencini alın da bunun en azından şu 40 milyon eurolar falan bahsedilen paralar bir boşa gitmesin yani. Çünkü 20 milyon euro yani Osimhen gibi bir oyuncuya veriyorsun da ya Bruno Fernandes öyle bir oyuncu değil ki seni A noktasından B noktasına taşımaz ki yani. Yani bir de 32 yaşında yani. 2 yıl top oynatacağımız adama 40 milyon bonservis. Mantıklı mı ya? Ya ben anlamıyorum yani. Aston Villa'nın aklı yok. Öbürünün aklı yok. Bunun aklı. Öbürleri Premier Lig'den çıkıyor oyuncu sana geliyor. Arabistan muamelesi yapılıyor Türkiye Ligi'ne. Başka bir şey değil yani. E gidin alın abi. Kimse yıldız beklemiyor ki zaten. Niye biz bir yıldız takıntısına takıldık?

0: Lemina ile bile imzalayamıyorsunuz ya. Yani göndereceksiniz de gönderin de saygı duyalım. Da adam diyelim ki fazla para istiyor.
1: O zaman da eleştirmez miydin Serkan Çetiner?
0: Nasıl?
1: O zaman da eleştirmez miydin?
0: Lemina'nın gidişini
1: evet,
0: mi?
1: Duygusal bakmazsan yani biraz böyle.
0: Şöyle Lemina'yı gönderiyorsan Lemina'nın yerine yani orta sahaya ya da stopere iyi bir oyuncu alırsın yani. Sonuçta iki tane yabancı kuralının üstünde yani U23 üstünde iki tane kontenjan oluyor. Bir tane güzel bir 10 numara bir tane de stoper alırsın. Sol stoper işi bitirirsin yani. Takdir ederiz yani ama hiçbir şey yapmıyorsun ki abi. Zaten Galatasaray yönetiminin şu andaki şeyi hiçbir şey yapmamaları. Yani herhangi bir plan yok, herhangi bir şey yok. Biri çıkıyor bir isim atıyor. Herkes ona yani. Ne oldu abi Kamavinga? Ne oldu? Kepren Trauma ne oldu? Ne oldu yani? Yani gene aynı.
1: Biraz erkenci değil misin abi? Peki senin gibi düşüren Galatasaraylıları
0: ya da için. Ya kamp başlıyor ama yani nasıl erkenci olmayalım ki? Gene akşam pazarına kalacak o Uğurcan'ın olduğu gibi 20'lik oyuncuyu 40 alacaksın. Bu da bir çözüm değil ki. Bunun için önüne geçiyoruz zaten. Yani biz bunun için uğraşıyor yani. İnsanlar, taraftar ya kardeşim alın alın. Yani bir iki tane adamı almazsın tamam onu anlarız yani. Senin 10 numaran boş. Sol kanadın boş. Yani bir tane şeyin yok. Sol stoper yediğin yok. Gene yükleyeceksin Davison'la Apo Kerim'e. Yani ben anlamıyorum yani. Geçen sene takım iki sahada Antep'i yenemedi ya. Ya aynı kadro bizim oturmuş bir kadromuz var diyorsunuz. Yani geçen sene Fenerbahçe şampiyon olamadı diye kötü hatalar yaptı diye. Bunu taraftara bunu acı olarak bize yaşatamazsın ya. Şampiyonluğun acısını çekiyoruz şu anda. Bak o kadar egoları yüksek ki şu anda. Bak başkana sorsan futbol dehası. Hocasına sorsan zaten başarılı. Kendini öyle başarılı. Ya arkadaş siz geçen sene yaptığınız hatalar karşısında Fenerbahçe yanlış hatalar yapmasaydı yani senin yaptığının üzerinde daha az hata yapsaydı Fenerbahçe şampiyondu yani. Ama şampiyon olduk diye şimdi Galatasaray taraftarını isyan ettiriyorsunuz. Yani o seviyeye getiriyorsunuz. Neymiş? Oturmuş kadrosu varmış. Ya hangi oturmuş kadro arkadaş? Sen geçen sene Liverpool deplasmanında 8 gol yiyebilirdin yani. 10 kişi sana 4 attı Juventus. 10 kişi sana 4 attı Juventus deplasmanı. Ve sen bunun için bir önlem almıyorsun yani. Bunun için bir plan projen yok. Hiçbir şeyin yok. Paran da olmadığını düşünüyorum. Ben bu kadar Galatasaray'ın yani pasif durmasının sebepleri maaş yükünün yüksek olması. Herhalde paraları yok yani bilmiyorum yani. Ya da kimse elini cebine atmak mı istemiyor? UEFA'dan para gelsin de öyle mi yapalım diyorlar. Ama çıkın da açıklayın yani. Böyle bir şey varsa da en azından çıkın açıklayın kardeşim. Ya biz de bilelim ki Eylül'e kadar transfer yok deyin. Eylül'e kadar transfer olmayacağını bilelim yani. Herkes kafasını kuma gömüyor yani. Transfer olunca da en yanında en önünde fotoğraf vermeye çalışıyorlar yani. Böyle yöneticilik olur mu ya? Ben bugün gündem bizim yöneticinin bahis oynayıp oynamaması yani. Gelmişiz bak Ağustos, Temmuz ayına hangi topçu inecek? Biz oturuyoruz yöneticilerin bahis hikayesini dinliyoruz yani. Bana ne yöneticinin bahisine? O da eğer oynamışsa da bıraksın istifa etsin yani.
1: Bruno Fernandes konusunda %100 katılıyorum Serkan Çetiner'e. Az bile söylüyor demiş Eyüp Bey.
0: Ya tabii canım Bruno Fernandes'e verilir mi ya? Ya 40 milyon euro diyorlar ya. Bir de neymiş durdukça indirim inecekmiş falan da. O ya gidin Phil Foden'ı alın o zaman kardeşim. 40 milyonunuz varsa, 50 milyonunuz varsa gidin Phil Foden'ı alın ya. Ya adam gözden düştü. Gidin Musiala'yı kovalayın yani. Yapın bunlar 20 yaşında, 23 yaşında yani. Phil Foden muhteşem transfer olur. Galatasaray level atlatır yani. Ama Fernandes değil yani o. Fernandez gelecek, iki tane duran top kullanacak, iki tane ara pası atacak diye 20 milyon euro maaş alacak. Öyle bir dünya var mı? Bu kadar basit mi ya? Bu mu yani sizin transfer şeyi? Hoca diyor ki hem Can Uzun'u istiyorum hem Fernandez istiyorum. Ya yapmayın ya. Vallahi ben üzülüyorum yani Galatasaray'ın yani bu vizyonla gitmesine de üzülüyorum. Yani bak seneye büyük yani hezeyan yaşarlar bu kafayla giderlerse. Yani ben... Bilmiyorum. Bazı şeylerin değiştiğini düşünüyordum da gerçekten her şey aynı yani. Sadece şans eseri yani. Sen 26 yaşında Osimhen'i alıyormuşsun. Şimdi gidiyorsan Bruno Fernandes alıyorsan aynı paralara, aynı maaşlara. Sen şans eseri olmuş bu. Bizim heyecanlandıran bir şey değil yani. Mantalite temelde gene aynı yani. Gidin abi o zaman alın Sofyan Feghouli'leri. Yapıştırın büyük büyük maaşları. Zaten böyle başarı geliyor diyorsunuz yani. Süper Lig sizin başarı kriteriniz olmuş. Ne konuşacağız ki sizinle? Yok Serkan, yani bir Serkan tane transferim Çetiner'le, var ya.
1: Serkan Çetiner'le bağlantımız sürüyor. Galatasaray'da Singo gündemi de var. 30 mu 40 mı ne olur bilinmez bonservis bedeli
0: ya
1: ama.
0: Ya Singo'yu 30 verene verirler Singo'yu ya, bakmaya ki herkes ağzını geveli ağzında geveliyor, yok öyleymiş böyleymiş. Topçu şu anda bir Şampiyonlar Ligi'nde top oynadı. Ritim bulamadı oyuncu yani. Sakatlıktan ritim bulamadı. Bu sene oynatırsan oynar.

0: Adil'le planlamasını yaptın mı? Yok. Yok yani. Yerine oyuncu alamayacaksın bak. Salah'ı satacaksın, Sara'yı satacaksın. Var mı abi yerine alabileceğin? Bu adamlar alabilir mi? Benim hiç inancım yok. Bak hiç inancım.
1: Musiala ve Can Uzun bugün yine Bruno Fernandes'le beraber çok konuşulan isimlerden biriydi Galatasaray'da. İkisiydi.
0: Hepsi ben bunların hepsini taraftarın gazını almak için asparagas olduğunu düşünüyorum artık. Yani bunların için bir çalışma olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü olsa gelirdi abi. 2 ay geçti Can Uzun'a. Ne yapıyorsun? Can Uzun'u vadeliye mi attın yani bonservisini? Vadeliden gelecek parayla mı 3 aylık parayla mı alacaksın? Yani 3 aydır Can Uzun'un şarkısını söylüyoruz. Bir mesela Osimhen nasıl aldı? Adam yani yöneticilerin kaldığı otele kadar orta biliniyordu değil mi? Gidişleri, gelişleri. Can Uzun nerede abi? Nerede? Mesela Fernandez için de ben yalan olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü yani ortada yabancı basında adı yok. Böyle bir şeyin tadı yani şeyi yok.
1: Ne doğru peki? Herhangi... Galatasaray yönetimi ne yapıyor şu an Serkan Çetin'e göre?
0: Parasız para bekliyor. Temelde bence bu. Satılırsa oyuncuların satılacak oyuncuların kadro yani Sara'yı satarız, Singo'yu satarız. İşte ona göre bakarız. Önce satalım sonra alalım mantalitesindeler. O arada da akşam pazarı bir iki tane işte Osimhen gibi süperstar boşa çıkarsa onları ucuzdan indiririz. İşte taraftarla bir iki fotoğraf çeviririz. İşte büyük başkan olur. Hayatımıza devam ederiz mücadelesindeler bence.
1: Peki.
0: Bir planın olduğunu düşünmüyorum ya. Galatasaray'ın herhangi bir planı olsalar zaten taraftarı anlatırlardı yani.
1: Beşiktaş'ta Salah transferi için ne diyorsun diyecektim.
0: Oldu mu?
1: Olmadı ama o daha yakın en azından Galatasaray'ın bu gündemine göre.
0: Onlar daha yakın. Onlar en azından topçuyla anlaşmışlar.
1: Evet, menajer
0: pozisyonu. Ya orada menajerler tabii şimdi erken çıkarsa isimler anlaştı diye. Taraftar da Galyan'a gelirse sonuçta TT olduktan sonra menajerler de 3-5 daha koparmanın mücadelesine girer ama o iş bitmiştir bence. Yani oradan dönmez yani. Topçuyla anlaştıktan sonra. 1-2 işte o 3 verir, bu 1 verir. Arada 1.5'ta buluşurlar yani. Öyle çözerler yani. Ya ben o transferi de dediğim gibi yani 15 milyon 34-35 yaşında ikon topçu Beşiktaş'ı havaya katar. Beşiktaş tribünlerini tekrar hareketlendirir diye ben bir şey demiyorum yani ama mantıklı da. Hani benim mesela Galatasaray'ı alsalardı ben eleştirirdim yani. Ya çünkü eşleşmelerde gördük Galatasaray Liverpool eşleşmelerini yani sahada yoktu yani. Küçük maçlarda büyük o fiziki anlamda Süper Lig'de ayakta kalır ama üst düzey maçlarda düşündürür yani. Ama ismi var. İşte taraftarı heyecanlandırdı. Ama bence Trossard daha büyük transfer. Yani onu söyleyeyim. Arada... Yani hatta Trossard'a haksızlık da ediliyor diyeyim. Yani onun performansı öbüründen daha fazla olur.
1: Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri de 1-1 tuttu Serkan Çetin'ler.
0: Bir de transfere biraz kendilerini yorsalar tahminler bir de transfer.
1: Bunu söylerken bunu diyeceğini bilerek söyledim abi. Yani evet. Yine mi oradan dahi böyle bir Okan Buruk eleştirisi geliyor.
0: Batıyor abi. Şu an taraftara batar yani. Evet. Yani şu an şöyle söyleyeyim yani Galatasaray taraftarı yönetici mesela bir yönetici atıyor Bodrum'da görsün de isyan ederler mesela. Başkanı Bodrum'da işte ya da ne bileyim Afyon'da dernekte şampiyonluğu kutluyor olsun gene batar yani.
1: Kütahya'da kutlandı.
0: Bu arada kutluyordur yani.
1: Kütahya'da kutlandı. Bir 3 gün önce.
0: Bence Dursun Özbek zaten başkanlığı Galatasaray 2'ye bölsün. 2'ye ayırsınlar. Bir birinci başkanlık, bir kupalarıyla kutlama başkanlığı olsun. Onun tek görevi o olsun. Bir de böyle işte transferi yoğunlaşsın, ödemeleri yoğunlaşan bir başkan tipi de ayrı bir şey olsun yani. Yani Dursun Başkan çünkü kutlamayı çok seviyor ya. Kutlamayı Galatasaray ya neyi kutluyoruz artık tamam da yani 2 ay geçti yani. 4 senedir de aynı kupayı alıyorsun da yani. Daha bu neyin kutlaması yani? Ya bir bakın işinize gücünüze artık yani.
1: Peki.
0: Bak millet transfer bekliyor yani. Batıyor yani anladın mı? Belki de batmazdı mesela. İndir 2 tane transfer sezon başı. Anlaş. Bir planını görelim. Kimseye bir sıkıntı olmaz ama şu an acayip batıyor yani. Bana da batıyor. Yani
1: abi şöyle, Kasım ayında farklı bir şeyi konuşacağız ama söyleyeyim sana.
0: Biz bunları iteklemesek bunlar Kasım ayında farklı bir şey konuşturmazlar.
1: Bence öyle bize. Değil abi bu iş. Yani bu iteklemeler olarak gördüğün durum hiçbir işe yaramıyor o noktada. Belli bir şey var ona uyarak ilerliyorlar.
0: İnternetin gücü var ya öyle deme.
1: Diyorsun.
0: Bunlara kalsa yok ya.
1: Bak, Twitter'da demiyorsun internet diyorsun abi direkt.
0: İnternet yani.
1: 2000'li yıllarda işte bir bağlantı.

0: okuyor gibi hissettim.
1: Evet, internet.
0: Direkt Twitter'dan değil de.
1: Aynen öyle yani. Peki. Onun gücü var merak etmeyin yani.
0: Peki. Serkan Çetin'e reklamak istediğin farklı bir şey var mı Galatasaray gündeminde diye sorayım ben son 1-2 dakikalık bölümde.
1: Yok. Yani herhangi bir hareket yok ki bereket olsun. Yani hareket evet. Yok.
0: Yani esnaf gibi konuştun abi orada da.
1: Aynen öyle. Evet. Esnafa
0: döndük diyorsun
1: tarafta. Devlet bize yardım etsin modundayız yani.
0: Peki.
1: Sıfır hareket, sıfır bereket. Hiçbir şey yok Galatasaray adına. İşte Arjantin'i konuşuyoruz işte. İspanya'yı konuşuyoruz. Onlar da daha çok. Yani.
0: Peki. Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere diyeceğim. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Radyo Gol'ün kıymetli yorumcularından Serkan Çetiner bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ı onunla beraber değerlendirdik. Erkan Tiryaki ile hem Fenerbahçe hem Dünya Kupası hem de Trabzonspor gündemi dedik. Sinan Vardar'la Beşiktaş gündemini konuştuk. Ve hemen ardından Serkan Çetiner'le de Galatasaray gündemine değindik. Tabii burada gündemde yoğun olandan biraz daha sakin olana doğru ilerledik. En sakin olanında da Serkan Çetiner'in bu isyanına kimler katılır kimler katılmaz. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderdiniz. Okuyabildiğimizce okuduk. Yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Bu arada iç sesim demiş dinleyicimiz. Mesela bak kimler katılır kimler katılmaz dediğim noktada Serkan Çetiner'in yorumlarının kendi iç sesini ifade ettiğini söylüyor dinleyicimiz. Adını yazmamış ama 34-21 selamlar daimi dinleyenlerimizden. Selamlar olsun ona. Diyelim ve hızlıca araya gideyim. Aranın ardından burada olacağım.
2: Berksayar'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
5: var. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam bitti.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Bir golde siz atın, radyo golde kalın dediğimiz anlarda son kısma girdik, son kısma geldik. Saatlerimiz 19.44'ü, 43'ü gösteriyor an itibariyle. Ve İsmail Kartal'la İrfan Kahveci'nin yaklaşık 4 saat önce bir basın toplantısında konuştuklarını, 3,5 saat önce bir basın toplantısı düzenlediklerini hatırlatalım. Yarınki Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde yapılan bu basın toplantısında hem İrfan Can Kahveci hem de İsmail Kartal ayrı ayrı açıklamalarda bulundular. Oraya gideceğiz. Onları dinleyerek, bu taze açıklamaları sizlerle yeniden buluşturarak son kısma geldiğimi aktarayım. Hemen ardından Sports Dijital Kim Ne Dedi formatıyla ve aynı zamanda 4 Büyük Gündemin tekrarı, soru cevap programımızın tekrarı, parantez programı, sokak futbolu Cihan Dişli derken tüm programlarımızın tekrarıyla sizleri baş başa bırakıyor olacağız bu bölümün ardından. Ve yarın yine saatler 7'yi gösterdiğinde Emre Tilev'le açılan perdemiz, 10-12 arasını gösterdiğinde Doğan Öncel'le devam ediyor olacak. Cihan Dişli zira aynı şekilde sizlerle birlikte olacak, Atakan Kurt'la birlikte ve onun da yanında yarın özelinde saatlerimiz 14-16'yı gösterdiğinde yine 4 Büyük Gündem'de Çağatay Çıtlak sizleri karşılayacak. 16'da parantezde ben yarın özelinde olamayacağım. 16'da parantezde Can Genç sizlerle birlikte olacak. 18'de Haber Masası'nda yine sevgili kardeşim, kıymetli mesai arkadaşım Can Genç sizlere eşlik edecek. 20'de maç önünde buluşacağız. 21'de dakika skorda birlikte olacağız. 23 itibariyle de maç sonunda saat 12'ye dek birlikte olacağız. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli konuklarım da olacak sizlere. Hatta şimdiden yarın o 4 saatlik uzun uzadıya o özlediğimiz dakika skor yayınlarımızdan biri olan yarının akışını sizlere aktarayım. Murat Aşık'la açacağız saat 20.05'te maç önünü. Murat Aşık kıymetli isim, Radyo Gol kısmında da, Radyo Gol içinde, bizler içinde, benim içinde Murat abi bizlerle olacak. Murat Aşık

0: kaçacağız perdeyi. Saatler 20'yi gösterdiğinde maç önünde Fenerbahçe Gornik karşılaşması öncesinde. Süha Gür oradan aktaracak detayları Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri. Bilgileri ondan alacağız maç önünde. Maç önünde devam edeceğiz Can Arat'la. Eski futbolculardan Can Arat'la konuşacağız. İrfan 25 ve Olcan Çoksayar'dan da yine o 1 saatlik bölüm içerisinde 21'e dek yapacağımız 5 bağlantıdan ikisi olan İrfan 25 ve Olcan Çoksayar'la da yine orayı konuşacağız. Oraları değerlendireceğiz diyelim. Ve aynı zamanda ilk yarıda teknik direktör Erkan sözleriyle, teknik taktik bakış açısıyla yorumlayarak ilerleyeceğimiz yayınımızda devre arasında İbrahim Yavuz ve Emre Tile bizlerle olacak. İkinci yarısında Ömercan Özmen ve Fatih Demirkol ki dakika skorlarda Fatih Demirkol'la çokça yayınımız oluyor. 70-75. Dakikadan maçın sonuna dek hatta maç sonunda ilk 10 dakikasını da işin içerisine katarak yine birlikte olacağız diyelim. Maç sonunda da klasik bir Emre Eren yayını ile beraber sizlerin karşısında olacağız. Yarın 20.00 arası 20-12 arası diyelim 4 saatlik bölümde maç önüyle maç sonuyla maç içiyle sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. İrfan Can Kahveci ve İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinliyoruz.
1: Teknik direktörümüz İsmail Kartal, oyuncumuz İrfan Can Kahveci bizlerle. Önce İrfan'la başlayacağız. Maçın genel değerlendirmesini alalım.
2: Açık. Herkese merhaba. Biraz heyecanlıyım. Yeni transfer olmuş gibi Fenerbahçe tekrardan. Yarın önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için.
3: Geçen sezon senin için iyi geçti ve milli takım kampındaydın. Fiziksel olarak da çok hazır görüldü kamp sürecinde. Nasıl geçti geçtiğimiz sezon? Çünkü hem milli takıma hazırlandın hem de Fenerbahçe'ye geri dönmek için kendini hazır tuttun. Detaylı paylaşırsan seviniriz.
2: Şöyle aslında geçen sene yaşadığım olaylar daha fazla süre bulabileceğim bir Dünya Kupası'nı yani benim için daha fazla süre bulabileceğim Dünya Kupası için bulamadım yani geçen sene yaşanan olaylardan dolayı. Ama hep bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonda benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.
4: Öncelikle başarılar. İsmail Hoca ile kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmiştin. Onun dönüşü senin için neler ifade ediyor? Teşekkürler.
2: Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan en başarılı sezonlarını İsmail Hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
1: Erhan Ağdıroğlu, Fotospor'da çok kalitesi. İrfan Can, hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirildiler. Taraftar için söylemek istediğim şeyler var bu yeni merhaba için.
2: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
3: Kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca'yla beraber geçirmişti. 18 gol asist, yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
2: Şöyle, gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca'yla çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah

0: Elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
1: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: Eyvallah.
1: Hocam maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
4: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Trenman maçıyla ilgili onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımızı iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız, onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
1: Belirli.
5: Belirli Play Store. Öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfan Can çok heyecanlı oldu, niye transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfan Can'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
4: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun, yani benim oyunculara çok net söylemlerim var, çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyunu aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini, bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
6: Onur Çubukçu, Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle turda. Yine sezonca hayırlı olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'ya bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncularla yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
4: Listeyi biliyorsunuz galiba.
6: Yok hocam, bilmiyorum. O yüzden sormak istedim.
4: Liste bu akşam belli olacak. Ama büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbüt olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Gürümbüt oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Gürümbüt daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
7: Samaçı Parti Konfere. Öncelikle başarılar. Tekrardan hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplamış maçta 96 dakika oynadı. Muhtemelen onun bir hazırlık dönemi var sakatlık dayanı çıktığı için. Yarın onu ilk 11'de görebilecek miyiz yoksa hazır olması için daha fazla vakitte ihtiyacınız var mı? Teşekkür ederim.
4: Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımla tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
3: Selin Koca Türk Spor Sporcular öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyonu tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kapalı bir şeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neler söylemek istersiniz?
4: Taraftarlarımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.
7: Doruk Tecimer, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Yerlisi kampında futbolcularından talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ön alanda basan ve taktiksel açıdan da Avusturya kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu grubu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz ve Fenerbahçe.
4: 70.
7: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
4: 70'e kadar gidebilir.
7: Evet. İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir durum var. Dünya futbolu 3-4 günde bir maç oynanıyor ve futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archie Brown yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl bu mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızla birkaç hafta içerisinde onlar da takımla normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
8: Daha çok analizleri gördüğünüz çıkan teknikler nasıl? Siz zaten rakibi incelediğinizde söylediniz. Rakipte hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
4: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi hem orada kendi maçlarını izledik, bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafife alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım, koşan bir takım. Tabii ki biz de kendi evimize, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
9: Serkan Özcan, Türkiye Mecran Gazetesi. İsmail Hocam tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız. ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden

0: razıydı. Fakat Avrupa kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
1: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimizlere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final, artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra Avrupa kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz. O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. Orada bir yanlışlık var. Ülkemizde en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğum maçta 5 stoperin 5'i de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattı. Altyapıdan kimse tanımaz, bilmezken sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra anlatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim, Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, 1-0, penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik, maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarını da atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış? Nerelerde elenmişler? En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada. Tamam.
2: Son soru olsun.
3: Rıdvan Aksu, hocam başarılar diliyorum. Hocam yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3 planı.
1: Şimdi rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3 de oynayabiliriz. 4-2-3 de oynayabiliriz. 4-4-2 de oynayabiliriz. 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
3: Şu savunma planınız var mı hocam?
1: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz. Bu kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.
1: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.

0: kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk.
1: Berksay Arda haber masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: kim ne dedi?
1: Yani, bir taraftan şey yani bir 10 kişi toplayın biz yaparız, gerekirse yetiştiririz diye.
2: Yetişir bence.
1: Atmosfer

0: Ya iyi bir başlangıç. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi kötü enerji.
1: Evet. Ama genelde hani son dönemde iyi başlayıp devamında problem yaşıyor. Bence gene başlamada bir sorun yaşamayacak Fenerbahçe.
0: İşte devamı gelsin.
1: Hani sürecin devamı önemli. Hani burada
0: Aynen
1: hani evet bir şey kaybettiği zaman, maçı kaybettiği zaman çok ahlar vahlar oluyor. Artık her şey bitti. Bütün dünya üzerimize çöktü durumu söz konusu oluyor ama kazandığında tam tersi oluyor. Kazandığında da evet artık bu lig bitti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kesin girer. Yarın bak eminim Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alsın. Böyle düşünen taraftarlar da olacaktır. Bu ki gayet normal. Yani bu
0: çok normal.
1: psikoloji çok sağlıklı bir psikoloji değil aslında bakıldığında.
0: Aynen öyle. Umuyoruz. Bir yol kazası olmaz. Dediğim çok şüphem yok zaten. Çok yeterli bir rakip olduğunu düşünmüyorum. Gerçekçi olmak gerekirse. Tek hikaye yani Podolski'nin ortaklarından biri olması.
1: Maçın tek hikayesi bu mu
0: Bu
1: senin
0: bence.
1: nazarında? Yani oynayacak mı diyen izleyiciler de olmuş, sormuş. Podolski'yi görecek mi sahada? Yani kulübün hissesi var Podolski'de yani. Tam başkanlık gibi de değil anladığım kadarıyla.
0: Hisse,
1: Hisse
0: aynen
1: var,
0: hisse.
1: hisse
0: Zaten
1: sahibi.
0: geçen sezon futbolu bıraktı.
1: Bıraktı Lucas Podolski.
0: Orada Ukraynalı bir sol açıkları var. Ona dikkat etmek lazım. Adını unuttum şimdi çocuğun ya. Az önce konuştuk. Bir de yeni aldıkları, yeni transfer ettikleri forvetlere. O kadar. Bence. Büyük konuşmayayım da kağıt üzeri bu en azından.
1: Ben de bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çete bakalım. Seyircilerimiz bakalım neler sormuş. Fenerbahçe sohbeti yapıyoruz aslında. Hani kura belli oldu. Programın bu noktasından sonra Fenerbahçeli konuşacağız. Yani Çağlar'ın tepkisi var mesela izleyicilerimizden. Yani
0: Haklı var.
1: Çağlar Söyüncü'nün performansına ciddi bir eleştiri getirmişler. Cirasi, Rashford ve bir stoper gerekiyor Fenerbahçe'ye demiş Turgay Bey. Yani Cirasi, Rashford bir de stoper. Kim gidecek? Güzel isimler de kim gidecek?
0: Çok zor.
1: Zaten Rashford ya da Cirasi olur burada. Bu senaryoda bu isimlerden bağımsız söylüyorum. Hani ikisi de forvet oyuncusu olduğu için. Burada sanki profil tercihi ön plana çıkacak. Yani net bir 9 mu yoksa kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu mu? Yani bir forvet oyuncusu mu, bir santrafor mu?
0: Hala kararsızlık var bence o kısımda. Bir de şöyle bir şey var. İşte bu Şampiyonlar Ligi katılımı olursa belki ikisi birden
1: Bekler
0: olacak.
1: misin?
0: Şöyle ben ne diye düşündüm biliyor musun? Şimdi sohbet ederken. O zaman artı dört tarafında daha cesur olabilirsin. Daha sükseli bir artı dörde gidebilirsin. Yani bunu şey eleştiri ya da küçük görmek olarak söylemiyorum. Nene değil de bir
1: Gonzalo Garcia
0: üstünü
1: mı?
0: alır gibi yani.
1: Mesela.
0: Artı dört dolu. Hem lig için bir avantaj sağlarsın o zaman. Çünkü orada da ayrılıklar olabilir. Bunu çok net biliyoruz. Yani Nene'ye teklif var. Archie Brown'a teklif var. Bunların hepsi var. Artı dörtte daha cesur oynayabilirsin o zaman.
1: Bence strateji değişir. Yani Fenerbahçe mutlaka kafasının bir yerinde şunu düşünüyordur. Evet biz bir santrafor, forvet oyuncusu bakıyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde katılmak istiyoruz. Ama mevcut kadromuz buna yeterse, Greenwood'lu, Asensio'lu, Talişkalı takım buna yeterse lig aşamasına geçtiğinde bu sefer çok daha büyük oynayabilirsin o bir oyuncu için.
0: %100 katılıyorum. Ya o yüzden
1: Yani
0: her
1: burada doğru şey orayı beklemek mi? Yoksa almak mı?
0: işte orası için de geç oluyor tarih. O zaman da transferi için gittiğin takım ya ben niye bu tarihte sana artı 4 olan yani iyi oyuncularımdan bir
1: Yok
0: tanesini
1: artı
0: vereyim?
1: 4 diye düşünmedim aslında ben bunu.
0: Genel
1: Direkt olarak
0: ama
1: genel
0: o
1: olarak.
0: zaman şey oluyor. Yine birilerinin gitmesi. Hep oradan bir yer açmak zorundasın. Şimdi biz kabaca konuşuyoruz işte Fred olabilir, Semedo olabilir, Ederson olabilir, Talisca olabilir.
1: Zaten biri gelecekse bunlardan 3 olmak zorunda.
0: Yani hep bir tane gitmekle sürpriz bir ayrılık mı olacak o zaman? Mesela Jadon Osterwolde ile ilgili hep konuşuyoruz
1: Jadon
0: ya
1: sürpriz
0: bunu.
1: olur mu? Bence
0: Ya olmaz
1: sürpriz
0: 3 yıldır
1: kısmına
0: isteniyor
1: girmez o.
0: zaten.
1: Yani sürpriz ne olur? Şikrin'in bir anda gitmesi olur
0: Ama
1: sürpriz.
0: ana
1: Ama
0: gidenlerden hiç
1: tabii.
0: saymıyoruz ya Jadon'ı.
1: Evet.
0: Gitme ihtimali
1: Ya
0: olanlardan.
1: benim için bu kadroda hani çok sürpriz olarak niteleyeceğim oyuncular zaten
0: Asensio, Skriniar.
1: Asensio, Şikrin, Gündüz. Bunlar yani. Ayrılması çok sürpriz olur. Hatta güç kaybı olur. Fenerbahçe bunu
0: Kante
1: istemez
0: hep
1: tabii ki.
0: konuşuluyor.
1: Kante hakeza öyle. Ama saydığın oyunculardan zaten 3'ü mutlaka ki gitmek durumunda bu kurala göre. Çünkü Fenerbahçe bir yabancı santrafor, forvet oyuncusu alacaksa bunlardan 3'ü gitmek durumunda. Yani
0: Belki
1: çok
0: de
1: zor karar yani. Evet hani konuşuyoruz burada ama
0: 12 artı 2 olacak.
1: ama çok net bir duruş gösterdi orada federasyon. Yani asla olmayacak dedi.
0: Neler neler değişti.
1: Döner diyorsun.
0: Döner demiyorum
1: Ha,
0: yani.
1: dönebilir diyorsun.
0: Hep ihtimal var. Şunu hep savunmadık mı? dört büyük takım anlaşsın kendi arasında. Kafaya taksın bu konuyu.
1: Ama ben, burada dört büyük takım değil.
0: Tam işte. Diyelim. Ya bu bir toplantıya, bir yemeğe, bir böyle oturulup konuşulup beyin fırtınasına bakan konular. Herhangi bir konu için olabilir. Dört büyük bunu istediği takdirde bir hafta sürmeyecek konular. Bizim yani Türk ülkemiz böyle.
1: Zaten Anadolu takımları da buna isyan ediyor bir noktada. Hani biz de burada bir fikir beyan ediyoruz, bir fikrimiz var, bir şey söylüyoruz diye.
0: Anadolu takımları bile bunu destekleyecek olabilir bu arada. Çünkü onlar daha yabancı sirkülasyon daha fazla olan takımlar.
1: Yani destekleyen var, desteklemeyen de var anladığım kadarıyla Kulüpler Birliği'nde, ama yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın en azından yani şunu söyleyebilir miyiz? Hani bu iki takımın son dönemde bu da konuşuluyor. Bu iki takım bir şey isterse yaptırır. Bir şey isterse o kural değişir. Ama şu ana kadar bir hareket yok.
0: Biraz da kendileri istediği için zaten. Beraber istediklerini sanmıyorum. Fikirler aynı ama bunu birleştirip sunmak farklı. Tek tek sunmak çok farklı.
1: Ha, güçler birleşmedi diyorsun.
0: Güçler,
1: yani.
0: Güçler birleşmiyor canım. Birleşse her şey çok daha farklı olurdu.
1: Evet yani doğru. Bu kadar şey de olmazdı. Ama Beşiktaş'ın en azından oradaki tavrı çok net. Onu
0: 10
1: söylüyor.
0: Artı 4.
1: 10 artı 4 ise 10 artı 4 diyor. Çünkü yaklaşık bir 5-6 yıl önce tüm planlamasını bunun üzerine yapıp kural son anda değiştiğinde Beşiktaş çok büyük bir tepki göstermişti.
0: Evet.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yerli oyuncuları biz aldık, yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik. Şimdi yabancı serbestliği tanıyorsunuz. Hatta o Kerim Fıraylar'ın galiba olduğu dönemde bunlara yatırım yapmıştık ve yıllar sürmüştü diyordu Beşiktaş. Şimdi de haklı gerçi yani. Beşiktaş tarafından da bakıyorum, onlar da haklı yani. Aslında bakıldığında işin kağıt üstü kısmına, evet bir kural açıklandı. Kural bence çok saçma. Hele artı dört kısmı inanılmaz saçma. Ama bu şekilde ilerliyor.
0: Trabzonspor
1: o zaman
0: ne yapsın?
1: Şikayet edecektiniz o zaman buna yani.
0: Trabzonspor ne yapsın? Hep bir scouting, hep bir genç o oyuncu.
1: Didiniyor, birilerini arıyor, buluyor falan.
0: Aynen öyle. Bakalım ya.
1: Evet.
0: Göreceğiz.
1: Peki, beğenilerinizi bekliyoruz canlı yayınımıza. Sorularınıza da cevap verelim. Ederse onunla bu sezon gitmez demiş Kemal Bey. Olcan çok sever Ederson'dan. Çok da beğenir Ederson'un performansını. Ama Ederson'un durumu ne olacak? Tabii ki daha 3 gün oldu. Zannediyorum ki bir toplantı olacaktır yönetimle Ederson arasında.
0: Belki de oldu.
1: Ya da oldu.
0: Oldu. Teklif bekleniyor. Ayrılmak istiyorsa. Ya da konu tamamen kapandı. Ederson kalacak.
1: Bir izleyicimiz Adil Demirbağ transferi ne zaman açıklanır demiş yine Mehmet Bey.
0: Öyle bir şey mi var?
1: Öyle bir şey mi var? Biz mi kaçırdık Adil Demirbağ transferini? Muhammed Şahin, Olcan abi Ederson Sömeda Fred Talişka'dan çıksa. Olacak mı? Olacak mı çıksa?
0: Ben buradaki 3'ten kesin çıkarım. Talişka hariç. Ama Talişka'da da çok zor ya Talişka.
1: Hiç zor değil ama çok net benim için.
0: Senin için çok,
1: çok bariz
0: biliyorum.
1: Net karar o yani.
0: Senin için net ama benim için değil işte maalesef.
1: Çok net benim için. Yani bu üçünden yani Ederson, Samedo, Fred'den ayrılıp bir santraforla zaten toparlıyorsun. Yani şu konuşulmuyor yani, çok az konuşuluyor. Sevgili Efe, Efecan, bizim Efecan.
0: Aa
1: evet.
0: Selamlar.
1: Süper chat yollamış. Selamlar. Fenerbahçe eğer Benfica'ya elenmeseydi Süper Lig'de daha başarılı olur muydu? Geçtiğimiz sezonu kastediyor Efe.
0: O kadro bence iki kulvar kaldırabilecek bir kadro değildi.
1: O kadronun santrafor eksikliği vardı, stoper noksanlığı
0: İkinci
1: vardı.
0: İkinci yarısını düşünemiyorum bile.
1: Evet yani iyice artık sakatlar artardı. Lig çok daha zor bir hale gelirdi. Gene geldi gerçi ama.
0: Normal maç oynamıyorsun ki Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Galatasaray yaşamadı mı yani?
0: Dayak yiyorsun, dayak atıyorsun.
1: Yani çok bariz örnek Galatasaray'ın yaşadığı örnek. Galatasaray geçen sezon hani son 4 yılda hiç kaybetmediği kadar puan kaybetti.
0: Ve ana iskeleti hiç olmadığı kadar kötü gözüktü. Evet, Oreira, evet. Davinson.
1: Evet.
0: Sıkıntılar oldu.
1: Herkesin yani. Derler ya, tırnak içinde defoları ortaya çıkıyor Şampiyonlar Ligi elemesinde.
0: Bizim takımlarımızın çok kaldırabileceği bir şey değil maalesef.
1: Hele yeni format. Hani 8 karşılaşmalık yeni format. Yani tabii Fenerbahçe bu lig aşamasına kalırsa 6 maç buradan, 8 maç zaten ligde oynayacak. En kötü ihtimalle elense bile. Yani 14 tane şampiyonluk karşılaşması oynamış olacak. Normal şartlarda bu çeyrek finallere, yarı finallere tekabül ediyor zaten eski sisteme baktığımızda.
0: Tabii canım. Kafadan 50 maç oluyor zaten lig, Şampiyonlar Ligi
1: evet.
0: Bu ölçüde. Neredeyse.
1: Bir de tur atladın. Diyelim ki geçtin. Kadir Bey, seneye de 8 artı 6 olacak kural. Seneye de aynı senaryo. Evet. Açıklanan o. Bu tamamen saçmalık. Yani 8 artı 6 hiç olacak bir şey değil.
2: Ya bırak ama... 14 yap, kim ne istiyorsa alsın.
1: Ama bunu ya da niye başta yani bile. Bu kural geldiğinde niye itiraz etmiyorsunuz? Ama şundan bence itiraz edilmiyor. Ne de olsa yolda biz bunu değiştiririz.
0: Zaten bu kural, bu kuralın dönemi gelene kadar ben mevcut federasyonda kalacağını düşünmediğimden dolayı.
1: Buna da güveniyor bence kulüpler bir anlamda. Zaten en kötü bu federasyon giderdi diyor.
0: Tabii canım.
1: Evet, o kural anlamında Fenerbahçe çok zorlanacak. Galatasaray da zorlanıyor. Transfer yapmakta şu anda biraz da eli dar Galatasaray takımının. Çünkü mevcut kadroyu bozması lazım. İskeletten kaybetmesi lazım ki yeni oyuncular katabilsin. Ama 12 artı 2 olsa ben transferin yani Fenerbahçe açısından çok da hareketli geçeceğini düşünüyorum.
2: Sükseli.
1: Sükseli geçeceğini düşünüyorum.
0: Galatasaray için de aynı şey geçer.
1: Burada zaten konu şu. Hani Fenerbahçe bunu talep ediyor. Galatasaray da bunu talep ediyor. Biz seninle programda daha önce bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe hani 10 artı 4'te mi karar vermeli? Yani o mu Fenerbahçe için daha iyi olur, yoksa 12 artı 2 mi daha iyi olur?
0: Stratejik de bir konu olduğu için.
1: Rakibinin güçlenmesini bir anlamda engellemek de aslında seni daha yukarıya taşıyabiliyor. Transferde.
0: Mesela Galatasaray tarafı da böyle düşünebilirdi. Karşılaştıracak. Fenerbahçe'de bir sürü oyuncu var. 12 artı 2 olsa daha rahat edecek. Bakıldığında. Tabii. Belki sürpriz bir kalma olacaktı. Bizim transfer listesine evet. Yazdıklarımız arasında.
1: Evet.
0: Hiç belli olmaz.
1: Tabii. Yani daha var. Kuralın değişme zamanı da var. Bakalım göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı? Fenerbahçe forvet transferi yapamayabilir demiş Tahir Bey. Yapacaktır mutlaka. Ama ne zaman yapacak? Tabii önce göndermesi lazım. Bu ikilisiz hayat çekilmiyor. Hep olsalar keşke.
0: Biz
1: teşekkür mi? Ederiz. Biz miyiz o ikili anlamadım ama bizden bahsediyor sanırım.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Prudent Spectre. Teşekkür ediyoruz.
1: Taraftarın tahammülü kalmadı. Bütün oyunculardan çıkmak gerek. Yani bizim sabırsızlık FM. Seviyesi. Evet.
0: FM.
1: Bir anket daha açmış arkadaşlarımız. Fenerbahçe Zabze'yi elediği takdirde hangi takımla eşleşmesini istersiniz? Şeklinde. Orada da 54 Şumguras.
0: Ben de Şumguras'a verdim.
1: Evet, yani deplasmanı da biraz daha rahat. Daha çok Fenerbahçeli seyircinin gideceği bir deplasman kuşkusuz. Orada daha çok Fenerbahçe taraftarı var. Ama Hearts hani daha serttir İskoç deplasmanı.
0: Evet.
1: Gerek yok. Durup dururken.
0: Şumguras'da da hep şey oluyor ya, böyle bir iki wonderkid atıyorlar araya.
1: Evet.
0: Her şeyde.
1: 3 yıl sonra bambaşka bir yere geliyor.
0: Seri A'ya transfer olduğunu görüyoruz evet. Adamın falan. Eminim şu anda da öyledir.
1: Emir Bey bir süper chat yollamış. İlk 11'de Türk olmadan ligde şampiyonluk zor. Rashford veya başka transfer deniliyorsa kesinlikle Ederson'dan çıkılıp Berke alınmalı.
0: Ya da Levent'le sezon devam etmeli.
1: Ama Ederson'dan çıkarsan kaleci alacaksın ya.
0: Yok. Çıkamadın diye.
1: Ederson'dan çıkamadın.
0: Ve solu da yabancı yaptın. Şu an muhtemel 11'deki tek Türk'ün Kerem.
1: Evet. Ya U23'ten bir yabancı oynatacaksın.
0: Evet.
1: Ya da Türk bir oyuncu oynatmak durumundasın. Kerem mi canım? Orada bir şüphe yok yani.
0: Bence
1: Kerem,
0: de
1: evet,
0: şüphe
1: bence
0: yok.
1: Hep söylüyoruz bu programda. İkimiz de o noktada aynı fikirde olduğumuz için. Gereksiz eleştiriliyor. Çok abartı
0: çok
1: eleştiriliyor.
0: Çok gereksiz eleştiriliyor.
1: Yani o kadar da... hele bu Fenerbahçe'nin yeni oyun formatında çok daha faydalı olabilecek bir isim. Yani presi kime yaptıracaksın... İlk Kerem'den başlayacaksın daha, pres yapmaya.
0: Daha az sorumluluk alacağı bir
1: evet.
0: Partner sırası. Greenwood Asensio.
1: Hatta hücumda bakıldığında 4 oyuncuyu sayalım. Hani Vedat, Kerem, Asensio, Greenwood. Bunlara bir sorumluluk sıralaması
0: en
1: yapalım.
0: Azonda.
1: En aşağıda Kerem olacak.
0: Ve Kerem için en iyi şey bu. Vedat evet. Alan açan bir forvet. Greenwood
1: hazırlayan,
0: koştuğun her yeri görebilecek. Asensio ile olan uyumu zaten geçen yıl da çok iyiydi. Asensio'nun Kerem'e, Kerem'in Asensio'ya. Evet. Beraberce çok iyiydi.
1: Yani geçen sezon bir tane saha içinde, tırnak içinde alver yapabildiği partneri varken, oyun içinde, oyun arkadaşı varken Kerem Aktürkoğlu'nun. Şimdi iki tane daha ekleniyor oraya.
0: Ama bu yorumda da katıldığım, yani bir fırsatı varsa Berke her türlü
1: tabii
0: olmalı.
1: Canım.
0: Çünkü Uğurcan bir domino etkisi yaptı.
1: Evet.
0: Ondan sonra en iyisi.
1: Fenerbahçe tarihinde der zaman yerli kaleci durumu söz konusu. Ama yani burada da şuna takılmamak lazım. Hep yerli kaleci iyi oluyor Fenerbahçe'de ve hep yerli kaleci oynatmak durumunda değil. Yani iyi kaleci oynatmak durumunda. Ederson şu ana kadar hayal kırıklığı oldu diyebiliriz performansına. Ama Berke'yi alabilirse, ki o maliyete, konuşulan maliyetlere alabilirse.
0: 15-20 deniyor.
1: Çünkü bir payı pay olduğu söyleniyor hiç. Fenerbahçe'nin. Çok iyi bir iş olur transfer anlamında.
0: Böyle bir resmiyet olursa zaten Berke kabul eder.
1: Berke'nin evet Fenerbahçe'ye çok hayır demeyeceğini düşünüyorum. Hele birinci kaleci olacağı bir senaryoda.
0: Normal bir Fenerbahçelik yok çünkü Berke'de.
1: bir Galatasaray deplasmanında
0: bizzat bildiğim için
1: o Mesut Özil'in gol attığı maçta belki kurumuştu kaleyi.
0: Ateşli çıkmış.
1: Hüngür hüngür ağlamıştı maçtan sonra, evet. Yani kazandıktan sonra Fenerbahçe. Göktuğ Güngör sol kanat olursa santrafora gerek yok, Vedat yeter. Sol kanat aynı zamanda santraforda oynayabiliyorsa
0: zaten Kolomoani ise gerek yeter. Rashford ise yeter. Leao ise
1: orada biraz
0: yetebilir ama tatmin etmeyebilir santrafor olarak. Onun dışında Musa Sow gibi bir şey olsa edebilir.
1: Tam Musa Sow.
0: Emenike olsa edebilir.
1: Bir kaytın.
0: Kayıt olsa edebilir. Profil bu.
1: Yani tam forvet tipi hücum sol oynayan oyuncu bakıyor Fenerbahçe. Santrafor'u da oynayabilecek.
0: Stok gibisi etmez. Valbuena etmez. Perotti etmez. Yani tarz anlayın diye Fenerbahçe geçmişine örnek veriyorum.
1: Yani yetmez derken bir santrafor daha gerekir.
0: Hayır, santrafor gerekir. O anlamda. Yani. O bir tercihtir.
1: Tabii.
0: Nasıl bir profil kullanmak istiyorsunuz?
1: Eyüp Bey, Fred'in gitmesi gerek. Uğursuzluğu üstümüzden atmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Red
1: mi uğursuz o noktada? Yani. Yani bir uğursuz aramak doğru mu bilmiyorum ama Fred'e gelene kadar herhalde
0: çok uğursuz var çok, canım. Camianın tepesinde.
1: Yani oyuncu sayılır geçmişten bugüne. Kubilay Bey, Nene'yi yollayıp yerine Garnaccio, Osterwold'i yollayıp yerine Ahmetcan Kaplan, Semedo yollayıp yerine artı 4 Fred'i yollarım, kontenjan açılıyor demiş.
0: İyi bir planlama. Garnaccio tabii orada bir şey.
1: Olacağını düşünmüyorum.
0: O daha normal.
1: Evet. Ahmetcan Kaplan, yani yerli stoper eğer Osterwold'e giderse mutlaka lazım. Ya da U23'e bir yabancı stoper lazım. O anlamda yerli alternatifi zaten çok kısıtlı. Oynayabilecek seviyede yerliden bahsediyorum.
0: Ahmetcan var. Ümit var.
1: Ozan Kabak var.
0: Dün saydık ya, 3 taneydi. Solak, o da solaktı.
1: Adil var. Ümit var. Ozan Kabak var. Biri daha var, evet.
0: Hayda.
1: Gelmedi aklıma benim de. Alanyalı Ümit. Evet. Takıldım şu anda ben de.
0: Evet, hiç sevmem.
1: Neyse, izleyicilerimiz belki hatırlatır.
0: Yorumlara yazarız.
1: Yorumlara yazın. Yani dün de bahsettiğimiz bir konuydu. Semih Bey, tarih tekerrür eder. Hearts gelir yine İskoç ekibini eler. Şampiyonlar Ligi'ne merhaba deriz. Evet, 2000-2001 sezonunu hatırlatmış Semih Bey. Glasgow Rangers eşleşmesini hatırlatmış. Orada tabii bir turdu. Fenerbahçe şampiyon olduğu halde bir tur oynuyordu. Yusuf Akçek.
0: En özünü unuttuk ya.
1: Evet. Fenerbahçe'den çıkan oyuncuyu unuttuk.
0: Evet, teşekkürler Tural Habibov.
1: Teşekkür ediyoruz. Yani bunlar dışında eğer alamıyorsan, yani Ozan Kabak tabii ki en neti orada yerli stoper alternatifinde. U23'ü alman lazım. Onun için de yine oradan göndermen lazım. Yani çok zor iş, uzun iş. İlk maç evde mi? Evet, Fenerbahçe ilk maçı
0: evde mi kesin?
1: Evde mi? Deyince evet, Kadıköy'de oynayacak.
0: Evet, Sturmgras için söylüyor.
1: Evet, bir sonraki üçüncü eleme turu için ilk evet. Maç yine Kadıköy'de oynanacak. Burada tabii deplasman golü muhabbeti kalktıktan sonra çok fark etmiyor. İlk maçı evde oynamışsın, dışarıda oynamışsın.
0: Tabii canım.
1: O kural varken önemliydi. Hatta ben o kural varken ilk maçı evde oynamanın daha değerli olduğunu düşünüyordum.
0: Doğru.
1: Çünkü burada gol yemediğin her senaryo orada atacağın bir gole seni turlatıyordu.
0: O gelse keşke ya geri.
1: Gelmesin. Yok, bence böyle daha iyi.
0: Böyle daha mı iyi?
1: Abi, çünkü 0-0 bitiyor, 1-1 bitiyor. Bir biten, yani deplasmanda gol atan tur atlıyor. Hakkaniyetli mi bu?
0: Ama maç o.
1: Hayır, tamam şimdi. Bir de oyunun belki atıyorum 0-0'lık maçta inanılmaz bir oynadı elenen takım.
0: Ama burada da aynı şey olabilir işte. İnanılmaz bir top oynadım, 1-0 kazandım ama 5 olurdu maç belki ama.
1: O senin hatan sonuçta ama günün sonunda.
0: Yani.
1: Ben bunun daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum bu kuralın, mevcut kuralın. Tolga Bey, selamlar. Fenerbahçe'de yerli forvet alınacaksa Deniz Gül mü olmalı? Bertu mu? Bana sorarsanız Enes Ünal derim. Dipnot, Kante asla gönderilmemeli. Enes Ünal tabii çok ağır sakatlıklar yaşadı. Yani hakikaten çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ben de oyuncu olarak soruyorsanız üçü arasında Enes Ünal bence de daha iyi oyuncu. Ama sakatlıklar, o diz sakatlıkları falan bu seviyede bence çok kolay değil Enes'in işi.
0: İki kere.
1: Evet, iki çapraz var.
0: Ki çapraz var. Bir tane daha bir ağır bir şey var ama onun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bayağıdır yok Enes ya. Ama maalesef.
1: Deniz mi Bertu mu?
0: Bertu.
1: Bertu.
0: Bir gün belki Deniz denir bu soruya ama.
1: Şu an alınacaksa. Ya bunların da hiçbiri gelsin Fenerbahçe'de alsın sezonu sürüklesin profilinde değil yani.
0: Bertu keşke biraz daha istikrarlı bir oyuncu olsa. Bertu gibi fizik çok iyi bir santrafor olabilirdi normalde.
1: Bertu
0: hala da olabilir.
1: Hala da olabilir.
0: Ama
1: sanki bir bu yıl çok kritik. Yani geçen sezon bir kafayı çıkardı artık. Evet ben buradayım verdi. O mesajı izleyenlere gösterdi ama bu yıl artık devam etmesi lazım. Yani bu yılki performans çok mühim olacak.
0: Ondan sonra zaten kapağı hem yeniden Avrupa'ya da atabilir. Avrupa'ya mı erken gitti acaba diye düşünüyorum bazen de.
1: Bu yıl diyelim ki 17-18 gol attı. Bir sonraki yaz transfer döneminde kapı 25'ten 30'dan açılır.
0: Şu an bile.
1: Şu an bile neredeyse de yani.
0: 10-12'den açılıyor. Ama ben Bertu başarılı olsun isterim. Normalde beğendiğim bir oyuncu.
1: Playoff belli mi demiş izleyicimiz.
0: Değil.
1: Onu da söyleyen biz Bodo veya Lyon diyoruz ama şimdi Bodo Saint Julius'la eşleşti. Orada belki Saint Julius devam edecek yani onu da bilmiyoruz. Önce ikinci ve üçüncü eleme turu. Talişka'ya teşekkür etmeliyiz ve çıkmalıyız. Keza Fred, Osterwolde, Brown'a da ve Musaba'dan da çıkılmalı. Ferdi'ye gidilmeli ve Watkins alınmalı demiş izleyicimiz.
0: Ferdi imkansız. Watkins olabilir.
1: Hem Fred, Talişka'dan hem Fred'den hem...
0: Fred ve Musaba'ya katılıyorum. Geri kalanına katılmıyorum.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Ben de aynı Talişka'da ama %50'deyim.
1: Vallahi yani... Kante'de ne kadar netsem.
0: Berkay en büyük Talişkacı ya.
1: Yani o anlamda.
0: Anlıyorum şey ama yani. Niye öyle olduğunu anlıyorum.
1: Bir sebebi var tabii ki. Hani
0: kimse sebepsiz bir yani, tabii ki.
1: O kalitenin Fenerbahçe'de çok eksik olduğunu düşünüyorum yıllardır.
0: Ben cebimde olsun diyorsun evet, benim yani, bir 15-20 gol katkım.
1: Böyle bir katkı var. Ben bundan neden yararlanmayayım yani? Özellikle evet. Lig aşamasında. Ligde bu kadar zorlandığın karşılaşmalarda oluyorken bu kartı her zaman kullanma. Joker gibi bir durum yani Talişka'nın. Doğru. Takımdaki varlığı. Peki, Olcan ağzına sağlık.
0: Senin de Berkay, teşekkürler.
1: İzleyenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sturm Graz, Hearts galibiyle oynayacak. Fenerbahçe eğer Gorni'yi geçerse, 2. eleme turunu geçerse ilk maç Kadıköy'de, 2. maç deplasmanda olacak.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
8: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den İstanbul stüdyolarından radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri bekleyen, bizlere kucak açan, belki de tatilde dört büyük gündem programını bekleyen herkese ben Çağatay Çıtlak merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Takvimlerin 20 Temmuz 2026 pazartesi gösterdiği bir günde hafta başı olması sebebiyle inşallah Rabbim çalışanların işini kolaylaştırsın, esnafımıza bereket, emekçilerimize de bu yaz sıcağında özellikle güneşin altında güç ve kuvvet nasip etsin. Bu haftada inşallah güzel haberler aldığınız, yüzünüzden tebessümün eksik olmadığı, kırgınlıkların sona erdiği, belki sevgililerinden ayrılanlar vardır, dostlukların güçlendiği bir hafta olsun yolculuğa çıkanlar için de, sevdiklerine sağ salim inşallah Allah kavuştursun diyoruz. Yeni haftaya ilk sözü siz verin. Bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde. Söz milletin, şu andan itibaren 0212-273-1010, tekrar ediyorum 0212-273-1010'u arayın. Mikrofonlarımız bu sefer sizi bekliyor. Bir hafta boyunca ne zaman telefon alacaksın, ne zaman bağlanabiliriz diyenler için özellikle bugün sadece dinlemeyin ve sizler konuşun istiyorum. 0212-273-1010 futbol gündemine yön veren fikirlerinizi canlı yayında binlerce insanla paylaşma fırsatı işte bu mikrofonlarda sizleri bekliyor olacak. Telefonda merak etmeyin, şu anda gözümü bir yandan da Hatlarımıza bakıyorum. Gelen telefonlara, evet, yavaş yavaş gelmeye başladı. Telefonun ucunda siz, mikrofonun başında ben. Haydi şimdi söz milletin diyorum. Dün gece Dünya Kupası finali için neler söyledi?

demek istersiniz? Tuttuğunuz ve gönül verdiğiniz takımlarınız için neler söylemek istersiniz? Transferleri nasıl buluyorsunuz? Sizlere göre dört büyüklerde lige en hazır olan ve transferde en iyi olan takım kim? Bu sene şampiyonluk adayınız hangi takım ya da hangi takımlar? Bunların hepsini bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir yandan da 0-542-273-10-10 0-542-273-10-10 yine 0-212-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız zaten gelmiş. Amerikalardan mesajlar da gelmiş. Muammer Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizin de yolunuz açık olsun. Orhan Özdamar, İyi yayınlar Çağatay Hocam. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Başta Kıbrıs'ta çatışmalarda şehit olan kahraman pilotumuz Cengiz Topel ve orada öldürülen yurttaşlarımız ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İyi ki varlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hoş geldin kral diyor. İsimlerinizi yazarsanız, evet Sedat Bey, çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm hocam, hoş geldin demiş. Aleykümselam. Evet, Dünya Kupası mesajları geldi. İspanya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, Dünya Kupası'nı aldılar demiş. Dün valla beklediğimiz gibi bir final olmadı. Çünkü ben bu yaşıma kadar izlediğim bütün finallerin en kötüsünü, hatta bu kadar kötü bir Arjantin'de görmediğimi de yine paylaşmak isterim. Abdullah Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda Musa Bey diyor ki, tatilde olduğum için güzel insan dinleyemedim. Bugün iş başında seni dinlemeye devam. Sevgiler, saygılar demiş. Vallahi iyi ki varsınız. Çok mesaj var. Bir yerden yine başlamak istiyorum. Yaşar Bey diyor ki, hocam hayırlı haftalar. Salı günü Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bir de İspanya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak eden kazandı. Arjantin'in şut çekmekten aciz futbolu ile buraya kadar nasıl geldiğinde görmüş olduk yorumu yapmış. Yine bakıyoruz. Evet, Cenk Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Dünyanın tabii kralı dün gece İspanya oldu. En iyilere İspanya damgası vardı. Turnuvada verilen bireysel ödüller de dahil olmak üzere en iyi genç oyuncu, işte en iyi kaleci, en iyi oyuncu, gol kralı, hepsi İspanya'dan çıktı. Tarihin tek taraflı, hatta en tek taraflı finalinde rakibine kaleyi göstermeyen bir İspanya vardı. İstatistiklere baktım, tam 20 tane şut çekmiş ama Arjantin ancak 120. dakikadan sonra sadece 2 top, 2 şut atabilmiş. Bu bilgileri de sizlere verelim. Yine bakalım, isimlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Bülent Bey diyor ki, Yamal Al Galatasaray geleceğe yatırım yaptı diyor. Beşiktaş Salah'ı alacaksa Salah'ın geçmişini satın alıyor. Takımın geleceğine yönelik bir hamle değil. Maalesef yine hiçbir şeyden ders almıyoruz yorumu yapmış. 0-212-273-10-10 haydi bugün arayın, artık bir hafta boyunca beklediğiniz şu anda hatlarımız açık. 0-212-273-10-10'u arayın, canlı yayına bağlanın ve sesinizi duyalım. Dünya Kupası ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi alalım. Yurt dışından gelen mesajlarımız var. Çağatay Hocam, akşamki maçta İspanya'nın golü iptal edilince dedim ki kupayı Arjantin'e verecekler. Bence faul yoktu. Yediler golünü demiş. Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan Tan Mutlu diyor ki, sevgili Çağatay Hocam, adaletsiz Türk futbol ikliminde 56. madde uygulanabilecek mi mesajı var. Bunların hepsine yine bakacağız. 82'de beri Dünya Kupası'nı seyrediyorum. En kötü bir final maçıydı. 2 saatime yazık oldu. Sağlık olsun demiş. Hemen bakıyorum. O da Musa Bey olması lazım. İsimlerinizi de yazın. Hocam bir düzeltme. Gol kralı Mbappe oldu demiş. Evet, ben de öyle dedim zaten. Fransa gol kralı Mbappe. Çağatay Hoca Instagram adresine bakalım. Cihan Aslancan diyor ki, hocam merhaba, iyi yayınlar. İspanya kupayı aldı, çok sevindim. Hak eden kazandı demiş. Hayırlı günler dilerim demiş. Çok teşekkürler, gerçekten hak eden kazandı. Atakan Yıldız'a, Muammer Adar'a çok çok teşekkürler. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrusunda Ercan Çağlar, iyi yayınların olsun. Türk futbolu, Türk futbolu Avrupa futboluna göre geride mi, yoksa biz mi kendi ülke takımlarımızı çok mu yüksekte görüyoruz demiş. Bunların hepsine merak etmeyin, cevap vereceğiz. Uğur Çalık, Sedat Aydın, Hakan O Gündür, çok çok teşekkür ediyorum. Evet,
Yine bakıyorum burada mesajlarınızdan. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Hafta İstanbul'dayım. Fenerbahçe'nin ilk iç saha maçı ne zaman? Lig için mi yoksa Avrupa Kupası içinse yarın Şampiyonlar Ligi'nde. Mekan güzel, ortam güzeldi ama bitti demiş. Evet, inşallah bir daha çıkarsınız tatillere. Hiç vakit kaybetmeden artık telefonlarınızla başlayalım istiyorum. 0212 273 10 10.

0: diyorum. Çok göremesem de sonu 86 mıdır? 86 ile biten dinleyicimiz. Merhaba. Haftanın ilk telefonu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
1: Merhaba Çağatay Hocam. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Tanıyalım lütfen sizi.
1: İstanbul'dan Ahmet ben. Sürekli takip ediyorum sizi. Ben dünkü maçla ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Hak eden kazandı. Biraz öncesine kadar Arjantin'e çok kolluyorlar diyorlardı. Katılmıyordum ama gerçekten Arjantin'in kollandığını İngiltere maçındaki ikinci attıkları golden önceki Messi'nin rakibin ayağına basıp da o golü iptal etmelerinden sonra bütün arkadaşlarımdan özür diledim. Yani gerçekten Arjantin kollanıyor dedim. Mısır maçında 1.5 dakika geriye gidip o golü iptal ettiler. Ama VAR'dan hiçbir uyarı gelmedi. Messi'nin maçında o golündeki önceki pozisyonda dikkat ettiniz mi Çağatay Hocam hiç?
0: Bence evet evet izledim.
1: Bence bu arada ayağına basıyor.
0: Dinliyoruz Ahmet Bey, ben izledim maçı bir önceki akşamki basket maçına kadar da izledim 6-4'lük.
1: Evet evet, yani şey çok enteresandı. Messi'nin yaptığı, rakibe yaptığı defansa 3. golden önceki pozisyonda ayağına basma gol değil midir? Buna var neden müdahale etmedi?
0: Evet, demek ki öyle gördüler. Bir de çipli top gerçeği ama, var ama işte yani bir şey diyemezsiniz. O hakem biliyorsunuz ki dünyanın en iyi hakemi olarak geçiyor. Vinciç, hatta hatırlarsanız 2 sene önce de ben Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasıyla yönettiğini hatırlıyorum ligimizde.
1: Evet, stat'taydım ben o maçta, biliyorum. Canlı izledim performansını.
0: Peki başka söylemek istedikleriniz varsa alalım onu da Ahmet Bey.
1: Başka yok ama İspanya'nın kupayı kaldırdığına çok sevindim. Hak eden kazandı.
0: Size göre
1: teşekkür ederim.
0: Size göre maçın en iyi adamı kimdi Ahmet Bey?
1: Dünkü maç özelinde
0: evet,
1: mi?
0: Evet, dünkü maç. Final için söylüyorum.
1: Ben dünkü maç Rodri'yi çok beğendim. Zaten çok beğendim ama dün daha bir çok beğendim.
0: Evet. Rodri'nin 50 maçtır bir tane mağlubiyeti yokmuş. Bugün bir araştırma yaptım. 35 galibiyet ve 15'te beraberlik var. Rodri'nin oynadığı hiçbir maçta da İspanya yenilmemiş. Zaten 50 maçtır da yenilmiyor. Çok teşekkürler bağlandığınız için.
1: Bir de bir şey soracaktım Çağatay Hocam. Az önce bir arkadaşla mesaj çekti de Fenerbahçe'nin maçı yarın normal kanallar verecek. Hiçbir yerde ben de öğrenemedim ama bilginiz var mıdır?
0: Biraz sonra hepsini söyleyeceğim. Vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi alalım. Çünkü onlar da bir tamam, yandan arıyorlar. Şimdi hemen bilgisini veriyorum tamam, sizlere tamam. Merak etmeyin. Evet, 0212 273 10 10 hiç vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi, ben İstanbul'dan Ahmet.
0: Sağ ol, geliyor, biraz uzaktan geliyor ama geliyor en azından.
2: Abi şöyle söyleyeyim, akşamdan da maçı izledim. Ben de İspanya'ya gidecek
0: bir gün. Çok sağlıklı bir bağlantı değil Ahmet Bey, ben çok zor duyuyorum sizi. Siz belki beni net duyabiliyorsunuz ama lütfen 0212 200. Ha, biraz daha iyi, buyurun.
2: Abi akşam maçı seyrettim ben de. İspanya'yı destekliyorum. Yani zaten Rodri maçın adamını ben İspanya'da Iniesta hayranıydım abi. Benim gördüğüm en iyi orta saha oyuncusuydu. Yani Zidane'dan, Modric'ten hepsinden iyi bana göre. Rodri de bence yani Iniesta'nın bir tık altı ama yakın bana göre. Sesim geliyor değil mi abi?
0: Geliyor. Çok sağlıklı gelmiyor ama duyabildiğimiz kadar bu şartlar altında dinliyoruz sizi.
2: Bir dakika abi.
0: 112 273.
2: Şimdi nasıl geliyor abi?
0: Evet. Dinliyoruz.
2: Çağatay abi. Bir de ben bir konuya daha değinmek istiyorum abi. Hani yabancı sınırıyla ilgili bazen diyorlar ya, işte Galatasaray 2000'de UEFA kupasını aldı, kaç tane yabancısı vardı falan diye. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. O zamanın Brezilya'sı da bir efsane Brezilya'ydı. Çok iyi bir kadroları vardı. Öyle çok iyi bir jenerasyon yakalamışlardı ama bir daha yani öyle bir jenerasyon yakalayamadılar. 20 yıl geçti. O zaman da Türkiye öyle bir jenerasyon yakalamış. Yani o şekilde tutturulmuş. Tutturmuşlar işte yabancı sınırıyla olmaz falan filan diye. Ben çok katılmıyorum abi ona. Bir de ben Galatasaraylıyım abi. Biliyorsun ben birkaç konuya değinmek istiyorum müsaadenle. Abi Lemina Anladım.

0: anlaşılmış, imza parası istiyormuş galiba. Ben olsam bence direkt gönderilmeli. Yani 3,5 milyon lira kimse vermez ona. Sarra'nın da gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum abi. Bir de Bruno Fernandes abi 40-50 milyon eurolar diyorlar. Yani bence çok para. 31 yaşındaki adam. Ha 20-25 milyon euro olabilirse olur. Yani yıllık da 10 milyon euro'dan fazla maaş verilmesin bence. 20-25 milyon diyorlar. Öyle bir şeyler diyorlar abi. Anlamadım. Galatasaray'a yani bir sol süt haber, bir 10 numara. Lemina giderse 2 orta saha alınması gerektiğini düşünüyorum abi. Bir de Çağatay abi bir şey öğrendim. Şimdi bu sene 23 yaşında 4 tane transfer yapıyorsun ya abi.
1: 23 yaş altı evet.
0: Evet. Seneye 24 yaşında olduğu zaman bunlar kontenjan dışı oluyormuş abi. Yani bu da çok yani nasıl bir planlama ben anlamadım abi. Seneye 24'e girdikten sonra otomatikman kontenjan dışı oluyorlarmış abi.
1: Nasıl olsa seneye de değişir. Merak etme.
0: Değil mi? Değişir abi. Çünkü şimdi adamı transfer ettin. Ya tabii. Kardeşim sen 24 yaşına bastın. Düşünsene. Abi sana güle güle. Adam diyecek abi ne oluyor? Daha geçen sene geldim. Kural değişti böyle. Adam da kızar abi. Der ki abi o zaman niye transfer ediyorsunuz? Madem oynatmayacaksınız. Bilmiyorum abi. Bana çok saçma geliyor. Öyle değil mi abi sence?
1: Bence de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Fikirlerim bunlar abi. İspanya'yı da tebrik ediyorum. Bu arada Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a da başarılar diliyorum abi. İnşallah onlar da kazanır. Fener de Şampiyonlar Ligi'ne gider abi. İnşallah güzel maçlar izleriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Ahmet Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 onu arayın. Sizler de lütfen görüş ve fikirlerinizi paylaşın bizlerle birlikte bir hafta boyunca. Çünkü İster Galatasaraylı olun, ister Fenerbahçeli, ister Beşiktaşlı ya da Trabzonsporlu, formanızın rengi ne olursa olsun ortak noktamız biliyorsunuz ki futbol sevgisi. Saygı çerçevesinde konuştuğumuz sürece, fikirlerimizi paylaştığımız sürece mikrofonlarımızla, telefon hatlarımızla sizlere açık. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz diyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Mehmet Bey diyor ki, Mehmet Açı, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Pedri ve Kubarsi'ye hayran kaldım. Bu iki futbolcuya yorumun var mı acaba demiş. Vallahi ben de hayran kaldım. Çünkü İspanya'da kötü olan bir oyuncu yoktu. Laporte çok iyiydi. Rodri zaten ayrı bir parantez açmak lazım. The Man of the Match'ti. Maçın adamıydı. Cucurella çok iyiydi. Oyuna sonradan giren ve maçında sonucunu değiştiren Ferran Torres zaten Dünya Kupası'na getiren adamdı. Yani İspanya'da kötü adam yoktu. İnanılmaz bir orta saha var. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben Yılmaz, tatil imajı değişikliği olunca tanıyamadığın güzel insan demiş. Evet Yılmaz Bey. Gazi Osman Paşa'dan Ahmet, her yayıncıyı arayıp aynı şehrin takımını söylüyor. Çok acayip demiş. Bu mesajı tam anlayamadım ama neyse. Öncelikle İspanya'yı tebrik ederim. Turnuva başından bir tuttuğum takımdı. Biz de nasipse yarın sezona başlıyoruz. Avrupa ön elemeleriyle sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Seni seviyoruz Cansın abi demiş. Nedim Kalın, Nedim Bey'e de buradan sevgilerim, saygılarımızı yollayalım. Yarın demişken dinleyicilerimiz de sordu. Yarın saat 21'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ve TV100'den naklen yayınlanacak. Tekrar ediyorum, TV100'den saat 21'de yarın akşam naklen yayınlanacak. Sonu 69 da biten bir dinleyicimiz var. 0212 273 10 10. Haydi arayın bakalım, sesinizi duyalım. Bir hafta boyunca beklediğiniz o gün geldi. O gün bugün, tanıyalım sizi. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Kadıköy'den İbrahim Salakçı, ben Beşiktaş taraftarıyım. Size Instagram'da ve Radyo Goller'den alın takip edelim Çağatay Bey. 1978 Dünya Kupası'ndan beri finalleri seyrediyorum. Bu kadar kötü bir final, bu kadar kötü bir Arjantin görmedim.
1: Ben de görmedim.
2: Şeyde şunu söylemek istiyorum. Kaleci dedim mi Alman diye düşünüyorum. Defans dedim mi İtalyan, orta saha dediniz mi İspanyol. Tartışmasız, tartışmasız. Ama şimdi kaleci de şeyde defansa, orta sahada, forvette hep İspanyol. İspanya'yı destekliyordum. Ama 3 tane benim favorim vardı. Birisi İspanya, birisi Portekiz, diğeri de çok büyük bir sürpriz olacak Fas. Ne mutlu ki İspanya kazandı, çok sevindim. Sizlere başarılar diliyorum, çok güzel program yapıyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Bu arada Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ta Fener'e, Fenerbahçe'ye ve Başakşehir'e başarılar diliyorum.

0: Çok teşekkür ederim İbrahim Bey, iyi ki bağlandınız.
1: Bütün takımlarımızı destekliyorum. Şunu da söylüyorum. O Önder Atatürk'ün sözünü söylüyorum. Ne mutlu Türk dinleyene.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum ben de. Bugün günlerden pazartesi, yeni haftaya ilk sözü siz verin dedik. Söz Milletin Köşesi'nde 0212 273 10 Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin Köşesi'nde telefonlarınızı bekliyoruz. Düşüncelerinize güveniyorsanız telefonunuzu alın, canlı yayına katılın. Belki de bugün Türkiye'nin en çok konuşulan yorumu sizden gelecek. Biraz önce dinleyicimiz yorum yaptı. Yani Arjantin hani buraya kadar nasıl geldi diye, ama İspanya'nın gerçekten hakkını vermek lazım. Çünkü benim hatırlayabildiğim kadarıyla Portekiz'i yendiler, Belçika'yı yendiler, İngiltere'yi yendiler, Fransa'yı yendiler ve finale kadar geldiler ki bu ne kadar zaten bir takımın güçlü olduğunu da gösteriyor. Nevzat Bey yurt dışından selamlar. Arjantin ve Messi birinci maçtan başlayarak itildi. Finalde olmayı bence hak etmediler diyor. Çağatay Bey iyi yayınlar, sizden bir ricam. Bir Fenerbahçeli muhabire bağlanırsanız İrfan 25 gibi, yarın maç var merak ediyoruz. İstanbul'dan Emre, bugün sizler konuşuyorsunuz Emre Bey, ama yarın sözüm olsun İrfan 25'e canlı yayında bağlanalım veya Fenerbahçeli diğer spor yazarlarına da notumu da bir yandan alıyorum. Merhaba, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Volkan Bey İstanbul'dan, nasılsınız? Çok teşekkürler. İnşallah bu hafta artık Salah'ı bekliyoruz. Bir gelişme var mı? Sizin istihbarınız sağlamdır hocam. Her söylediğiniz çıkıyor diye. Evet, ben bunu bir 5 gün öncesinde haber olarak da verdim, ama yine de söylüyorum. Ben Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a geldiğini söylüyorum. Yine de sözümün arkasındayım. Yine Sabah Emre abiye bağlandım, ona da söylemiştim. Sabah hemen hemen aynı şeyleri onu demek istedim galiba, Ahmet Ertaş ben. Onu demek istemiş galiba demiş. Şimdi anladık, tamamdır. İzmir'den Ahmet Derya. Gazi Osman Paşa'dan arayan Ahmet her yayıncıyı arayıp aynı şeyleri kopyala yapıştır anlatıyor. O yüzden demiş. Mesaj atan, açıklama yapmış. Çok teşekkürler. Mısır takımına yazık oldu. Beşiktaş'ın transfer harekatı var mı? Salah harici Asparagas haber demişler. Çağatay Hocam ben Fenerbahçeli Erkan. 2 haftalık tatildeyim, sizi dinleyemedim. Bugün işbaşı yaptım, sizi özlemişiz. Bundan sonra beraberiz, iyi yayınlar demiş. Size de kolay gelsin diyorum Erkan Bey. İyi çalışmalar. Tatilden döndükten sonra işe adaptasyon birazcık zordur. Bu oryantasyonlar çok iyi bilirim, ama bir gün geçtikten sonra gayet rahatlıkla alışabilirsiniz. Bir iki gün zorlar sadece. Araya gitmeden önce sonu 48'de biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar diliyorum. Radyo Gol'de 92.2'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin Köşesi'ndesiniz. Hoş geldiniz.
2: Alo. Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Merhaba. Tanıyalım sizi lütfen.
2: İsmim Ahmet, İstanbul'dan katılım sağlıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun Muhammed Bey.
2: Ahmet.
0: Ahmet Bey, çok özür diliyorum. Bazen olabiliyor öyle şeyler.
2: Ya Çağatay Hocam, şimdi Dünya Kupası'nı izledik. Güzel. Bence yani Amerika'da olmasına rağmen hani bazen olumsuzluklar oldu, ama bence yine de güzel bir Dünya Kupası geçti. Sadece benim kendi açımdan şöyle bir durum oldu. Arjantin'i ben çok seven bir hani futbol severdim. Hı hı. Arjantin hater'ı oldum Dünya Kupası biterken. Yani özellikle siyasi olarak da, şimdi hani isim vermene gerek yok. Bazı ülkelerin, sıkıntılı ülkelerin isminin devamlı Arjantin'le anılması falan derken, Messi'nin yine hani bence dokunulmazlığı olması. Yani bizi birazcık Arjantin'den soğuttu. İster istemez hepimizin İspanyol olduk. Bence İspanya'nın kazanması da iyi oldu. Ben de sevindim. Keşke darısı bizim millet takımımızın başına, ama biraz zor görünüyor tabii. Hı hı. Bu bilgileri, bunları size dile getirmek istedim. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim Muhammed Bey. Ne güzel konuştunuz vallahi. Görüşmek üzere, iyi yayınlar bana, iyi haftalar size.
2: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Son anda da iyi yırttık. Uğur Çalık demiş ki, hayırlı yayınlar, ben Salah'a itiraz edilmemesi lazım, bazen marka gerekir demiş. Çok haklı, çünkü ligimizin gerçekten marka anlamında böyle futbolculara çok ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Hüseyin Aydoğdu bir yandan bana mesaj yazıyor. Hüseyin Bey, yazmadan ben size buradan selam söyleyeyim. Çağatay Hocam, bir de Anadolu takımlarını da bir ele alsanız, radyomuzda dikkat çekici transferler var mı? Bir Erzurumlu olarak Erzurumspor'u merak ediyoruz, Volkan Bey demiş. Volkan Bey, Erzurumspor'un başkanı Sayın Ahmet Dal, daha önce yayınımızı almıştık. Beraber de biz senelerce onunla birlikte çalışmıştık. Sevgili Ahmet Dal'ı almıştım ama sizin isteğiniz üzerine bu hafta kendisini gene ararım. Canlı yayına katılıp katılmayacağını, isteyip istemediğini tabii ki göreyim.

0: olarak sorarım. Eğer katılmak isterse sevgili Ahmet Dalı da, ki kırmayacağını da biliyorum, Erzurum Spor Başkanı olarak burada ağırlarız diyoruz. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Hüseyin Bey diyor ki, ben de sizi dinlemekteyim. Kulüp taraftarları sürekli yabancı futbolcu alıp gönderip maliyet olarak kulübe yük olmasındansa, imkanlar dahilinde altyapılardan daha uygun maliyetlerle gelecek vadeden çocuklara yönelseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Doğru söylemiş, çünkü Türk futbolunun en büyük problemi bu. Alttan oyuncu yetişmiyor. Ben hep söylüyorum, şu anda milli takımımızda 19 yaş altında bir oyuncu var mı? Hayır, yok, yetişmiyor. Montella geldiğinden beri de yetişmiyor. O yüzden bu problemi çözmemiz lazım. İsimlerinizi de yazarsanız dedim. Evet, Enes Bey, WhatsApp'tan görüyorum. Abi, yaş gelmiş 35-36, o saatten sonra sözleşmesi biten oyuncu uçuk rakamları istiyorsa almayacaksın abi. O adam maç seçer, potansiyelli oyuncu, ama ülkemizde potansiyelli oynatmıyorlar. Maalesef 33'ünden 34'ünden sonra çocukluk hayalim oluyor. İlkay'ı görüyoruz, iyi olsa hem kendi gelmez hem Manchester bırakmazdı demiş, o da yorum yapmış. 0212 273 10 10, bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından Söz Milletin köşesinde sizlerden görüş ve düşüncelerinizle ilgili bizleri aramanızı istiyorum. Hep söyledik, bugün telefonun ucunda sizler olacaksınız. Tabii sosyal medyada da yazıyorsunuz, ama canlı yayında da fikrinizi medeni bir şekilde savunabilmek için bunun cesaretle çok alakası yok. Lütfen arayın, karşılıklı sohbet edelim. Çünkü burada sadece... Ya haftanın diğer günlerinde yorumcular konuşmuyor. Futbolun gerçek sahibi olan taraftarın da konuşması lazım. O yüzden pazartesi gününü Söz Milletin köşesine ayırdık. Yeni hafta, yeni haftaya sesinizi tüm Türkiye'ye, hatta yurt dışına duyurmak istiyorsanız son bir kere daha söylüyorum. 0212 273 10 10 ve şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da telefonlarınızı bekliyorum. Bugün Söz Milletin köşesi var, unutmayın. Yine gelen mesajlardan bakalım. İsme bakıyorum. Merhaba abi, geçen hafta Mardin'deydim, cenaze vardı demiş. Bir hafta uzak kaldın, başını sağ olsun. Şu an çocuklarımla beraber dinliyoruz seni. Asel, Melek, Mehmet, Şerif, seviliyorsun abi, selamlar, saygılar. İspanya'yı da tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlarda da inşallah bir tanesini bile es geçmeden okumaya çalışıyoruz. Yine isimlere bakalım. Serkan Karataş diyor ki, Çağatay Bey, aklı selim bir federasyon olsa şapkayı önüne koyar. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Neden tekrar? Bakın, bence bu işin bilim kısmı parayı markayı değil, bu iş yetenek ve ciğer işi, koşmak, atletizm. Lütfen, ben genç ve yetenekli çocukları alırım. Altyapıda yemekleri sağlam olacak abi demiş. Hasan Bey, hocam hoş geldin demiş. Hasan İlbaş'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. İsimlerinizi de yazarsanız, evet, zorlanmam. Murat Bey diyor ki, futbolu kirli çirkin oynayanlar yerine bu oyunun tüm güzelliklerini bize sunanlar hak ederek, çok şükür de nasip edilerek kazandı. Çok sevindim. Bir tek çok sevdiğim bu oyunun gelmiş geçmiş açık ara en iyisinin gözyaşlarını görünce biraz üzüldüm, ama ona zaten daha önce nasip edilmişti demiş Murat Bey. Çağatay Hocam iyi yayınlar diyor Nurullah Salalı. Bir şey merak ediyorum. Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de yüksek maliyetli Greenwood, Beşiktaş'ta Muhammed Salah, bu devasa paraları bu kulüpler harcamasalar başka bir takım mı şampiyon olacak? Gene bu üçünden biri şampiyon olacak. O zaman bu astronomik paraları harcamaya gerek var mı yorumu yapmış. Çağatay Hocam kolay gelsin. Galatasaray şampiyon olduğu zaman şunu söylemiştim. Dursun Özbek kesinlikle transfer yapmayacak. Yapsa bile işi ağırdan alacak. Transfer yapan Erden Timur'a gönderdi. İşi yürütmeye çalışıyor. Galatasaray bu sene şampiyonluğu zor gibi gözüküyor. Taraftarı kandırma politikası yapıyorlar bence demiş. Dursun Özbek'i istifaya davet etmiş Yılmaz Bey. Çağatay Hocam, 5. Büyük Bursa Spor'un transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Allah'ın izniyle seneye süper denen ligdeyiz demiş. İnşallah, valla isminiz neydi? İsminizde yazarsanız çok mutlu olurum. Ben Bursa Spor'u gerçekten çok seviyorum çünkü inanılmaz, hani taraftarına da hayranım. Her maçı full doldurmalarına da hayranım. Bursa Spor gibi, Eskişehir Spor gibi, işte Sivas Spor gibi, Sakarya Spor gibi takımlar zaten bu ligde her zaman olmalılar. Adem Ünlü yaklaşık olarak 2-3 hafta aradan sonra yeniden merhaba Çağatay Bey, yayınlarınızı özledim doğrusu, iyi yayınlar dilerim demiş. O zaman arayın, katılın. 0212-273-1010 şu anda hatlarımız müsait. Hatta bugün, şimdi ben bir yandan da not alıyorum, bir Beşiktaşlı bir Fenerbahçeli taraftar aramış ama hiç Galatasaraylı ve Trabzonsporlu taraftar aramadı. Onları da dikkat ediyorum bir yandan. İspanya için dikkatimi çeken şu oldu. Kupa boyunca bir gol yedi ve onu da atan Yeşil Burun Adaları'ydı sanırım. Yok, Belçika'ydı. 4-1 Belçika'yı yenmişlerdi ve Belçika'dan sadece gol yediler. Adem Bey, size de sevgiler, saygılar. Dünya Kupası ödülü ne kadar acaba? Sonuca iddia kuponları yapılmış olabilir mi? Daha çok kazanmış olmak için tabii ki olabilir. Zaten biliyorsunuz bir de bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Sonu 28'de hattımızda bir dinleyicimiz var. Onu da alalım. Şu anda hatta arayan kim olursa olsun direkt yayına bile alabiliriz. Radyo Gol'de Çağatay Çılak'la Dört Büyük'ünden de Söz Millet'in köşesinde. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Tanıyalım sizi lütfen.
1: İsmim Serdar, İstanbul'dan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Serdar Bey.
1: Şimdi İspanya'yı kutluyoruz, tebrik ediyoruz şampiyonluğu için. Hak eden kazandım diyorum ben. Daha güzel bir final olurdu ama geçmiş yıllarda her 4 senede bir düzenlenen bir kupada genelde 3. ve 3.lük maçları daha zevkli oluyor. Çünkü takımlar daha tedirgin ve temkinli oluyor. Daha dikkatli oynamaya çalışıyor. Ve final maçı genelde zevksiz oluyor. Zaten kupayı kimin alacağı %80 civarı belliydi. Yani turnuva boyunca bir gol yiyen İspanya. Arjantin gibi bir takımı, işte Messi'nin bir tek haka gelmesiyle, hakemlerin desteğiyle buraya kadar gelmesi onlar için de büyük bir başarı. Ben başka bir konuda aklımda daha konuşmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi Beşiktaş taraftarıyım. Yani bu Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon veya Fenerbahçe özelinde değil ama dünyada yaklaşık 480 bin profesyonel futbolcu var, aktif. Bu 20 yaş altını saymıyorum. Yani küçük takımlarda, 2. 3. lig takımlarını saymıyorum. Bu kadar futbolcu varken şimdi 34-35 yaşındaki bir futbolcuya Beşiktaş teklif sunduğu zaman bunu Galatasaray veya Fenerbahçe kulübü de biz alalım diye, yani gerçekten böyle bir şey var mı, yoksa asparagat haberler mi bunlar bilmiyorum ama mesela Van Wright 15-20 gün önce Galatasaray teklifte bulunmuştu bildiğim kadarıyla, 34 yaşındaki futbolcu, sonra Beşiktaş için konuşuyorlar şimdi. Yani başka futbolcu mu yok? 180 bin futbolcunun içinde sadece bir tane bir futbolcu var. Galatasaray'ın da, Fener'in de, Trabzon'un da, Beşiktaş'ın da bir futbolcuya ihtiyacı var. Yani başka futbolcu mu yok? Mevkinin en iyisi bu mu? Bize göre. 34 yaşındaki bir futbolcu sana emekliliği için geliyor. Son ikramiyesini alacak ve futbol bırakacak. Kafa zaten futbol bitmiş oluyor Türkiye'ye geldiği zaman. Sana için de aynı şeyi söylüyorum. Yani Beşiktaş bir teklifte bulunuyor. Başkan tamam diyor. Taraftarlar umutlanıyor. Sonra bir bakıyorsun. Galatasaray diyor ki biz de teklifte bulunduk. Menajerle görüştük. Ya bu bir, nasıl diyeyim, futbolcu açısından güzel. Çünkü fiyat arttırılacak. Birbirlerine vurdurulacak takımlar. Ya yok mu başka futbolcu? Trabzonspor nasıl buluyor bunu? Demek ki scout ekibi, iyi bir scout ekibi var. Trabzonspor gidiyor 1,5 milyon euroya futbolcu alıyor. 30 milyon euroya olayı sattılar. Yani demek ki yapılınca, bulununca oluyormuş bu işler. Yani bakıyorum Beşiktaş, Fenerbahçe. Fenerbahçe geçen yıl 35 yaşındaki futbolcuya Arabistan'dan alıyor. 50-60 milyon euro para veriyorlar. Olacak şey değil. Yani bizim için dile kolay. 50-60 milyon euro. 5 kişilik bir aile ömür boyu çalışsa kazanamayacağı bir para. Ve paramızı savuruyoruz. Yani bunların olmaması lazım. Takımlarda birbiriyle hizmetleşmemesi lazım. Ben bunu düşünüyorum. Sadece bunu dile getirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Size de iyi haftalar diliyorum.
0: Hoşçakalın. Biz teşekkür ediyoruz Serdar Bey, yayınımıza katıldığınız için. Hiç vakit kaybetmeden 0212 273 1010 haydi arayın, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hattımızdaki dinleyicimize de sonu İstanbul plakasıyla biten, 34 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar Çağatay Hocam.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: İstanbul'dan ben, Galatasaray taraftarıyım. Ya bu Arjantin'e...
0: İsminizi alabilir miyim?
1: Kalçam baskısıyla... Geliyor mu sesim hocam?
0: Geliyor. İsminizi rica edebilir miyim?
1: Emre İsmi.
0: Emre Bey, buyurun.
1: Arjantin'e altı çıkanlardan biraz bahsedeceğim. Ya bunlar diyor yok kütürmelerle gitti, yok şuyla gitti ya. Mısır'ın içinden geçti her affedersiyle. İngiltere'yi de yendiler, bayağı iyi yendiler hem de. Nasıl kütürmeyle gidiyor bu Arjantin'e kadar?
0: Evet, dinliyoruz sizi. Devam edin lütfen.
1: Yani bu kadar, sözlerim bu kadar. Yani o Arjantin'e altı çıkanlara söylüyorum bunu.
0: Peki, bu kadar.
1: Olay,
0: görüşmek üzere Emre Bey, hoşça kalın. 0212 273 1010 arayın ve canlı yayına katılın. Böyle bir imkanımız var. Bir yandan da Instagram'dan sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Evet, istekler de var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Adem Bey demiş ki bulunduğum yer ve durum itibariyle maalesef telefonla arayamıyorum hocam. Bu arada haklısınız, Belçika'ymış, özür dilerim yanlış bilgilendirdim demiş. Adem Bey, olur mu, estağfurullah, biz de çok hata yapabiliyoruz. Bunlar gayet normal. İnsanın hafızasında bazen kalıyor, bazen böyle işte yanlış da hatırlayabiliyor. Yine tabii Dünya Kupası ile ilgili bugün yurt dışı basına bakarken bir de acaba bizim gazeteci dostlarımız neler yazmış diye baktığımda Uğur Melek'e Altın Top De La Fuente'ye verilmeli demiş. 21. yüzyılın en iyi iki ulusal takımı vardı dün sahada. İspanya yeni yüzyılda 3 kez Avrupa, 2 kez de dünya şampiyonu oldu. Arjantin 6 Copa Amerika finali oynadı. Son ikisini kazandı. 3. kez de Dünya Kupası finalindeydi. Asrın en başarılı Avrupalısı ile en başarılı Güney Amerikalısını karşı karşıya getirmesi açısından bir bakıma yüzyılın finaliydi bu demiş. Kağıt üzerinde yüzyılın finali olması beklenen maç, yılın, ayın, hatta haftanın bile en iyi müsabakası olamadı aslında. Sebebi de İspanya'nın topu hiç kimseye vermemesi. Yarı finalde Fransız teknik adam Deschamps sürekli dördüncü hakemle diyalog halindeydi. Herhalde oynamak için ikinci bir top istiyor diye düşünmüştüm seyrederken. İspanya aynı acımasız oyunu Arjantin'e karşı da sergiledi. Topu hiç vermedi. Finalde Messi'yi neredeyse hiç göremedik. Zira Arjantin'in oynayabilmesi için ikinci bir top gerekiyordu adeta. Dün Arjantin 11-11 oynanan ilk 90 dakikayı bile şut atamadan bitirdi. İspanya şutlarda 15-0, kornerlerde 9-1 ile Almanya San Marino istatistik tablosunu kıskandıracak bir grafik yakaladı. Tek eksikleri goldü. Onu da 106'da atıp kazandılar hak ettikleri kupayı. 2010-2026 kıyası demiş Uğur Melek'e. Bu İspanya 11'ini Dünya Kupası 2010'unu kazanan takımla kıyaslıyorlar. İtiraf edeyim, ben bu takımdan bir oyuncuyu bile 2010 kadrosuna koymam. Xavi, Iniesta, Puyol, Vázquez, Ramos, Pique, Villa, Fabregas, Torres, Pedro'lu olağanüstü bir kadroydu. Ancak bu 2026 takımının öyle bir antrenörü var ki hem hiç kimseyi yıldız gibi göstermeyen hem herkesi star gibi ışıldatan. Oyuncuları parlamayan ama oyunu göz kamaştıran. Evet, dün tek taraflı çok kötü bir final izledik belki ama benim Dünya Kupası finallerinde gördüğüm en iyi teknik direktör performansıydı bu. Keşke Altın Top ödülü bir seferliğine bir antrenörle verebilseydi. Bu turnuvanın yıldızı De La Fuente almalıydı bence o unvanı demiş ki çok da haklı bence. İşte bir teknik direktör ne kadar fark ediyor ama bence... Yüzyılın en büyük travmasını Thomas Tuchel İngiltere'ye yaşattı diye düşünüyorum. 1966'da en son kazanmıştı İngiltere Dünya Kupası'nı. Finale de çıkabilirdi ama bence Tuchel'in yapmış olduğu yanlış kadro tercihleri, yanlış oyuncu tercihleri, Saka gibi, Bellingham gibi en önemli futbolcuları oynatmayışı bence finale çıkamamasına sebep oldu diyelim. 0212-273-10-10'da sizlerden gelen telefonlarla devam edelim. Sonu 55'e biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Radyonuzun sesini Alo. Kapatmanızı rica edeceğim çünkü yankı yapacak. Tanıyalım sizi.
2: Alo.
0: Duyuyoruz biz sizi, buyurun.
2: İstanbul'dan Ekrem ben.
0: Buyurun Ekrem Bey.
2: Öncelikle siyasi de olsa bazı baskılara, infantına rağmen Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın baskılarına rağmen İspanya'yı tebrik ediyorum. Neticede bir Filistin'i tanıyan ve hak iddia etti. Sağ olsun geri durmadı. Biz de İspanya'yı destekledik. İttirilen Arjantin buraya kadarmış. Bu kadar ittirilebildi. Ülkemizde de bir şey merak ediyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne kadar duyarlısınız, ne kadar gerekli açıklamada belki yaptığınız radyoyu çok uzun süredir dinleyemedim yani 2 saattir. Ülkemizde yürütülen Sayın Savcımızın başlattığı bir program var.
0: Soruşturma var, evet.
2: Soruşturma var. Her şeyden önce masumiyet karinesi hukukta devam ediyor. İsim olarak belli zaten ortada olan Beşiktaş Kulübü'nden var. Galatasaray Kulübü'nden Sayın Güneş var. Burada Fenerbahçe'den yok. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama içim sızıyor şöyle. Burada bir Fenerbahçeli olsaydı yangın yerine dönerdi. Sanki deve kuşu gibi kafalarını kuma gömdüler. Fenerbahçe olunca ağızlarından adeta özür diliyorum herkes. Salya akıyor Fenerbahçe'yi eleştirmek için. Kişilerin ismini vermeye herhalde gerek yok. Doğru mudur hocam?
0: Vallahi ben sizi dinliyorum ama kendi takımınızla ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız
2: yok,
0: daha...
2: Kişiler yok. Özellikle sarı kırmızı medyadan Fenerbahçe'ye karşı büyük bir saldırı oluyor. Böyle bir şey olsaydı yer yerinden oynardı ama Sayın Güneş de %1 milyon suçlu, ben demiyorum. Çünkü her şeyden önce hukukta masumiyet karinesi var. Devam ediyor. Bu bir soruşturmadır. Hukukçular artı devletimiz her şeyi daha iyi biliyordur ama hiçbir ses yok. Benim içimin sızlaması bundan yana. Gerçekten bir suçlu varsa bensem bile neyse suçun cezasını çekmeliler. A takım B takım olarak değil, renk gözetmeksizin İtalya'da Juventus küme düşürüldü ise, bizde de böyle bir şeyler varsa en azından bir dahaki seferde herkesin bu işte bu var deyip, sıkıntı var deyip yapmaması. Teşekkür ediyorum. Yorumlarsan da sevinirim.
0: Görüşmek üzere Ekrem Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii yani...
2: Sağ olun. Dediğim gibi insanları biraz daha bilgilendirirlerse, kişiler de böyle sosyal medyadan yüklenmeden, hani yargısız infaz. Belki o muhterem bu işlerin içinde değil. Bilemiyoruz tabii ama masumiyet karnesi devam ediyor. Neticede suç sabit görülmedi. Ama Fenerbahçeli biri olsaydı inanın yer yerinden oynardı ya. Kıyamet kopardı. Bir televizyon kanalındaki bir hanımefendi de saydı Galatasaray'dan dedi, Bolu'dan dedi, geçiştirdi ama Beşiktaşlı bir iki tane muhteremi ballandıra ballandıra anlattı. Bu korkuları niye? İnsanları üzen taraf bu. Teşekkür ediyorum, saygılar diyorum üstadım.
0: Görüşmek üzere. Evet, 0212 273 10-10'da hiç vakit kaybetmeden ve sizleri bekletmeden Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Radyo Gol'de devam edelim istiyorum. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Bir dakika.
0: Bizim vaktimiz var.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Merhaba Çağatay Hocam. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Evet. Ben ismim Hüseyin Necip. Esenler'den arıyorum. Yine aramayacaktım, yine dayanamadım Çağatay Hocam'a.
0: Allah razı olsun Hüseyin Necip.
3: Eyvallah abi. Telefonu yaptırdık. Evet. İnşallah sıkıntısını da şey yaptık. Abi yarın ben de Galatasaray olarak yarın Fenerbahçe'ye yürekten başarılar. Perşembe günü de Beşiktaş'a inşallah Allah'ın izniyle. Dün de İspanya Dünya Kupası'nı ilkinden sonuna kadar hak ederek kazandı. Ben de Arjantin'i yapıyordum ama dedim ki Arjantin'in kazanmaya hiç şansı yoktu diye. Baştan önce. O da oldu yani. İspanya abi müthişen da futbol oynuyorlar abi onlar. Yani hiç laf bırakmıyorlar. Savunmada, ileride, defansta. Tüm radyo çalışanlarına, dinleyenlerine Yunus Dana'ya da çok selamlar olsun. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
0: Görüşmek üzere Hüseyin Mecit. Helal olsun sana valla. Sonu 46 ile biten dinleyicimiz var. Ona merhaba diyelim. Bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Çağatay Hocam.

0: Tanıyalım sizi lütfen. Arkadan anonslar geliyor.
1: İstanbul'dan Uğur Güneş ben. Ara ara mesajlarla destek
0: veriyorum. Evet Uğur Bey, buyurun.
1: Öncelikle nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sağ ol, elhamdülillah. Çalışmaya devam, bir dinlemeye devam. İspanya'yı tebrik ederim.
0: Arkadaki sesi yalnız daha fazla duyuyoruz sizin sesinizden. Daha sessiz bir yere gitme ihtimaliniz var mı Uğur Bey?
1: Bir dakika, tabii ki.
0: Bu arada telefon numaralarını da tekrar anons edelim.
1: Son nasıl Çağatay Bey?
0: Evet, gayet iyi Uğur Bey.
1: Evet, kulaksızla konuşuyordum da o yüzden telefona döndüm.
0: Dinliyoruz sizi, buyurun alalım görüşlerinizi.
1: İspanya'yı tebrik ederim canı gönülden. Ben İspanya'yı tutuyordum. Bir de ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum da. İkinci transfer, forvet transferi kim olacak acaba? Yani gündemde Girassi var ama.
0: Fenerbahçe için mi?
1: Evet.
0: Evet, Girassi ve Rashford konuşuluyor şu anda.
1: Yani Girassi bence daha etkili olur yani. İnşallah o gelir de. Bir de Fenerbahçe kombin hakkında fiyatlar çok yüksek Çağatay Hocam. Yani o konuda nasıl mesela sesimizi duyurabiliriz?
0: Valla onun için bence kurumsal olarak resmi siteye bir yazı yazabilirsiniz. Bununla ilgili dilek ve temennilerde bulunabilirsiniz.
1: Bu da Çağatay Hocam, HSS bu odası takip ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Mesajlarla destek veriyorum. Başarının devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere Uğur Bey.
1: Allah'a emanet.
0: Siz de Allah'a emanet.
1: Sağ olun.
0: 0212 273 10 10'da, bu arada çok mesajlar birikti. Telefonu da alabilirsek yayından. Evet. Çok mesaj birikti ama onlara geçmeden ben dinleyicilerimizi hatta bekletmek istemiyorum. O yüzden 67 ile biten dinleyicimize de araya gitmeden bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Ben Zekeriya Pınar.
0: Buyurun Zekeriya Bey.
2: Ben İspanya'nın kupayı almasına çok sevindim. Filistin'i destek amacıyla tuttuk zaten onları. Hı hı. Bir de ben şeye değinmek istiyorum. Milli takıma.
0: Buyurun, iyi olur.
2: Milli takımın başına bir an önce Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyorum. Bakın yediğimiz gollere bakın şeyde. İki takımda yenildik değil mi biz? Avustralya'yla Paraguay'a. Hı hı. Paraguay'a yenildik. Bakın onların yaptıklarının en kalitelisini Aykut Kocaman yapıyordu. Paris Saint-Germain'in oynattığı futbolu 15 yıl önce oynatıyordu Aykut Kocaman. Bir an önce onun getirilmesini istiyoruz. Ama sırf Fenerbahçeli diye getirmediklerine inanıyorum ben. Bakın Arda Turan bile şu anda Galatasaray'ın ve milli takımın başına hazırlandığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçelilerin adının bile anılmamasını sırf bu yüzden istemediklerini biliyorum. Çünkü federasyonun içine Galatasaraylılar çökmüş durumda. Hem hakem camiasında var bu, hem futbol federasyonunda. Bunları söylemek istemiştim.
0: Çok teşekkür
2: yani
0: ediyoruz.
2: Aykut Kocaman'ın bir an önce milli takıma çok yakışacağına inanıyorum. Niye düşünülmüyor? Hayretler içerisindeyim. Alo.
0: Peki teşekkür ediyoruz Zekeriya Bey.
2: Bir şey değil, iyi yayınlar.
0: Görüşmek
2: kolay
0: üzere,
2: gelsin.
0: Hoşçakalın. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlara bakalım. Serhat Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Serkan oğlum her gün sizi dinliyor. Benden daha çok dinliyor vallahi demiş. Ne yaptınız demiş siz bu çocuğa. Ben bir şey yapmadım. Çok teşekkürler güzel düşüncelerinizi, anlamlı mesajınız için. Ya çocuklarımızın hani her zaman söylüyoruz. Yüzünde eğer bir tebessüme vesile olabilmek için böyle bir şey yapabiliyorsak benim için en büyük mutluluklardan biri. İyi ki varsınız böyle güzel yürekli dinleyicilerimiz. Serkan'dı değil mi ismi? Serkan'ı da lütfen gözlerinden öpün. Serkan'cığım sana da çok sevgiler, selamlar olsun. İyi ki varsınız, desteğiniz ve sevginiz bana her zaman güç veriyor. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Son 61 ile biten dinleyicimize de sözü verelim. Ondan sonra da kısa bir araya gideceğiz zaten. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz bizleri? Son 61 ile biten dinleyicimiz. Biz sizi duyabiliyoruz. Sesiniz geliyor. Orada mısınız? Evet, son bir kere daha son 61 ile biten dinleyicimize merhaba diyorum. Oradaysanız sizinle konuşmak üzere buradayız.
3: Alo.
0: Buyurun, radyonun da sesini lütfen kapatırsanız daha sağlıklı bir yayın yapabiliriz.
3: Bir saniye. Şimdi geliyor mu sesim?
0: Gayet net geliyor.
3: İyi günler diliyorum. Çağatay Bey, iyi yanlar.
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Samsun'dan arıyorum ben. Samspor taraftarıyım. Süper. Ahmet ismim.
0: Süper.
3: Nasılsınız?
0: İyi vallahi. Siz nasılsınız Ahmet Bey?
3: Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
0: Vandron gelen de gitti.
3: Evet, gitti. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Çok karakterli, çok düzgün bir yapılı bir futbolcuydu. Satılmasına üzüldük ama yani satılmayacak bir futbolcu, yani her futbolcu satılabilir Samspor'da. Sonuçta finansman yönünü biz bilemiyoruz. Taraftar olarak gözüyle bakıyoruz. Biraz daha ister istemez duygusal olarak davranıyoruz ama daha ileriki dönemlerde bunun meyvesini Samsun Spor Kulübü görecekti. Yani yeri doldurabilir bir futbolcu esasında ileriye doğru. Yani bakıldığı zaman 3 yıl önceki dönemde yanlış hatırlamıyorsam 200 milyon dolara, 200 milyon civarı o paralara alınıp gittiği para da belli, 6,5-7 civarı ve satılacak olan pay %20 bir sonraki transferinden. Hı hı. Bu iyi bir rakam. Biz Samspor taraftarıyız. Ta ki PTT Lig'den bu yana veya onun alt liginden bu yana destek veriyoruz. Stada yakın bir mahallede oturuyorum ben. Kombinemizi alıyoruz. Bu sene de aldık. Yerimizi ayırttırdık. Elimizden geldiği kadar destek veriyoruz kulübümüze. Mesleğimiz gereği spor malzemeleri, ürünleri yapıyoruz. Tekstil, mesleğimiz tekstil. Yani birkaç onu daha eklemek istiyorum. Bu futbol üzerindeki olumsuz olaylar neticesinde bir türlü bir şeye varılamıyor. İnşallah bunu düzeltirler çünkü bu futbola çok çirkin bir görüntü oluyor futbol severlere. İnsanlar futboldan uzaklaşıyor. Yani bir türlü düzelemiyor ya nedense, yani milli takımdan tutun da kulüp bazlarına yayılan bir durum var yani. Yani bu ne demek istediğimi anladınız bu soruşturmayla alakalı. İnşallah düzelir, yani herkesin üzerine gidilmesi, kararlılıkla sonuç alınmasını diliyoruz. Taraftar olarak, futbol sever olarak.
0: Peki bu kadar mı?
3: Yani
0: istedikleriniz.
3: Biz dediğimiz gibi futbol severiz. Futbol sever bir şehrin taraftarıyız. Samsun Spor'u destekliyoruz. Bütün kulüpleri de izlemek istiyoruz. Yeni transferleri de izlemek istiyoruz stadımızda. Bunlar daha güzelleşmesi gerekirse işte dediğimiz gibi futbolda bazı değişkenlikler, bazı kararlar net olması gerekiyor. Yani az önceki arkadaş bir önceki bir şeyler bahsetti. Sözüne katılmıyorum, o Fenerbahçe üzerinde olursa yer yerinden oynardı diye. Yani arkadaşın yaşı itibariyle hatırlıyor olabilir. O 2011 yılında neler Fenerbahçe'nin üzerine neler oynandı. Öncelikle devletin üzerine ve sonra Fenerbahçe Spor Kulübü üzerine neler yapıldığını, bu konular üzerinde Beşiktaş'ın da yer aldığını ama nedense Galatasaray'a hiçbir iğne ucu kadar dokunulmadığını hatırlatmak isterim. Ve Galatasaray'ın bazı futbolcularının ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını da hatırlatmak isterim. Bundan dolayı Galatasaray'ın üzerine kararlılıkla gidilmesini rica ediyorum buradan. Devletimizden bu kadar söyleyeceklerim.
0: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ve programın son bir saatine girerken kısa bir araya gideceğiz. Bu arada 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir ara, lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212-273-1010 0212-273-1010 sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz. Özellikle Dünya Kupası'nda biliyorsunuz dün dünyalar İspanya'nın olduğu ve dünyanın en büyük takımı da artık İspanya diyebiliriz. Enteresan tabii

0: enstantanelerde yaşadığı 117 dakika boyunca Arjantin'in bir şut bile atamaması çok gerçekten enteresandı. Hani bu yaşıma kadar ben de hiç böyle bir şey de hatırlamıyorum. Maçtan sonra çıkan olaylar, kavgalar, tabii bunlar da hiç hoş olmadı. Metin Türkoğlu, gelen mesajlarla başlayalım. Seni dinlemek İspanya'nın kupayı alması gibi güzel, iyi ki varsın, güzel yürekli insan demiş. Çok teşekkürler Metin Bey, uzun zaman yoktunuz sizlerde. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Adem Bey'e de teşekkür ediyorum mesajı için. Bedri Bey diyor ki, Çağatay Bey, Dünya Kupası'nda uygulanan kuralların yarısı ligimizde uygulansa her maç vatan emniyette biter demiş Bedri Bey. O da öyle bir yorum yapmış. Adem Bey, Çağatay Hocam, numaranızı ilk defa alabildim, bir selam vereyim dedim. Seviliyorsunuz. Çok teşekkürler Adem Bey, sevgiler saygılar. Alper Üstün'den Salah transferin bittiğini söylüyor. Evet, olabilir. Alper'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Biz geçen hafta söylemiştik Salah transferinin bittiğini. İsminizi yazarsanız çok seviniriz. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam, Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe düşünüp kendi takımının başına getirmedi demiş. O da böyle bir yorum yapmış. Yine sıradan böyle devam ediyorum. Çağatay Hocam, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda İspanya'nın yer almaması nedeni aslında dün akşam anlaşıldı. İspanya farklı bir devlet, farklı insanlar. Tebrik ederim İspanya'yı demiş Serkan Demirci. 0212 273 10 10'da telefonlarınızı bekliyorum. Instagram Çağatay Hoca'ya bakalım mesajlardan. Kimler neler yazmış. Mehmet Ali Demiroğlu, Çağatay Hocam hayırlı haftalar olsun, çok teşekkürler. Yazık demiş, Türkiye'nin paralarına nedir bu yabancı hayranlığı? Türk forvetimiz yok, aslında var ama yetiştirilmiyor. Ulusoy Çanta olarak devamlı dinliyoruz demiş. Ulusoy Çanta çalışanlarına da selamlar olsun. İyi çalışmalar, iyi mesailer diliyorum. Çok mesaj geliyor, hiç vakit kaybetmeden sizleri de bir yandan gözünüz ucuyla hatlara bakıyorum. Dinleyicilerimiz var mı yok mu, kimler var diye. Bir şey daha yapacaktım, aklımda vardı. Evet, neler yazılmış dünkü karşılaşmayla ilgili. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın Arjantin'i yenmesiyle ilgili. Güntekin Onay'ın yazısı var, Hürriyet gazetesine bakalım. İspanya bu dünya üzerinde futbolu en iyi oynayan tartışmasız bir ekol ve ekol kazandı demiş Güntekin Onay. Maçın tamamı İspanya'nın kontrolünde geçti. De La Fuente'nin takımı bu dünya kupasında bir kulüp takımı hüviyetine en yakın ekip. Genç ve oturmuş kadro Rodri'nin organizatörlüğünde topa sahip olarak sadece oyunu kontrol edip hücum yapmıyor. Bu şekilde mükemmel bir savunma yapıyor demiş. Turnuva boyunca sadece bir gol yediler ve finalde de Arjantin gibi bir takıma hiç pozisyon vermediler. İspanya'nın o kadar güçlü bir oyun kurgusu var ki Fransa gibi yıldızlar topluluğu atletik ve yetenekli bir takıma da hiç şans tanımadan finale geldiler diyor. Arjantin kanatsız, İspanya santraforsuz. Arjantin'in klasik kanatsız bir 4-4-2 kurgusuyla oyunu genişletememesi ve rakip yarı sahada alan daraltan İspanya karşısında ileride top tutamaması, hiç etkili hücum yapamamasına neden oldu. Bu kadar üstün oynayan İspanya ise santraforsuz kurguda emeklerinin ve oyun kalitesinin karşılığını alamadı. Son bölümde oyuna giren Ferran Torres'in santrofor özellikleri, en yakın futbolcu olması İspanya'ya pozisyonlar ve uzatmada golü getirdi. Gerçekten de İspanya bu oyun gücüyle uluslararası düzeyde bir santrofora sahip olsa dün geceki finali güle oynaya çok daha erken bitirmiş olurdu. Kadınlarda da dünya şampiyonu demiş Güntekin Onay. Kazanan bir ekol olduğu İspanya bu dünya üzerinde futbolu en iyi oynayan tartışmasız bir ekol. Hatırlarsanız kadınlarda da dünya şampiyonu oldular. Bu dünya şampiyonluğu çok değerli. Hem Lamine Yamal'ın çok da etkili olmadığı, santraforsuz geldikleri bir dünya kupasında Messi ve Arjantin ise finalde çok defansif kaldılar. İspanya'nın pas oyunu onları fazlasıyla bozdu ama 2014 ve 2022'den sonra son 12 yılda 3. kez final oynamaları da onların ne kadar güçlü bir futbol ülkesi olduğu gerçeğini ortaya koyuyor demiş. Tabii Türkiye'deki basına böyle baktık ama 2026 Dünya Kupası'nda önceki gün İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 yendiği bir maç vardı. Bakın onunla ilgili hiç sizlerden yorum gelmedi. Bu maçla ilgili yorumlarınızı da yazabilirsiniz. 0212-273-10-10'a da şu an hatlarımız müsait. Aradığınız anda canlı yayına da katılabilirsiniz. Valla organizasyon tarihinin en çok gol atan üçüncülük maçıydı. Ben daha önce hiç hatırlamıyorum. 3 gol atan Saka ve fileleri 2 kez sarsıp turnuvada toplam gol sayısını 10'a çıkaran Mbappe vardı. Mbappe'nin attığı gollerin pasını veren Olise ki bir gol bile atamadı. 7 asist yaptı. Bir Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu oldu. Dış basın 10 golün atıldığı karşılaşma için savunmaların unutulmasıyla Dünya Kupası'nın en renkli maçı olduğu görüşünde birleşti. Dünya Kupası'nın en renkli maçı olduğu görüşünde birleşmişler. BBC'ye bakalım. Tabii İngiltere maçı ile ilgili şu anda konuşuyoruz. BBC diyor ki Saka'nın başyapıtı The Guardian... Üçüncülük madalyası hiç bu kadar parlamamıştı. Marca basket maçı gibi. İspanyol As gazetesi üçüncülük maçında beklenmedik bir şölen. La Gazzetta dello Sport 10 gol tam anlamıyla delilik, savunmaların tatilde olduğu ama futbol severlerin kazandığı bir gösteri. Corriere dello Sport turnuvanın en eğlenceli maçı. Abola'da demiş ki Miami'de çılgınlık 10 gol ve İngiltere galibiyeti. Ben şimdiye kadar hani bilmiyorum siz biliyorsanız lütfen yazın ama Fransa'nın 6 gol yediği bir maç hatırlamıyorum. Bir kere Fransa bir 5 yemişti ama senesini hatırlarım diye düşünüyorum. Şu anda hatırlayamıyorum ama Fransa sanki bir kere 5 yemişti diye hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman 6 gol milli takımlar düzeyinde bence Fransa gol yemedi. Bu kadar fazla bir hezimet de yaşamamıştı. Tabii final maçının devre arası çok konuşuldu. Düzenlenen özel sahne gösterileri çok konuşuldu. Bunlar 27 dakika 19 saniye sürmüş. Kurallara göre 15 dakika olması gerekiyordu bu süre. Turnuva tarihinde de bir ilk oldu. Sanatçıların şovları toplam 11 dakika sürse de sahne kurulumu, sahne sökümü nedeniyle gecikme yaşandı. Bu gecikmeler bunlardan kaynaklandı. Gösteriyi Madonna açtı. Bizler tabii izleyemedik çünkü TRT Spor'da yorumcu arkadaşlarımız vardı. Şimdi onların da hepsi arkadaşım olduğu için yorum yapmak istemiyorum ama tabii onlar da yayın akışında 20 dakika onların yorumlarını izledik. Çok enteresan, çok ünlü insanlar vardı. Tom Cruise gibi. Tom Cruise'u konuşurken gördüm, yani 64 yaşında maşallah, 44 yaşında gibiydi, 34 yaşında gibiydi. David Beckham vardı, bir sürü ünlü vardı, onları da görmek de güzeldi. Tabii eski dünya kupalarını hatırlatıyorlar bizlere. Yine bakalım Çağatay Hocam, üçüncülük maçı basketbol maçıydı, yanlış anons yapıyorsun demişler. Evet Mehmet Bey, teşekkürler. Vallahi aslında Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı niye yapılıyor? Ben çok anlam veremiyorum, bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılmıyor. Ben üçüncülük maçının yapılmasını çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü bir gün öncesinde iki takımın da morali bozulmuş. Dünya Kupası'nda finale kalamamış iki takımı karşı karşıya getiriyorsunuz. Ve iki moral bozukluğuyla çıkan takım da gerçek 11'leriyle sahaya çıkmıyorlar. Yedeklerle sahaya çıkıyorlar. Ondan sonra da böyle 6-4 maçları izliyoruz. Maşallah sen de Tom Cruise gibisin, yaşını göstermiyorsun demiş. Çok teşekkürler. İsminizi de yazarsanız sevinirim. Galatasaray'ı çekemiyorlar hocam. Aykut Kocaman iyiyse niye Fenerbahçe'ye gelmiyor o zaman demiş Hasan Bey. Yorumcular çok önemliydi. Şovu seyredemedik. Hasan Atılgan, o da yorum yapmış. Galatasaray'ı yakalamak için rakip takımlar transfer yapıyorlar. Yakın zamanda da UEFA'dan transfer yasağı gelebilir. Vahit Bey böyle bir yorum yapmış. Yine buradan devam ediyoruz. Evet, Bedri Bey'in mesajını da okumuştuk. Yine buradan. Burada Amerika'da havalar harika şu anda, çok güzel demiş. Hayırlı yayınlar demiş Muammer Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada lütfen arayın 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da telefonlarınızı bekliyoruz. Sizler de lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Dünya Kupası ile ilgili, İspanya'nın bu kupayı alması ile alakalı görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yeni haftanın ilk sözü sizlerden gelsin istiyorum. Bugün dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde. Özellikle hangi takımı tutarsanız tutun hiç fark etmez. Ama tuttuğunuz ve gönül verdiğiniz takımlarınız için neler söylemek istiyorsanız, transferlerini nasıl buluyorsanız, şampiyonluk adayınız hangi takım ya da takımlar, bunların hepsini 0212 273 10 10'da yayınımıza katılarak canlı yayında bizlere söyleyebilirsiniz. Sayın Ünlü demiş ki, ne yalan söyleyeyim, final maçında İspanya'yı destekliyordum ama bir an neredeyse atamayana atarlar sözü yer bulacak diye de çok korkmuştum. Neyse ki İspanya kazandı demiş. Evet, haklı Sayın Ünlü. Çünkü 120. dakika mıydı? Bir kornere çıkan top vardı ve Arjantin hakikaten golü de bulacaktı. Öyle bir pozisyon da vardı. Son anda yapılan hamle olmasaydı diyoruz. Ve yine ülkemizdeki basınla devam edelim. Hürriyet gazetesine baktık. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi statta şölen, TRT'de reklam demiş. Finalin devre arasında birçok ünlü sanatçı sahne alırken TRT bu organizasyonu yayınlamadı. Shakira, Madonna, Justin Bieber, dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteriler ekrana yansımadı. Çünkü TRT bu sırada reklam kuşağı ve spor yorumcularının ilk yarı değerlendirmesini gösterdi demiş. Çağatay Hocam, aslında en iyi takımlardan biri İsviçre'ydi. Tabii ki bir İspanya değil ama İsviçre pisi pisine elendi diyebilirim demiş Serkan Demirci. Evet, yine sizlerden gelen, Salah ne zaman açıklanır diyor. Bunu ben de bilmiyorum. Kulüp ne zaman resmi açıklama yaparsa. Yine buradan bakalım. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda kaçırmayalım. Yine mesajlarınızı. Sözcü gazetesiyle devam edelim. İspanya hak ederek kazandı demiş Ercan Taner. Sevgili Ercan Taner de biliyorsunuz yıllarca bu maçları anlattı ki anlattığı maçlarda ben en çok şeyi hatırlıyorum. Hacı, hacı, hacı. Hala kulaklarımızda kalmış. Ercan Taner diyor ki, İspanya hak ederek kazandı. Bütün hafta Messi ve Yamal'ın aynı kalede olduğu 19 yıl önce çekilmiş fotoğraf konuşuldu. Mistik bir olay. Yamal daha bebek ve yanında da genç Messi. Dün sahaya birbirlerine rakip olarak çıktılar. Doğum günlerinin arasında 19 gün var. Yamal'ın forma numarası da 19. Acaba 19. dakikada bir şey olur mu diye bekledim ki ben de bekledim hakikaten. Fakat hem Arjantin hem de İspanya'nın maçta hataya yer olmadığını bildiklerini herkes gibi ben de çok iyi gördüm. Defans ve orta alanda riske girilmeyen bir final oluyordu. Harika geçen, tempolu ve pozisyon üstüne pozisyon dolu bir final beklemek hayaldi. Hiç kolay değil. Kaybeden en büyük kupadan eli boş dönecekti. Erken gelecek bir gol bütün senaryoyu kesinlikle değiştirirdi. Ama o da benim gerçekleşmemiş dileğim olarak maç notlarımda kaldı. Ercan Taner şöyle devam ediyor. İlerleyen dakikalarda tek taraflı bir oyun gördük. İspanya, Arjantin yarı sahasındaydı ve baskısını hissettiriyordu. 73 dakika geçmiş ve Arjantin İspanya kalesine tek şut dahi atamamıştı. Enzo Fernandez'in gördüğü kırmızı kart uzatmalar öncesi Arjantin'i üzmüştü. Uzatmalar oynanırken bile hala şut atamamıştı Arjantin. Planları işi penaltılara bırakmak ve kalecileri Martinez'e güvenmekti. Baskıya dayanamadı Messi ve arkadaşları. Fernan Torres topu tavana gönderdiğinde penaltılara gerek yok demişti adeta. İspanya dünyanın en iyi takımı olduğunu kupayı kazanarak herkese gösterdi diyor Ercan Taner. Ve yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Onları da bekletmeyelim. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
1: Hollanda'dan Gökhan Bey.
0: Oo, Hollanda'ya Gökhan selamlar olsun Gökhan Bey.
1: Aleyküm selam. Yayınınızı dinliyordum. Bağlanmak istedim.
0: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Buyurun dinliyoruz sizi.
1: Ben de dün final maçını izledim. Herhalde Türkiye'nin %80'i %90'ı gibi biz de İspanya'nın kazanmasını istiyorduk.

0: Yani sahada futbol adına bir şeyler yapan tek ülkeydi. Diğerleri sürekli herkes zaten konuştu. İnanılmaz agresif, kaba tabirle çirkef davrandılar. Hatta saldırı boyutuna kadar geçtiler. Hakem de bayağı müsamaha gösterdi. Bence iyi oldu. En azından futbol oynamaya çalışan bir ülke kazandı. Ki bize sonuç itibariyle 6 gol atmış bir takımı da desteklemek nasıl olsa da, yani tuhaf olsa da, mecburen onu desteklemek zorunda kaldık. Yani üçüncülük maçını izleyemedim ama o da 6-4 bitmiş. O da enteresan.
1: Evet.
0: Ya ama orada zaten futbol oynanmamış. Yani orası artık şova dönüşmüş gibi gözüküyor. Çünkü yani özetlerini izlediğimizde o belli oluyordu. Çok netti.
1: Vallahi ben Gökhan Bey, o saatlere kadar iyi ki uykusuz kaldım dedim. İyi ki de izlemişim. Yani son yıllarda izledim. Bence en güzel maçtı.
0: Ya muhakkak şimdi rahat çıktılar en azından. Yani şu anlamda rahat çıktılar. Final oynayamadıkları için baskı ve stres altında değillerdi. O yüzden de İngiltere'nin Arjantin karşısında Tuchel'in yaptığı yanlış oyuncu seçimlerinin, hı hı, bu maçta nasıl sonuç verdiğini gördük. İnanılmaz bir kötü ikinci yarı geçirdi Tuchel. O yüzden de zaten hakemlerle kollanan Arjantin'e son 20 dakika inanılmaz bir baskı yemişti. O maçı izlemiştim. Ama bence hak eden Dünya Kupası'nı kazandı.
1: Bu kadar mı Gökhan Bey?
0: Bu arada ben Fenerbahçeliyim. Hı hı. Şu ana kadar yani 46 yaşındayım. Son yani 25-30 sene içerisinde hem kadronun ana iskeletinin korunup hem de bu kadar kısa sürede eksiklere nokta atışı, yani Vedat Muriç'in sakatlanması bir talihsizlik, onu ayrı tutarak söylüyorum, nokta atışı transferler yapıp seneye başladığımız daha bir lig başı hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Hiçbir hoca özelinde bu yoktu. Ne İsmail Kartal'ın 4 dönemi, ne Ersun Yanal, ne Aykut Kocaman, ne Mourinho, ne Jesus. Bazı dönemler inanılmaz kötü kadrolarla başlıyorduk lige. Sonradan son dakika sürpriz transferlerle toparlamaya çalışıyorduk. Bu sene ilk defa el ayağı düzgün, güzel bir 11 çıkarıp, hatta 14-15 oyuncu çıkartıp mücadele edebileceğimiz birlik olacak. Fakat bu sefer de talihsizliğimiz, Beşiktaş inanılmaz bir kadro kurmaya başladı. Bir rakibimiz vardı, şimdi ikiye çıkacak. Zaten Galatasaray'la zor uğraşıyorduk. Bir de şimdi Beşiktaş'la uğraşmak zorunda kalacağız. Trabzon iyi gidiyordu ama önemli oyuncularını kaybetti. Çok transfer yapması onları bir sistem oturtana kadar belki yarışın dışında tutabilir ama Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu yarışın içinde kalacak. İnşallah bu sene bizim senemiz olur diyorum.
1: Çok teşekkürler. Hollanda'ya sevgiler. Kucak dolusu bizden gelsin Gökhan Bey.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kısa araya gideceğiz ama kısa araya gitmeden önce bir tebriğimiz var. Çünkü A milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ben bu maçı da izledim. Hatta Slovenya maçında çok üzülmüştüm. Tam da böyle galip geliyorduk ama Efeler İran'ı devirip grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. Ay Yıldızlar dünya sıralamasında ilk 7'ye girdi ki oyuncularımız gerçekten büyük bir alkışı hak ettiler, tarih yazdılar. A milli erkek voleybol takımımız 2026'da Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldiler ki daha önce galibiyetimiz bile yoktu. File Nefeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasının 4. ve son maçında İran'ı dün 3-1 mağlup ettiler. Bu sonuçla birlikte 8 galibiyete ve 22 puana ulaşarak 29 Temmuz 2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenecek olan VNL finallerine de adını yazdırdı. Milletler Ligi'nde 3. kez mücadele ediyor A milli erkek voleybol takımı. 2024'te bir galibiyeti vardı, 11 mağlubiyeti vardı. Bakın nerelere geldi. Geçen sezonsa 3 galibiyeti vardı, 9 mağlubiyeti vardı. Şimdi ise finallere adını yazdırdı ve dünya sıralamasında ilk 7'ye giren A milli voleybol takımımızı, erkek voleybol takımımızı, kadınları da dahil olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Çok teşekkür

0: teşekkürler. Gelen mesajlar için 0212 273 10 10'da kısa bir araya gidiyoruz. Ardından programın son yarım saatinde yine sizlerden gelen telefonlarla devam edeceğiz. Lütfen bizleri yalnız bırakmayın. Şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı özelliği olan Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. 0212 273 10 10 lütfen arayın, acele edin çünkü programın son dakikalarında sizler de sesinizi duyurun istiyorum. Yine sizlerden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz özellikle sormuştu. Çağatay Hocam, İsmini şu an bulamadım ama biraz sonra söylerim, galiba Hakan Bey'di. Gol krallığı nasıl şekillendi diye 2026 Dünya Kupası'nda Fransız Yıldız Mbappe adına tabii rüya gibi geçti. 8 maçta 10 golle turnuvanın zirvesine çıktı. Toplamda ise şöyle bir baktığımızda 22 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü ismi oluyor Mbappe. Messi'ye bakalım. Messi finalde suskun kalsa da 8 golle ikinci sırada yer aldı ve toplamda 21 golle Mbappe'yi takibini sürdürdü. Norveç'ten Haaland ve İngiliz Bellingham'sa 7'şer golle üçüncülüğü paylaştı. Bana göre turnuvanın en etkili isimlerinden bir tanesi kesinlikle Bellingham'dır. Net yani, çok açık ara inanılmaz iyi bir futbolcu. Sonu 0-2 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim ve yayınımıza alalım. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Buyurun.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Ali benim.
0: Buyurun Ali Bey.
1: Ben Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyordum açıkçası. Çünkü savaşçı bir oyun yapıları vardı. Ama İspanya sonuna kadar hak etti, kazandı. Bir şey de diyemeyiz. Yani onların hakkıydı. Uzamaya gitmesi bile yazık oldu diyebiliriz. Genel anlamda Dünya Kupası'nı ben açıkçası beğendim. Ne kadar Amerika'da olumsuz yorumlar olsa da, Amerika ile ilgili olumsuz yorumlar olsa da çoğu yerde yaşanıyor bunlar. Mesela bizim Türk takımları da yurt dışına gidildiğinde bir sürü aramalara maruz kalıyor. Ondan sonra fazla abartıldığını düşünüyorum ben bazı şeylerin. Ama yeni kuralların futbola baya güzel oturduğunu düşünüyorum. Hepsini açıkçası çok beğendim. Oyun durmuyor. Taşlar çok hızlı atıyor. Bir tek kornerlerde biraz şey var, alışkanlık var. O hakemlerin ceza sahası içini düzeltmesi.
0: Bizde su molası onun değil mi?
1: Evet evet. Ama su molası da sıcak yani. Yapacak bir şey yok. Mecburen o kadar da olsun diyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük enerji tüketiyorlar. Hiç durmuyor maç. Yani inşallah Türkiye'de de bu hız ve tempo oynanır diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Avrupa'da takımlarımız yani maç kondisyonuna ihtiyaçları var. Yoksa takılıp kalıyorlar. Umarım hakemlerimiz ligimizde bunları uygular. Yani takım gözetmeksizin uygularlar. Şey olarak da dakikalar uzarsa, yani 60 dakikaları falan görürsek müthiş bir şey olur. Gerçekten futbolcular bizi çok kandırıyorlarmış. Yani ben bunu maçları seyrederken anladım. Doktor görmedik ya. O kadar maç seyrettim ben.
0: Evet, gerçekten öyle, doktor maça görmedik.
1: Yani belki bir maçta, belki iki maçta, o da mecburi kafa travmasında falan görüyorsun. Başka türlü hiç doktor yoktu. Yani Türkiye'de her maç bahis açılıyordu. Kaç kere doktor sahaya girer diye. Yani düşünün, bu kadar abartılmış bir pozisyondaydı. Milli Dünya Kupası ile alakalı görüşlerim bu benim açıkçası. Yani milli takımımıza gelince Montella konusunda ben farklı düşünüyorum. Montella'yı başarılı buluyorum açıkçası. Son 25 yılda, yani ben aşağı yukarı 2002'den beri bütün Dünya Kupası dahil bütün maçları takip etmeye çalışıyorum. Başarılı yani şu ana kadar bizim birçok Türk hocadan, gelmiş geçmiş hocalardan çoğundan başarılı. Bir de biz sanıyoruz ki yani Montella'yı gönderelim, kim gelecek? Guardiola mı gelecek? Klopp mu gelecek? Kim gelecek yani? Sonra dönüyoruz tekrar, yok Şenol Güneş gelsin, yok Fatih Terim gelsin, yok Aykut Kocaman gelsin. Ya yok, tekrardan başka bir şey yok. Yani bunları denemişiz, defalarca şey yapmışız, olmuyor. O yüzden değişik öneriler sunmamız gerekiyor. Bunu da sunmuyoruz. Yani Fenerbahçe'yi ya da yanlış anlamasınlar, Beşiktaş hoca konusunda gördünüz, İsmail Kartal'ı getirmek zorunda kaldı. 3 kere başarısız olmuş bir teknik direktör, 4. kez bir umut denemek zorunda kalıyor. Ha, başarılı olur olmaz o ayrı bir konu, ama umutla getirilen bir şey, ama 3 kere denenmiş. Beşiktaş'a bakarsak İtalya'nın baş altı takımlarından yukarı çıkamamış bir teknik direktörü getirmişler. Yani biz Montella'ya gönderelim, kim gelecek? Kimi getireceğiz? Yani kendi büyük takımlarımız bile belki yıl sonunda göreceğiz bunu, doğrudur belki yanlıştır, ama hoca bulmakta sıkıntı yaşadılar. Şu an Türkiye'de başarı kriterlerine bakarsak kim gelebilir diye düşündüğümüzde Sayın Okan Buruk var. Son 4 yıla damgasını vurmuş bir hoca. Evet, o gelebilir. Mantık olarak düşünülebilir. Ama onda da şu anki federasyon başkanıyla zaten Galatasaray arası belli. Okan Buruk'a bile bir sürü laflar söylüyor. Ağzı hiçbir şekilde durmuyor federasyon başkanının. Mümkün değil gelmesi. Getirilmesi mümkün değil. Kimi getireceğiz yani? Bir de Montella gerçekten istatistiğe baktığın zaman son 25 yılda en başarılı olmuş hoca. Niye devam etmiyoruz? Niye değiştirme gereği duyuyoruz? Ben onu anlamıyorum. Ha, Dünya Kupası'nda başarısız mı olduk? Başarısız olduk, ama bunu biz hak ettik. Çünkü biz daha gitmeden kupanın bir tarafından yapıştık. Yani biz bunu kulüp takımlarımızda da yaşıyoruz. Çek bir Letonya'ymış, yok adını duymadığımız takımlarda elemiş muamelesi yapıyoruz. Oyuncuları bir şekilde şey yapıyoruz. Ya bu futbol ciddiye alınması gereken bir oyun. Ve orası Dünya Kupası. Yani oradaki rakipleri biz yenildikten sonra bakıyoruz ki Paraguay, Arjantin'i de yenmiş, Brezilya'yı da yenmiş, şunu bunu da yenmiş, Uruguay'ı da yenmiş. Bu takım son 6 ayda hiç yenilmemiş falan. Bunları maç oynandıktan sonra fark ediyoruz. Zaten gittiğimizde biz Paraguay'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyordu, incelememiz gerekiyordu, ama kale almadık. Oyunculara da bu yansıyor. Toplum nasıl bir argüman yaparsa, artık nasıl bir şey yaparsa, oyuncular ister istemez etkileniyor bunlardan. Daha ciddi alınsaydı, mesela biz Kosova ya da Romanya maçlarındaki gibi 0-0'a 1-1'e, yani tur geçmeye ciddiyetle bir oyun oynasaydık, biz 3 takımı da rahatlıkla geçerdik diye düşünüyorum ben. Ve ilerlerdik diye düşünüyorum. Ama bunu bir şekilde engelleyemedik işte açıkçası. Bizim bu bakış açımızı da değiştirmemiz lazım. Çünkü yansıyor yani, isteseniz de istemeseniz de futbolculara, teknik heyete, federasyona her türlü rahatlık veriyor mu diyelim bunu, rehavet mi veriyor diyelim. Böyle bir durum oldu. Bu da tecrübe. Bizim toplum olarak da tecrübe edinmemiz gereken bir şeydi. Basın olarak da tecrübe edinmemiz gereken bir şeydi. Çünkü biz hiçbir şekilde yönlendirmedik bunlar açıkçası. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok, yayın içinde teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Evet, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz de varsa lütfen acele etsinler. Bu arada yine sizlerden gelen mesajlar var. Onlara da bakalım Çağatay Hoca Instagram adresinde. Hüseyin Aydoğdu, Çağatay Hocam merhaba. Mesleğim kule vinç operatörlüğü. Telsizlerin yoğun seslerinden dolayı çok olmasa da elimden geldikçe sizleri dinlemeye, takip etmeye çalışıyorum. Hitabet tarzınız, program yapma usulleriniz son derece keyifli ve çok güzel. Başarılarınız, bu güzel yolculuğunuz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Saygılar, Hüseyin Aydoğdu. Çok teşekkürler Hüseyin Bey, bu güzel mesajınız için yürekten teşekkür ediyorum. Tabii kule vinç operatörlüğünün ne kadar dikkat, sabır ve sorumluluk isteyen zor bir meslek olduğunu da biliyorum. O yoğun telsiz seslerini ve iş temposunun arasında bizlere vakit ayırıp programınızı dinlemek de bizim için gerçekten çok kıymetli. Allah işinizi gücünüzü kolaylaştırsın, kazası belası çalışmalar nasip etsin. Gönülden selamlarımı gönderiyorum size. İyi ki varsınız. Bakalım 0212 273 1010 artık son telefonu da alacağım. Lütfen bağlanın ve sesinizi de duyurun buradan. Bu arada tabii gündemdeki en sıcak konulardan bir tanesi de Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalardı. Sayın Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabının tespit edildiğini açıkladı. Bu hesapların bloke edilmesi için finalin başlamasıyla bankalara müzekkere yazıldığını söyledi ve aynı zamanda şu bilgiyi de verdi. Dedi ki yasa dışı bahis sitelerine entegre çalışan 19 dış finans evi de deşifre edilmiş ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler de başlatılmıştır dendi. Ve yine bakalım şu an bir dinleyicimiz var mı? Son telefonumuz da o olsun. Dinleyicimize de merhaba diyelim. Sonu 89'da biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
2: Hayırlı programlarınız olsun.
0: Sağ olun.
2: Beşiktaş taraftarıyım. Dün maçı da izledim. Yani baştan sona kesinlikle İspanya'nın hak ettiğini düşünüyordum. İspanya'yı destekliyordum bu arada. Maçın sonunda sportmenliğe hiç yakışmayacak zaten şeyler oldu. Hani onlarla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben Beşiktaş özelinde birazcık konuşmak istiyorum izin verirseniz.
0: Tabii ki, buyurunuz.
2: Sadece forvetsiz bir şekilde planlama yapıyor olmamızın vermiş olduğu bir endişe var. Evet, Trossard, evet Muhammed Salah, her şey çok iyi ama hani sezona ohla başlayıp bu şekilde bitirmeye götürmek ya da hani atıcıyla tutucunun iyi olması diye bir kavram var. Tutucuyu bulduk, şu an atıcıyı bulamadık. Ben konuyla ilgili sizden de birkaç yorum almak istiyorum. Hani ricam bu yöndedir.
0: Tabii ki.
2: Teşekkürlerimi sunarım. İyi yayınlar dilerim tekrardan.
0: Çok çok teşekkürler ki aradınız. Bu arada tabii yani Beşiktaş'ın bu yapacağı transferlerden sonra Trossard ve Salah hamlesinden sonra da arkada tabii Orkun'u da düşünecek olursanız ileride Vlahovic ya da Lukaku tarzı bir forvetle Beşiktaş'ın ben şampiyonluk yolunda da adaylardan bir tanesi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani Beşiktaş maçını bir kere Muhammed Salah var diye, Trossard var diye birçok taraftarı da çekecektir stada. En azından Beşiktaşlı taraftarları umut olmuştur. Çünkü bu transferler yapılmasa gerçekten Beşiktaş taraftarlarla biz genelde dinleyicilerimize konuşuyoruz. İşte izleyicilerimize yazışıyoruz, bir araya geliyoruz, futbol sohbetleri yapıyoruz. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Bizim umudumuz yok diyordu. Ama bu transferlerden sonra Sayın Serdal Adalı'nın ve yönetimin gerçekleştirdiği transferlerden sonra da gerçekten Beşiktaş'ta artık şampiyonluk adaylarından bir tanesi haline geldi diye söyleyebiliriz. Artık veda edecektik ama dinleyicilerimiz de görünce ben onların sesini de kısa olarak duymak isterim. Onlara da bir merhaba diyelim. Sonu kaç? 33. Sonu 33'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Son telefonumuz olsun. Hadi onu da kırmayalım.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, tanıyalım
3: İspanya'yı
0: lütfen.
3: İspanya'yı tebrik ediyorum.
0: Tanıyalım önce sizi.
3: İrfan ismim.
0: Buyurun İrfan Bey.
3: İrfan ismim, Fenerbahçe taraftarıyım. Bütün herhalde Türkiye'nin büyük bir kısmı, hatta tamamı eminim ki İspanya istiyorduk. İyi ki de İspanya kazandı. Arjantin'le ilgili ellerinden geleni yaptıklarını zaten hepimiz gördük bu maça gelene kadar da, bu maçtan bitiminden sonra da. Futbolun maalesef çok da adil bir şekilde yönetilmediği, sağ dışı faktörlerin özellikle Dünya Kupası'nda bile maalesef etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden de belki de futbol her geçen gün bu yüzden belki de değer kaybedecek. Türkiye'deki yapılan operasyonla ilgili de bizim Dünya Kupası'nı beklememiz sebebini anlamış değilim. Hangi bir dünya şu an için mi acaba öyle, onu bilmiyoruz tabii de. Dünya Kupası'nda oynayan bir futbolcularımızla ilgili bir konu olduğunu bilmiyoruz. Dünya Kupası şu anda atlan yöneticilerin, Dünya Kupası'na gönderilen takımın yöneticileri olmadığı da ortada çoğunun. Hani bunu beklemek için neden biz Dünya Kupası'nı bekledik? Onu anlamış değilim. Sizin hani bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı, merak ediyorum. Hani şu anda bakıldığında bunca zaman boşu boşuna beklenmiş gibi görünüyor. Tabii ki zaman ne gösterir onu bilemeyiz. Ama futbolun hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten ciddi bir temizliğe ihtiyacı olduğu aşikar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. İyi bir kadro kuruyorlar bir Fenerbahçeli olarak. Onların bu kadroyu kurmasından dolayı mutluyum. İyi değer katması açısından da. umarım en iyi olan kazanır. Sağ içinde hak eden kazanır. Sağ dışı faktörleri bu yıl inşallah konuşmayız. Her şey daha adaletli olur diye temennide bulunayım. İyi yayınlar diliyorum
0: çok,
3: tekrar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii artık yayının için vaktimiz de kalmadı. Çünkü saat 16'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın açıklaması olacak. İrfan Can Kahveci ile birlikte basın toplantısı yapacak. Fenerbahçe'nin fikstürünü sormuşlar. Yarın biliyorsunuz Gornik'le karşılaşacak ve bunun rövanş maçı da 29 Temmuz'da oynanacak. 4-5 Ağustos tarihlerinde de Sturm Graz maçlarının işte galibiyle karşı karşıya gelecek diyoruz. Bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Sevgili Hasan İlbaş'ın doğum günüymüş. Ona da sağlıklı, mutlu, nice seneler olsun diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve veda vakti geldi. Az sonra da tabii İsmail Kartal'ın basın toplantısının hemen ardından sevgili Berk de sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmayın deyip yarın saat 14'te yine Türkiye'deki en sıcak gündemleri takip etmek, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla canlı yayında buluşmak üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. 20 Temmuz günlerden pazartesi, yeni bir haftanın başlangıcı dedik. Keyifli olsun, güzel olsun, kazançlı olsun. Onun sonrasında mutlu haberlerle dolu olsun. Bundan sonrasında hatta söyleyebileceğimiz şeyler daha renkli, daha keyifli olsun. Tarihte ilk kez 3 ülkenin Amerika, Meksika, Kanada ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 106'da Ferran Torres'in golüyle yıkan Matadorlar 2010'dan sonra ikinci kez zirveye çıkıyor ve Messi'nin son dansı, son tangosu hüzünle sonuçlanıyor. Gözyaşları falan da aslında Messi'nin o sempatikliğini bir nebze olsun, ya yine de Messi işte falan dedirtiyor. Ama böyle bir o sempatiden kaybolma durumu olduğunu düşünüyorum. Bu arada şükür kavuşturana. Yaklaşık 4 gündür resmi anlamda 3-4 gündür yoktuk. Küçük bir seyahat diyelim, bir kaçamak diyelim. Ama tekrar birlikteyiz. Sonuçta Kürkçü Dükkanı, Radyo Kürkçü Dükkanı falan diye. Öyle bir şey. Kürkçü FM diye geldik. Aslında biraz final maçı mı yoksa üçüncülük dördüncülük maçı üzerine mi konuşsak kısmına geleceğiz ama bu 39 gün süren, ne bileyim, 39 günde devre alem dediğimiz konu en sonunda nihayetiyle artık biz ilerleyemediğimiz için sonuçlandı. Tabii bütün hafta Messi ve Yamal'ın aynı karede olduğu, o 19 yıl önce çekilmiş fotoğraflar konuşuldu. Bu bunun vaftiz etmişti, o şeyler olmuştu. Aslında orada mesaj 19 numaralı forma, bugün 19 bilmem ne, o zamanki 19 falan, numaralı jöliler bilmem neler falan, her şeyden bahsedildi. Herkes kahin oldu, herkes tarihe tanıklık etti. Simpsonlar mimsonlar gündeme geldi. Hatta İspanya'nın bu kazanmasından sonra, açık konuşayım, bugün iş yerinizdeki arkadaşlarınız, ne bileyim, telefondaki, WhatsApp grubundaki dostlarınız, futbol konuştuğunuz o ahbaplarınız falan, herkes şey diyordu, abi İspanya'nın kazanacağı belliydi. Ya bırak, İspanya'nın kazanacağı belliymiş. İki gün önce Fransa alır diyordun, onun sonrasında bu Arjantin'e verecekler diyordun, İspanya alırmış, İspanya alırmış. En başında söyledim ben, İspanya tabii ki dünya futbolunun bir numarası, artık bunun ötesi yok. Sürpriz çıkar mı? Arjantin'e verirler mi? Amerika siyasi bir şekilde ilerler mi? Ne bileyim, birini destekleyebilecekleri başka bir takım olabilir mi? Afrika takımları sürpriz yapabilir mi falan, bunlar konuşuluyor tabii. Ama İspanya'nın zaten kalite, marka, hani şey gibi, ya ne Murat'tı o? Bir şey Murat var yani böyle. Ona benziyor. Kobra Murat. Kobra Murat gibi yani. Öyle bir çıkıyorlar yukarıya. Tıslamadıkları kalıyor yani İspanya'nın. O kalitesi ve markası zaten oynadığı oyunla, kadro kalitesiyle, her şeyiyle belli. Ay kimi sayacaksın ki? Yani kadınlar bile sempati duyuyor. Ne güzel saçları var bu Kukurela'nın. Ve Kukurela'ymış bu. Neydi bunun ismi? Kukurela. Ne güzel falan diye yani. Kız kurumaz bunun saçları. Yok, yıkanmaz, taranmaz bunun saçları falan. Ve tabii sadece kadınlar değil, erkekler de bazen futboldan, maçından daha çok saçına baktıkları için, o yüzden konuşabiliyoruz böyle şeyleri. Yorumlayabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. O saç kıymetli. Ama biz olayın biraz daha böyle karanlık tarafına, gizemli tarafına hastayız. Messi'nin Yamal'ı yıkadığı küvetteki o suların işte sonrasındaki ceremeleri, zamanında yediğin hurmalar sonra tırmalara dönmüş. Ya Messi, Messi'cim falan, o öyle geçmiş ya. Ama
0: dün sahada birbirlerinin rakip olarak çıktıkları o 19 yıl önceki çekilmiş o fotoğrafın, videonun yansımalarını gördük. Heh. Şimdi doğum günlerinin arasında 19 gün var. Yamal'ın forma numarası 19'du. Acaba 19. dakikada bir gol mü olur falan diye dünyada kaç kişi acaba iddia oynadı? Hı? Var mıdır öyle şeyler? İnançlar. Onu bunu geçtim de en sonunda işte uzatmalar oynanırken bile hala da şut atamamış bir Arjantin'in buraya kadar nasıl geldiğini, kalite karşısında ne kadar çaresiz kaldığını, sonra ne kadar çirkefliğe birazcık döndüğünü, çamura yatmaya başladığını, o cilde iyi geldiğini düşündüğü Kleopatra çamuruyla bir süre beslenmeye çalışan Arjantin'in yine de sempatizanları kızarlar tabii ki böyle konuşmalara. Ama ben Vinç için, ki maça atanmasından itibaren başlayan o hummalı konuşmaların yanı sıra şey vardı. Vay be, Hacı Osmanoğlu bile düşünsene, işte istediği hakeme bak. Dünya bir numarasını, finalini, Dünya Kupası'nın finalini yönetiyor. Hacı Osmanoğlu gerçekten Liverpool'da söylemişti. İyi bir hakem bul dediklerinde de Vinç istedi. Futboldan çok iyi anlayan bir adam konumuna gelir mi? Hani tartışılırım işte. Hani yaptıkları ve daha önce bir daha yaptıklarına baktığında bu yaptıklarıyla bu yaptıkları arasında büyük uçurum var dediğin Sayın Hacı Osmanoğlu üzerinden konunun kalitesini çözmeye çalışın. İşte Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu yaptıkları, aa vallahi adam vallahi bildi, Liverpool için de söyledi, bak gördün mü, Vinç için de dedi ki iyi bir hakem istiyorsak o zaman dünya bir numarası dedi, derbiye atattı. Fenerbahçe Galatasaray derbisine atandı hakim. Ne oldu sonra? İdare etti. Dün de idare ediyordu Vinčić. Çok mu güzel yönetti sizce? Çalmadığı pozisyonlarda. Biz de hepsine zırt pırt çaldı. Kimse bir şey diyemedi o pozisyonlarda. Aynılarına bakın. Daha hafifini çaldı Vinčić efendi. Mesela. Oraya bakarsanız. Ama işte bir taraftan az önce de Ufuk Kağan Karacan da söylüyor. Delefuente ile ilgili olarak herkesin kafasına göre bir yorumu var. Bir şeyler söylüyor ediyor. Diyor ki mesela böyle bir teknik adam olmaz. Hani geliş gidiş hikayesi, macerası, bir ara futbola küsmüş. Dün Gökhan Aptik de maçı anlatırken söylüyordu yani. 18 ay uzaklaşmış, sıtkı sıyrılmış falan diye. Sonra bir dönüyor, bir gazete ilanı. Düşün mesela bak, İspanya'da gazete ilanıyla teknik direktör arıyorlar mesela. Benim en çok dikkatimi çeken, vay be adam futboldan soğumuş, sıska sıyrılmış diyorlar, doğru mu? 18 ay boyunca biraz başarısızlık elde edince, gittiği yerlerde istediğini yapamayınca, sonrasında ne olmuş? Adam bir gazeteyi açıyor bir gün, benim gibi çok nadirdir. İspanya'da da 3 kişi gazete okur, bir tanesi de Delefuente, Türkiye'de de ben, Doğan. Böyle gazeteleri bir gün aldık, bir açtık. Başka yerde bulamazsınız ha bu arada, sosyal medyadan falan, WhatsApp'tan, Instagram'da bir gün storyleri geziyorum. Reels videolara baktım, karşıma bir şey çıktı falan değil. Gazeteymiş yani. Gazeteyi bir açıyor adam. Bir bakıyor, diyor ki İspanya Federasyonu alt takımlara teknik direktör arıyor diye gazeteye ilan veriyor. Hani İspanya'da futbolun neden geliştiğini, nasıl geliştiğini, futbola ne kadar önem verildiğini, federasyonun ne kadar özerk olduğunu aslında böyle kurumların orada görebiliyoruz. Ben düşünemiyorum mesela, hani federasyon bir gazeteye ilan verecek olsa zaten oralar yandaş, bu taraflarda muhalif falan diye hangi gazeteye vereceğini şaşırır Türkiye'de. Hani öyle bir şey olamaz bir kere. Efendim, ara bakayım federasyon başkanı. Bu muhaliflere reklam verdiğin diyorlar. Doğru mu acaba sen diye. Hani bizim burada bu kadar medyamız varken diye. Doğan, girme o sulara. Yeni çıktın Bodrum'dan. Ne işin var bu sularda? Nereden geldin sen? Böyle bir şeye döner konu yani.
2: Ya o gün gazeteyi almasa şampiyon olamayacaklar abi diye yazmış mesela. He? O gün gazete çıkmasa mesela, geç basılsa, alamasa bu gittiğinde, hani hangi gazete kim bilir falan, hepsine mi verdiler acaba diye. Dün anlatmadım ya, Gökhan Aptik'ten duydum ben bu hikayeyi. Yani böyle Ufuk Kan Karacan falan anlatır ama Gökhan Aptik diyor işte bir gün gazeteyi bir açıyor diyor. Sayfaları böyle işte. Şu gazete sayfasını bir çeviriyor diyor fıt diye. Aa, İspanya Futbol Federasyonu alt kategorilerde görev alacak teknik adam arıyor. 18 aydır da futboldan uzaklaşmış. Diyor ki bir gideyim bir konuşayım ya, bir döneyim artık diyor yani. Futbolun bana ihtiyacı olduğu kadar benim futbola ihtiyaç yok, o bizden. Onu başka bir söylemişti. Öyle bir şey söylüyor. Belki bana ihtiyaçları vardır diyor. He, mütevazı öyle bir şey, belki bana ihtiyaçları vardır diye gidiyor. Sonrasında U17, U19, U21... Bu oynadığı çocuklar zaten onlar yani. Onlarla beraber abilerini seyrediyorlar o zamanlar işte. Asensio'ları seyrediyorlar falan. Ondan sonra orada başlıyor bir şey, bir hikaye. Yani o Laporte'ler, Rodri'ler, işte Pedri'ler, Olmo'lar falan düşün. Şimdi bu adam başarılı bir adam. Bu adam teknik direktör. Ta ki Türkiye'ye gelene kadar olanlar oraya kadar gider yani konu. Bu adam iyi teknik adam. Yani Del Bosque de öyleydi bilmem ne. Türkiye'ye geldiğinde bunlar hoca değil zaten, döner de. O kısmına gelmeyeceğim. Bizde şöyle dönebilirdi. İspanya maçı kaybetseydi. Babacım sen Zubimendi'leri, sen Merino'ları, sen Torres'leri, bilmem neleri, Oyar Zaballı'ları, Olmo'ları oyundan alırsan olacağı bu falana dönerdi konu. Hemen oraya bağlardık. Ama kimse neden acaba McAllister çıkmadı da Paredes daha geç girmedi de senesi işte kaç senesi tam hatırlamıyorum, 95 miydi 97 miydi neydi, kaç senesi yani o senesiler bilmem neler falan konuşulmadı. Mesela Otamendiler, Medinalar falan neden geç girdi falan denmez yani. Orada bir hafif şey var çünkü, orada biraz çamurlu. O yüzden o Porro'lar, Kubarsiler, Laporte'ler, Garcia'lar, Cucurella'lar, Rodri'ler falan, onlar oynarken güzel ama mağlubiyet varsa abi o Pedri'yi alacaktın. Merino'yu bu kadar geç sokmayacaktın. Zubimendi falan varken hayırdır ya? Rodri falan diye. Adam turnuvanın adamı oldu ya. Maçın adamını falan geçtik yani. Ödüller verildi. Kimse yoktu İspanya'dan başka. Adam bir tane gol yemiş. Ya Simon. Sonra ey gidi ey. Bir şovdu. Yalnız bazı şeylerden mahrumduk. Mesela devre arası yarım saatte orada Shakira Makira çıktı. Ondan sonra yayıncı kuruluş da göstermedi. Bizim İşte uygun değil Shakira Mekira, Allah korusun bir yere açıktır, iki bacak gözükür, kolum olu dikkat çeker falan diye. Sonra ne gerek var bu saatte abdest almaya falana döner konu. Oraya gider şey. Oralara bağlanır yani. Şovlar movlar verilmedi devre arasında. Dünya Kupası bir şov, futbol bir eğlence meğlence ya. O yüzden gece 12 falan olsa, 12'den sonra falan olsa, Nesrin Topkapı'da öyle çıkıyordu zaten. O zaman öyle olurdu. Ama Asena'nın İbrahim Tatlıses karşısında dans edişini falan sosyal medyada seyretmeyen kalmadı herhalde. Vay, yıllar sonra geldi bak adamın karşısında gene oynadı be falan diye. Bak bir de ağlıyor. O da orada görüntü. O onunla ağlıyor. O oradan diyor Asena'ya kaç lira aldın diyor. Tekste kaç lira verdin falan. Bak o hikaye daha çok konuşuldu ama kimse orada Asena ne oynadı be falan demedi kimse mesela. Biz de işte 27 dakikayı falan aşan bir devre arasındaki o şeyden dolayı organizasyon da sapıttı bir ara. Şey olmuş, gösteri uzadı, devre arası 27 dakikayı aşınca yer yerinden oynamış Amerika'da. Gösteriyi açan Madonna sahaya fenomen Ronaldo ve Ronaldinho ile geldi. Amerika Başkanı Donald Trump'la Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada Başbakanı Mark Carney, İspanya Kralı Felipe de maçı stat'tan izleyenlerdendi. Onun sonrasında ama herkes sizce finali mi konuşuyor, kaliteyi mi konuşuyor, ekolü mü konuşuyor?
0: biraz daha farklıydı. Herkes bence üçüncülük, dördüncülük maçını kutluyor. Ben isterdim ki Arjantin yerine bir İspanya, İngiltere finali seyretseydik de tadı damağımızda kalmasaydı. Hani öyle bir şey olmasaydı. Eminim benim düşüncelerim tabii ki, siz de fikirleri, görüşleri mutlaka söylüyorsunuzdur, yazıyorsunuzdur. Bu zamana kadar mesaj gelmedi zannettim. Yukarıda kalmış şey altta yazıyormuş bizimkilerin. Meğersem kendi içinde attıkları, Göksel'in, Cihan'ın, Berk'in. Ben de baktım sonra ne var diye. Seyretmediğimiz hayırlı oldu. Boş ver, o saatte olmazdı zaten Doğan'ım demiş. Abi bu Dünya Kupası bir daha Amerika'da yapılmasın. Bu nedir ya? Amerika olmadı Arjantin kupayı alsın yaptılar. İspanya'yı yürekten kutluyorum. Galatasaray şampiyon olduğunda bu kadar sevinmedim. Helal olsun İspanya'ya. Bu kadar şaibeli ve taraflı davranıp ondan sonra final maçının kimlerini satmaktan utanmıyorlar ya diye yazmış. Doğan abi günaydın. İrfan Bey mikrofonu uzak gibi geliyor bana demiş. Oha, ne zaman 2-7-2026 mesajıymış. İspanyollu futbol, yollu futbolcular. Hangi yollu? Bunlar yollu. Ne yollu? İspanyollu falan. İspanyollu futbolculara Ibiza adalarından villa verdikleri doğru mu acaba? İspanyol futbolculara. Yunanlı falan var ya, yani Yunanlılar. İspanyol futbolculara Ibiza adalarında villa verdikleri doğru mu diye. Vermişler de almadıkları doğru mu diye mesela şey yapsan. Güzel haber olur o. Dodo günaydın, iyi haftalar. Ne olacak bu Galatasaray'la bağı olan kişilerin sürekli... Allah Allah Allah. Sevdiğimiz konular biraz futbol, biraz hani madem futbolun dışına çıkmak istiyorsun, Dünya Kupası'ndan çıkartayım, Trump diyorum sana, Meksika Cumhurbaşkanı diyorum, 3. Felipe diyorum, İspanya falan, oradan Madonna, Shakira, Makira falan diyorum. Abi ne olacak bu Türkiye'de bu iş? Sesini özlemişiz be abim, eyvallah. Doğan'ım, kendinden hariç bizi de yakacaksın, mevzulara girmesek mi acaba demiş. Sen yakmasan ben yanmam diye devam ediyor. Kukureyla şey değil miydi ya? Bir ara Gazi'de koşup dördüncü olan at Kukureyla değil miydi? Öyle bir şey miydi? O da öyle bir ismi yok muydu? Kukureyla değildi ya. O da başka bir şeydi. Ona benziyordu o da. Favoriler arasındaydı. Hacı Osmanoğlu Vinç içi çağırdığı için bir basın toplantısı düzenler diye düşünüyorum artık demiş. Olabilir. Peki Trump'ın kupayı verdikten sonra kadrajdan çıkmama çabası neydi öyle diye kenarda hala fotoğraf, adamlar kupayı kaldıracak. Ben niye kaldırmıyorum, bu işte bir şey var, acaba yarın İspanya'ya saldırsak mı falan diye. Bütün insanlar kupayı diyorum ki F-16'larla aşağı doğru atalım. Hangi İspanyol futbolcu tutacaksa tutsun falan diye. Öyle bir şey oldu. Kupayı atalım. Kupayı bombalayalım falan diye. Kupayı esir alalım. Bir süre biz de tutalım. Ondan sonrasına bakarız diye. Yaptırım uygulayalım. Kupaya vergi koyalım falan diye. Trump'ın yapabilecekleri. 44 milyon görüntülenme. 1.3 milyon like. Bunların hepsi ne kadar zamanda olmuş? 3 dakika içinde olmuş. 44 milyon insan. Lamin Yamal'ın oğluyla beraber kupaya sarılmasının görüntüsü. Bir ara ekranda kendisini gördü. Lamin Yamal'la ilgili Gökhan bir şeyler anlatırken Amerika rejisi de ekrana gösterdi. İşte bu da oğlu falan dedi. O da kendini görünce böyle aa ben çıktım falan deyip ulan gene meşhur olduk diye. İnanılmaz bir sempatisi var. Aynısı Abubakar'ın çocuklarında da vardı. Hatta Atiba Çinsan'ın da oğluyla ilgili olarak reklamlarda oynamasıyla alakalı. Tabii bu arada hani biraz siyasi diyorum ya. Siyahi çocuklarla ilgili örnekler verdiğim için söylüyorum. Yoksa abi hemen altında Mertens'in oğlu da falan diye hemen bir savunma geçme durumu olabiliyor çünkü. Abi çocuk falan diyor. Oraya bağlamayalım konuya. O maskot olma durumuyla alakalı, sempatiyle alakalı konular.
2: Dodo kaçamak maçamak dedin de magazin seslendirirken kendini de orada seslendirdin mi acaba demiş. Dodo güzel yakalandı. Nasıl denize girdi? Ah sonra. Doğan Öncel değil mi o şezlongda yatan? Falan diye.
0: Sabah sabah bazen böyle şey yapıyorlar. Ben arabaya marabaya kaçıp seslendirme yapıyorum. Hani sabahın 6'sında 7'sinde bazen ses geliyor. Gece yakalananlar. Öyle bir metin oluşturuyor editör arkadaşlar. Diyor ki abi bunun hemen yetişmesi lazım diye. Sabahtan hemen telefon çalıyor falan. Alarm falan kurmuyorum ben zaten. Magazin uyandırıyor mesela. İyi günler Doğan abi, bir ses yolladık, atabilir misin onu diye. falan diye bana bir kahve mi bir çay mı? Ya abi hiç vaktimiz yok, at falan diyeyim. Günaydın. Anan.
2: Merhaba Dodo, bu kukureya bence takma isimdir. Türkiye'de kulakları kıvırcık olan kukur cinsi köpeği.
0: Ya arkadaşlar yapmayın ya. Ben de ne diyor dedim ya.
2: Doğan Can abim gelmiş, hoş gelmiş, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Konuklara selam olsun abim demiş. Bugün konuğumuz yok, bugün biz bizeyiz. Ve aynı zamanda telefon hattımızı da açarız, gelen mesajları da okuruz. Ondan sonra Emre'ye de çok mesaj gelmiş. O da birçoğunu okumamış. Çünkü kendi cep telefon numarasını verdi biliyorsun. Oradan devam ediyor okumalara. Yeni açtım kusura bakma. Federasyon Başkanı Kaya Çilingiroğlu'nu da tehdit etmiş. Haberin var mı? Biraz dedikodu yapalım dedim. Seviliyorsun abi diyor. Türkçe konuşma konuşamama mevzusu vardı ya, konu oradan çıkmış büyük ihtimalle. Ama Rabbim Cenab-ı Allah İspanya'ya şampiyonluğu nasip edince biz de arkadaşlar böyle otururken dedik Dünya Kupası böyle maç görmedi. Üçüncülük dördüncülük maçına neden kupayı vermediler diye. Cenab-ı Hak Rabbim bundan nasip etmedi ama biz kısmetse bundan sonra Portekiz, Cezayir, Tunus, İspanya, İspanya oralarda bir tane daha yapılacak inşallah. Biz de kısmetse, çalışarak değil kısmetse olur tabi. Çalışsak da belki, çalışsak da olmayacak. Çalışmasan da gidebilirsin. Da kısmet belli değil, nasip. Bakalım. Ama Montella'yla Rabbim çalışmayı nasip etti. Onunla devam edeceğiz. Başkasını nasip etseydi onunla devam edecektik. Yoksa Montella ile ilgili bir takıntımız yok. Rabbim onu nasip etti. O yüzden biz Montella ile falan diyor. Öyle bir şey olabilir ya. Bu şu konuşmayı yapsa ben şaşırmam mesela.
0: Sayın Federasyon Başkanı.
2: Pique engellemiş olabilir mi acaba Shakira konserinin yayınlanma? Pique dün şey değildi değil mi? Ramos Mamos acaba dün Arjantinli futbolcuların çamura yatıp maçtan sonra böyle şey yapmalarına ne derler? Kavga çıkar, olay çıkarma, ittirme, kaktırma falan ve vurmak vurmamak arasında gidip gelmeler. Öyle şeylerdi. Bu arada dün oğlu dendi diye herkesin aklında oğlu kaldı. Abi o onun kardeşi. Adam 19 yaşında. Ne kadar çocuğu olabilir? Kaç yaşında acaba diye yazmışlar. Normalde doğru 14 yaşındayken falan gibi olması lazım. Ne oldu, yasak mı geldi? Okuyamadın demiş ya Yaşar Kut. Yani daha öncekileri okuduğum için, ben bu mesajlardan 100 tane okuduğum için, sen bu konulara yeni girdiğin için, o yüzden şeyden dolayı da Fenerbahçeli bir yönetici mi arayacakmış beni, Galatasaraylı iki yönetici bir şey mi söyleyecekmiş bana falan, hiç umurumda olmadı. O yüzden isteyen kişiye giderini de yapabilir. Benim giderler tıkalı olduğu için ben de o gider mi der, ben de o kısımlara girmiyoruz bile yani. Hani onu açabilecek lavabo aç bilmem ne falan da yok yani. Hava almasın diye ben bu konuları böyle altına silikon da çektim. Öyle şey de değilim yani. Hani şey diyor mesela, konuyu söyleyeyim de bir de okuyamadığın kısmında bu son kez olsun. Ondan sonra bir daha bunları okuyamadın. İşte Fenerbahçeli bir yönetici iddia oynadı diye gözaltına alınacak. Türkiye nasıl karışır? İşte Galatasaraylı bir yönetici bak işte illegal bayisiydi, işte kara para aklamaydı, bilmem neydi olunca nasıl üzeri örtülüyor, kapanıyor. Evet, o zaman Fenerbahçeli yöneticiler, teknik adamlar veya kulübün bir açıklama yapsın senin. Senin neden medyadan sürekli olarak bir beklentin var ki? Senin kulübün yapabiliyor bir açıklama. Böyle böyle bir durumdan dolayı biz Fenerbahçe kulübü olarak federasyona ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na veya Spor Bakanlığı'na diye böyle bir yazı yazabiliyor mu? Ne oldu? Kulübüne yazabiliyor musun? Hayırdır yazamadın bir tane metin falan diye gönderebiliyor musun o mesajı? Sevgili Yaşar. Ben de onu söylüyorum yani. Trump bu başıma gelenler nedir diye düşünmüş müdür? Ya dünyanın başına neler açmış olan bir insanın kendi başına gelenlerden haberi olabilir mi Allah aşkına? Sürekli o başına gelenlerle ilgili değil ki, başına gelmeyenlerle ilgili. Ya da başkasının başına ne getirebilirim diye düşünen biri olduğu için o. Kukurela'nın saçları dünyada viral oldu. E olur tabii, bütün erkekler maçı seyredince futboldan anlamayan bile aç bakayım ne olmuş ya, Dünya Kupası'nın sonu diyorlar falan diye yani. Finalde herkes izler, vedayı finali sever herkes yani. Buraya gelene kadar bir tane maç seyretmeyen insan bile öyle düşün yani. Olur. Gazi'nin dördüncüsü Brando'ydu diye yazacağına, Kukureya'ya benzeyen isim neydi onu bir yazsa mıydın acaba ya? Bay Nalçakan, Nalçakan mıydı kazanan? Sıralama neydi Gazi'de acaba? Kapris değil. Gazi koşusunda hangi atlar koştu diye yazdım. 3 yaş safkanlar diye çıkmış ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yüzüncü Gazi sıralama taktikle kafaya bulacağız ya illa. Birinci, ikinci at buydu. Geri kalanlarını görmek için. Allah'ım nefesim kesin. Dur şunu da bulayım. O günün bülteni var mı arkadaşlar ya? Upamecano ya. Upamecano'dan bahsediyorum ya. Kukureyla değildi ya. Upamecano'ydu. Ona benzettim ben de. Kukureyla mıydı ya? Kukureyla mıydı? Upamecano. Gökhan Kocakoy'a koşmuş. Tamam. Upamecano hatta. Bülent kapat abi. 47-71. Devam et. Hiç bekleme yapma. Yok bugün kimse. Doğan'ım kendinden hariç bizi de yakacaksın diyen arkadaşa söyle, ne zaman yanmış ki? Trump ayılamadı, ne yapması gerektiğini durmak gibi bir ısrarı yoktu bence. Bir de Kukurela İspanya en iyisiydi, inanılmaz bir top oynamıyor mu diye yazmış. Günaydın Muhammed Salah, Beşiktaş'a gelecek mi abi diye yazmış. Bir menajer engeli çıktı ortaya, yoksa Salah çok istiyor. Zaten Serdar Adalı da anlaştılar falan hani. Bir menajerin esiri olma durumu var. O yüzden şeye benzemiş. Muhammed Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu. Transfere de onay verdi. Ancak medyada Salah transferinin tamamlandığının yazılması menajerin mali taleplerini gündeme getirmiş. Bütün suçlu Murat Özen. Menajer Abbas komisyonunu %35'e kadar çıkarmış. Bizim açımızdan böyle bir yüzde asla kabul edilemez demiş. Beşiktaş yönetimi bu iş olmazsa işte %35'lik dilimden dolayı olmayacak. Yoksa Salah dünden razı gelmeye. Beşiktaş taraftarı çok, hani başkan da çok istiyor, Salah da çok istiyor. Menajeri işte problem. Böyle bir şey olur. İnandınız mı? Yani Salah'a 15 milyon euro ödüyorsun. Menajeri 5 milyon 250 bin euro komisyon istiyor. Diyorsun ki olmaz. Olmaz. Olmaz yani. S-
0: Salah gelmezse taraftarın gazını alabilmek için Van Dijk hamlesini cepte tutuyorlar falan diye bir konuşma geçti de, bilmiyorum duydunuz mu daha önce? Ben de dedim ki hani, yani bilemedim şu an. Hani Van Dijk, o da çok istiyor gelmek. O da zaten Beşiktaş diyor, başka bir şey demiyor. Salah da öyle diyor. Yani kessen siyah beyaz akar. Öyle böyle değil. Çocukluk aşkımsın falan, hani o taraflara dönecek konu. Hani ölmeye geldik Beşiktaş, yine ne ölmeye geldik. Hani böyle deyip oraya gidecek yani. Hani yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üzerinde çubuklu formalar vardı. Bir anda hacı oldum. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Kolpaşın o da mıydı o? Hani bir anda abi ne içiyorsun sana dönüyor ya bir anda böyle. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Menajer Abbas'ın oyunlarına gelmememiz gerekiyor abi demiş. Ya gelse ne olur, arkada Van Dijk bekliyor sırada yani. En sevdiğim haberle mesela. Onu da kim çıkarmış? Hani yöneticilerden biri demiş ki, bak sana bir şey söyleyeyim. Benden duymadın ama Salah olmazsa, olacak gerçi de hani menajeri bir şey demiş ama Van Dijk da var sırada yani falan. Öyle haber, öyle veriliyor herhalde. Ya da değil mi, kıstırıyorlar falan kenarda bir tane yöneticiyi. Abi söylersen çocuğun elimizde, ya söyledin ya söyledin falan gibi. Öyle bir şey olacak gibi. Düğünden bahsedeyim mi? Madem magazin falan istiyorsunuz. Çifte nikah şahitliği yapan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un geniş aile temennisinde bulunduğu Galatasaraylı Eren'in, Uğurcan'ın, Abdülkerim'in ve Yunus'un mutlu günde İsmail'i yalnız bırakmadığı o düğünle alakalı. Ya Saadettin Bey falan yalnız bırakmış mesela, gelmemiş. Eski yöneticilerden çok kişi katılmamış falan. Vay efendim, Abdülkerim oraya nasıl gidermiş, Yunus da çok değişmiş falan. Böyle öleler çünkü, yani şey gibi, ne derler, düşmanmış gibi şimdi abi. Şikrinyar'la Abdülkerim karşılıklı erik dalı oynuyordu falan. Hiç hoş değil yani. Yani yok mu hiçbir yöneticimiz bunun kulağını çekebilecek falan. Yani o konuca da gitseydi bari falan. Sen de konuşmadığın akrabalarınla düğünde müğünde yan yana geliyorsun. Onun sonrasında araya iki tane şey giriyor. Tanıdık giriyor büyüklerden, bir bakıyorsun. Halaydayken el ele kol kola görüntülerim var falan diye. Öyle bir şey örnek versem. Bizimkisi ayrı abi, bizim yukarıdaki villa şimdi bilmem ne, satılacak bir arazi vardı, onu da anlaşamıyorduk diye. Burada onlar anlaşıyorlar zaten, anlaşamayan biziz. Yani onların bir derdi yok. Onlar maçtan sonra falan sarılıyorlar. Maçtan sonra da görüşüyorlar. Belki birbirlerine la la la işte yendik mi la la la falan diye mesaj da atıyorlar kendi aralarında. Ama zannediyoruz ki biz mesela, öyle mi, bir daha yorunu görürsem orada öldünsen bittinsen falan deyip hani herkes öyle bir moda girdiklerini düşünüyor yani. Çünkü öyle olmasına inanıyoruz biz de. Bak mesela Tayyip Talha ile Ahmet Kutucu Rize ile anlaştı. Nasıl bilenecekler şimdi biri Beşiktaş'a biri Galatasaray'a? Mesela geçit vermeyecek Beşiktaş Rize maçında Tayyip Talha. Ahmet'te iki tane golü var. Adem Büyük gibi işte, Malatya maçındaki gibi Galatasaray'a mesela. Bak şimdi seyret. Normalde Ahmet'in performanslarına bak Rize maçına kadar. Yüzde kaçlık oynamış? Yüzde yüzünü nasıl veriyor Galatasaray maçında falan. Öyle mi bakalım şimdi olaya? Buna mı inanmamız lazım ya? Bak mesela Shane Larkin de diyor ki, ben Fenerbahçe'ye para için gitmedim ki. Hani Efes'e veda etmesi, bak Efes maçında Shane Larkin'i seyret falan, öyle mi bakmamız lazım yani? Ne? Şimdi Muhammed Salah Beşiktaş'a geliyor dendiğinde, valla marka anlamında, imaj anlamında, tanınırlık, vay be falan deyip taraftarı havaya sokma, tekrar camiayı stada yönlendirme, böyle bir içinde kıpırdanma, içinde kelebeklerin uçuşu, biraz böyle lan ne oluyor falan gibi böyle bir tavra girmek falan, Allah Allah bir heyecan yaptım ben, Salahlar malahlar falan diye.
2: Ben bu biraz salak oldum bak bak şimdi böyle diye kendi kendine o moda sokan insanlar oldu mesela. Bunlar heyecan verici şeyler. Majör gerçekten marka olmuş, kendini ispatlamış bazı oyuncuların böyle takımlarda yer almış olması camiayı biraz böyle formatlar yani fabrika işte Beşiktaş'ta fabrika ayarlarına geri dönüldü falan. Taraftarla yönetim, yönetimle medya, medya ile taraftar, taraftarla futbolcu, futbolcu ile yönetim. Lan bir an şey olur mesela. İşte, ne oluyor be? Salah'la oynayacağım diye düşünür yerli bir oyuncu. Abi ben bu adamın hastasıydım. Şimdi aynı formayı giyiyoruz ya döner yani konu. Girmez mi ya? Girer tabii. Düşünsene ya Yamal kendisini yıkayan adamla maç yaptı. Öyle düşün yani bebekken. Messi ile. Vaftiz babasıyla. Ya. Çok ilginç şeyler yani. Ki yazmışlar mesela bu Abbas Mabbas diyorlar da bir araştırsan Kayserili çıkabilir mi acaba diye. Abi iki tane haber çıktı ben buradan bir 5 milyon daha koparır mıyım diye. Ticaretten çok iyi anlıyor arkadaş. Kesin Kayserili diye. Hemen yazmışlar. Tam Kayserili değil de yani Erciyes taraflarından biraz yüksekten şey yapıyor çünkü abi. Tam Kayseri daha merkez, Erciyes daha yüksek ya o yüzden dedim hani. 5 milyon 250 bin daha Serdal Adalı'ya. Serdal Adalı için dedir yani iki tane tay satsa, iki İngiliz falan 5 milyona ne olur yani diye. Taraftar için öyle bir şey yani. Burada konuşurken konuşuyoruz ya. 15 milyon euro yıllık menajerde 5 milyon mu istemiş? 5 milyon mu istemiş? 5 250 mi 6 mı ne falan. Hani bir örnek veriyorlar 5-10 arası bir şey. 5-10 arası bir şey dedin yolum %100 fark var arada. 5 mi 10 mu hani 5-6 arası bir şey desen hani 5200 5750 5500 falan diyeceğim. Hani. 5-10 milyon civarında falan. 5-10 milyon. Hani işte o yüzden matematik bizde böyle. Bir de konuşurken rakamlar büyüyünce aradaki fark da kapanıyor. Hani ne kadar abi telefon? Oğlum 11-12 milyon falan civarında. Yani kaç lira? 11.000-12.000 lira civarındaydı falan. Yani öyle örnek verirsin ama futbolcu için yani 7 milyon 10 milyon arası bir şey falan dersen 3 milyonu bir anda hemen harcarsın. Büyük para ya çünkü. Olmadığı şey daha çok harcanıyor bizde. Alacaksa mesela BİM'e gelmiş diyorlar. Kaça gelmiş falan? 6250 falan diyor. Yani en anında rakam çıkar yani. Net rakam verir yani. Piyasa değeri 30-35 diyorlar mesela. 30-35 mi? Hemen nasıl artıyor bak gördün mü? 3500-4000 olur mesela ama 30-35 bir anda kolay çıkıyor ağızdan. Reklama gidelim. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri konuşmaya devam edelim. Transferlerle ilgili. Bir gelen transfer vardı. Sonra bir de gelecek olanlar hakkında konuşuluyor. Onlara da bir bakalım. Sonra devam edelim. Dünyalar İspanya'nın olduğu diyebiliriz aslında. Tarihin en tek taraflı finalinde rakibine kaleyi göstermeyen İspanya 20 şut çekerken Arjantin ancak 100

20. dakikadan sonra 2 şut atabildi. Böyle bir istatistik var. Kimileri bayılır böyle istatistiğe. Ekol'ün kazandığı maçın tamamı İspanya'nın kontrolünde geçtikten sonra olayı bu şekilde yorumlayabiliyoruz ki De La Fuente'nin takımı bu Dünya Kupası'nda bir kulüp takımı hüviyetine en yakın ekip olarak konuşuluyordu. Zaten sabah da söyledi.

düşünceleri Fransa alır abiydi. Arjantin'e vereceklerdi. Ama İspanya alınca da zaten belli diye döndü. Ya bizde o hafif rüzgar bu sefer biraz tersten mi esti acaba kısmına geliyor. Ama gerçekler değişmiyor. Yani en iyi, daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu muydu? Öyle bir slogandı değil mi? Bir otomobil firmasının yapmış olduğu. İspanya için de aynısını söyleyebiliriz. Yani daha iyisi yapılana kadar arkadaşlar en iyisi bu. Adamların defansif anlayışı, kademe anlayışı, onun sonrasında disiplini, bu kadar birlikte oynayış, birbirini tanıma, müthiş yani bir takım hüviyeti dediğimiz konu karşımıza çıkıyor, kabak gibi hem de duruyor böyle. Öyle böyle değil yani. O yüzden İspanya'nın şaşırtmazdı zaten şampiyon olması, olmaması şaşırtırdı. Orada hemen farklı yerler arardık. Bak Trump da seyretti zaten. İşte Infantino'nun hareketleri falan çok komiğime gitti, bir kere onu söyleyeyim. Trump'ın sahneden ayrılma işi falan. Yani bitti mi? Ben nasıl yani, bir dakika, ben bitti demeden bitmese dönebilirdi konu. Orada onları yapabilirdi ama. İzleyenlerin birçoğu herhalde ortak bir görüşte buluşmuşuzdur. Yani Vinçiç'in yönetimiyle alakalı almış gene talimatı, almış gene talimatıya falan dönmüştür diye tahmin ediyorum hep beraber. Ama İspanya istese yapabilirmiş. İşte isteseymiş keşke o zaman diye. İstesin o zaman. Var ya hani böyle hikayeler. İstese yürüyebilirmiş falan diye. Yani istesin, niye yürüyemiyormuş o zaman? Onun gibi bir şey yani. Ama burada bir taraftan şeye mi sevinsem? İşte 39 gün sonrasında sonuçlanan, bir zul haline gelen Dünya Kupası'na mı, işte saat farkından dolayı o heyecanı tam anlamıyla hissedememek mi, yoksa bizim erken elenmemiz mi, bir sürü şey yapabilirdik yani. Trump mahalledeki topu olan çocuk gibi değil miydi? vur kamçıyı falan diye vardı ya bir tane çocuk, hani eşeğe bindi falan diye, babam bana aldı falan diye. Ona benziyor biraz işte yani. İyi top falan sektirmek istemedi orada. Ben de bir penaltı çekeyim falan deyip o şovlara girmediler yani. Bizim federasyon başkanımız bile sahaya iniyor. Düşün, top sektiriyor, top vuruyor falan. Trump da isteyebilirdi yani. Belli mi olurdu? Tabii ben hala da üçüncülük, dördüncülük maçındayım abi. O benim tadı damağımda kaldı. Benim için final oydu yani. O maçı seyrettikten sonra İspanya-Arjantin maçının sonucunu merak etmeye başladım. Hele hele ilk yarı İspanya'nın o üstünlüğünü gördükten sonra abi, tamam belli ama %95'imiz bu Arjantin, bu İspanya kaşınıyor. Bak bu İspanya kaşınıyor. Bu Arjantin atacak bir gol. Ondan sonra diyeceğiz ki ulan İspanya, ulan İspanya falan diyeceğiz yani. Hepimiz aynı şeyleri düşündük. Aklın yolu bir çünkü. Ama ben 6-4 falan böyle skoru sonradan görenler penaltılara kalmış falan zanneder maçı yani. Sen bir de öne geçeceksin, 3'ler 4'ler yapacaksın. Ondan sonra işte sakalar makalar orada parlayacak edecek. Mbappeler işte gol sayısını 10'a çıkartacak. Yer yerinden oynayacak falan orada. İnanamazsınız yani. Dünya basını ne diyor? Savunmaların unutulmasıyla Dünya Kupası'nın en renkli maçıydı. Savunmalar bile gol atmak istedi. Saka'nın başyapıtı. Sonra üçüncülük madalyası hiç bu kadar parlamamıştı. Sanki basket maçı. Üçüncülük maçında beklenmedik bir şölen. 10 gol tam anlamıyla delilik. Savunmaların tatilde olduğu, futbol severlerin kazandığı bir gösteri. Turnuvanın en eğlenceli maçı. Miami'de çılgın gece. 10 gol ve İngiltere galibiyeti. Ya. Beyaz Saray'ın Dünya Kupası organizasyonlarından sorumlu ismi Andrei Giuliani. Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı

futbolcu Balogun'un cezasını neden ertelendiğini ilk kez açıkladı. Öncelikle hakem Klaus daha önce Brezilya'da gösterdiği kırmızı kartlar nedeniyle soruşturma geçirmiş bir isimdi. İkincisi, pozisyonda VAR sisteminin kurallara aykırı kullanıldığını düşünüyoruz. Son olarak da bu turnuvaya milyarlarca dolar yatırım yapan Amerika vergi mükelleflerine karşı adil bir dünya kupası sağlanma sorumluluğu vardı. O yüzden bu kararı almak zorundaydık demiş. Vay vay vay. Amerika bu arada yani açıklama da şeyden dolayı mesela, utanmadan bu açıklamayı mı yapmışlar? Evet, bu açıklamayı yapmışlar. Dünya Kupası baş danışmanının açıklaması. Amerika vergi mükelleflerine karşı adil bir Dünya Kupası sağlama sorumluluğumuz vardı. O yüzden böyle şeyler oldu demiş yani. Vurucan kamçıyı, vurucan kamçıyı. Abe çetin ben diye yazmış. 1419 gün sonra Dünya Kupası başlıyor abi. Başarılı olur muyuz diye. 1419 gün sonra diye. Ben şunu anlamıyorum Doğan abi. Federasyonun 10+4 kuralından memnun değil kulüpler. Peki anlaşamıyorlarsa başkanı değiştiremiyorlar mı? Yani böyle ortak karar alınıp seçime gidilemiyor mu acaba federasyonda demiş. Federasyonda seçime gitmek mi? Yıl kaçı? Nerede yaşıyorsun? Ne zaman kesin dönüş yaptın Türkiye'ye? Oğuz Altay bugün yok arkadaşlar. Abi Amerika'da başka futbolcu yok muydu, o kırmızı kartı iptal edip de futbola gölge düşürürler. Zaten Messi'yi kayırarak o finale kadar getirdiler. Ondan sonra Salah cuma gününe kadar gelmezse stadın önünde kendimi yakarım abi demiş. Salah cumaya gelir mi diye yazmışlar. Oradan oraya şimdi bağlatmayın konuyu, cumaya gelir mi diye. Günaydın Doğan Beyciğim. Hayırlı haftalar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan ben. İspanya milli takımını sonsuz tebrik ediyorum. Messi ve sazendelerine futbol dersi verdiler. Turnuva boyunca sadece bir gol yediler. Oyuna kim girerse girsin makine düzeninde oynadılar. Uçan kaçan Fransa ile Arjantin'de eze eze yendiler ve mazlumun sesi oldular. Elif Ada Şemenoğlu yazmışlar. Elif Hanımcığım. Yaşar'la ilgili mesajımı Yaşar'dan korktuğun için mi okuyorsun acaba? Şaka tabii ki abi demiş. Finale yakışmayan oyundu. İngiltere-Fransa maçı daha zevkliydi. Final maçı İspanya-İngiltere olması gerekirdi. Arjantin başkanlarının yardımıyla buraya kadar geldi. İspanya oyunu bozdu. 90 dakika boyunca tek süt çektirmediler. Süt mü? Süt kupası mıydı bu? Alper Üstündağ Salah transferinin bittiğini söylüyor demiş. Bir iki isim var öyle, Salah transferi 2+1 yıllık ıslak imzalar bile atıldı hatta falan moduna geçildi ama bir şey diyemiyorum. Yani görmedin inanmam. Görmedin inanmam. Salah abi görmeden, formayı giymeden, antrenmana çıkmadan falan inanmam ya. Yani. O yüzden yani inanamayacağım bir transfer anlamında söylemiyorum. Ben geliyormuş, bitti diyorlar. Atmış abi imzayı falan, hani böyle şeyler. O yüzden hani ona bakarsan Trossard'ın transferiyle ilgili olarak da ekranlarda çıkıp da gelir de sadece İstanbul'a gezmeye gelir, yoksa buradan bir kulüple anlaşamaz falan diye söyleyen arkadaşlar da vardı. Onlar aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Mobil telefonu kapalı ya da o kapsama alanı dışına moduna geçmişler yani. Böyle bir gerçek var. Ama bizde oyunlar, valla düğüne çağırsam oynatmam dediğimiz isimlerin dün düğünde buluşmalarıyla alakalı bir sürü şey çıktı. İşte bir taraftan Eren Elmalı'nın, Uğurcan'ın, Yunus'un, Abdülkerim Bardakçı'nın düğünde İsmail Yüksek'le beraber halay çekmeleri, karşılıklı göbek atmaları falan. Bunlar çok tatlı şeyler, bunlar çok güzel şeyler. Bir an İrfan Can Kahveci'yi Derya Ulu ve Asil'le beraber sahnede şarkı söylerken falan gördüm ben. Derya zaten deli Fenerbahçeli bir kız. Ama fena mesela Asil o kadar futbolla ilgilenmiyor olabilir. Derya'nın mesela ben birkaç ortamda yan yana geldiğimiz, hatta Bein Sports'tayken bir programda konuk olarak almıştık biz Derya Ulu'yu. Cem Arslan, ben, Hop Dedik Ayhan, Ali Ferah Pot program yaparken orada. Derya Ulu yani iddia
üzerine şey yapmıştı, hani top sektirme durumu. Hani Ali'den benle aynıydı galiba top sektirme. Hop dedik, Ayhan'dan falan daha çok şey çektim, şey top sektirmişti yani. Müthiş bir başarısı var yani futbol konusunda. Çok da ilgili. Dün İsmail şeyle, İrfan Can Kahveci ile sahnede şarkı söylediler falan. Sana hastayım anla sana falan diye oralara girdiler. Ondan sonra ona eşlik ediyordu işte Uğurcan'ı, Yunus'u, Abdülkerim'i, Eren'i falan. Bundan rahatsız olan arkadaşları az önce bahsettik, konuştuk ama oradaki rahatsızlık bence biraz şeydi yani. Fenerbahçe'li eski yöneticiler neden gelemediler, başkanlar niye gelemedi, orada ne vardı, neydi, değildi, hani birlik beraberlikti falan kısımları aslında biraz daha konuşuluyor. Ya Dursun Bey çelenk yolladı mı acaba falan, hani oraya bakacaklar, yoksa oradan hemen hashtag açılacaklar, yönetim istifa falan diye. Ne işim vardı Abdülkerim falan, oralara gider konu. Bundan beslenmeyin arkadaşlar. Bu sefer biraz daha böyle futbolun keyfini çıkartmaya çalışalım. Bu arada Ulay'ın Fiorentina'ya transferi resmen duyurulurken maddi ayrıntıları da açıklandı. Ulay'ı 30 milyon 61 euroya satıldı. 61 euroda işte 30 milyondan aşağı düşmeyiz derken 61 euroda Fiorentina dua etsin. E, 81 ilimiz var yani. 20 euro daha fazla verebilirdi yani. Öyle gidebilirdi ama 61 euro iyi, 61 milyona istemediler yani. 26 milyon garanti para, 4 milyon 61 euro da bonuslarla, sonraki satıştan da %10 pay, toplam 30 milyon 61 euro. Ulay'ı Trabzonspor tarihinin en yüksek gelir elde edilen futbolcusu olmuş durumda. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Müthiş bir başarı bence. Yolu açık olsun. İzlerken keyif veren oyunculardan bir tanesi. İnşallah yolu tekrar Türkiye'ye düşer diyeyim. Ama onu zaten Drogba çok farklı yerlere getirecektir. O zaten kendi yeteneğiyle bir yerlere gelecektir de. Doğru mu Salah gelmezse Van Dijk olayı? Vallahi Salah dışında dün gündeme bomba gibi düşen bir isim daha vardı işte. Van Dijk'ın Galatasaray'la görüşmeleri devam ediyordu. İşte eğer Sanchez satılırsa acaba mı diye konuşuluyordu. Hatta Abdülkerim'le Van Dijk yan yana, abi biraz ağır kalmaz mı ya dönen yorumlar vardı ama 2018 yılından beri Liverpool forması giyiyor bildiğim kadarıyla Hollandalı savunmacı. Ama ilk etapta evet dediği iddia ediliyordu Galatasaray'a. Tabii şartların daha detaylı konuşulması için oyuncunun menajerinin İstanbul'a davet edildiği, eğer Salah transferi olmazsa Hollandalı stoperin yıllık maaşla işte 12 milyon 13 milyon civarında bir maaş beklentisi olduğu söyleniyor. Ve Liverpool'la bildiğim kadarıyla bir yıl daha sözleşmesi var ama Van Dijk her yere gidiyor. 35 yaşında en az 10 milyon euro verebileceğini, işte en fazla daha doğrusu verebileceğini söylemiş Beşiktaş. Oradan bir cevap gelirse eğer, bir dönem Liverpool'un vazgeçilmezlerinden biriydi ama kaptanı artık iyi bir teklif gelirse satmayı düşündüğü oyuncular içerisine o listeye koymuş durumda Liverpool. Van Dijk'te olabilir diyorlar. Öyle diyorlar. Adalı transferde oyuncuyla mutabık olduklarını ve Muhammed Salah'la bir sıkıntının bulunmadığını söyledi. Sadece menajeri devreye girmiş. Faik Gürses hocam da, üstadım da Emre Tilev'e bağlandı. Ben de yolda gelirken arabada denk geldim Faik abinin bağlantısına. O da Emre dedi, biz bu konulara girmeyelim dedi. Bunlar girilmeyecek konular değil aslında. Faik abinin tabii hani hem yönetime hem işte yani eskiden şeyi

0: Hatırlıyorum mesela Faik abi de biraz böyle bir hafif şeye dönmüş. Hani ne gerek var Emre'cime dönmüş mesela. Benim yani eski Faik abi olsaydı işte Kazım Kanatların, ondan sonra Vedat Okyarların, İlker Ateşlerin olduğu dönemde hani yönetimin üzerinden, yanından, sağından, solundan, içinden, tam ortasından falan her taraftan böyle geçilen yorumlar, yazılar yazılırdı yani. Eyvah eyvah derdi, titretirdi yani bazı köşe yazarları, yöneticileri. Şimdi çok öyle toplara girmeyelim, onları çok konuşmayalım da olabiliyor. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor yani. Bu Faik abiden kaynaklanan bir durum değil. Bu sistemin ve dönemin getirmiş olduğu bir konu. Hani bana ne oldu okuyamıyorsun, var ya hani böyle mesajlar geliyor ya, ne oldu okuyamadın, hadi verin sanayiyi okuyamadıysam. Ben de hep öyle diyorum ya, ver hemen, buraya yakınız zaten, burada hemen sol taraf Atatürk Oto yani. Ben kendim giderim ya okuyamadıysam sanayi. Bu turnuvada etrafımdaki herkesin Arjantin'den nefret ettiğini söyleyebilirim demiş. Yani etrafım işte hepimiz kardeşiz diye modunda bakarsak bütün Türkiye'de böyle bir hava var ama yine hala da işte gözyaşlarına hakim olamayan Messi'den sonra o konuya bağlandı gene. Döndü yani. Telefon alacak mısın? Alalım. Ederseniz telefon alırız. Yazarsanız mesaj okuruz. Denk geldikçe bakıyoruz işte. Cenab-ı Allah bizim grubumuzdaki takımı şampiyon yaptı. Manisa'dan selamlar. İspanya'da 2 U20 oyuncusu oynattı final maçında. Ayrıca devre arası gösterilerini izledim ve hiçbir sıkıntı olmadı bende demiş. Shakira'yı seyrettim ben, yayıncı kuruluş vermese de diye yazmış. Şimdi bu saatte bunlar verilir mi diye. Devre arasında olmadı ya. Arkadaşlar hepsi bağlanacaklar zaten, bütün yorumcular hafta içinde. Herkes şey bekliyor mesela, abi işte bir transfer haberi verebilecek birini bağlasana, onu yapsana, şunu yapsana. Bak hemen aynı mesajlar işte, aklın yolu bir kısmındayım. Dinleyicilerin birçoğu şey diyor, İspanya'ya Ibiza'dan villa vermişler midir oyunculara diye yazmışlar mesela. Salah'ın imza törenine beraber gidelim mi abi? Hiç ünlü biriyle imza törenine gitmedim diyor. Murat abim var. Murat abin orada. Bülent Uslu var. Onlar ünlüler. Onlarla beraber. Salah'ın imza töreni cuma namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden. Yapmayın böyle. Yani Beşiktaş'ta taraftarların şu anki işte var bir amatör kümede mi olmuş? Alkolü bıraktık, namaza başladık falan diye bir imamın böyle şey, böyle görüntüleri falan, inanılmaz şeyler paylaşılıyor mesela Muhammed Salah'la ilgili olarak. Beşiktaş'ın artık taraftarın gelmesiyle falan diye öyle caps'ler, işte reels videolar, story'ler falan havada uçuşuyor yani. İyi yayınlar. Beşiktaş hangi teknik direktörü? Beşiktaş teknik direktörü Salah sistemime uymaz diye istememiş. Hangi sistemi var ki uymuyor? 61 euro uçak bilet parası değil midir acaba diye yazmışlar. Doğan abi kolay gelsin Bursa'dan. Ahmet Salah transferi muhteşem bir transfer olur. Fakat başkanın açıkladığı gibi menajer oyunları varsa, fiyat yükseltme gibi, başkan dik durursa Beşiktaş'a yakışan bu olur abi demiş. Salahlık yaptı olmasın ondan sonra, Beşiktaş'ın almamasından sonra oralara bağlanabilir. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Eğer yenilerin, en iyilerin seçildiği Dünya Kupası kadrosunda Trossard yerine Galatasaray bir futbolcu seçilse bazı spor TV ve radyolar yıkılıyordu dün akşamdan itibaren, ama Beşiktaş kim ki, Fenerbahçe kim ki varsa, yoksa spor takımı falan diye yazmışlar. Uğurcan 36 milyon euroya satılmadı mı o zaman diye sorarım demiş. Trabzonspor, Christ Ulay'ın Fiorentina'ya transferini resmen duyururken maddi ayrıntıları da açıkladığında Karadeniz ekibi 26 milyon euro garanti para, 4 milyon 61 euro bonuslarla sonraki satıştan %10 pay olacak denildiğinde toplam 30 milyon 61 euro ile Ulayi Trabzonspor tarihinin nasıl en yüksek gelir elde eden oyuncusu olur ki diyor. Uğurcan 36 değil miydi diye soruyorlar. Bak atlamıyor kimse. Gördün mü oradan? Aramızda sporu seven muhasebeciler de var, hatta yeminli mali müşavirler. Abi anlayamıyorum. Bu zenginler çok vicdansız. 80 milyon nüfus var bu ülkede. Bir zengin 80 milyonu dağıtsa adam başı 1 milyondan fazla deyip helal olsun sana Dodo Yençek, tebrik ederim seni demiş. Hani nerede diye sorarlar demiş. Hani nerede diye sorulan soru ne acaba? Dünya Kupası'nı izledikten sonra bizdeki hakem hatalarının daha masum kaldığını düşünemez miyiz demiş bir arkadaşımız da. Bir arkadaşımız söylemiş sadece bunu, o yüzden geçiyoruz konuyu. Birkaç arkadaşımız söylemiş olsaydı konuya daha hakim olabilirdik. 85-58 günaydın, iyi haftalar.
1: Alo, günaydın Doğan abicim. Nasılsın, iyi misin? Bakırköy'den Sivaslı İlhami ben.
0: İlhamicim teşekkür ederim, iyiyim çok şükür, her şey yolunda, daha da güzel olacak inşallah.
1: İnşallah abicim, herkese sağlıklı, güzel, bol, kazançlı günler diliyorum, iyi haftalar diliyorum tüm Radyo Gol dinleyenlerine. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik ediyorum.
0: İspanya'nın buna çok ihtiyacı vardı. Ben oraya öyle gireceğim bak ben de. Herkes öyle diyor, abi İspanya'yı tebrik edelim falan deyip böyle.
1: Abi yani şimdi biz Türkiye olarak elendiğimiz için haliyle bütün Dünya Kupası'ndaki modumuz, enerjimiz, sinerjimiz, her şeyimiz kayboldu. Bir de saat farkından dolayı zaten Dünya Kupası'na bakış açımız biraz ülke
0: bak
1: olarak.
0: Saat 22'de 19'da maçlar oynanabiliyormuş. Bizimkilerden bir tanesinde koysaydın ya o saate mesela, ne güzel olmaz mıydı? Belki bizim ya, modumuz daha
1: demek
0: farklıydı.
1: Demek ki Rabbim nasip Mevla onu nasip etmedi bize.
0: Çok tehlikelisiniz yani, ya.
1: Kısmet değilmiş diyelim ama olsun, sağlık olsun. Bunu da tecrübe ettik. Önümüzdeki turnuvalara bakıyoruz inşallah.
0: İnşallah.
1: Doğan abicim,
0: peki şeyi itiraf edebilir misin İlhami?
1: Buyur abi.
0: Fransa'nın kazanacağını bir hafta önce söylüyor muydun?
1: Evet.
0: Söylüyorum. Ya da Arjantin'e verecekler bu kupayı demiyor muydun?
1: Arjantin'e güzellik yaptıklarını içimden çok geçirdim.
0: Yani dışarıdan ayıp olmasın diye mi söylüyor? Kim ayıp olacak acaba, onu merak ettim ben.
1: Yok yani sözlü olarak söylüyordum ama bunu Radyo Gol şeylerinde, yayınlarda açıkladım. Beyan edemedim.
0: İçinden biliyordum da yazamadım, çizemedim, söyleyemedim yayınlarımda diyorsun yani. Radyo Gol dinleyicisi de herkes yayınlıyor.
1: Genelde Radyo Gol'de şeffaflığımız var. Herkes her düşüncesinde hakaret olmadığı sürece beyan edebiliyor. Radyo Gol'ü de bu yönden çok seviyor ve takdir ediyorum aynı
0: eyvallah,
1: zamanda.
0: Eyvallah, eksik olmayın.
1: Tüm mecralarını bize açıyor objektif olarak ve bir böyle bir nasıl diyeyim, dijital ortamda olsun, işte sesli olsun, telefonlu olsun, yazılı olsun, sağ olsun Radyo Gol'ü ailemiz olarak gördüğünüz için bütün dileklerimiz, her şeyimizi beyan edebiliyoruz.
0: Eyvallah. Peki takımlar için, lig için düşüncelerin nedir?
1: Şampiyon takımın şampiyon taraftarıyım. Hocamız, başkanımız, kadromuz, iskeletimiz, her şeyimiz yerinde. Bu yabancı kuralının da etkisiyle artık Dursun başkanımız gereken hamleyi yapacak. Bekliyoruz, acelemiz yok. Bir aylık daha zamanımız var. Diğer takımlar şu anda kadrolarını güçlendiriyorlar. Galatasaray'ı geçmek adına. Çünkü şampiyonu geçmek için şampiyondan daha iyi kadro kurmak gerekiyor. O yüzden iyi bir kadro kuruyorlar. Önümüzdeki sene Süper Lig'de güzel maçlar izleyeceğimizi umut ve ümit ediyorum. İnşallah böyle olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sivas Spor'da yeni başkanımı seçti. Eski ve yeni teknik direktörüyle yeniden anlaştı. İsmet Taşdemir'le. İnşallah Süper Lig'de, olması gereken ligde inşallah olurlar. Biz de gururla her zaman olduğu gibi bir Sivaslı olarak Süper Lig'de takımımız var.
0: Vallahi tabii ki Mecnun Başkan'ın da biraz böyle dokunuşları gerekiyor gibi geliyor bana. Sanki o gidince böyle bir koy vermişlik, bir boş vermişlik varmış gibi hissettirdi, değil mi? Ya yani onun ağırlığı...
1: Mecnun Başkan Sivas'ın her şeyiymiş. Kesinlikle. Bence söylenmesi gereken her şey bu herhalde. Öyle düşünüyorum. elini çektikten sonra ya da gölgesini çektikten sonra Sivas böyle borsa çizgisi gibi aşağıya doğru indi. Ama Sivas Spor büyük bir şehir. Anadolu'nun kadim şehri. Hiç merak etmesin kimse. Gereken yere en kısa zamanda gelecektir. Zamana ihtiyacımız var. Zaman her şeyin ilacıdır. Güçlenerek, küllerimizden yeniden doğarak Süper Lig'e çıkacağız inşallah diyorum Doğan abi.
2: Teşekkür ettim.
1: Bu Türkiye Jokeyi Kulübü'nün Gazi Koçu'ndaki dördüncü atıyla ilgili de benzetme, isim benzetmesiyle alakalı. Bu Real Madrid'e transfer oldu. Bu İspanya'nın defans futbolcusu Kukuleta biliyorsun abi.
0: Hı hı.
1: Ben bununla ilgili Türksel Süper Lig'deki benzettiğim futbolcular var. Sadık Çiftpınar ve Sağlar Söğüncü. Çok sözüm meclisten dışarı diyeceğim ama şöyle canlı bombanın önde gidenleri. Bu üçü de. Bu sene Real Madrid'e en az 5 ya da 10 tane penaltı yaptırırsa hiç şaşırmam diye düşünüyorum.
0: Biraz böyle fevri hareketleri var. Omuz çok fazla kullanılıyor değil mi? Vücut ittirmeler mittirmeler. Gerçi Arjantin'de her futbolcu bunu yaptı ama Cucurella'nın da bir önceki maçta mesela İspanya'nın dakika 10'du ilk sarı kart gördüğünde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şöyle o futbolcuda şunu gözlemledim. Dünkü maçta bir son yarım saat izleme şansım oldu. Diğer maçlarını hiç izlemedim. Fakat futbolcuda şunu gördüm. Aldığı topu yanındakine pas istatistiği olarak verdiğini gördüm. Bir de boş koşular yaptığını gördüm. Ama tabii teknik direktör olmadığım için belki şu an dinleyen birçok dinleyenimiz bana şey diyebilir.
0: Yani ama futbol aklı, topu alışı, kademe anlayışı, hızı, onun sonrasında uyumu, yani her şeyiyle gerçekten topçu yani adam.
1: Sen
0: saatli bomba yani, falan diyorsun. O risk olmazsa zaten başarıyı çok kolay kolay yakalayamazsın ya. O son şutta mesela basketbolda da öyledir. Elin üzerinden attı kısmı var ya, yani bir salise geç kalsa o bloğu yiyecektir. Anladın mı? Kukurelian'ın da mesela alışları, dönüşleri, koşuşları, hızı, tekniği, taktiği, kondisyon, her şeyiyle bence yapma. Dün maçın en iyilerinden 3 tane isim sayarsan bir tanesi odur yani.
1: Senin en iyi futbol görüşlerine saygım sonsuz.
0: Engin mengin değil, ben öyle değil gibi yani.
1: Senin sözünün üstüne söz söylemem.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Hani ben dedim ki mesela.
1: Bu da film repliği gibi oldu ama bu da film repliği gibi oldu.
0: Estağfurullah. Mesela sen Rodri için şey diyebilir misin abi, her topu aldığında hani bir oyun kuruş mantığı bu kadar mı zekice olabilir diye.
1: Ya şöyle bu level başka bir level zaten abi. O arena başka bir arena. Zaten üzülerekten hani bizim orada neden olmadığımızı dünkü maçtan sonra bir kez daha anlamış olduk. Yani kendi futbolcularımız çok iyi, çok güzeller ama hani o level başka bir level, yani orası başka bir arena. O yüzden arada hani fark var. Aramızda demeyeyim de onların arasında bir fark var yani. Gerçekten fark var yani. Ama tebrik ediyorum İspanya'yı da kazandıkları için. Messi de şansına küssün, artık bu sene olmadı. Yapacak bir şey yok.
0: Peki, teşekkür ediyorum sana da, ağzına yüreğine sağlık. İyi haftalar.
1: Teşekkürler Doğan abicim. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. 88.00 sana da iyi yolculuklar ve günaydın.
1: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Maşallah Türk gibiyim diyeyim. Her şey yolunda. Böyle biraz şarja takılmış yeni telefon gibiyim ben de. Öyle 3-4 gün bir kaçamak yapınca insan bir kendine geliyor tabii ya. Tedbirli mekanda ferahlık var her zaman.
1: Evet abi. Öncelikle ben de İspanya'yı kutluyorum abi. Bilmiyorum bu benim içime mi doğuyor ama 2010 yılında ben 2009 yılında üniversite okuyordum. 2010 yılındaki Dünya Kupası İspanya'nın kazanacağı bir içime doğmuştu. Yani o zamanlar bir sosyal medya platformunda böyle yüzümüze bayrak falan yapabiliyorduk. O zaman İspanya'yı destekledim. Yani öyle içime doğmuştu. Ondan sonra 14 oldu, 18 oldu, 22 oldu. Herhangi bir şey hissetmedim. 2026'da da bu şekilde böyle bir İspanya'nın şampiyon olacağını hissettim. Bilmiyorum kader midir değil midir ama ben onların adına çok sevindim. Keşke biz olsaydık.
0: Keşke. Keşke. Keşke. Yapacak bir şey yok. Peki ligimizle ilgili var mı bir düşüncen veya ne bileyim üçüncülük maçıyla ilgili kelam edersin diye tahmin ediyorum. Yani böyle maç seyrettin mi daha önce, Fransa İngiltere maçı gibi?
1: Abi bir gün öncesi benim en sevdiğim maçlardan biri Meksika İngiltere maçıydı, bilmiyorum. O da benim çok hoşuma gitti.
0: Hı hı.
2: Daha sonrasında üçüncülük maçı bence final maçı.
3: 3-2 biten maç değil mi? Ben de onu tabii dışarıdaydım. Evet, evet. Seyrettiğimde.
2: Yani çok hoş maçtı. Yani Meksika orada artık yani sezon son damlasına kadar verdiğini düşünüyorum. Meksika'da yani geçebilirdi bilmiyorum ama yani o maç olarak çok hoşuma gitti o maç benim. Artı bir de üçüncülük maçı mükemmeldi. Bence çok gol olmasının sebebi de iki takımın da bence hani artık
3: defansların yani tatile çıktı. Değil mi?
2: Aynen.
3: Savunmaların tatilde olduğu bir maç.
2: Şey yaptı. Abi de ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu Salah da bir çıktı dediler ama sabah Emre abiden ne dinledi? Şimdi sana bunu sormak isterim.
3: Ne için?
2: Pürüz çıkmasının, bu pürüz çıkmasının nedeni Galatasaray'ın devreye girmesi olabilir mi abi, öyle bir şey? Hani çünkü Mısır'da Salah 10 numara gibi oynuyor gibi gördüm. Galatasaray'da bir 10 numara lazım. Ben orada Silva şey özür dilerim. Bruno Fernandes biraz pahalı gelmiş olabilir. Onun yerine Muhammed Salah 10 numaraya çekilebilir mi Galatasaray'da? Öyle bir düşünceleri var mıdır? Böyle bir şey hissettim. Bilmiyorum. Sana bunu sormak istedim.
3: Yani tabii ki olabilir. Salah transferinin tamamlandığı falan yazılınca menajeri devreye girdi falan deniliyor da. Şimdi şöyle bir konuşma da geçiyor. Tamamlanan bir transferde menajer nasıl devreye girebiliyor ki?
2: Yani.
3: Hani bitti denmiyor mu mesela? 2+1 yıllık anlaşma sağlanmış ama menajeri son anda devreye girmiş. Anlaşma sağlanmış da hani bir anlaşma yapılmamış ki. Gene bir söz alınmış. Yani. Menajer devreye girmi demek ki biten bir şey olmamış zaten.
2: Islak imza bence kağıda düşmedikten sonra abi böyle bir açıklamanın yapması kulüplerimde çok çok zarar veriyor.
3: Abi ben formayı görmeden diyorum artık ona yani. Ben üzerine evet, girmeden evet. O Ümraniye'de sahaya çıkmadan Nevzat Demir'de.
2: Evet abi, formayı giyince de değişebiliyor. Islak imza atılacak, imzalar bitti.
3: Yani doğru söylüyor. Mehmet Topuz transferinde de vardı o. Formayı aynen, gördük aynen. Gece aynen. Sabah bir baktık başka ekmana çıktı.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Yusuf Erdoğan'da da böyle bir şey görmüştük. Yakın zamanda dediğim gibi diğer senin söylediğin de buna örnek. Bir de bilmiyorum Şampiyonlar Ligi Galatasaray için bu sene nasıl geçecek, nasıl bir yol izleyecek. Ama artık biz çeyrek finalleri, yarı finalleri görmek istiyoruz.
3: Galatasaray'da biraz böyle bir sessizlikten dolayı rahatsızlığın var mı? Hani her geçen gün biraz abi, daha
2: kesinlikle,
3: o...
2: Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Çünkü çok transfer yapmış olmak demektir ki ya benim takımım bu lig için yeterli değil. Ya da benden daha iyi bir takım var ki ben onu yetişmek için bu transferler yapmam gerekiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve yani Trabzonspor'u bunlardan ayırıyorum. Çünkü Trabzonspor biraz daha böyle yapılanmaya dair. Hani alayım, satayım mantıklısında. Ama Fenerbahçe şu an Fenerbahçe ve Beşiktaş hani ben Galatasaray'a geçmek istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Onun için ben geçen sene Galatasaray'dan daha gerideydim. Üstelik ileride olmam lazım deyip daha fazla transfer ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'a transfer ihtiyacı yok. Var tabii ki ama Fenerbahçe ve Beşiktaş kadar olduğunu düşünmüyorum. Bir de bir stoper 10 numara. Bir de yedek forvet olduğu zaman bilmiyorum. Bir de işte kanatlara bir kişi bence. Hem sağ hem sol kanatta oynayabilen bir kişi lazım. Barış ve Yunus oraları götürür. Sane var, Barış var, Yunus var. Yani ben...
3: Ya yeterli olur mu? Mesela yaptan... onlar 2 senedir de var, 3 senedir var.
2: Ya onların formuna göre mesela geçen sene Barış ve Yunus ve Sane
3: yani mesela ona bakarsan orta sahada göbekte de Torreira diye bir gerçeğin var. Mesela bu sene aynı performansı bekliyor musun?
2: Oraya zaten Leslie diyeyim ben. Bu çok mu demek istemiyorum. Leslie biraz daha ağzıma yakışıyor. Leslie'yi aldı. Çünkü o ikisinin yetersiz olduğunu çünkü yani Torreira yaklaşık 4 yıldan beri Galatasaray'da oynuyor artık. Gitgide desemez insanın yaşı da ilerlediği sürece belki biraz daha geri gitme şeyi var. Lemina'yı hani ben şey olarak görüyorum Doğan abi, hani bir maç var bir maç yok, bir maç %100'ünü veriyor bir maç sahada göremiyorum. Ona da Okan Hoca bence güvenmemiş olacak ki Ukoçukboy'u oraya çektiklerini düşünüyorum ve kesinlikle bir 10 numara transferi olduktan sonra eğer ki Saray'da Galatasaray satabilirse onun yerine gelen parayla beraber çok 10 numara bir transfer yapılırsa Galatasaray'ın bu sayede şampiyon olacağını düşünüyorum ben. İnşallah.
3: Ya Fenerbahçe'deki bu başlangıcı nasıl görüyorsun? Ya da Beşiktaş'ın toparlanmasıyla alakalı sana sorayım hadi bunu.
2: Abi Fenerbahçe'yi Beşiktaş'tan bir tık önde görüyorum. Greenwood transferi bence mükemmel bir transfer ama tutarsa. Yani çünkü Fenerbahçe o kadar çok yıldızlar geldi ki, hani gelip söndü demek istemiyorum ama Fenerbahçe'de o katkıyı veremedi.
3: Şey gibi, Kante yani, gibi diyebilirsin en yakın anlamda.
2: Yani Kante olarak değil, ben biraz daha Fenerbahçe'de hücumcu olarak düşünmek istiyorum bunu. Hani defansif olarak değil de hücum

0: Kadar çok güzel sporcular geldi ama Fenerbahçe'de istediğini veremedi. Greenwood verir mi veremez mi bilmiyorum. Yani benim temennim inşallah veremez ama elbette duruyor. Ve mesela Vedat Muriç transferi, yani bilmiyorum neden şey oldu, hem yabancı. Zaten o kadar çok yabancım var. Vedat Muriç yerine daha iyi bir forvet, yani daha doğrusu daha bitirici bir forvet olabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü o da şu an sakatlanmış galiba. Ve tekrar duyuyorum, Fenerbahçe bir forvet de alacak diyorlar. O zaman Vedat Muriç'i neden aldın? Yani iki forveti toplayıp bir tane adam akıllı daha böyle...
1: Sende Osimhen var zaten bir tane daha ihtiyaç duyar mısın? Mesela Icardi kalsın kalmasın diye niye tartıştın, o zamana dönmez mi?
0: Hayır abi, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. O, zaten Icardi kafa olarak bitirmişti. Icardi bizim bence efsanemiz. Ama her şeyin bir sonu vardır.
1: Şimdi Alex'ten geçen sene sen Osimhen'li Osimhen'siz diye konuştun ya daha önce, Alex'li Alex'siz, Fred'li Fred'siz diye devam eden Fenerbahçe'nin böyle sıkıntıları vardı mesela. Mesela sen
0: evet.
1: Osimhen'siz kaç maç çıkartabilirsin bu sene?
0: Abi Osimhen'siz bence hiçbir maç çıkaramayız.
1: Hiç demen lazım. Doğruculuk oydu ya, hiç.
0: Geçen İmraniye Spor maçını izledim. İmraniye Galatasaray maçını gençler oynadılar. Orada Ada Üzgeç miydi?
1: Hı hı.
0: Yani potansiyeli var gibi görüyorum. Geçen sene de izlemişim. Geçen sene de gol atmıştı ama o zamandan bu zamana hem fizik olarak da kendini biraz geliştirmiş. Bilmiyorum, belki monte edilebilir. Hani Okan Hoca biliyor nasıl. Çünkü ben bir 90 dakika görebiliyorum. Okan Hoca 7-24 yanlarında. Yani Osimhen'in yokluğunda bence Osimhen'e yakın ama yedek kaldı. Yedek kalacağında da bence sorun etmeyecek bir forvet lazım. Çünkü hayat, yani kime ne getireceğini bilmiyoruz. Osimhen de yani sakatlanabilir, Allah korusun. Yani tüm futbolcuları Allah korusun ama hayat bu şekilde ilerliyor. Onun için eğer Osimhen ya bir sakatlık geçirirse, dediğim gibi Galatasaray'ı bence zor günler bekler.
1: Peki, teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın. İyi haftalar diliyorum.
0: İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.
1: Eksik olma, sağ olasın. Şimdi sözleşmesi olan oyuncular, kadroda bulunanlar, 22 tane oyuncu Fenerbahçe'de. Bunlardan Sıdıkı Şerif, ondan sonra Dorgeles Nene, Mimović, Brown ve Fayet. İşte 10 artı 4'e uygun olan oyuncular, işte Olaytan, Elan Ricardo ve Quattara, Beşiktaş'ın uyan oyuncuları. Yelert, Leslie demek daha kolay geliyor tabi, Oguvucu'ya. Ondan sonra Renato Nagada, yine bu sistemdeki isimler arasında ama şu an 12-13, iki tane daha oyuncu alabilme durumu söz konusu. Mesela Galatasaray'ın bu transferleri ne zaman bitirecek? Hatta Trabzonspor için şu an kadrodaki yabancı oyunculara bakıyorsun. İyi bir kadro ve üzerine koymaya devam ediyor. Bir taraftan Draguş'u, Onaçus'u, işte Muçi'yi aldıklar. Öbür taraftan Falcarelli, Lundstram, Mendy, Pina, Cabral, Savic, Enbaybu, Batagov. Lan iyi işler yapıyor. Saviola var öbür tarafta. Bukhari var, Benjamin. Cabral var, onu unutmayalım. İyi transferler anlamında. Vallahi biraz çetin geçecek gibi gözüküyor ama bence şu dönem içerisinde zaten artık o son eşik atlandı. Yani Dünya Kupası da bitti. Artık menajerlerin, takımların, yöneticilerin, alacakların, vereceklerin kısmında netleşmelerin başladığı. Hani o dekoder sahibi olduk. O şifreli yayınlar kalkacak, daha net, daha HD görüntülere kavuşma imkanındayız. Şimdi öyle bak, yani bir kıtada, işte 3 ülkede 48 takımın işte 104 maç yaptığı ve bir şampiyon çıkardığı bu organizasyon herkesi biraz böyle bir rolantiye aldı. Kimi böyle jikleyi çekti, ilerledi. Kimi bayır aşağı boş vitesde saldı. Kimi bir şeyler halletti, boşta kalanlar, gidemeyenlerle bir ön protokoller, sözleşmeler, söz kesmeler, nişanlar falan, onları bitirdi. Ama en sonunda artık zurnanın zırt dediği kısma geldik. Yani yıldızların cep yaktığı bir gerçek. Ama artık pamuk eller cebe ya da artık o dönem bitti. Biraz daha bekleyelim, akşam pazarı olsun, erkenden almayalım, pahalıdır, akşamüstü ucuzlar falan gibi bir yaklaşım. O artık ev hanımlarına kalsın. Çünkü bir taraftan bakıyorsun Almanya'da, bir taraftan İspanya'da, işte majör liglerde, Avrupa'nın birçok noktasında, ama şuradan da biraz anlaşılması gerekir. Afrika ülkelerindeki oyuncuların da kendini pazarladığı, vitrine koyduğu ve fiyatını arttırdığı gerçeğini unutmayalım. Çok fazla isim var şu an gündeme getirilen. İşte Galatasaray için Alverca diye bir takımın Naga'yı istediği konuşuluyor. 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği söyleniyor. Lemina ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerindeki asıl krizin şu olduğu iddia edildi. Gabonlu futbolcu menajerine ödenecek 350 bin euronun yatırılmasını şart koşmuş. Yönetim henüz bu konuda bir adım atmamış. Kriz çözülürse Lemina'nın yeni kontratında bonuslarla birlikte yıllık 3,5 milyon euro kazanması bekleniyor diye bir haber çıkmış. Bak, menajerlerin şu an tam futbolcular üzerinden ya da işte menajerlerinin baskısı üzerinden biraz şey yapıyor. Duraksama dönemine, lale devrine giriyor yani. İşte Salah'ta da aynı konu var ya. Hani gecikmenin nedeni menajer kısmında. Salah tarafı onay verdi, ancak transferin bittiğine dair haberler çıkınca menajeri komisyon talebini %35 yükseltti diyor. Bu oran kabul edilemez bir orandır. Üstelik Salah'ın bu rakamlardan haberi yok ifadesini kullanıyor. Bu arada Beşiktaş kulübünün Come to Beşiktaş akımının yaşandığı 2017-2018 sezonunda 501 bin forma satışı olmuş. Yani bu rakam rekor olarak kayıtlara geçen bir rakam. O Come to Beşiktaş dönemi, yani Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi grup liderliği olan sezon var ya, 2017-2018, daha dün gibi akıllarda ama işte bak zaman geçmiş, vay be o kadar geçmiş mi ya falan deyip tam aradan 8 sene geçmiş yani, öyle böyle deyin neredeyse, değil mi? Ondan sonra bu rakamlar rekor olarak kayıtlara geçmiş. O dönem Come to Beşiktaş döneminde 501 bin forma satışı olmuş. Ama tabii yönetim 200 bin hedefi koyuyor Salah sonrasında. Özel ürünler, sponsorluklar, reklamlardan gelecek ekstra gelirlerle işte kombinesiydi, loca satışlarındaki patlamalar falan filan deyip kulüp kasası biraz artışa evrilecek. Öyle bir hesaplama var, ama rekor bir artış, işte borçları kapatabilecek bir para, Salah gelişi, loca satışını, forma satışını, kombine satışını, reklam anlaşmalarını ya da ne bileyim sponsorlukları, özel ürünleri falan gerçekten bu kadar arttırabilir mi? Yani o isim Salah mı sizce? Yeterli olur mu? Ha, iyi bir kampanyayla neden olmasın dedirtir yani. Mesela Osimhen'in bile maskelerinin böyle bir forma, maske, bir de bir şey daha vardı, işte atkı mı vardı, bileklik mi vardı, öyle bir şeyi vardı mesela, 10 bin liradan satışa çıkmıştı hatırlıyorum, elde kaldığı söyleniyor. Sonra belli organizasyonlarda, belli kampanyalarda işte bunu alırsan bu bedavaya dönen bazı şeyler, satışlar yapıldığı da konuşuluyordu, söyleniyordu. O bile olmadı. Ama tabi kulüp sadece Salah için 200 bin forma hedefi koyuyor. Transfer maliyetini büyük ölçüde karşılayabilecek bir seviye midir? Hesaplarsanız işte 200 bin forma satışı, 6 bin liradan forma satsan elde edebileceğin rakam ne olabilir yani? 6.099 lira mı bir şey, 6.100 lira mı? O civarda bir meblağ var yani forma satışlarında. Bunun yanında tabii özel ürünler var, yeni sponsorluklar var, reklamlardan elde edilecek ekstra gelirler çıkacaktır. İşte buna kombineyi, locayı da eklersen bir patlama yaşanabilir tabii. Yani bir rekor bir artışla gelir, uçuşa geçebilir. Hani öyle söyleyelim ya da Yani uçuş dediğimiz kısımdan bahsediyoruz. Gerçi borcun uçuşa geçtiği kısmı çok konuşmamıştık ama gelirleri arttırmaya çalışıyoruz yani. 67-61, sana da günaydın.
0: Günaydın, kolay gelsin, iyi günler.
1: Mutlu sabahlar olsun, buyursunlar.
0: İstanbul'dan arıyorum. Milli takımla ilgili konuşmak istiyordum.
1: Buyurun.
0: Şeyin bütün, ben Montella'nın gitmediğine sevindim aslında. Çünkü büyük bir ihtimal Eylül ayında, yanlış bilmiyorsam Doğan abi, Fransa'yla ilk maçımız var galiba bizim Uluslar Ligi'nde, ilk resmi maç.
1: Evet.
0: Eylül ayında. Muhtemelen şimdi yeni teknik direktör gelseydi bize, Eylül ayında o da gitmek zorunda kalacaktı. Çünkü Fransa hem bu Dünya Kupası'nda umduğunu bulamadı, hem de onlar da teknik direktör değiştirdi. Muhtemelen bir İspanya gibi bir facia yaşanacak orada. Ve o zaman büyük bir ihtimal Montella gidecek diye düşünüyorum. Yani dünkü finale gelince,
1: bu arada bir Arjantin... Türk futbol sever olarak sana şunu söyleyeyim. Hemen Uluslar Ligi'nden koptun gittin. Sen bu Fransa'yı seyrettin. Oynadığı oyun karşında, işte dünyanın en çok gol atmış Dünya Kupası'ndaki oyuncusu Mbappe bir taraftan, gol kralı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Ondan sonra oynadığı oyuna bakıyorsun. Ne bileyim hani... bizim Fransa'yla daha önce oynadığımız, abi biz bunları yendik sonra da berabere kaldık dediğimiz bir moda mı geçmemiz gerekir? En sevdiğimiz tarafımız o. Biz buradan Fransa'yla beraber el ele kol kola çıkarız, bu grupta kalırız, İtalya ile Belçika düşünsün modunda mısın?
0: Abi imkansız diyorum Doğan abi. Yani İspanya bize nasıl gelip Konya'da elini kolunu sallayarak altı tane attıysa, geçmişte yanmış olabiliriz Fransa'ya ama bu sefer şansımız yok gibi diyoruz, düşünüyorum. Çünkü turnuva da, yani herkesin şundan bir hafta önce veya bir buçuk hafta önce herkes garanti Fransa finalde yazıyordu. Bunlar onlar için bir hayal kırıklığı oldu. Üçüncülük maçında da maalesef bir altı tane gol yediler ve İngiltere'nin her attığı gol bence bundan sonraki ilk resmi maçları biz olduğumuz için İngiltere onlara altı tane attı. Herhalde onları bunu telafi etmek için büyük bir ihtimal. Bize çift çift atacaklar yani. Herhalde 10-0 falan diye biter düşünüyorum. Sağolsun Uğurcan kardeşimiz de Dünya Kupası'ndaki performansıyla tam bence Dembele'nin istediği. Her tabii tam kadro ki oynatır bence. Zidane yeni teknik direktör geliyor. Bir hayal kırıklığı yaşamışlar Dünya Kupası'nda. Tahminimce tam kadro gelirler. Dembele'nin tam istediği bir kalecimiz var. Uğurcan ceza sahası dışından her şutu yer, sağdan yer, soldan yer. Bence bir felaket olacak ve Montella en fazla bence kimse merak etmesin, Ekim ayını görmez yani. Eylül ayında mutlaka gidecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir teknik şey, direktör bu arada geldi. Teknik direktörü şey demişler. Ay mesela şeye diyorlar ki, Tuhel'e diyorlar ki Saka'yı niye oynatmadın daha önce, sen hoca değilsin falan diye mesajlar atıldı ya. Biz de olsa aynısını yapardık, evet. Yani sen Saka'yı Arjantin maçında yani niye oynatmadın mesela, diye
0: evet,
1: sormazlar
0: mı? Onu da söyleyecektim yani. Şey, Arjantin'i ittirdi diyorlar, Arjantin şöyle geldi böyle geldi. Ben İngiltere maçında, önceki maçlarda olabilir mesela, ilk başta kırmızı kartı es geçmiş, okey katılıyorum, ama İngiltere maçında %100 bence Tuel'in hatası var. Yani 1-0'ın üstüne yatmaya çalıştı ve resmen Arjantin'i kendi üstüne çekti. Ya senin kenarda dünya kadar futbolcu var. Efesinden tut, işte Beşiktaş'ından tut, Sakası'ndan tut. İşte Sakayı gördük Fransa'ya karşı ne yaptı. Yani Fransa'yı bunu yapan sizce şey yapamaz mıydı yani bunu?
1: Mesela maçın 90 dakikanın son 5 dakikasına bak, Arjantin ataklarına. Hepimiz şey demedik mi o serbest vuruşa kadar Lamine Yaman kullanmadan önce? Ya bu Arjantin golü bulacak. İspanya kaşınıyor. Atamadı bir gol. Bak Arjantin atacak, ondan sonra atamayanı atarlar deyip maçı bitireceğiz diye düşünmedik mi yani?
0: %100 ben de öyle düşündüm abi. Ama işte kırmızı kart biraz İspanya'yı rahatlar. Bence kırmızı kart olmasaydı yine uzatmalarda şeylerde Arjantin şansı yaver gidebilirdi. İspanya çok iyi oynadı.
2: Ama her şut kalecinin isteğe mi gider? Her şey kaleci şansı mı diyelim, takım şansı mı? Bilemiyorum, İspanya'nın yanındaydı. Yani iki takım da mesela yani Arjantin'i mesela istemiyorduk Türkiye olarak. Ben sevmiyorum. Türkiye'nin çoğu da sevmediğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin yarası olan, ben öyle düşünüyorum. Filistin konusunda onlar tuz basıyor. İspanya ise krem sürüyordu yaramında. Sırf o yüzden yani, yoksa İspanya, Arjantin'le İspanya gelip bir de 6 tane atmış yani. Ben bu Filistin olayı olmasa ikisini de tutmak, sadece futbol sever olarak maçı izlerdim. Hangisi ise kazansın derdim. Sonuçta mutlu sona ulaştık. Ben öyle düşünüyorum dünkü final için. Üçüncü maçı da bence müthiş oldu. Yani işte orada o üçüncü maçındaki Tuel'in ilk 11'ini görünce, maç içindeki oyunları görünce, yani Fransa'nın tabii moralden biraz düşüklüğü de vardı. Bence onlar da kendilerini finalde görüyordu. Finalde olması gereken bir kadro çünkü. Bunun da etkisi vardır muhakkak. Ama %100 Tuel de dönüştür herhalde. Yani ben bundan bir önceki Arjantin maçında nasıl böyle bir hata yaptım? Çünkü acayip kabanla. Ya sanki Tuel'in içine ben bir Fenerbahçeliyim, Aykut Kocaman kaçmış gibi. Aykut Kocaman var sanki. Tuel'in içinde öyle düşündüm. Kendi elleriyle verdiler. Yani bundan önce belki Arjantin'i ittirmiş olabilirler ama bence İngiltere maçı tamamen Tuel'e yazar. Başka ya, benim düşüncem bu.
1: Peki, ekol kazandı, kalite kazandı, takım kazandı, dünyalar İspanya'nın oldu diyebileceğimiz bir turnuvayı geride bıraktık. Güzel tatlar aldık, Yeşilburun adalarını seyrettik, Gana'yı, Gine'ye üzüldük, ona buna böyle mazlumun yanında olduk, biz kendi derdimize yandık. Evet, yani hani şeylerle alakalı, tamam, belki internette bir problem var, demek ki ondan kesildi. Teşekkür ediyorum sana da, sağ ol. Geliyor mu? Geldi mi?
2: Şu an geldi abi.
1: Tamam,
2: şu
1: yani hani biraz mazlumun yanında olduk. Biraz Yeşilburun adalarını sevdik dedim. Tadında kalabilecek, güzel şeylerle hatırlanabilecek bir Dünya Kupası'ydı ama bir daha da organizasyon Amerika'da falan olmasın ya. Amerika bilmediği işlere karışmasın bence yani.
2: Muhakkak abi, ben maçları çoğunu izleyemedim işte. Onda olanları izleyemedik. Çalışan insanlarız. En fazla 12'ye kadar, 12'den sonra insan bir şekilde uykusu geliyor yani.
1: Abi, Güney Kore'de gelmedi abi uykumuz falan yani. Sabahın köründe kalktık ettik, 9'da 8'de maçları seyrettik yani. Onda da sıkıntı yoktu ki. 8'de maç mı olur demedik yani. Biz de başarılı olunca, biz de olunca işin içinde, o zaman tadından yenmiyor.
2: Ya evet evet, aynen öyle abi. Ve işte bizim de kısmetteymiş abi. Evet. Aslında Dünya Kupası kötü başladı bizim için. Ama İspanya kazanmasıyla bir içimize ufak bir şey oldu yani. Sevinç oldu. Evet. Böyle bakmak lazım artık. İnşallah Montella evliden sonra gidecek. Ya,
1: Adamı yollamayın. Herkes bilet aldı adama. Kimi Esenler'den yolluyor, kimi Sabiha'dan yolluyor. Adamı yollayan yolluyor yani ya birader.
2: Abi çok bu yani, Ulusal Ligi A şeyine çıkardı bizi sağ olsun A grubuna, ama burada Montella'yla işimiz çok zor. Burada her takımdan 3-4 yeriz diye düşünüyorum. Felsefesinde hiçbir zaman vazgeçmiyor. Ve bizim milli takım yani gördük Dünya Kupası'nda çok yumuşak. Yani işte Paraguay'ı gördük, Fransa'ya karşı nasıl oynadı. Dövdü her adamları sağda ama Fransa bir şekilde buna karşılık verdi. İşte ne bileyim Avustralya'sı, bilmem nesi, osu busu. Ya çok yumuşak kalıyoruz. Buna tedbir alamıyor, üçlüden vazgeçmiyor, forvetsiz çıkıyor. Ya bir türlü adamı değiştiremiyoruz maalesef. Değiştiremiyorsak maalesef kendisi değişsin benim fikrim. İnşallah Eylül ayı Fransa maçı da son olacak diye düşünüyorum. Fransa bu konuda bize yardımcı olacak. Tüm Türk halkının yapamadığını Fransa yapacak diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ya bizde bir parlama var, böyle bir... moda kıvamına geliyor. Duydun mu? Olmuş mu? Sen niye yapmıyorsun? Değil mi? Mesela bir Dubai çikolatası çıktı. Mesela şu an mesela kimse de bugün bir Dubai çikolatası yesem diye düşünmüyor. Ama künefeden vazgeçmiyorsun. Aynı malzeme, bir tek arasında çikolata yok mesela. Baktığında örnek veriyorum, hani birkaç malzemesi eksiktir ama orada bir kültür var. Yani yılların getirdiği bir şey var. Mesela bu aralar bu pet şişe toplayıp da marketlerden para alma, başkasının TC'sini giyip sülalenin bütün TC'lerine girip de böyle kendi kendine böyle şişe toplayıp çocuklar geziyorlar. Kadınlar çuvallarla market önlerinde falan duruyorlar. Şimdi o moda mesela, bir sene sonra da öyle bir şey kalmayacak. Bizde de mesela Deniz futbol çıkandı. Evet. Bizde de futbolda futbolcular üzerinde gidiyor mesela abi. Biri bir parlıyor. Seneye yok mesela. Onu evet, konuşuyoruz abi. Mesela. Hasan Hacı Osman onu konuşmayacağız. Onun yerine başka biri gelecek, başka bir moda. Montella yerine başka biri gelecek. Öyle devam edeceğiz. Bizde bir sistem yok yani, anladın mı? Bu kültür yok yani.
2: Dünya Kupası'nda sistem olan takımları gördük abi. Yani sorun bu. Evet, dediğiniz gibi isimlerden ziyade sistemin olması. İsimler gelip geçici oluyor. Teknik direktör olsun, futbolcular olsun. İşte Atan Çalhanoğlu işte vardı, bir dahaki turnuvada yok mesela. On yere belki Can Uzun gidecek. Ama sistem olsa Can Uzun bu Avustralya maçında veya Paraguay maçında bir sistemimiz olsaydı bence Atan Çalhanoğlu'ndan daha çok süre alması gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Ya ben de şeyi düşünüyorum. Veya mesela etrafında konuşulmasaydı kimse Fas'ın iyi bir takım olduğunu, mesela Fas maçlarını seyredeyim mi deyip ekran başına geçmezdi. Ama gördün mü Fas Brezilya maçında neler yaptı ya deyip Brezilya'yı durdurunca ilk maçta 1-1 bitmişti hatırladığım kadarıyla. Sonra bütün Fas maçlarını evet, seyretmeye yöneldik biz. Çünkü reklamı güzel oldu, anladın mı? Herkes Brezilya'ya karşı olduğu için. Yoksa Fas kötü bir takım mıydı? Sistem diye bahsediyorsun. İspanya'daki olan sistem Fas'ta da vardı. Çünkü U14'lerden 15'lerden beraber oynayan takım bu. Aynı teknik adamla ilerliyor mesela.
2: Bir iki şeyde mesela Enes'i almadılar bu sene.
1: Ya.
2: Çağırmadılar. Niye? Çünkü sistem var. Bir başkası var. Bakler sistemi.
1: Öyle devam ediyor. Bakler sistemi bozabilecek oradan bir çapak varsa tornaya sokuyorlar diyor aslında.
2: Gelen var. Yani Can Uzun'u gerçekten bu turnuvada gerçekten izlemek istiyordum. Şöyle ve yani hazırlık maçlarında da mükemmel oynadı. Yani bilmiyorum, enteresan. İşte bu şeyi değiştiremiyoruz ya Montella'daki. Doğru, yani bir düşünceyi.
1: Peki,
2: bu kalıbı,
1: diğer telefonlara da şey yapalım mı? Bir tane telefona kalmış gibi olmayalım. Sağ olasın, teşekkür ediyorum ya. Sana da. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Eksik olma. 0354 sana da bir merhaba diyelim. Ondan sonra yavaş yavaş da noktalayacağız zaten. Günaydın, hoş geldin. 0354 düğünü duyabiliyor musun?
3: Alo.
1: Merhabalar, hoş geldin.
3: Merhaba Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hepimize inşallah. Ne diyorsun? Dünya Kupası ile ilgili bir yorum yapalım, ondan sonra da bu transferlerle ilgili konuşalım biraz.
3: Yapalım abi. Tabii ki de İspanya'nın kazanmasına çok sevindik akşam. Gerçekten hani böyle ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe maçını izler gibi bir streste izledim. Dakikalar ilerledikçe yani gol gelmedikçe dedim maç penaltılara giderse Arjantin'in şansının daha fazla olduğunu düşünüyordum. İnşallah dedim öyle bir şey olmaz, çünkü kalecisinin böyle daha agresif, daha iyi olacağını düşündüm penaltılarda. Çok şükür oraya kalmadan İspanya işi bitirmiş oldu. Tabii ki de İspanya'yı hani desteklememizin sebebi nedeni belli. Yani hiç tamamen duygusal, yani Filistin tabii olaylarından dolayıydı. Yoksa az önceki arkadaşın da demiş olduğu gibi gerçekten umurumuzda değil. Hani bize altı atan bir takımı niye destekleriz ki biz? Hani tamamen desteklememizin sebebi belliydi.
1: İnsan celladına aşık mı olur durum var ya, celladına aşık olma işte bu.
3: Abi maalesef ki öyle. Ya benim için aslında şöyle, tabii bu durumdan bağımsız biraz da hani Ronaldo'cu olduğumdan dolayı hani Messi'nin kazanmasını istemiyordum. Gerçekten istemiyordum. Hani 3 kere final, bir tanesini kazanmış, ikincisini de alsaydı hani gerçekten artık tartışmaları kapatacaktı dünyanın en iyisi olarak. Ya benim gözümde olmayacaktı dünyanın en iyisi, ama baktığın zaman yani 2 tane Dünya Kupası'yla da kariyerinin noktalaması bilmiyorum ya, ulaşılabilecek bir şey olmazdı herhalde ya. Bundan sonra artık dünyada kime nasip olur böyle bir şey, olmazdı büyük ihtimalle. Dediğim gibi İspanya kazandı, gerçekten sevindik, iyi de oldu. Oynadıkları oyunun hakkıydı bence. Koskoca Dünya Kupası'nı bir golle, o da yedikleri gol hani hiç kayda değer bir gol bile değildi, belki de sıfır gol bile kabul edebiliriz bunu. Ya domine ettiler ya, gerçekten benim favorim Fransa'ydı aslında. Fransa alamazsa İspanya alır diyordum. Öyle de oldu. Hak ediyorlar yani. Gerçekten müthiş bir sistem takımı. Kimseye, bireysel hiçbir oyuncuya bağlı değiller. Hani sahada yaptıkları, ettikleri her şey böyle hakları, yani hiçbir eyvah dedirtecek bir şey yaşatmıyorlar sana. Kimseyi yaklaştırmıyorlar. oynadıkları bütün
1: abi topun sahibiler eden bir de ya topu bile vermiyorlar ya. Hani mahalleri topun sahibi çocuk gibi istedikleri zaman maçı bitirip istedikleri zaman maçı başlatabiliyorlar. Çok enteresan.
3: Abi kesinlikle yani yok ya önlerinde durabilecek ya bu turnuvayı tekrardan oynatsanız bir daha kazanırlar. Bir daha oynasanız bir daha kazanırlar.
1: Hayır,
3: yani
1: bunu zaten sevgili kardeşim bunu
3: endişeye
1: zaten
3: mal yoktu adamlarda.
1: Bunu hepimiz

0: herkesin Fransa kesin kazanır diye düşündüğü turnuvada işte ortaya çıkınca sonuç en sonunda abi İspanya ben biliyordum zaten döndü yani o da.
1: Abi kesinlikle ya bir de senin de az önce demiş olduğun gibi abi organizasyonun Amerika'da yapılması bir önceki Katar'dakini izledik. Hani dedik ki ya Katar'dan daha kötü bir Dünya Kupası izler miyiz derken ya ben baktım ya Katar'da müthiş bir şey izlemişiz. Hani Amerika'yı böyle gördüğümüz zaman müthiş bir şey izlemişiz. Yani bilmiyorum hakemleri kötüydü, organizasyon kötüydü. Ya şimdi çok uzak bir kıtada olması tabii bizim yaşadığımız yer itibariyle insanlar tabii şunu diyor hani saatlerle ilgili vesaire ama ya tabii ki de şimdi herkese uyduramazsınız saatleri. Şimdi oradaki adamlar burada oynansa onlar için de geç saat olacak. Bununla ilgili değil. Ya böyle ne bileyim Amerika hani futbolun gerçekten hiçbir yerinde olmayan bir ülke olarak ya o tadı vermedi bize işte nasıl Katar işte değilse futbolun hiçbir yerinde değilse Amerika'da bir o kadar hiçbir yerinde değiller yani hani biraz daha işte ne bileyim Güney Amerika ülkelerinde olabilirdi işte Avrupa zaten hani futbolun beşiği olan bir yer. Ya bilmiyorum dediğiniz gibi gerçekten inşallah bir daha yapılmaz yani abi.
0: Ben koskoca İspanya ile ilgili...
1: Bu turnuvanın hakkı Avrupa ülkeleri ya.
0: Sana şunu sormak istiyorum. İspanya ile ilgili olarak İspanya'da forvet var mıydı sence? Yani bir santrafor...
1: Abi kesinlikle yoktu yani.
0: Ferran Torres diyebilirsin belki söyleyebilirsin.
1: Oyarzabal diye bir adamla oynuyorlar Sociedad'ın. Hani bugün baksanız dünyada kim transfer etmek ister? Belki İspanya'da kendi içinde transfer yapacak bir adam. Yani yok gerçekten ben favorimin Fransa olmasının sebebi yani hücum hattının çok ürkütücü isimlerden oluşmasından. Yoksa yani gerçekten hani Fransa bir tek o yüzden derdim. Yoksa baktığınız zaman takım oyunu vesaire Fransa'da öyle yoktu yani bir şey. Fransa'da hücum hattının ürkütücülüğünü bir şekilde masaya koydu işte. Adamların bir tanesi gol kralı oldu, bir tanesi asist kralı oldu vesaire vesaire. Ama yoksa yani baktığınız zaman İspanya tamamen sistem üzerinden hakkını verdi diyebiliriz yani abi çok
0: teşekkürler. Kesinlikle sana katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum sana. Sağ olasın.
1: Ben çok teşekkür ediyorum abi. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
0: Evet keyifli güzel demek ki bunu yapabiliyormuşuz. Sahanın içinde kalabiliyormuşuz. Futbol konuşabiliyormuşuz. Gerginlikleriyle bir turnuvayı 39 günü geride bıraktık. Az önce de bazı rakamlar verdik. İşte bir kıtada oynanmış olan işte 3 ülkede organize edilen 48 takımın katıldığı 104 maç yapıyor galiba 104 maçın oynandı ve bir şampiyonun çıktığı organizasyondu. Öyle veya böyle geride kaldı kazanan İspanya keşkeleriyle ya ayıp oldu yazık oldu dediğimiz takımlarıyla ama İspanya'nın hak ederek kazandığını herkes kabul ediyor. Bütün dünya bunu söylüyor. Nasıl üçüncülük maçında mesela işte madalyasının daha önce hiç bu kadar parlamadığını bir basket maçı kıvamında oynanan bir üçüncülük maçında beklenmedik bir şölenin yaşandığını 10 gol tam anlamıyla bir delilik bunlar dünya basınında yazan spor sayfalarının manşetleri şey diyorlar mesela işte diyor ki markasından işte The Guardian ondan sonra Corriere della Sport La Gazzetta della Sport işte Abola BBC Sport falan herkes şey yazmış mesela markası aslı falan. Miami'de çılgın gece 10 gol ve İngiltere galibiyeti turnuvanın en eğlenceli maçı savunmaların tatilde olduğu futbol severlerin kazandığı bir gösteri Dünya Kupası'nın en renkli maçı ve savunmalar savunma yapmayı unuttu onlar da gol atmak istedi falan gibi yorumlanmış. O yüzden İspanya'nın evet ekolün kazandığını söyleyebiliriz ama şu Arjantin'in o klasik kanatsız bir oyun anlayışı dün Arjantin'in sadece Messi üzerinden işte at topu Haaland'a kısmı vardı ya Norveç'te de biraz oralara dönmüştü konu yapabilecek çok fazla bir şey yok çünkü ama genelde çoğu takımın oyun anlayışı zaten o. Oraya buluşturma takım halinde gelebilen ve dönebilen ve gidebilen çok fazla takım yok zaten yani. O yüzden Arjantin dün hani 106. dakikada mı 120'de mi bir şut falan çekti işte yani düşün. Yani Arjantin'den bahsediyoruz final maçında sadece bir şut çekebildi. Yani dün Simon olmak vardı anlatabiliyor muyum? Yani İspanya kalecisi ben de olsam. Herhalde

0: Bir gol yerdim çünkü bir şut çekmişler yani. Başka şey yok yani, öyle kurtardı vay efendim falan deyip devleşti. Ama öbür taraftan Martinez'in performansı, Arjantin kalecisinin, zaten maçın işte en çok beğenilen ve iyi kurtarışlar yapan ve başarılı olan oyuncusu kaleci olunca orada anlıyorsun zaten nasıl ilerlediğini. Ama bir Rodri organizatörlüğünde dün gecenin neler yaptığını, bu kadar üstün oynayan İspanya'yla santraforsuz kurguda emeklerinin ve oyun kalitesinin karşılığını bir türlü alamaması kaşınıyor diye yorumlandı işte. Ama şeye bakıyorsun mesela, diyorsun ki en iyi genç oyuncu Kubarsi, en iyi kaleci İspanya Unai Simon, en iyi oyuncu altın top ödülü Rodri İspanya. 3 tane ödül verilmiş. Bir tane daha var, o da gol kralı, o da Mbappe zaten işte yani. Olması gereken oydu. Ama nasip değilmiş, Rabbim uygun görmedi. Bir İspanya İngiltere finali daha da keyifli olurdu. Hele hele Fransa Arjantin maçı, ona bakarsan o da tadından yenmez hale gelirdi. Orası da ayrı bir konu. Teşekkür ediyorum. Yarın saat 10'da Kısmet Samet Konanç'la beraber Fenerbahçe gündemiyle, Dünya Kupası'nın ayrıntılarıyla beraber önümüzdeki haftanın gidişatını hep beraber konuşuruz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Radyo Gol. Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini konuşacağız. Şüphesiz Dünya Kupası'ndan ele alıp transfer gündemine kadar, temsilcilerimize maçlarına kadar gireceğiz ama girişi uzatmadan Fenerbahçe Gornik Zabrze karşılaşması yarın 21'de oynanacak. Maç öncesinde İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenliyor. Hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal konuşacak. Fenerbahçe'de basın toplantısına gidiyoruz.

0: Özel'in menajeri ismi.
1: Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için.
2: Erdem Atbaşı'dan spor. Hoş geldin. Geçen sezon senin için iyi geçti. Milli takım kampındaydın. Fiziksel olarak da çok hazır görüldü kamp sürecinde. Nasıl geçti geçtiğimiz sezon? Çünkü hem milli takım hazırlandı hem de Fenerbahçe'ye geri dönmek için kendine hazır tuttun. Detaylı paylaşırsan seviyorum.
1: Şöyle aslında geçen sene yaşadığım olaylar daha fazla süre bulabileceğim bir Dünya Kupası'nı yani benim için daha fazla süre bulabileceğim Dünya Kupası için bulamadım yani geçen sene yaşanan olaylardan dolayı. Ama hep bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonda benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.
3: Öncelikle başarılar. İsmail Özel'le kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmiştin. Onun dönüşü senin için neler ifade ediyor? Teşekkürler.
1: Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil. Aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
2: Erhan Ağdıroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. İrfan'cığım hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirdiler. Taraftar için söylemek istediğim şeyler var bu yeni merhaba için.
1: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
2: Kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca'yla beraber geçirmişti. 18 gol asist, çok yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
1: Şöyle, gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca ile çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
4: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
5: Kolay gelsin.
6: Eyvallah.
4: Hocam maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
6: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Turnuva maçıyla ilgili onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımızla iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız, onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
0: Birin.
7: Belin Bakırköy Spor, öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfan Can çok heyecanlı olduğunu, yeni transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfan Can'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
6: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun. Yani benim oyunculara çok net söylemlerim var. Çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor. Sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyuna aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini, bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
8: Onur Çubukçu, İspor Hocam, başarılar diliyorum. Öncelikle turda yeni sezonca hayırlı olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'yı bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncular yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
6: Listeyi biliyorsunuz galiba.
8: Hocam, benim o yüzden sormak istedim.
6: Liste bu akşam belli olacak. Ama büyük ihtimalle sormak istediğim şu herhalde, Ake Gülümbut olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Gülümbut oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Gülümbut daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
9: Samaçiler Panatik Komple'ye öncelikle başarılar. Tekrardan hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplamış maçta 96 dakika oynadı. Muhtemelen onun bir hazırlık dönemi var Sadat'ı ben çıktığı için. Yarın onu ilk 11'de görebilecek miyiz yoksa hazır olması için daha fazla vakitte ihtiyacınız var mı? Teşekkürler.
6: Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama bu da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
10: Selin Kocuk Türk Spor Sizler'e öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyonu tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kokalı bir şeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neler söylemek istersiniz?
6: Taraftarlarımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek, bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.
9: Doruk Tecmen, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Yönetisi kampında futbolcularından talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ben alanda basan ve taktiksel açıdan da Avusturya kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu durumu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz ve Fenerbahçe.
6: 70.
9: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
6: 70'e kadar gidebilir.
9: Evet. İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir durum var. Dünya futbolu 3-4 günde bir maç oynanıyor. Evet. Futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archi Buran yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması... en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl bu mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızın da birkaç hafta içerisinde onlar da takımda normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
2: Daha çok analizleri gördüm. Şamp diyekte nasılsınız? Siz zaten rakibi incelediğinizde söylediniz. Rakipte hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Aynen. Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
6: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi hem orada kendi maçlarını izledik, bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafif alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım, koşan bir takım. Tabii ki biz de kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
0: Serkan Özcan, Türkiye Mecan Gazetesi. İsmail Hocam tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız. Ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden razıydı. Fakat Avrupa Kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa Kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa Kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
6: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimizlere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek. Hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final... Artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra Avrupa Kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz.
0: Eleştiriler var hocam.
6: O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. Orada bir yanlışlık var. Ülkemiz en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup oldum maçta. 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattı. Altyapıdan kimse tanımaz, bilmezken. Sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra anlatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik. 1-0 penaltıyla yendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik. Maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarını da atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış, nerelerde elenmişler. En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada. Tamam.
4: Son soru olsun.
11: Rıdvan Aksoy, hocam başarılar diliyorum. Hocam yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3 planı.
6: Şimdi rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3 de oynayabiliriz. 4-2-3 de oynayabiliriz. 4-4-2 de oynayabiliriz. 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
11: Şu savunma planınız var mı hocam?
6: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz. Bu kadar.
4: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.
6: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
12: Fenerbahçe'de Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde yarın 21'de başlayacak maç öncesinde Şampiyonlar Ligi yolunda elemelerde. Bu turda İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Böyleydi deyip geçmeyelim. İrfan Can Kahveci ve İsmail Kartal'ın açıklamalarını ayrı ayrı sizlerle paylaşalım. Bence manşet ya da öne çıkartabileceğimiz 2-3 başlık olarak ayırdığımda merak ettiklerimizden biri de Ake ve Greenwood'un maç kadrosunda olup olmayacağıydı ki olacak dedi. Ake ve Greenwood maç kadrosunda olacak ama Marco Asensio hazır değil. İlk 11'de yer almayacak dedi İsmail Kartal. Ve İrfan Can Kahveci konuştu önce. O şöyle başladı sözlerine: bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım dedi. Tabii kiralanan ya da farklı bir takıma gönderilmesi konuşulan veya iyi bir bonservisle transferi düşünülen dönemlerden geçen bir İrfan Can Kahveci vardı. Bu dönem İsmail Kartal'la daha farklı olacaktır muhtemelen. Zira İsmail Kartal'ın bu tarz gözünde iyi tuttuğu, yerini iyi tuttuğu yerli oyuncularla iyi anlaştığı, ilerleyen zamanlarda onları takıma kazandırabildiği ya da en azından onlarda ısrar ettiği kısmından da yorumlayabiliriz burayı. Bu örnekleri çokça gördük. İsmail Kartal şöyle dedi: rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Tırnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maçı özel açıklandığına dair açıklamaları hazırlandığına dair olsa gerek orası hazırlandığına dair açıklamaları var diyor. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımıza, taraftarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek hedefimiz diyor İsmail Kartal. Şöyle devam ediyor sözlerine: oyuncularımız ne istediğini iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yani yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylüyorlar diyor İsmail Kartal. Az önce verdiğim detayı tekrar edeyim. İsmail Kartal'ın önemli açıklamalarından biri, Mason Greenwood ve Ake yarın kadroda olacaklar dedi. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz ama kadroda olacaklar. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak dedi. Bu 3 oyuncuya, 3 yıldıza ilişkin detayları böyle verdi İsmail Kartal. Şöyle devam etti sözlerine. Kendimi Fenerbahçe taraftarına borçlu hissediyorum dedi. Bu önemliydi. Sadece bir kupa kazanabildim. Süper Kupa. Onları bu sene çok mutlu etmek istiyorum. Güçlü futbolumuzu, iyi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz diyor. Ve önemli açıklamalarından bir diğeri de şuydu ki, kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat. Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriç sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak. Kadromuz yeterli. Belki duruma göre bir iki transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak üzere transferlerimiz olacak. 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız. Bu konudan sıkıntımız var ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum dedi İsmail Kartal. Oraya böyle değindi. Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar sonra başarmak istiyoruz. Ayrıca kulüp kasasına para girecek, camia mutlu olacak. Çeyrek final, yarı final, buralara kadar gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu transferler karşılığında bunları yapmamız lazım diyor İsmail Kartal ve şöyle devam ediyor sözlerine bir soru üzerine. Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elendik ama o sene en çok ülke puanını alan takımdık. Neden başarısız olalım? Ben kendimi bu anlamda başarısız görmüyorum. Diğer takımlara bakın, o sezon ne yapmış diyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yarınki Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda bu detaylara değindi. İsmail Kartal ve futbolculardan İrfan Can Kahveci UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Konik Zarbze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de açıklamalarda bulundular. Fenerbahçe'yi temsilen ki İrfan Can Kahveci'nin açıklaması ve aynı zamanda İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Tabii İrfan Can Kahveci ile bu sezonun ilk maçının ya da resmi maçının, bir Avrupa maçının basın toplantısına çıkmayı tercih etmeleri de İrfan Can Kahveci'ye ilişkin yarın öbür gün özelinde iyi bir Fenerbahçe'de iyi bir gelecek düşündüğünü İsmail Kartal'ın az çok bize düşündürebilir. Ya da Fenerbahçe'de onu tercih edeceğini direkt net konuşalım orada da düşündürebilir. Burada bu da ilk etapta dikkatimizi çeken kısımlardan biriydi. İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlarız. Tekrar tekrar gideriz, konuşuruz. İrfan Can Kahveci'nin açıklamalarına da gideriz ama şöyle hızlıca yayınımıza başlayacağız. Berk Sayar geliyor demiş Derfin Yunus'tan'a yayına başlamadan önce bizler 25 dakika önce basın toplantısıyla beraber, onu özetlemekle beraber bir 25 dakika oldu basın toplantısıyla beraber yayına girdiğimizde. Hüseyin Mecit'in mesajını görüyorum. Her daim olduğu gibi duasını eksik etmemiş bizlerden, iyi mesajlarını eksik etmemiş bizlerden. İyi ki varsın Berksayar kardeşim. Ben yarın bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye yürekten başarı diliyorum demiş. Ben merak ediyorum, İsmail Kartal neyi tam yapmış anlamadım. Bir yanım eksik kaldı dedi. İsmail Kartal, Kartal'ın suçu yok demiş. Onu her istediğini yaptırmak için getiren başkanların suçu dört kez geldi demiş İsmail Kartal. Tevhid Bey Galatasaraylı bir dinleyicimiz de böyle yazıyor. Peki, detayları verdik. Esasında bazıları işte başarı istiyoruz, şöyle başarı istiyoruz, böyle başarılı olacağız gibi cümlelerin dışında öne çıkanlardan biri, daha somut olan açıklamalardan biri, merak edilenlerden biri, Ake ve Greenwood'un maç kadrosunda olabileceği, Asensio'nun hazır olmadığı, ilk 11'de yer almayacağı detaylarıydı. Bunları sizlere aktardık ve paylaştık. Araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimle devam edeceğiz? İbrahim Yavuz bizlerle birlikte olacak. Hem Dünya Kupası finalini konuşacağız, hem bu açıklamaları konuşacağız, hem de Emre Eren'le hemen ardından Beşiktaş gündemini konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Gündemin nabzı radyo gol frekanslarında atmaya devam ediyor. Çağatay Çıtlak'tan devraldım mikrofonu. Yayına girer girmez İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısıyla başladık. Yayın akışımız devam ediyor. Kaldığı yerden sürecek. Az sonra buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve radyomuzun kıymetli yorumcularından, kıymetli isimlerinden İbrahim Yavuz, eski futbolculardan İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar.
13: Merhabalar, hoş bulduk Berk, selamlar.
12: İbrahim Yavuz bu sıralar böyle bir taşınma arifesinden geçiyordu. Alışamadım deyip tekrardan baba toprağına dönüyor İbrahim Yavuz.
13: Evet,
12: Bayrampaşa'ya dönüyorsun galiba abi, doğru mu?
13: Evet ya, insanın doğduğu büyüdüğü alıştığı yer farklı oluyormuş. Yani ne olursa olsun yine oraya bir özlem oluyor yani.
12: Bir araştırmalar
13: arada
12: sürüyor
13: bir,
12: diyorsun.
13: Arada bir değişim değildir ama sanki çok fazla alışkanlığın olduğu yer daha
12: abi şimdi,
13: değerli gibi geliyor bana.
12: Şimdi öyle dedik ya, bak şimdi ne emlakçı dostlarımız yazar Bayrampaşa'dan, biliyor musun? Ben sana söyleyeyim yani İbrahim Yavuz. Peki. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim abi böyle yayınlara senle ve Emre Eren'le yaptığım yayınlara özellikle böyle sürpriz bir şekilde girmeyi seviyorum abi. Sen Dünya Kupası sorusu beklerken farklı farklı yerlerden konulara girip böyle detaylar veriyoruz ya.
13: Hiç fark etmez.
12: Sana da sürpriz oluyor abi. İşin esprisi tabii. Eyvallah. Keyfin yerinde diyorum dün akşamdan sonra.
13: Çok şükür. Ya şöyle, oyun anlamında tabii kimseyi tatmin eden bir oyun olmadı. Aslında ya beklenen de oyundu diyebiliriz değil mi? Yani
12: evet.
13: İspanya tarafının özellikle çok topa sahip olacağı, işte Arjantin'in de daha çok işin fiziksel tarafıyla ilgilenip artık tamamen Messi'ye teslim olacağı, işte onun yeteneğine muhtaç olacağı bir oyun bekliyorduk ama ya Arjantin tabii beklenenin de altında olduğu için, yani sonuçta bir oyunun daha eğlenceli olabilmesi için diğerinin de oyuna ortak olması lazım değil mi? Yani bu taraf hiç ortak olmayınca, çok fazla beklentinin altında kalınca belki ister istemez ortaya maalesef yani bütününe baktığında da böyle keyifli oyun anlamında sayısı bir hayli az oyunları izledik açıkçası.
12: Ya arkadaşımla tartışıyorum. Diyorum ki ben bu oyundan keyif almıyorum diyorum. O farklı bir şey söylüyor. İşte bir dakika geçiyor, yine keyif almadığımı belirten farklı bir ifadem oluyor. Şimdi tam hatırlamıyorum diyor o. Ama yine işte farklı farklı şeylerden bahsediyor. Kompakt oyun, işte burada beceremiyoruz. Bizim ülkemizde bunu oynayabilen adam olmadığı için sana öyle geliyor. Biz çok uzak kalmışız oralardan falan. Ya içimden en son tabii dıştan da bunu çok fazla detaylandırmadım. Biraz böyle İspanya, çünkü her ne kadar bunu desek, böyle biraz eleştirsek de sürekli vites arttırarak ilerlediği, sürekli aradığı, sürekli bulmaya çalıştığı, hani oyundan düştüğü bir oyun yoktu ortada İspanya tarafında. Böyle bir oyunu da olduğu için en azından çok fazla konuşmadım, detaylandırmadım yani o tartışmayı uzatmadım ama yani buna katılıyor musun mesela? Böyle düşünenlerin de çok sayıda olduğunu gördüm dün tartışırken arkadaşımla. Ya burada olmuyor, işte bu kompakt oyundan ne anlarsınız, işte Türkiye'de ne anlarız biz, olmuyor ya şöyle, yapamıyoruz yani, yapamıyorlar ama bak bu turnuva oyunu budur vesaire gibi, ya dedim turnuva oyunu o zaman size kalsın gibi şeyler dedim en son.
13: Ya şöyle şimdi bir kere oyun ciddi anlamda değişimi uğradı bu çok,
12: evet.
13: Uzun zamandır maalesef yani atletizmin çok ön planda olduğu oyunlar izliyoruz. Artık oyuncular bildiğin robota dönüştürülüyor. Ya aslında bazı oyuncular direniyor dönüşmemek için ama sistem ısrarla onları oraya götürmeye çalışıyor. Tabii böyle oyunlarda, yani becerinin daha azaldığı oyunlarda seyir zevki açısından tabii sıkıcı. Ya şimdi dün mesela oyunda şuradan örnek verebilirim. İşte Lamal'ın ayağına bekliyorsun top gelsin, Messi'nin ayağına bekliyorsun top gelsin değil mi? Dar alanda adam eksilsin, işin gösteri kısmıyla alakalı hepimizin talip olduğu o şeyi kabul ediyorum. Yani seyir zevki açısından bu tarz oyunlarda maalesef yani beceri geride kaldığında bu problemler olacak yani. Bunu artık kabullenmemiz lazım. Şimdi ders tarafıyla alakalı, evet ders almamız gereken çok şey var. Yani İspanya'nın planlamasından ders almamız lazım. O bahsettiğin senin kompakt oyunlar falan, onlar o işin sonraki kısımları. Yani illa bir ders alacaksan bence sahanın içinden önce planlamaya gelmen lazım. Sen planlamayı yapamıyorsun ki, planlamayı yapamayan sahanın içine neyine talip oluyor? Şimdi senin arkadaşın sahanın içine talip olmuş değil mi? Kompaktan falan, evet, bahsediyor. Ya iyi de arkadaşına şey deseydin, onlar orada bir günde yapmıyorlar mı? Hocaları kim? De La Fuente değil mi?
12: Tabi.
13: De La Fuente ne zamandır yani, o milli takım jenerasyonunun
12: bak,
13: bir parçası.
12: Sadece De La Fuente ile ilgili hatırladıklarımı sayacağım. Sadece hani bunun üzerine çok şey katarsın. 2015-2016 olsa gerekiyor. O süre zarfında olsa gerek. İspanya ile U19 Avrupa şampiyonu oldu. 2019'da İspanya ile yine U21 Avrupa şampiyonluğunu kazanıyor. Şampiyonasını kazanıyor. 24 yılıydı, 23 yılıydı. Uluslar Ligi'ni kazandığını hatırlıyoruz. Yine 24'ten Euro 24'ten net hatırlayacağımız bir işte şampiyonluğu var. Bir de şimdi üzerine bu abi, yani o da 2015'ten 2026'ya 11 yılda üzerine koya koya getirdiği bir süreç. Avrupa şampiyonası U19'da başlıyor, U21 ile devam ediyor. Uluslar Ligi ile sıralamada hatam olabilir ama Uluslar Ligi ile devam ederken o kendi jenerasyonuyla esasında kazanmış oluyor burayı da.
14: Ya planlamayla yapıyor ya. Evet. Şimdi o arkadaşımız en son işin şey kısmı ile ilgileniyor, finalle ilgileniyor. Finalin bize hiçbir faydası yok.
12: Evet.
14: Diyor ya, yapamıyoruz. Bizim yapamamamız o değil, o kolay. Onu yaparsın. Planlamayı önce yap. Sen planlamayı yapamıyorsun ki. Planlamayı yaparsan eğer, ondan sonra evet kabul edebilirim arkadaşımızın söylediğini. Sende var mı şimdi genç mil takımlarda? Yani çok sık aynı örneği veriyorum. Hani oralarda çok fazla zaman geçirdim. Yani 90'a yakın mil takımda oynamışım değil mi? 90'a yakın. Yani bütün yaş kategorilerinde Ümit mil takımdan Olimpik mil takıma her yaş kategorisini deneyimlemişim. Ama o döneme gidiyorum. İşte rahmetli Gündüz Tekin Onay, Özkan Sümer, Metin Türel, Necati Özçağlayan, işte Turan Mesci, Raşit Çetiner. Bak kaç tane isim saydım. Neredeyse 10 senem orada geçmiş. Hep aynı isimlere dokunmuşuz. Şimdi git bak bakalım, sözleşmelerine şey yazdıranları görüyoruz biz mesela. Ona itiraz edecek ya. Yani şeyde nedir o sözleşmesinde yazan madde, şeyden teklif gelirse A takımdan, Süper Lig'den teklif gelirse bırakırım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Siz nasıl böyle bir şeye müsaade ediyorsunuz? Yani ben geleceğim, gelişim direktörlüğünü olacağım, federasyonda görev alacağım ama federasyon yetkililerine diyeceğim ki sözleşmeme Süper Lig'den teklif gelirse serbest kalırım maddesi koyacağım. Yok ya. Böyle planlama olur mu siz? Şimdi siz buna müsaade ediyorsunuz ve ondan sonra ülkede planlamayla ilgili bir eksiklikten bahsediyorsunuz. Ya bu tam anlamıyla zaten bu sözleşme eksik planlamayı anlatıyor. Senin arkadaşın buralarla ilgilenecek. Bunları araştıracak. Sen araştırmış mıdır? Araştırmamıştır. Haberi de yoktur arkadaşın. Genç milli takımlarda kimler geliyor, kimler gidiyor. Mesela senin arkadaşın bence yine illa bir şey öğrenmek istiyorsa sorsun Galatasaray önümüzdeki sene altyapısı nerede antrenman yapacak? Bir araştırsınlar ya, bir sorsunlar bakalım. Hiç merak ediyor mu yani?
12: O zaman lise arkadaşım, aynı zamanda aynı semtte büyüdüğüm Emre Atay'a buradan selam olsun, o da dinliyor.
14: Selam olsun kardeşim. Yani bence baksın Emre kardeşimize. Evet. Hani o çünkü önemli. Oraları halledememişsin. Bak koskoca Galatasaray, bak akademisinden çıkan oyuncunun adli hesabı yok. UEFA Kupası, Süper Kupa, o akademiden çıkan bir sürü oyuncu o kupanın bir parçası olmuş. Bu sene nerede antrenman yapacağı düne kadar daha hala belli değildi. Düşünebiliyor musun? A takımı taşıyorsun Kemerburgaz'a. Altyapı halledeceğiz. Nasıl olacak o iş? Sonra İspanya ne yapıyor? İspanya sahada yapmıyor. İspanya oyuncuları dışarıda yapıyor. Sen oralara bak. Oralardan sonra yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Hadi bunu da şimdi aklıma geldi. Seninle paylaşayım. Geçen gün aklımdan da geçiyordu. Seninle bir paylaşayım onu. Var değil mi zamanımız?
12: Var zamanımız var. Bir 3-5 dakikamız daha var.
14: Şöyle bir durum var. Fatih Hoca'nın bir YouTube kanalında şeyleri var, videoları var. Yani hepimiz izliyoruz değil mi onu yani?
12: Evet. 5. bölümü yayınlandı.
14: Çok değerli.
12: Aynı zamanda değerli. Bir duyurusunu da yapalım. Radyo Gol frekanslarında çok da bunu değerli. Her hafta dinleyebiliyor dinleyicilerimiz. Kim ne dedi formatında.
14: Yani çok değerli, çok kıymetli. Hı-hı. Hocanın orada anlatısı. Çünkü bu işi... bizim ülkemizde en üst seviyelerde deneyimlemiş ve rol model olma açısından hepimize bir sürü şey öğretecek bir isim. Şimdi altyapıdan bahsetti geçen gün. Dedi ki ya işte Ali Yavaş'ı aradım, öyle altyapı oyuncuların aileleri kalenin arkasındaydı. Hani oraya girmeyecekler mi demedim mi gibi bir şeylerden bahsetti. Hatta izledim bilmiyorum o videoyu.
12: O bölümü hatırlamıyorum. Evet.
14: Bak hoca orada, ben öyle yorumladım daha doğrusu. Benim yorumum şu. Hoca orada aslında şu mesajı veriyor onlara. Diyor ki ya altyapıyla ilgili çünkü kimse kafa yormuyor, tamam mı, ülkede. Galatasaray'da da hoca altyapıyla ilgili kimsenin kafa yormadığını aslında orada görüyor. Ben o mesajı şöyle algıladım. Aslında Fatih Hoca genel olarak Dursun Özbek'e de Okan Buruk'a da bir mesaj veriyor. Oralarda altyapı var. Bak bu Osimhen'in, Icardi'nin peşinden gittiniz, unuttunuz altyapıyı mesajını veriyor. Okan Hoca Dursun Özbek de bence onu da şöyle yorumladı. Bu tamamen benim düşüncem, yani yanlış anlaşılmasın sakın. Hiç Galatasaray'da sen bugüne kadar 4 sezondur altyapı hocasının Kemerburgaz'da A takım hocasıyla bir yemekte bir araya geldiğini hiç gördün mü?
12: Duymadım da abi. Görmek zor zaten ama duymadım da. Hani görmek Fatih zor hocam, tamam kabul Fatih edelim. Hocanın, duymadım hocanın, abi öyle bir kaynaktan Fatih öyle bir bilgi hocanın, gelmedi yani. Hiçbirimize gelmemişti.
15: Tamam, o zaman yok söylüyorum. Çünkü. Fatih Hoca'nın o konuşmasından sonra Berk Galatasaray U19 hocası Alparslan Erdem'i açıkladı. Hı-hı. Alparslan Erdem Fatih Hoca'nın Okan Buruk'un yanına Kemerburgaz'a geldi. Hı-hı. Orada bir paylaşım yapıldı. ondan sonra Okan Hoca Ümraniye maçından sonra dedi ki A takımda dedi altyapı dedi doğru orantılı bir planlamayla gelmesi lazım dedi. Mesela 4 senede kimsenin aklına gelmemiş. Fatih Hoca o konuşmayı yaptıktan sonra bir anda altyapının varlığı değerli hale geldi. Altyapının A takım ne oynuyorsa mesela altyapı da onu oynaması gerekiyor gibi açıklamalar yapıldı. Yani Fatih Hoca'nın aslında altyapıyla ilgili o mesajının hemen devamında bir anda Galatasaray'da Okan Buruk altyapı hocasını tesise çağırıyor. Orada bir görüşme yapılıyor. Altyapı hocası basına tanıtılıyor. Yani 4 seneden altyapıyla ilgilenen ufak bir şey yok. Yani ben o şeyi çok değerli buluyorum. Hocanın oradaki sesi çok önemli. Çünkü ancak öyle bir karşılığı olabilir. Biz sabahtan akşama kadar altyapıyla ilgili bir şey anlatsak kimse ilgilenmez. Ama Fatih Hoca söylediğinde hemen oraya bir dikkat çekilir. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Fatih Hoca'nın bu altyapıyla ilgili söyledikleri yarın Galatasaray'da işler kötü giderse ciddi anlamda taraftarda karşılık bulur diye düşünüyorum. Yani taraftar döner Okan Buruk'a arkadaş 4 senenin sonunda bir tane altyapıdan oyuncu yok ondan vazgeçtik altyapının nerede antrenman yapacağı belli değil. Şimdi bunlar önemlidir. Umarım tabii geç ama olsun zararın neresinden dönersen kârdır. Önemlidir yani en azından adım attılar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşımıza da yani sahadaki kompakt tamam eyvallah onlar önemlidir ama bence başıyla ilgilensin. O sahadaki kompaktlık öyle bir anda atmıyorlar onları sahaya. O planlamanın sonunda oluyor.
12: Peki çok teşekkür ediyorum. İbrahim Yavuz eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde. İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı ama orada da açıklamalarında değindiği konular üzerinde.
15: Çok merak ediyorum. Çünkü
12: izlemekten ziyade ben sana kısa kısa aktarayım istersen. Olur, belki dikkatini çeken tabii bir şey. Konferans liginde Olympiakos elendik ama o sene en çok ülke puanını alan takımdık. Neden başarısız tamam olalım? Ben kendimi süper bu anlamda başarısız görmüyorum. Diğer takımlara bakın diyor İsmail Kartal.
15: Çok
12: bununla
15: güzel,
12: başlayalım.
15: Nefis.
12: Başarı
15: çok
12: hedeflerinden bahsediyor.
15: Ya neyle başlayayım şimdi? Bunu söyleyen bir teknik direktörün kimseye faydası olmaz.
12: Abi seni konuşturmak için en dikkat çekenle başlıyorum işte ben de zaten.
15: Ya bak gerçekten ya insanın aklı mantığı almıyor. Guardiola'yı dinliyorsun hala gelişimle ilgili bir şey anlatıyor. Eksikliğiyle ilgili bir şey anlatıyor. Adamın git evinin her tarafı müze kupa. Bizim burada 99 puan ve ülkenin en fazla puan topladığını iddia edip ve başarısız olduğunu kabul etmeyen, başarısız da bir tarafa bırakıyorum. Eksik olduğu ile ilgili hiçbir şey kabul etmeyen bir teknik direktör var. Nasıl gelişecek senin oyuncun? Hangi oyuncuyu bu düşünce geliştirebilir ki? Gerçekten inanmakta zorlanıyorum. Ya geçmiş üzerine. Konferans ligi tamamen senin teknik anlamda yanlış planlaman yüzünden gitti ya. Orada bir tane keşke Fenerbahçeli orada basın mensubu desek hocam kabul ediyoruz da siz o gün ligi kazanacağız diye gittiniz fedakarlık yaptınız. Kadroda rotasyona gittiniz. O rotasyon başımıza bela oldu. Hatta Fred oyundan çıkarken de size tepki göstermişti. Hiç o konuda pişmanlık duymuyor musunuz? Ya da teknik direktör olarak ya ben burada bir öz eleştiri yapayım. Aslında böyle takımlar kuruluyorsa konferansa konferans, Süper Lig'se Süper Lig, kupa ise kupa her tarafa talip olmamız gerekiyor. Birinden birine diye fedakarlık olmaz. Ben bu 2 senelik süreçte bunu deneyimledim ve teknik direktör olarak hata yapmışım demesi gereken diyor ki ben en fazla puan kaybettirdim. Deplasmanda Nürnstand'dan 6 yediğinde ne anlatacağız o zaman? Onu neyle açıklayacaksın? Nürnstand 6 tane attı sana değil mi? Adını yazamazsın. Nerede olduğunu bilmezsin. 6 tane attı Fenerbahçe. Ya olur mu böyle bir şey ya? Böyle teknik direktör açıklaması olur mu yani? Hakikaten yani ben inanamıyorum. Nasıl bir ülke olduk biz ya? Emre Belözoğlu diyor ki Cihan Aydın beni küme düşürüyor diyor. Öteki diyor ki ben başarılıyım diyor. Ne oluyor ya arkadaş yani ne kadar siz önemli insanlarsınız. Bütün ülke bir araya gelmiş sizi yerin dibine sokmaya çalışıyor. Böyle şey olur mu yani?
12: Peki.
15: Bilmiyorum biz bunu aslında kabul etmememiz lazım belki bilmiyorum yani yanlış mı düşünüyorum yani beni çok sinirlendiriyor bunlar çünkü
12: İbrahim Yavuz'a sorar mısın diğer takımlarda altyapı tamam mı sadece Galatasaray'da mı eksik demiş.
15: Hepsinde eksik ve ikna şey mi olacak yani hepsinde eksik.
12: Bu arada İsmail Kartal yani şurada da hakkını yememek lazım. Yusuf Akçiçek'ten bahsetti. Benden sonra Mourinho da oynattı sağ olsun dedi basın toplantısında.
15: Yusuf Akçiçek'le ilgilenmem bir şey söyleyeyim.
12: En azından bir şeyler var yani bazı yerlerde de.
15: Kim o İsmail Kartal mı yapmış Yusuf Akçiçek'i?
12: Abi öyle diyor işte sen.
15: O zaman sana hemen söyleyeyim. Hemen sana söyleyeyim.
12: Ludogorets maçını örnek gösteriyor. Bulgaristan dediği orada galiba.
15: Tamam Yusuf Akçiçek'le ilgili örnek veriyorum sana. Ali Koç bir stoper eksik olduğunda Bonucci'ye emekli ikramiyesi ödemeye karar verdiğinde İsmail Kartal niye çıkıp o gün demedi? Ya elimde Yusuf Akçiçek var, ben 3 aylığına Bonucci'ye emekli maaşı ödeyeceğime, bu çocuğun gelişimine talibim, ben bunu oynatacağım niye demedi? Ya öyle olur mu, ben oynatacağım.
12: Sen güvenir miydin? Bonucci bir tarafta var, diğer tarafta böyle bir ihtimal var.
15: Ben güvenirim arkadaş. Peki. Ben güvenirim. Ben güvenirim. Ya da yapmam peki o işi, ya da bunları söylemem. Öyle olmaz yani.
12: Merak ettim, sorayım istedim.
15: Yanlış yani. O peki söylediği tamamen yanlış.
12: İbrahim Yavuz, teşekkür edeceğim yavaş
15: ben
12: yavaş.
15: Eklemek
12: istediğim farklı görüşmek bir şey yoksa sağ ol diyeceğim. Sağ ol abi.
15: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Sağ ol.
12: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Gelen çok mesajınız var biliyorum ama İsmail Kartal'ın basın toplantısı sebebiyle bir saatlik programımız içerisinde de o mesajları okuyayım. Belki değerlendiremeyiz ama okumuş olayım. Emre Eren'e ulaşacağım çünkü. Onunla konuşacağız. Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam İbrahim Yavuz'u kesinlikle Fenerbahçe'ye hoca olarak alırım. Belki o zaman Fenerbahçe demiş kalmış orada. Belki o zaman Fenerbahçe'de bir şeyler olur mu demek istiyor Sabri Aydoğan. Sabri abimiz yazmış. Her daim yazar. Daimi dinleyenlerimizden. Gelen mesajlara bakıyorum hızlıca. Okan hocamız gençlere demiş. O mesajı okuyamadan bir uzun daha mesaj. Eyüp Bey, uzun uzun yazıyorsunuz. Sonra neden okumadınız? Bazen zaman yetmiyor işte öyle ama okuyacağım bugün. Okan hocamız gençlere şans vermeyeceğini, gençlerin gelişimiyle ilgilenmediğini dün söyledi. İyi olan oynar dedi. Ben bu düşüncede olan bir teknik adamı beğenmiyorum. Fatih Terim de 4 sene üst üste şampiyon oldu ama ne gençler onunla beraber çıktı. Şu an Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper onun eseri. Maalesef Okan Buruk Z kuşağı hocası demiş. 39 yaşındaki bir adama her şeyi yıkamazsınız. Yayınlar ondan bekleyemezsiniz. O bu yaşında bazı mevzuları çözebilir. Ok tamam, lakin her mevzuyu çözemez demiş. Hızlıca okuyoruz. Emre Eren bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Berk Bey, İbrahim Yavuz'a sorar mısın? Yorumculukta kendini niye harcıyor o zaman demiş. Hoca olsun demiş. Çok kolay ama sizin bu dediğinizde yani. Biri işte yorumculuk yapıyor ve futbol geçmişi var. Niye yorumculukta kendisini harcıyor o zaman demek ki? Çok kolay bir nokta sizin dediğinizde yani. Her noktada buraya geliyorsunuz. İbrahim Yavuz eleştirmesin mi hiçbir şeyi? Abi bana göre Arjantin Dünya Kupası finallerinin tarihinde en ezilen takım ve en pislik takım oldu demiş mesela Kadir Temurci. Neden? Berk kardeşim, İsmail Kartal gelen bir soru üzerine geçmişte ülke puanında en fazla kendilerine katkı yaptığını söyledi. Üstüne basarak söyledi. Bir kişi de çıkıp siz Köy Farans Ligi'ndeydiniz diyemedi demiş. Yani gerçekleri bu kadar da çarpıtmayın. Bakın benim doğruya doğru deme huyumu bilen bilir. Siz bilmiyorsunuzdur. Belki yeni öğrenirsiniz. Ya da yarın bugün işte bana karşı olursunuz. Yarın öyleymiş bak gerçekten diyeceğiniz bir örnekle karşılaşırsınız konuştuklarımda. Açın bakın son 10 yılda Fenerbahçe'nin Avrupa'dan getirdiği puanı getirebilen bir başka temsilcimiz yok ilk sırada Fenerbahçe. Bu doğru. Bu resmi bir kaynak, resmi bir durum. Ha, ama Konferans Ligi ama UEFA. Zira hemen hemen puanlar birbirine yakın. Yani Konferans Ligi'nde aldığınız bir puanla Şampiyonlar Ligi UEFA çok büyük fark etmiyor. Hatta hiç fark etmiyor galiba UEFA ile. UEFA Avrupa Ligi ile. O yüzden bu tarz söylemleri de çok fazla böyle karşıya alıp hedef tahtasına koyup ok fırlatmamak gerekiyor bu söylemlere. Öyle düşünüyorum. Öyle yorumluyorum. Yani burada bir ayrı düşeriz onu söyleyeyim fikir olarak. Emre Bey bizlerle, Emre Eren bizlerle dedik. Emre Bey'in mesajını okuyordum tam. Emre Eren sen geldin aklıma. Böyle hızlıca daha da fazla bekletmeden sana geçelim istedim abi. Hoş geldin, selamlar.
16: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk.
12: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş gündeminde abi şöyle bir hakikaten meraktan yani çatlıyoruz dese geridir herhalde dinleyicilerimizle beraber.
16: Gerçekten öyle. Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah dedi seyirci. Biliyorsun Trabzon'un evet imza töreninde.
12: Doğru.
16: Başkan zaten görüşüyordu. Menajerleriyle görüşüyordu başkan. Bundan 3 imzadan 3-4 gün önce. Sonra Muhammed Salah'la rakamsal anlamda anlaştı Beşiktaş takımı. Ama tabii son dakika işte bu haberler çıktıktan sonra, hatta ben geçen yayında sana söylemiştim. Başkan bu konudan çok rahatsız. Hani bir transfer bitmeden bunu basına söylemek istemiyor. Çünkü Beşiktaş camiası çok ısrarlı bir şekilde hepimiz dahil buna bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz sosyal medyada. Bunları yazdığımız zaman da bu sefer ne oluyor? Menajerler gerçekten fiyatları yükseltmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Çünkü diyorlar ki bu kadar köklü bir camia bu oyuncuyla yönetim kurulu anlaştıysa burada da bizim istediğimiz rakamı da vermek durumunda kalıyorlar diye %35 arttırmışlar, fiyatı arttırmışlar, menajerlerin fiyatını. Başkan da çok sinirlenmiş ve çok kısa konuşmuş kendileriyle. Çok sinirli bir şekilde de açıklama yaptı. Tabii camia kilitlendi. Salah çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Premier Lig'de son 10 yılda kimsenin yapmadığını yapmış. 440'a yakın maç oynamış. 257 gol, 123 asist. Yani enteresan bir oyuncu, değişik bir oyuncu. Tabii işte yaşı 34, bunu konuşanlar var ama ben atletik yapısının hani Türkiye Ligi'nde Beşiktaş camiasıyla birlikte özdeşleşeceğini düşünenler derim, onu söyleyeyim. Gelirse müthiş bir transfer olur Beşiktaş adına. Arkadan da Vlahovic transferi bitecek gibi söylentiler var. Yani Beşiktaş transferde çok hızlı. Bir an önce de bunların tamamını bitirmek istiyor. Özellikle sol stoper transferi var, biliyorsun. Brezilyalı oyuncuyla büyük bir ihtimalle onunla da sözleşme yapılacağı konuşuluyor ama son dakika bir Van Dijk olayı girdi. Van Dijk olayı girdi. Yani Beşiktaş'ta hızlı gündem devam ediyor. Tabii Perşembe günü bir Midtjylland maçı var. Onu da konuşmak lazım. İşte burayı geçmek lazım. Çünkü burayı geçtiğin takdirde bu tarz oyuncuların en azından Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA'da oynamaları çok önemli. Oyuncular adına çok önemli. Yani o yüzden Beşiktaş çok ince eleyip sık dokuyor. Yani bu kısıtlı bütçede bu kadar borç varken bu denli transferlere yönelmek gerçekten tarihi bir imza aşaması olabilir Beşiktaş'ta önümüzdeki hafta. Yani pazartesi başladık. Yani cumaya kadar enteresan gelişmeler olabilir. Biz de dört gözle bekliyoruz senin anlattığın gibi. Hem taraftar bekliyor, hem Beşiktaş camiasına bağlı yorumcular bekliyor, işte sosyal medyacılar bekliyor, gazeteciler bekliyor. Aslında tüm Türkiye bekliyor. Beşiktaş iyi bir kadro yapmak istiyor. Vincenzo Italiano'nun da bu yapılan transferlerin tamamına onayı var. Başkan bunu kendi kafasına göre yapmıyor. Teknik ekiple konuşuyor. Önder Özen'i de karşısına alıyor. Çok ciddi toplantılar yapıyorlar. Tabii her şey Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl selameti için. Önce doğru oyuncular, sonra doğru oyun, sonra da o taraftarla birlikte o bütünleşecek sinerjiyle birlikte Beşiktaş iyi işler yapmak istiyor. Yani şunu diyemeyiz ya, evet Beşiktaş müthiş transferler yapıyor, bu sene şampiyon olacak. Ya biz bu kelimeyi kullanmak istemiyoruz çok fazla. Sadece bir görmemiz lazım, transferlerin gelme günlerine bakmamız lazım. İşte ligi hazır bir kadro yaratılması lazım. Hocanın performansı çok önemli. Önder Özen ikilisinin işte Gökhan Keskin'le birlikte onlar da scouting anlamında çok değerli işler yapıyorlar. Önemli çalışmalar yapıyorlar. Yani Beşiktaş camiası bugünlerde çok hareketli. İnşallah umut ettiğimiz gibi bu doğru transferler gelip bu hocanın birlikteliğiyle birlikte doğru bir ortaya çıkartabilirse Beşiktaş camiası neden şampiyon olmasın? Yani şampiyonluğu sonra konuşuruz ama önce doğru oyuncular, sonra doğru oyun, sonra o taraftarla birlikte bütünleşecek bir sevinç gösterileri. Ondan sonra da
12: dedi Emre Eren ve sesini duyamıyoruz. Emre Eren yeniden bizimle olacak. Galiba bağlantı koptu. Tekrardan bir bağlantı kurmaya çalışalım. Emre Eren'le konuşuyoruz. Transfer sürecini, Beşiktaş'ı detaylıca bir 6-7 dakika boyunca şöyle bir özetlemeye çalıştı ki oradaki yorumlarıyla beraber bu özetini yapmıştı. Emre Eren'le yeniden bir iletişim kuracağız. Ondan sonra da dedin. Evet, ondan sonra da dedin. Emre Eren, söz sende.
16: Ondan sonra da çok önemli işler yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Doğru işler yapmaya çalışacağız. Doğru işler yapmaya gayret göstereceğiz. Beşiktaş camiası böyle kenetlenecek. Evet, başkanın söylemleri çok doğru. Biz doğru oyuncuları transfer etmeliyiz ki hocaya doğru bir malzeme vermeliyiz ki hocanın o tempolu oyununa karşılık verecek oyuncular olsun. Ya bunlar da çok sürpriz ve çok klas isimler yani. Bu klas isimlerle birlikte devam edebilmek bence Beşiktaş adına çok önemli olacaktır. Yani yıllardır biz Beşiktaş'ta şunu görüyorduk. Beşiktaş'ın amblemi Kara Kartal. Kartal'ın iki tane kanadı var ama biz yıllardır kanatsız oynuyorduk. Ama bu seneye baktığımız zaman bir Trossard, arkadan bir Muhammed Salah transferiyle gerçekten Kartal'ın o kanatları çok yönlü hale gelmiş oluyor. Burada da klas isimlerde skora etki edebilecek bir oyun ortaya koyabilirler.
12: Şuraya geleceğim. Dinleyicimiz de hatırlatmış. Beşiktaş dikili taş projesine temeli atılmadan para bitmiş olacak dedi. Biraz devrik yazılmış ama dikili taş projesinin henüz temeli atılmadan parası bitmiş olacak demeye getiriyor. Emre Eren, ben 3-5 ay öncesine döndüğümde transfer denildiğinde ve transferler konusunda Beşiktaş'ın geleceğini çokça düşünen bir başkan profili görüyordum. Ve elinde hesap makinesiyle dolaşan bir, tabiri caizse, bir başkan profili ve yönetim profili vardı. Ne oldu da nasıl oldu da buraya geldi bu iş? Dikili taş projesi dinleyicimizin dediği kısımdan yaklaşırsak çok büyük bir etken mi? Ve Burada da hazıra daha dayanmaz gibi sözler de geliyor akla. Sorguluyorum ama diğer tarafta heyecan katması ve dört büyüklerin de transferin içinde olması, Beşiktaş'ın da buraya artık ayak uydurabilmesi bir yandan da sevindiriyor. Hangisi haklı çıkacak? Sevinmek mi, sorgulamak mı? Onu zaman gösterir ama sana sormak isterim.
16: Vallahi bence sevinmek, sorgulamak değil de sevinmek çok değerli bir hale geldi camia adına. Çünkü camia yaklaşık 5 yıldır çok ciddi problemlerle uğraşıyor. Yönetimler baktığınız zaman onlar da yani sil baştan yeni kadrolar yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu kadro derinliklerini de yaratmak çok kolay bir hadise değil. Hani geriye dönüp baktığımız zaman 2021'den beri her yıl Beşiktaş'a transferler yapıldı ama bir türlü Beşiktaş omurgayı oluşturamadı. Ama bu sene öyle bir çalışma yapılıyor ki Beşiktaş hem omurgasını hem kanatlarını hem özellikle hücum oyuncularını hem de savunmadan alacağı büyük bir desteği de ortaya koymaya çalışıyor. Bu bence Beşiktaşlar adına çok sevindirici. Çok sevindirici bir haber. Bence sorgulamak yerine biz sevindirici haberleri konuşmak bence çok daha mantıklı olacak. Çünkü çok büyük bir camiadır Beşiktaş. Her zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Ama doğru oyuncular olduğu zaman daha da önemli hale gelir bu şampiyonluk meselesi.
12: Galatasaray'ın Eylül ayında direkt Avrupa'ya, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımda olacağı, katılım içinde olacağı biliniyor, katılacağı biliniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bugün belli oldu detaylar. Fenerbahçe tarafında, Beşiktaş tarafında, Beşiktaş'ı konuşuyorken oradan devam edeyim. Mişlant'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromso ya da Kralov eşleşmesi galibiyle karşılaşacak. Muhtemel ki orada benim bildiğim kadarıyla daha favori olan taraf Tromso. Ne dersin Tromso, ne dersin Emre'ren burada Beşiktaş'ın ihtimaline? Ve bunun da yanında şunu da söylemek lazım. Mişlant'ı elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Balkani ya da Bohemian galiba öyle okunuyor.
16: Yani bence konferansı çok konuşmamak lazım ama şöyle de bir gerçek var.
12: Var.
16: Acaba Konferans Ligi'ne kalsa da Beşiktaş bu denli önemli transferlerle birlikte Dolmabahçe'de bir final oynayabilir mi? O da enteresan bir durum. Biliyorsun önümüzdeki sene yani şampiyonluk maçı Dolmabahçe, Tüpraş Dolmabahçe stadında oynanacak. Evet, Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Hani orada kalırsa Beşiktaş acaba mı diye düşünüyorum. Onu da düşünmüyor değilim ama tabii ki Beşiktaş'ın önceliği her zaman UEFA Kupası'dır. Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyorsanız UEFA Kupası'na kalacaksınız. Yani Konferans Ligi biraz daha bizim ligimizin altında bir lig diye düşünüyorum. Ama tabii Avrupa'da olmak her şeyden önemli ve değerli bence Beşiktaş adına. Tabii ki Midtjylland maçı çok kolay bir maç olmaz, onu söyleyeyim sevgili Berk. Çünkü Beşiktaş çok eksik takımla oynayacak. Yani bu yeni yapılan transferlerin çoğu oynayamayacak. Büyük bir ihtimalle Nübel kalede olmayabilir, Trossar olmayabilir. Yani bu denli önemli oyuncular tabii sahada olmadığı zaman hani o gücümüzü sahaya yansıtabilir miyiz? Danimarka ekibi enteresan bir ekip. Geçen sene UEFA Ligi'nde 8 maç oynamış. 6 galibiyet, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Aldığı mağlubiyet sadece Roma deplasmanında Roma'ya karşı. Nottingham Forest'le 2 maç oynamış 16 turunda. Nottingham Forest'i elemek üzereyken penaltı atışlarında kupaya veda etmiş. Yani bu denli önemli ve tehlikeli bir takım, dikkat edilmesi gereken bir takım. Bence turu burada geçmek lazım. Yani özellikle o hocanın sinerjisi ve enerjisi, o taraftarın o bütünlüğü, oyuncuların vereceği cevap da Beşiktaş adına

0: da söylemiştim bunu. Yani bütün takımlarımız ne kadar fazla puan getirirse biz de o kadar Türk milleti paydaşları olarak o kadar mutlu oluruz sevgili Berk. Ama baktığımız zaman Midtjylland maçı iki maçta çok zor olacak. Çünkü çok hazır bir takım. 26'sında ligleri başlıyor hatırlayacak olursan. Önümüzdeki hafta hafta sonu lig başlıyor ve adamlar son derece hazırlar. Ama Beşiktaş takımı çok hazır mı diye soracak olursan hocanın yüklemeleri var. Birkaç sakatlık var. O Atahra'nın mesela 3. gün hemen sakatlanması da bence Beşiktaş adına biraz handikap oldu ama orada Rıdvan var. Her şekilde Rıdvan görevini yapar diye düşünüyorum. Yani inşallah Beşiktaş'ın kazandığı bir gece olsun. Perşembe gecesi. Güzel şeyler vaat ettiğimiz bir gece olsun. En azından en az bence iki farklı kazanmak bize orada turu getirecektir diye ümit ediyorum, düşünüyorum.
1: Çok da
0: İnşallah
1: zor maç.
0: Benim söylemlerim de doğru çıkar bu maç
1: üzerinde. Çok da zor maç. Fenerbahçe tarafında da tabii Gornik geçilmesi halinde Sturm Graz-Hertz karşılaşması, eşleşmesinin galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Evet. Tabii yani İskoç ekibini de biliyoruz. Sturm Graz'ı da yine yıllardır duyuyor, görüyoruz. Bu yıl nasıllar bilmiyorum ama mesela İskoç ekibini işte şampiyonluğun kıl payı kaçmasıyla mı hatırlıyoruz geçtiğimiz sezon?
0: Evet.
1: Doğru, evet, öyle hatırlıyoruz. Önemli bir, hatta yine tam rakipleriyle karşılaştıkları bir maçtı. Çok güzel bir karşılaşmaydı. O gün hepimiz kilitlenmiştik o maçı, öyle hatırlıyorum. Birçoğumuz en azından. Evet. Yani evet. Zor olacak o da. Ama Midtjylland maçı çok zor. Beşiktaş Midtjylland'ı geçtikten sonra rahat edecektir, öyle tahmin ediyorum. Öndeki rakiplere bak.
0: Ya tabii ki işte bu maçı geçmek çok, çok zor gerçekten. Çok yani zor bir kura çekildi. Gerçekten zor bir kura çekildi. Ama Beşiktaş takımı oyuncuları o formayı giydikleri zaman mutlaka sonuna kadar görevlerini tamamlayacaklardır. Yani sonuca baktığımız zaman işte bir Agbado'nun, Murillo'nun, işte Jalo büyük bir ihtimalle Rıdvan olacak. Ortaya baktığımız zaman orada dinamik orta sahamız var. Salih'le, Orkun'la, Olaytan'la bence önemli işler yapabiliriz. Bir kanatta Çern oynar büyük bir ihtimalle. Diğer kanatta işte oraya bakacağız. Belki orada Fakıllı olabilir. İleride Oh'la birlikte önemli bir kadro olabilir. İyi işler yapabilir bu kadro Midtjylland maçı özelinde. Tabii ki bizler de çok arzu ediyoruz. Yani bu maçı iyi bir şekilde geçersek ikinci maçta en azından yavaş yavaş o yeni gelecek transferlerimizi de belki bir kısım bir devre gibi oynatabilir teknik direktör. Ama teknik direktörün en büyük amacı bu sene kupadansa Türkiye Ligi'nde ses getirebilecek bir takım yaratabilmek. O takımın sinerjisini çok yükselterek çok doğru bir oyun oynayabilmek. Taraftarın da yüzünü güldürmek. Yani herkesin beklentisi bu yönde. Beşiktaş doğru yolda, doğru transferler yaptı. Kaleci Nübel transferi bence Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Salih Özcan transferi Beşiktaş'ta 6-8'de önemli figür. Burada olabilecek bir oyuncu ki o tarafa bir oyuncu daha bekliyorlar. Trossar hamlesi Beşiktaş için gerçek bir yıldız diye nitelendirebiliriz. Salah hamlesi olursa dünya yıldızı bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi ve yani kutlamak lazım. Beşiktaş seyircisini de kutlamak lazım. Daha Salah'ı duyar duymaz ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye şarkıyı bile yazdılar. Yani gollerden sonra yapılacak en büyük tezahüratın bu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Abi net olarak Salah'ta o zaman net özet bir cümle alayım mı son bölümde? Çünkü Salah dedik, Salah'la başladın, Salah'la bitirelim.
0: Vallahi Salah'tan net bir şey alalım. Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanı hoca ile birlikte çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Salah ne dediyse elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Sadece menajerle olan problemler kaldı ama ben bunu başkan buraya kadar getirmişken yani bu olaya nokta koyacağını düşünenler denim ama inşallah olur. Tabii ki ıslak imza atmadan bunları konuşmak çok yanlış oluyor bazı yerlerde. Bazı insanları da yanıltmış oluyoruz. O yüzden ıslak imza benim için çok değerli ama Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'ta başka şeyler konuşabiliriz bu sene sevgili Berk.
1: Yani diyorsun ki menajerleriyle mi orayı yanlış anladım.
0: Menajerleriyle. Yani bir menajeri var ama birkaç bir menajerden de akıl oluyorlar yani.
1: Lerler. Peki abi.
0: Evet.
1: Olan
0: evet.
1: Bir pürüz kaldı. Başkan Serdal Adalı'nın durumu buraya kadar getirmişken Salah transferini tamamlamasını bekliyorum diyorsun.
0: Başkan da ama şurada çok son derece haklı. Yani Beşiktaş'ın menfaatleri her şeyden değerli diyor. Yaklaşık 23 milyon eurolara falan çıkmış yani rakamlar. O rakamlara tamam demişler. Hatta arkadan bir 26-27 milyon eurolara kadar devam eden pazarlıklar varmış. Orada biraz başkan çok sıkılmış ve üzülmüş. Çünkü Muhammed Salah'la ilk görüştüğü günde, kontak kurduğu günde zaten gerekli detayları konuşmuş ama son dakika menajerler maalesef

0: menajer oyunları maalesef tüm kulüplerimize karşı çok ciddi bir tehlike bence. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunları çok iyi kanalize etmek lazım. Bunları da çok doğru yönlendirmek lazım. İnşallah Muhammed Salah Beşiktaş takımında bu sene forma giyer diye sözümü eklemek istiyorum. Peki. Sana.
1: Menajerler acaba kaç defa yapmıştır bu son dakikada iş değiştirmeyi? 23'te, 24'te.
0: Geçen sene zaten biz bundan Serdar Adal'ın hatırlayacak
1: mısın? Salah konusunda, Salah özelinde.
0: Hepsinde var bu. Osayi Samuel probleminde de aynı şey çıktı. Kyle Walker-Peters probleminde de aynı menajerler çıktı araya. Yani bitmiş transferin arkasından bir takım teklifler daha bulununca başkan tabii ki bu konuda çok sert ve iyi niyetini kesinlikle suistimal ettiklerini düşünüyor. Yani o yüzden de bıçak gibi bazı transferleri kesebiliyor ama Salah'ı böyle bir kesip atmak çok doğru bir hareket olur mu? Onu tartışırız. Onu hep beraber tartışabiliriz. Başkan da burada ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Beşiktaş'a fayda sağlayabilecek çok değerli bir transferi bitirmek istiyor. İnşallah da her şey Beşiktaş'ın gönlünce olur diyorum.
1: İnşallah. Ağzına sağlık. Yarın o zaman Gornik maçında maç sonunda görüşeceğiz Emre Eren.
0: İnşallah görüşmek dileğiyle.
1: Klasik bir dakika skor maç sonu sezonunu açacağız seninle de.
0: İnşallah belki.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık abi.
0: Selamlar, görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Kıymetli Emre abiyle, Emre Eren'le, büyüğümle detaylandırdık son bölümü. O mesela ilişkinde ondan bir yorum aldık son kısımda. Gelen mesajları şöyle hızlıca, Trossard'ın arkası Lewis olması lazım demiş. Bergside'ın takımların isimleri bile acayip, Şampiyonlar Ligi yaşasın demiş. Katılıyorum ya, okuyamadığım o kadar çok isim vardı ki takımlarda, ilk defa duyduğum adını. Tabii Konferans Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nin elemeleri olunca söz konusu. Bizim burada ne işimiz varı konuşuyoruz, öyle söyleyeyim. Bak, mesajda onu hatırlattı. Böyle bitirelim. Parantezde sizlerle birlikteydim. Az sonra Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de kazandırmak için geliyor. Bizden ayrılmayın. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, hem Erkan Tiryaki ile 19.10 civarını gösterdiğinde de Serkan Çetiner'le haber masasında yeniden buluşacağız.
2: Sayarla parantez sona erdi.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Saatlerimiz 13.03'ü gösteriyor. 14'ü gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Umarım o saate kadar siz de benimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Dünya Kupası finali vardı dün gece. Bir hayli heyecanlıydı demek isterdim ama çok heyecanlı değildi. İzledik. İspanya'da şampiyon oldu. İspanya'yı da tebrik edelim. Geleceğim Dünya Kupası'na ama şu çekirge istilası ile ilgili olarak şu an bugün geldim, radyoda falan da var falan, biraz ilginç geldi. Hatta ben espri yapmıştım ya, bu herhalde bu çekirgeler bir tek işte Sarıyer civarına uğramadılar, buyursunlar gelsinler biz müsaitiz falan demiştim. Dün gerçekten bir tanesi eve böyle teşrif etti. Yani sen böceksin, hani buraya böyle Avustralya, burası böyle Avustralya falan değil. İlk defa hayatımda bu kadar büyük bir çekirge gördüm yani. Yani bizim börtü böcekten anladığımız, hani ufak çekirgeleri zıplar falan böyle. Böyle tam böyle perdenin üstünde gördüm. Böyle genişçe bir bezi elime aldım. Hareket edemesin diye de böyle biraz hareket alanını falan perdeledim. Sonra böyle tek çıkışı olan bezin ağzı açık tarafını böyle camdan dışarı bıraktım. Bir hayli gerçekten de haberlerde falan görmüştüm işte çekirge istilası falan diye. Ya dedim ne çekirge istilası, burada hiç yok falan diye, ama son dönemlerde bir hayli görmeye başladım. Bilmiyorum sizde var mı böyle çekirgeleri çok fazla gördüğünüz, bilmiyorum neden böyle oldu. Çekirgelerle alakalı dedim, bununla bir gireyim dedim. Yani Dünya Kupası'nda çok fazla bir şey olmadığı için yan konu olsun diye. İspanya Arjantin ne yaptı? Arjantin hiç şut falan, ilk yarıyı ben izledim, ikinci yarı

da bir yere çıkmak zorunda kaldım. Yani ikinci yarının bir 20 dakikasını kaçırdım. Radyodan takip ettim. Hatta dedim ki herhalde ilk yarı bu kadar berbat geçti. İkinci yarıda o kadar berbat geçiyor ki spiker arkadaş artık başka şeyler falan anlatmaya başladı. Ha dedim, hani spiker dostumuz başka şeyler anlatıyorsa biz de kendimizden biliyoruz ki demek ki maç o kadar kötü geçiyor. Gerçekten İspanya net bir şekilde Arjantin'i sağdan sildi. Ama böyle seyir zevkine bakıyorum, İspanya'da da böyle beni tatmin edici bir futbol da yoktu ortada. Evet, istatistiklere bakıyorsunuz, şu kadar şut, işte şu yüzdeyle toplu oynama falan vesaire var ama işte Emiliano Martinez'in bir tane frikiği var, bir tane de işte Nico Williams'ın yakın mesafeden kafasını sıyıran bir top var. Hani onun dışında tüm toplarda üstüne geldi. Savunmada mesela evet biz ofansif anlamda konuşuyoruz ama defansif anlamda da İspanya gerçekten efsane. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum bu şey ne diyeyim, ender gelişen, evet ender gelişen Arjantin ataklarından birinde defansta 3 kişi vardı mesela. Arjantin böyle bir kontraya çıkmaya falan çalıştı. Arjantin böyle topu düzeltene kadar, ayağını alana kadar defansta bir anda İspanya 8 kişi birden falan oldu. Öyle bir defansları var. Zaten gol yememelerinin sebebini de buradan net bir şekilde anlıyoruz. İşte maçın ardından baktım, Messi'ye kızanlar var, onu yapanlar var, Messi Ronaldo karşılaştırması yapanlar var. Ya durdum düşündüm. Neden dedim ben yani taraf tutup, tamam hani hepimiz birini seviyoruz, üstüne vakit ayırıp hani tamamen Messi'cisindir, Ronaldo'cusundur, neden birbirimizi sinirlendiriyoruz bunu çok fazla anlamadım. Ya düşündüm hani bu Ronaldo elendi. Daha iki gün önce eşiyle havuzda yüzerken post attılar. Yine Erling Haaland, adam da elendi, elinde dondurulmuş hayvan postuyla uçaktan böyle cool cool indi falan. Yani lüks içinde yaşayan insanlar bunlar, böyle yorumlar falan da çok umurlarında değil diye düşünüyorum. İkisi de futbola uzun yıllar renk kattı ve muhtemelen bir iki sene içinde bir daha ne Ronaldo'yu ne Messi'yi izleyebileceğiz. Biraz böyle tadını çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Evet ya, futbol niçin izliyoruz biz? Heyecan için izliyoruz değil mi? İşte bir belki bir hata yapar da işte hatasını eleştiririz diye izliyoruz. Risk nasıl alınır bunu izliyoruz falan. Hani sürpriz olur mu? Hani bunu izliyoruz falan ama bunların hiçbirini dün gece çok fazla göremedik. İspanya inanılmaz teknik bir takım. Sanki böyle bütün sezon birlikte oynamışlar gibi. Herkes herkesin ne yapacağını biliyor takımda, böyle görmeden pas atıyorlar. Yani çünkü attıkları adamın orada olacağını biliyorlar. Ama yani ben de bu teknik üstünlüğe karşın o izlerken maçın heyecanı bana bir şekilde geçmedi. Yani sürekli böyle düzgün paslarla topa sahip olup adeta karşısındaki rakibini gerçekten de hipnotize ediyorlar. Rakipleri de hipnotize ediyorlar. Bazen kendilerini falan da hipnotize ediyorlar. Yani gol atmayı falan unutuyorlar. Gerçekten de bir ara ben de spiker arkadaş gibi ne seyrettiğimi unuttum falan. Böyle sağ kenarlarındaki reklamlar var ya, panolar. Onlara falan bakıyordum, oradaki reklamlara bakıyordum. İspanya aynı hani yarı final maçında Fransa ile oynadığı gibi. O mesela yarı final maçında da Fransa'nın yıldız oyuncularına bir kere top aldırmadılar. Yani çok nadir top aldırmışlardı. Burada tam tersine mesela yayınlarda da söyledim. Finalde Arjantin'in Messi'siz bir senaryo da üretmesi lazım. Çünkü İspanya Messi'yi bir şekilde kitleyecek, hepimiz biliyoruz. Yani orada son 10 dakika bile Messi devreye girse faydalı olabilirdi ama Arjantin gerçekten kaleyi göremeden maçı tamamladı. İspanya harika bir takım. Yani tekrar söylüyorum, sadece rakibi fazla uyuttukları için kendileri de bazen gol atmayı unutuyorlar. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan gelen mesajlar var. Bakalım neler yazmış dostlarımız bize. Dün Türk hakemlerine laf söyleyenler Vinç için rezaletini gördü mü? Parades 3 defa, Romero 12 defa, bir de adamların gollerini yediler demiş Kral Totti. Ben İspanya'nın kupayı almasına o kadar sevindim ki diyor. Filistin'in yanında olan tek devleti, desteğini gösteren, o yüzden biraz sevindim demiş Eşref. Bence bu Dünya Kupası hayal kırıklığıydı ve maç sonu Arjantinli oyuncuların yaptıklarını görmüşsündür. Herhalde bunlar maç zevkli değildi ve çirkeflik yapmak için oraya çıkmışlardı diyor. Ya şöyle, evet yani benim Arjantin'e bir sempatim vardı biliyorsunuz. Ama nasıl oldu da bütün dünyayı kendilerinden böyle tiksindirdiler çok anlamıyorum. Hani gerçekten de insanların besledikleri sempatiyi bir gecede yok ettiler. Paraguay'ın Messi'li hali diyebilir miyiz? Bence deriz. Hani düne kadar Arjantin'i tutan ben maçın 70. dakikasında falan böyle İspanya tarafına geçtim.
Yani çünkü bu kadar rezalet bir futbol anlayışı

işi olmaz. Evet, defans oynayabilirsin. Kabul edebilirim. Yani taktiğindir. Ama sürekli futbolculara sert fauller yaptılar, yani oynamalarını izin vermediler ve sürekli de İspanyol futbolcuları böyle dövmeye kalkarak, yani bence milyarlarca, milyonlarca insana böyle bir kötü bir final izlettiler. Bilmiyorum. Yani o sempati var ya, hani Arjantin'in sempatisi, yani o Latin Amerika falan, o sempatiyi ben de böyle bir gecede kaybettiler. Özellikle o Paredes mesela, maç sonu yaptığı hareket, gidiyor saldırıyor falan. Hani tamam, Messi bambaşka bir seviye, kendisi bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Ama yani dün akşamki Arjantin'i izlediğimde o takımdan gerçekten nefret ettim. Ama şu mesela, biraz da iyi taraflarına bakmaya çalışıyorum. Dün döndü mesela, seyirciye bakarak ağladı falan. Yani bu adamın futbola aşık olduğunu anlayabiliyoruz. Kötü insan, iyi insan, onu bilemiyorum. Hayatı futbol olmuş birisi. Yani belki de son kez milli takım formasını giydi diye ağladı. İşte yaş öyle bir etkiliyor ki dostlar. Yani yetenekler de bazen sınırlı kalabiliyor. Mesela İspanya'ya koysak Messi'yi nasıl olurdu? Düşünsenize. Ya dün iyi değildi ama bundan hani takımın vasatlığı da gerçekten etkiliydi. Bir yer değiştirsek mesela, Messi İspanya'ya koysak nasıl bir karşılaşma izlerdik? Onu da gerçekten düşünmüyor değilim yani. Muazzam bir maç olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum. Bakacağım mesajlara, bakacağım arkadaşlar. Ne oldu, bu WhatsApp'a güncelleme mi gelmiş? Ne güzel bir gün diyor Yunus. Çirkef Arjantin kaybetti. Ahmet Kutucu Rize'ye transfer oldu. Benden mutlusu yok demiş. Cihan Bey, konu çekirgelerden açıldı. Biz devam edelim. Çekirge sıçramadı bu sefer. Güzel bağlamışsın. İspanya çekirgenin bacaklarını kırdı. Kolay gelsin diyor. Ne demiş? Lamin Yamal'ın fotoğrafını atmış bize bir dinleyenimiz. Evet, sabah iş yerine geldim, önüme kocaman bir çekirge çıktı, şaşırdım ben de, bu nereden gelmiş burası diye. Dilovası Kocaeli'ndeyim. O çekirgeden bir tane de bizim güvenliğin camına konmuştu, yaklaşık 7-8 santim büyüklüğünde diyor. Evet, yani inanılmaz bu çekirge istilası. Hani başlarda ben haberlerde falan görüyordum, yani ne alaka, herhalde yazlık yerlerde falan oluyordur dedim, mevsimle alakalıdır falan diye. Ama bu aralar herhalde algıda seçicilik mi, yani mesela bir araba almak istersiniz değil mi? Dışarıda o ne kadar çok bu arabadan varmış falan diye düşünürsünüz. Çünkü sürekli o araca baktığınız içindir. Şimdi ben de sürekli acaba bu çekirge haberlerini falan görünce, acaba ya olağan, doğanın olağan akışı mı? Yani biz bu çekirge haberleri benim böyle zihnimi mi kurcaladı diye düşünmeden de edemedim. Cihan, ortalama bir Dünya Kupası finaliydi. Ne eksik ne fazla diyor. Ya tabii öyleydi yani. Mesela futbol izlemeye yeni başlayan insanlar, yani şimdi belki, gerçi onu hatırlarsanız, o 2022 çok erken bir final ama o mesela 2022'deki muhteşem final gibi olacak diye düşündünüz. Ama o bir aşırı istisna bir finaldi ya. Genelde böyle Dünya Kupası tarihindeki çoğu final böyle oluyor. Şu yüzden söylüyorum, yeni başlamaya başlayan insanlar derken, bazıları futbol takip etmez işte. Futboldan soğur, böyle bir Dünya Kupası'yla veya ne bileyim eventlarla falan tekrar izlemeye başlarlar. O sebeple yeni başlayanlar için dedim. Yani şimdi demeyin Cihan 4 yaşındaki dinleyenlerimiz mi bizi dinliyor diye. Yani o sebeple yeni başlayanlar diye devam ettirdim konuyu. Yani Dünya Kupası tarihindeki çoğu kupanın zaten en kötü maçları hep final maçı olmuştur. Yani bakıyorsunuz bir Fransa İngiltere'ye 6-4'lük maça, bir de bu maça bakıyorsunuz. Çünkü bu maçlarda kaybedecek çok şey var ve kimse risk almak istemiyor. Ama tekrar söylüyorum, yani bu turnuva Latin Amerika takımlarının bütün sempatikliğini yitirdiği bir turnuva oldu. Hatırlayın yani, Barthez'in bilerek, isteyerek, yani gerçekten abartacağım biraz, öldürme amaçlı Ronaldo'nun üzerine uçtuğu maçı hatırlıyor musunuz? Yani çok iyi hatırlayacaksınızdır. Ha, böyle bildiğin atladı. Yani Ronaldo'yu öldürmek için atladı yani. Yani herkes Brezilya'ya üzülmüştü ya. Ben kahrolmuştum mesela. Latin Amerika neydi? Hani Latin Amerika demek ezilen, gariban insanlar demekti ki ben ve gerçekten de bence bizim insanımız böyle ezilenin, garibanın yanında olur. Severdik yani Latin Amerika ülkelerini. Hani futbol olarak bilmiyorum yani, gerçekten de bu turnuvayı aşırı çirkefleştirdiler ve hiçbiri top oynamaya gelmemiş. Mesela evet, Lamine Yamal görüyorum, yani Trump'ın elini sıkmadı falan, sıkmayacaktı da. Yani Infantino yönlendirdi işte, sık elini falan diyor, öyle sıktı.
Trump'ı da anlamadım bu arada ya. Ya İspanya kupayı kaldıracağı sırada kadrajdan bilerek çıkmadı. Gerçekten bunlar böyle siyasilerin bilerek yaptığı hareketler. Bakın ben buradayım, hani benim sayemde kupayı alıyorsunuz. O kadrajda durması bile bana göre bilerek yapılmış kasıtlı bir hareket. Maçta bence net olarak yani Scolani'ye yazar. Ne bileyim, orada Nico Gonzalez'le De Paul'le başlamak nedir Allah aşkına yani. Bu iki adam da sonradan girince daha etkili oluyor. Bunu bilmesi lazım hocanın. Ama bilmedim mi? Bilemiyorum. Belki farklı bir düşünceyle sahaya çıktı ve İspanya Arjantin'i sağdan sildi. Bize gelince altı atıyor keratalar demiş. Abi bence Arjantin hakem olmasaydı zaten buralara gelemezdi diyor. Yok ya, gelirdi. Biraz o kura şansı, sert gelecek rakiplerin şanssız bir şekilde elenmesi ve o elendikleri takımların da bütçelerinin düşük olması ve Arjantin'e rakip olmaları vesaire, hepsi etken tabii. Arjantin ne kadar çirkefmiş, final maçında onu gördük. Top oynamadan şampiyon olmayı bekliyorlar demiş. İşte diyorum ya, bir anda böyle insanların sempatilerini aldılar, antipatik bir hale geldiler, hiç gerek yoktu. İspanya'nın bu korkunç dominant oyunu 1974'te, o dönemin çok üstünde olan total futbolun, Cruyff'u söylemiş bize, inanılmaz gelişmiş ve modern hali. Çok özel bir Dünya Kupası, milli takım İspanya, yenebilecek takım yok gerçekten bu haliyle diyor. Gerçekten de Kubilay Solak çok özel. Yani mesela bu 2002'deki Brezilya dominasyonunu hatırlıyorsunuz. Bu 2002'deki Brezilya dominasyonu sonrası herhalde en net dominasyonu sağlayarak Dünya Kupası'nı kazanan takım oldu İspanya, değil mi? Yani bütün takımları çat çut çat çut yendiler. 2010 İspanya'sını da ekleyebiliriz buna. Hatta 2014 Almanya'sını da ekleyebilirsiniz ama yani 2010 İspanya'sı da 2014 Almanya'sı finalde rakiplerine net pozisyonlar vermişlerdi. Ama 2026 İspanya'sı hiç öyle net pozisyon vermedi Arjantin'e. Ya bu İspanya rakibine ilk şutunu 116. dakikada çektirdi. 116 ve 120 dakika boyunca hiç isabetli şut imkanı tanımadı. Gerçekten şaka gibi. Yani birine söylesiniz maçı izlemeden, ya yok artık falan derler. Ya bakıyorsunuz değil mi İspanya'ya baktığınız zaman, takımın doğru düzgün bir forveti bile yok ama kaleci dahi, yani tüm oyuncular oyunun içinde ve ortak bir tempoda hareket ediyorlar. Böyle oyun içinde kimse böyle riskli bir harekete girmiyor, kimse zoru denemiyor. Çünkü top kimdeyse yani ona böyle yaklaşmaya çalışıyorlar. Her türlü baskıyı da kırabiliyorlar. Doğru pozisyonu alıyorlar ve o doğru pozisyonu aldıktan sonra attıkları kişi tarafından hani ona bir pas seçeneği sunuyorlar. Yani oraya, buraya, buraya kaybolmuyorlar orta alanda. O kişi o topu kaybetse bile o kadar uzak olmadıkları için çok kısa sürede topu tekrar kapıp tekrar pozisyon alabiliyorlar. Gerçekten muazzam bir futbol anlayışı. Bir de böyle uzun süre topu ayağına alamayan rakip oyuncular çıldırıyorlar yani. Düşünsene ya, sürekli adam pas yapıyor, karşında biri var ve sürekli pas halindeler. Ve sen oyundan düşüyorsun, oyunda kalmakta zorlanırsın. Ve ister istemez rakibe bakıyorsun, çaresiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Ya yine Fransa maçına geleceğim. Çünkü Arjantin maçı çok bize etken değil. Çünkü Fransa'da daha fazla yıldızlar vardı ya, oradan örnek vermeye çalışıyorum. Mesela Fransa maçında Fransız oyuncular topu İspanya'dan alamadıkları için yetenekli olmalarına rağmen etkili olamadılar. Adamlar topu alamıyor ki. Yetenek var ama İspanya topu vermiyor. Bırakmıyor topu tabii. Yani Arjantin o kadar sert oynamasına rağmen yine de tebrik ediyorum İspanyol oyuncuları. Yılmadılar. En fazla 3 pozisyona girdiler. O da böyle maçın sonlarına doğru falandı. Selamünaleyküm Cihan demiş Tuncay'cığım. Aleykümselam. Bahçeli Evler'den Tuncay. İspanya gol attı demiş. Galatasaray atmış gibi sevindim diyor. İsmail Yüksek'in düğünü. Demek ki finale kalma olasılığımızı hiç düşünmemiş bizim çocuklar. Ya da biz fakiriz, aylar öncesinden salon randevusu alıyoruz demiş Yunus Balyer. İkinci söylediğin daha mantıklı Yunus'cum. Yani İsmail yani 3 ay önceden halletmemiştir o işi. Demiştir ki böyle böyle, ben burada nikahımı yapmak istiyorum veya burada düğünümü yapmak istiyorum diyerek halletmiştir. O da, onda eğlenceli anlar var orada da. İşte izledim videoları. Abdülkerim Bardakçı oynuyor, Kerem oynuyor falan, İsmail Yüksek, Zeybek falan oynuyor değil mi? Farklı. Zaten
Dün Dünya Kupası kadar önüme Time'da düşen en fazla videolardan biriydi. Ya yeter dedim, bu düğün niye bitmiyor Allah aşkına? Bitirin şu düğünü falan, böyle Ali Koç, Aziz Yıldırım vesaire. Hatta işte Ali Koç İsmail'i alırken falan çok zorlandık falan.

falan diyor. Oradan Ali Bey'i falan böyle biraz sırıtıyor vesaire, böyle gülüyor falan. İlginç enstantaneler vardı. Geliriz, ona da geliriz ya. Biraz işin goy goy tarafına da bakarız ama yani şu final maçı beni benden aldı. Şu olmuş mudur? Hadi size de sorayım. Mesela bizde bu Beşiktaş da bence bu dönem eklenecek ama hani son dönemlerde etkisiz olduğu için böyle Galatasaray Fenerbahçe kavgası var. Bir toksiklik var, tamam, işte milli takımda şu kadar Galatasaraylı var. Milli takımda şu kadar Fenerbahçeli, milli takımda şu kadar Beşiktaşlı var, Trabzonlu var diye tartışıyoruz ya. Şimdi bu 2026 Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya'da Real Madrid'den bir tane bile oyuncu yoktu. Ve bu adamlar Dünya Kupası'nı aldılar. Mesela 2010'daki şampiyon kadroda evet işte Puyol'lar, Pike'ler, Busquets'ler, Xavi'ler, Iniesta'lar, David Villa'lar, yine bakıyorsunuz yine Barça'nın ağırlıklı kadrosu vardı. Mesela İspanya'da Real Barça arasında böyle toksik muhabbet var mıdır? Ya ne oldu? Hani biz olmasaydık kupayı alamazdınız. Hani sizden bir tane bile oyuncu yok. Bakın işte İspanya'nın milli takımı Barcelona'dan oluşuyor diye böyle bir toksik muhabbet oluyor mudur acaba? Hani tam 2010'da yine Madrid'den oyuncular vardı, Ramoslar falan vesaire, ama şimdi bu 2026'da hiç yoktu. Real Madrid'den bir tane bile oyuncu yoktu. Düşündüm acaba ya, dedim İspanyollar kendi aralarında kavga ediyor mudur vesaire diye. Ve İspanya'dan bir dinleyenimiz vesaire varsa bize yazarsa çok sevinirim. Cihan Bey, Trump kırmızı çizgimizdir, ona göre sakın ha demiş. İroni mi yapıyorsun Dinçer'cim? Çıkmadı ya, hiç kadrajdan çıkmadı. Bir de bu Dünya Kupası'na falan dokunmak, benden önceki yayını dinlediniz mi bilmiyorum, öyle herkesi dokundurtmuyorlar bu kupaya. Garip bir şey var. Yani bu kupaya dokunan adam kupayla falan yatıyor, uyuyor. Gece otelde tek kalıyor falan. Özel kişi kalabiliyor ve kupaya dokundurtmuyorlar. Hatta işte Ümit Davala'nın falan bir videosunu açtı arkadaşlarımız. Geliyor Ümit Davala, şeye çıkıyor. İşte Dünya Kupası'na dokunmak istiyor falan. Hemen güvenlik geliyor, Ümit Karan'a dokundurtmuyor falan. Böyle seçilmiş kişiler, dokunabilecek kişiler dokunabiliyor. Trump dokundu mesela. Anladım, Trump dokundu. İspanya Başbakanı dokundu mu acaba, orayı kaçırdım. Yani çok fazla bakamadım. Ama yani ilginç şeyler de oluyor. Özellikle yani biz hani kızıyoruz ya kendi yöneticilerimize. Ya kardeşim, futbolcular şampiyon oldu. Siz bu kadrajdan bir çıkın da biz futbolcuları görelim. Hani onların şampiyonluk kutlamalarını görelim. Siz neden hep öne atıyorsunuz kendiniz diye kızardık. Herhalde Donald Trump'a da içine de bundan kaçmış. Zaten böyle şeyleri seviyor. Cihan, transferler nerede demiş. Kim için soruyorsun? Ha, Galatasaray için, Ali Yağızan. Transferler beklemede Ali'cim. Şu an bir şey yok. Eğer Icardi Arjantin milli takımında olsaydı Arjantin'e kızmaz, üzülürdük diyor. Ya bence zaten Arjantin sempatik bir takımdı. Oynarken sempatikti. Ama işte bu son dönemlerde Paredes'ler, Martinez'ler falan, böyle Depol'ler falan. Ya bunlar evet Messi'yi korurken sempatik görünüyorlardı ama ya şimdi İspanya'ya karşı o kadar kötü futbol oynadılar ki, sert futbol oynadılar ki insanların böyle şeyini aldılar, yani sempatisini aldılar. Mesela Paredes denilen arkadaş, ya bu adam Paris Saint Germain'de oynadı, Roma'da oynadı, Juventus'ta oynadı. Ya bu çocuk buralarda oynarken bayağı klas. Yani böyle teknik orta sahalar olur ya, yetenekli orta saha, hani bilekleri iyi olan. O Iniesta gibi düşün yani, abartmak için söylüyorum. Kadife bilekli bir orta saha oyuncusuydu. Ya ne ara böyle bir hırçın futbolcuya dönüştü, onu anlamakta güçlük çekiyorum. Evet hani şu da olabilir, tamam, hani bunu da kabul ediyorum. Bu tür duyguların taban yaptığı maçlarda işte tarafların birbirine sataşmaları vesaire kavga getiriyor, tamam. Bu işin başka bir boyutu. Mesela Arjantin İngiltere maçı sonrasında da Barco'ya sataştı. Ne bileyim, Bellingham oyuncuyu tanıyamadım. Sataştığı oyuncuyu, eleman diyeyim. Kötü bir tane oyuncu diyeyim yani. Yani ensesine böyle tokat atmıştı, hatırlayın. Hani kavga büyüyebilirdi. Ama hemen orada Arjantinler araya girdi, konu uzamadı vesaire. Yine işte orada İspanyol oyunculardan birisi Arjantinli bir oyuncuya laf söylemiş gibi ve Arjantinli oyuncu da iki İspanyol'la dalaşmış gibiydi. Hani Paredes sonra dışarıdan olaya müdahil oldu. Hani ne olursa olsun, hani ne olursa olsun bunu yapmaması lazım. Sonuçta hani sana bir şey söyleyebilir. Sen finalde kaybetmişsin, hazmedeceksin. Yani yenilmeyi hazmedeceksin. Ya yenildim, ben bir kavga çıkarayım, ben bir ortalığı karıştırayım dememen gerekiyor. Yani şöyle de yapıp da olayı da yumuşatmayacağım. Ya adama kesin bir şey demişlerdir. Ya desin, ya git hakeme şikayet et. Anlatabiliyor muyum yani? Yapabilirsin bunu. Dünya Kupası'na çıplak elle FIFA başkanı, devlet başkanları, bir de kupayı alan milli takımın haricinde kimse çıplak elle

dokunmuyor. Diğerleri de eldiven takıp dokunuyorlarmış. Ben böyle okudum diyor. Doğru söylüyorsun Alper. Az önce bilgisi verildi. Ümit Davala da ne bozulmuş ha. Adam çıkıyor kürsüye. Kupaya dokunacak. O şey diyor, ben dokunamıyorsun. Benim elimde olan bir şey değil diyor. Ümit abi de bayağı bozulmuş. Ne demiş? Cihan, basketboldaki gibi 24 saniye kuralı getirilemez mi futbola demiş. İspanya, Barcelona, City gibi topu bomboş çeviren takımlar mecburen hücum edip gol atmaya çalışsa süre biterse rakibe geçecek. Ha, 24 saniye çok kısa bir süre. Sen de zaten bunu önermişsin, 60 kuralı mesela diye. Yok ya, o kadar da değil. O da olmaz ya, düşünsene. 60 saniyede diyorsun ki kendi yarı alanından rakip yarı alana geçmek zorundasın. Yaparlar, onu da yaparlar. Zaten iyice basketbola falan evrildi. Geç çıkan oyuncu zamanında çıkmazsa girecek oyuncu bir dakika falan kenarda bekleyecek yeni kurallar geri. Kötü bir şey söylememişsin, mantıklı bir şey söylemişsin. Ama futbolun ruhuna aykırı ya. Biz böyle zaman geçirme olaylarını falan da yapıyoruz ya, seviyoruz ya. Hani bize yapılınca hoşumuza gitmiyor mesela. Rakip takım bizim tuttuğumuz takıma yapınca hoşumuza gitmiyor. Ama mesela biz önde olunca şunu diyoruz. Ya oğlum atsanıza kendiniz yeri, biraz maçı soğutsanız, hani biraz defans yapın, gol yiyeceğiz, adamlar hata çıkıyor falan. O kötü bir fikir değil. Güzel bir fikir. Ama 60 saniye çok kısa bir süre. Çünkü topu kaleden çıkaracaksın. Hani basketbol gibi alan da küçük değil. Topu kaleciden çıkaracaksın, işte stoperlerle buluşacaksın, defansta oyun kuracaksın falan. Hani 120 dakika falan olabilir. Ya zaten bu arada İspanya sadece kendi yarı alanında pas yapmadı ki. Yani rakip yarı alanında da pas yapıyor adamlar. Çok dert değil yani. Adamlar her yerde tiki takalar. İspanya çalkalandı Real'den adam yok diye. Basın toplantısında hocaya sordular. Burası Real'den adam alma yeri değil. İspanya milli takımı dedi. En iyiler, en çok hak edenler gelir dedi. De La Fuente. Ömer yazmış. Ben kaçırmışım onu. İroni mi yapıyorsun Ömer? Gerçekten böyle mi oldu? Yani doğru söylemiş. Helal olsun. Öyle bir şey söylediyse. Yani burası Real Madrid'den oyuncu alma yeri değil. Burası milli takım. Buraya hak edenler geldi dediyse gerçekten tebrik ediyorum. Lan nasıl kaçırmışım bunu ya? Genelde böyle şeyleri kaçırmam. Sağ ol Ömerciğim. Teşekkür ediyorum. İsviçre'den Cenk. Arjantin'in çirkef yüzünü herkes gördü şuraya bak. Herkes son Arjantin bükücü oldu. Mesela Lamine Yamal, bu çocuğa ne oldu, niye oynayamıyor? Evet tamam, sakatlandı falan, turnuvada çok iyi oynamadı, sakatlıktan yeni çıktı, ama ben yine böyle bir turnuva sonrası resital yapmaya başlayacağını düşünüyorum. Mesela şu fotoğraf olayı var ya, Messi'nin kucağında Lamine Yamal var, o benim biraz böyle mantık sınırlarımı zorluyor. Şimdi ne alaka diyeceksiniz, hani belki dedim babası da sporcudur, tamam mı, bu adamın hani belki olaylara dahil olmuştur. Konuyu bilmeyenler vardır. İşte Messi'nin Lamine Yamal'la bir fotoğraf var. Lamine Yamal daha küçük. Messi onu kucağında tutuyor. Yani bu fotoğrafı biraz benim mantığımı zorladı. Hani dedim ki babası sporcu falandır diye. Sonra bir baktım. Yo yani adam boyacı. Hani rasyonel bakıyorum. Hani en mantıklı açıklama bu fotoğraf yüzünden böyle küçük yaşlardan itibaren futbola yönlendirildiğim olabilir mi acaba? İşte ne bileyim, kahramanının Messi olduğu falan. Yani o da şey olabilir. Hani ortama ve ne bileyim yeteneğe bakışınızı sorgulatabilir. Hani Messi ile buluşması, ne bileyim böyle o buluşmayla gelen motivasyon falan. Erken yaşta hedefe mi odakladılar Lamine Yamal'ı? Ne yaptılar bilmiyorum. İşte Barcelona'da yaşamak, fakir bir ailede büyümek, 6 yaşında Barcelona'nın altyapısına alınması falan. Çok ilginç bir fotoğraf yani. Gerçekten de biraz böyle sorgulanması gerekiyor. Biraz boyu fazla uzadı sanki Lamine Yamal'ı. O şeyi göremiyoruz. Dar alanda çabukluğunu göremiyoruz. Hani dar alanda böyle bir anda pırpır oluyordu ya. İnşallah daha fazla uzamaz. Uzadıkça o hızını kaybediyor gibi. Dünya Kupası dediler. O da bitti. Bakalım şimdi neye bahane bulacaklar bu transferleri şimdi. Tek derdin transfer değil mi? Ne demiş, ne demiş? Mesaj bekleniyor diyor. Nusret mesela, o da oradaydı. Di Maria ile falan fotoğrafı vardı diyor. Ne oldu bu Nusret'in girmesini yasaklamışlardı. FIFA komple organizasyonlardan kovmuştu kendisini falan. Girsin canım, ben çok takılmıyorum. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? En azından kupanın yanında değildi bu sefer. Değil mi? Futbolcularla vardı sadece. İstanbul'un göbeğinde benim de evime iki tane çekirge girmişti. Onları dışarı atana kadar canımdan can gitti. Bir de dokunamıyorum demiş.
Cihan kardeş selamlar. Biz bu devre arası kutlamalarını neden izleyemedik? TRT'ye bir iki laf ederim. Tamam, senin söylediğini yapamam da. Ya haklısın. Yani sonuna kadar haklısın bu arada. Yani devre arası şovunu izlememiz gerekiyordu. Sonuçta Dünya Kupası futbol sadece futbol değil. İnsanlar orada eğlenmek, stres atmak için gidiyorlar. Dünya Kupası finalinde yaklaşık 1,5 milyar insan izliyormuş söylenene göre. Yani 1,5 milyar insanın izlediği devre arası şovu yerine stüdyoda konuşan 4 kişiyi izledik biz. Bizi onu izlettiler. Ne, ismin ne senin? Güzel insan, bir bakayım. Bir saniye. Bulamadım adını. Aşağılara kaydın ya. Abbas. Abbas, senin ne haddine ya? Böyle koltuğunda oturup bir organizasyonun devre arası şovlarını böyle sonuna kadar izleyip kendini böyle Dünya Kupası ruhuna kaptırıp ne bileyim böyle bir an olsa gündelik telaşlarını unutmak, senin ne haddine? Sen maçı izledin işte, yetmiyor mu sana? Ya bu arada ironi yapıyorum. Yani haklısın, sonuna kadar haklısın. Yani ben böyle kaliteye falan takılmıyorum. Yani tüm dünya izlerken hani insanların, bizim buradaki dostlarımızın buna erişememesi, ne bileyim bunu seçme hakkı tanınmaması. Hani sen bu kadarına bak kardeşim, gerisine ben karar veririm anlayışı hoş olmadı. Tüm dünya izliyor ya, bizim neyimiz eksik? Ha, ben çok takılmadım ha bu arada. Teknoloji çağındayız. Ben açtım internetimi, YouTube'umu. İşte farklı, zaten genelde farklı kanallardan izliyorum. 4K verilen kanallardan izlemeye çalışıyorum, stadın içindeymiş gibi. Acaba dedim hani müstehcenlikle ilgili bir şey mi var kutlamalarda? Olur yani, sonuçta devlet kanalı, her yaştan insan izliyor. Çok mu müstehcen dedim. Vermeyebilirler, yani saygı duyarım dedim. Girdim kutlamalara. Öyle müstehcenlikle ilgili de bir şey de yok ha. Gayet normal. Sahne şovu, şarkılar, dans falan. Güzel göndermeler var. Böyle futbolu hayatla birleştiren dünya starları var. Ne bileyim, şimdi özür dileyeceğim, 60 yaşında hanımefendi bir dinleyenimiz varsa, 60 yaşında Madonna var, Shakira var, Justin Bieber var, Koreli grup var. Üstüne de çocuklarla mutlu bir son vardı yani. Öyle müstehcen içerik de yoktu. Ama neden verilmedi anlamakta biraz ben de zorlandım. Ama isyan edenler haklı. Yani burada önemli olan gösterinin kalitesi değil. Tekrar söylüyorum, tüm dünya izlerken bizim buna erişememiz. Ama herkesin telefonu var. Açıp bakabilirdin. Ha, sen de diyorsun ki kardeşim ben telefondan bakmak istemiyorum ya. Açmışım televizyonu, benim buna hakkım yok mu? Ben buradan izlemek istiyorum demek de senin en doğal hakkın. Ya buna da çok fazla bir şey diyemeyeceğim. 0212 273 10 10'a gelen mesajlar var. Oradan biraz neler atmış bakıyorum. Yayın hakkı yoktur TRT'nin demiş. Alabilirdi. Çok şey, dert değil yani. Genelde maçı alınca o hakları da alıyorlar diye biliyorum ama bir bakmak lazım. Nusret bir dönem Arjantin'e çalışıp yasa dışı bağlantıları... Yok canım, yok o kadar, onlara iddialara girme. Yasa dışı falan, onu biz bilemiyoruz. Yasa dışı bağlantıları olsaydı ülkeye giriş çıkışı yasaklanırdı. Bence ironinin de açılımını yap, anlamayanlar falan olur demiş. Yok canım, dinleyenlerimiz zekidir de hani benim böyle, hani sizin ne haddinize koltukta oturup organizasyonun devre arası şovunu izlemeyi falan deyince, hani belki yeni açan birisi hani bu ne hadsiz bir radyocu falan diyebilir. Hani o yüzden ironi demek istedim. Ama dediğim gibi çok takılmadım yani. Çok takılmadım. Ama takılanları da saygı duyuyorum. Cihan Salah ne zaman geliyor diyor. Dur onu konuşacağız. Bekle, transferleri gireceğiz. Biraz Dünya Kupası'nı bitirelim. Emin olun TRT'nin bu programdan haberi bile yoktur diyor. Var ya, olmaz mı? Herkesin vardı. Sonuçta biz hani yayınlarda da burada da konuşuyorduk. Devre arası yaklaşık yarım saati bulacak. 25 dakikayı bulacak. Devre arası şovları olacak. İnsanları eğlendirecekler dedik. Özellikle yapılmış bir şey. Bilerek verilmemiş bir şey gibi düşünüyorum. Ya da yayın hakkı olayı falan da olabilir şimdi. Bilemiyorum. Acaba devre arasında özel mi sattılar yayın hakkını? Bir şey diyemeyeceğim ama maçı alıyorsan, hani maçın finalini alıyorsan bunu da almalısın ya. Ne kadar olabilir ki? Devre arasını seyretmeyen fazla bir şey kaçırmadı. Evet. Ama yani işte ben de diyorum ya, şey değil bu. Yani orada bir şeyin olmaması demek, hani hatırı sayılır güzel bir şovun olmaması demek, insanların bunu izlemeyeceği anlamına da gelmiyor demek. Dedi yani, sen de diyorsun ki Ronaldo ve işte Ronaldinho'nun bilmem neyi yazmışsın, Madonna ile ilgili yazmışsın, onları okuyamayacağım. Bir şey kaçırmadılar tabii.
Ama izlemek istiyorum yani. Şey de değildi, kötü de değildi. Hani öyle çok iyi miydi? Çok iyi de değildi ama insanlar kafa dağıtmak istiyor. Yani maç var, izlemiş, oturmuş. Belki planlı bir şekilde evinde eşiyle izliyor, çocuğuyla izliyor. Belki arkadaşıyla izliyor. Belki toplandılar bir yerde, anladın mı? Arkadaş, dost bir evde izliyorlar. Yani sadece futbol için değil. Hani devre arası konserini izleyecekler belki. 30 dakika az bir süre de değil. Yani eğlenmek için. Ama izleyemedik yani, olmadı. Ben YouTube'dan açtım, izledim. Çok dediğim gibi çok dert edinmiyorum bu tarz konuları. Hemen transferleri merak ediyorsunuz. Yemin ediyorum var ya, şu transfer dönemi herhalde en fazla YouTube yayıncılarına yarıyor. Salah'ı merak ediyorsunuz değil mi? Hayırlı olsun Muhammed Salah yani. Becerebilir mi bilmiyorum bu arada. Hani böyle önüne çalışkan bir forvet koyup Salah'a da bir on numarayı yerleştirirseler ve tutarsa çok katkı verir. Ama mesela kanada atılırsa özellikle tempolu maçlarda üzer gibi gözüküyor. Çünkü bir iki senedir düşüşü görülüyor. Ama mevcut hali de yıldız bir oyuncu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Yani birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Hatta Beşiktaşlı yorumcuların söylemediği bir şeyi ben size söyleyeyim. Yeni haftada yeni bir yıldız isim daha gelecek. İki stoper ve bir santrofor peşinde koşuyorlar. Böyle bir 60 milyon euroluk bir yeni kaynak girişi olduğunu duydum Beşiktaş'a. Mesela benim anlamadığım şu. Bu menajer komisyonu falan diyorlar ya, işte %35'e çıkardı falan diyorlar menajer komisyonu. Kimse de sorgulamadan böyle retweet falan yapıyor. Menajer komisyonu %35'e çıkardı diyelim değil mi? Mesela 10 milyon euro komisyon alsa işte %35'i ne yapıyor? 3,5 milyon euro falan yapıyor. Yani aslında tüm takımlar için komik bir rakam olur ki 10 milyon euro komisyon zaten aşırı fazla. Hani oraya da es geçiyorum. Ya bu kısım bana böyle pek inandırıcı gelmiyor. Hesap kitap yapan insanlar genelde bunu bilirler. Ortada bence özür diliyorum. Ortada bence daha farklı bir şey var. Yani aklıma gelen ilk şey şöyle düşünüyorum. Yani şimdi aklıma geleni de söylemek iyi bir şey mi ama ya mesela forma satışından mı acaba %35 komisyon istedi bu menajer? Neyden istedi mesela? Eğer böyle bir durum varsa Serdal Adalı sonuna kadar haklı bu konuda. Eyvallah etmemiş yani. Demiş ki kardeşim ben böyle bir şey yapamam demiş. Yani bu konuda haklı Serdal Bey. Bir de işin farklı bir tarafı var. Şey diyor mesela, haber yaptınız diye fiyat yükseldi. Ya bu bana biraz absürt geliyor, biraz amatörlük geliyor. Ya şimdi ben biraz ince düşünmeye mi çalışıyorum? Biraz abartıyor muyum? Beşiktaşlı arkadaşlara da soruyorum. Ya çünkü sen Beşiktaşsın. Çıkar dersin ki her şey profesyonel bir şekilde ilerliyor. Biz Beşiktaş taraftarı için elimizden geleni yapıyoruz dersin, konuyu kapatırsın. Ya da olmadı mı? Bizim Salah'la ilgimiz alakamız kesildi. Salah futbol hayatında başarılar dileriz tarzı bir açıklama yaparsın. Ya Beşiktaşlı yöneticiler işi bozuyorlar yani. Ya medyaya bence kabahat bulacaklarına biraz kendi yöneticilerine kabahat bulsunlar. Beşiktaşlı yöneticisi daha imza falan atılmamış. Gidiyor Muhammed Salah diye story atıyor. Instagram'da hikaye paylaşıyor. Ya burada gazetecilerin suçu ne? Bu arada transferin iptal olması, yemin ediyorum bütün samimiyetimle, hiçbir kıskançlığım yok, Beşiktaş'ın hayrına olur. Cidden fizik olarak ciddi düşüşte. Yani Dünya Kupası'nda Mısır maçlarında takımın en büyük yıldızı olmasına rağmen maç içinde hiç yoktu. Ve bu durumdaki bir oyuncuya milyon eurolar vermek bence saçmalık olur. Evet, yetenek bakidir. Kabul ediyorum. Bunu da gösteriyor zaten ama fiziksel güç olmadan yetenek bir anlam ifade etmiyor. Yani ikinci Mesut Özil vakasına dönebilir düşüncesindeyim ben bu transferin. Evet, herkes geçmişte yaptıklarını konuşuyor. Çünkü adam resmen Premier Ligi salladı. Argo tabiri içinden geçti dese geridir. Liverpool'la iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Liverpool formasıyla 250'den fazla gol, 3 kez yılın oyuncusu. Ya bu alanda Thierry Henry'nin rekorunu paylaşıyor. 4 kez Premier Lig altın ayakkabıyı aldı. Var, say bitmez. Hemfikiriz. Ama yani geçmişte yaptıkları geleceğin bir teminatı mıdır? Bunu da düşünmeden edemiyorum. Ama hoca istiyorsa yine gelsin. Çünkü bundan güzel reklam olmaz. O başka, o işin ayrı bir boyutu. Ama oyun olarak çok katkı sağlayacağına inanmayanlardır. Ama Trossard için öyle düşünüyor muyum? Asla. O muazzam. Bence o bir üst şeye taşıyacak Beşiktaş. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Alp Türkmen.
Pedri'yi hayranlıkla izledim. Arjantin kalecisi net 5 golü çıkardı. Zaten kaleci olmasa ben sana söyleyeyim maç 3-4'e falan giderdi. Gerçekten de inanılmaz şutları çıkardı Arjantin kalecisi. Zaten o geçen turnuvada da, yani şampiyon oldukları turnuvada da muazzam işleri imza attı Martinez. Bu turnuvada da yine iyiydi. Ama geçen turnuvada biraz şımarmıştı, hatırlarsın o eldivenle falan bilmem ne yaptı, salladı falan böyle. O çok hoş olmamıştı. Ama iyi kaleci, yapıyor işinin hakkını veriyor. Merhaba Hüseyin'cim, selam olsun. Sağ ol, senin de işini gücünü rast getirsen Allah'a. Can abi, İspanyalı futbolcu Pedro Porro hakkında ne düşünüyorsun? Sence maç içinde sağ tarafta müthiş oynamadı mı? Müthiş iş çıkardı, hayran kaldım izlerken demiş. Ya İspanya'nın dediğim gibi bütün oyuncuları çok kompakt. Sadece Pedro Porro değil. Yani gerçekten de sağ koridoru tek başına domine etti çocukcağız. Sana %100 katılıyorum. Yani bu şey var ya, modern futbol dedikleri, hani son dönemlerde böyle bir şey takıldı ya dilimize. Yani o modern futbolun herhalde böyle en iyi kanat beklerinden, açıklarından gerçekten inanılmaz bir profil çizdi. Hücum becerisi de çok yüksek. Yani böyle şey yapmıyor. Çizgi bekleri olur ya, gidip orta keserler, hani sürekli çizgi yenerler, orta keserler falan böyle. Yani Porro öyle bir şey değil, oyuncu değil. Sürekli böyle şey yapıyor, oyunu ceza sahası yayına doğru kat ediyor. Yeni tabirler bu işte, iç koridor dediğimiz tarafa doğru kat ediyor. Onları kullanmayacağım. Onların hiçbirini kullanmayacağım. Havalı olduğunu düşünüyorlar o tabirlerin ama gerçekten inanılmaz bir. Hepsi iyi ya. Yani adam komple. Bence kompakt bir takım İspanya. O çizgi var ya maç boyunca, o önündeki çizgi. Onu sürekli böyle bir kat etme arzusu var adamın. Ama sen diyorsun ki Türk takımlarını alabilir miyiz? O iş biraz yaş. Hani onu merak ediyorsan. Cihan, zaten kendi yönetimi paylaşım yaptı. Gazeteci yok. Niye bahane buluyorsun? Sen öyle yaparsan, türbünde bağırırsan bütün fiyatlar yükselir. Bu menajerin oyunu olabilir. Türbünde bağırtmak bile yok canım. Yani o kadar menajer türbünün içine girememiştir. Ya yani taraftar heyecanlanınca, çünkü tüm taraftar bağırmadı. Orada belli bir grup taraftar bağırdı. Muhammed Salah'la ilgili tezahürat yaptılar. Menajer de bunları görüyor tabii canım. Yani ne kadar koparabilirsem kar demiştir. Muhammed Salah'ı alacaklarına neneyi verelim onları demiş. Salah Mısır'da skora en çok katkı yapan oyuncu. 16 tane de kilit pas atmış. Turnuvanın enlerinden, dediğiniz kadar etkisiz değil. Her şeyi istatistiğe vurursak valla. Baktığında Paraguay ile Avustralya'yı biz de 8 tane atmıştık güzel insan. 60 şut falan çektik. Yani baktığında oyun içinde o etkiyi, o verimi aldığını görebiliyor musun Muhammed Salah? Mesela aç mesela baştan sona izle maçlarını. Hiç ortada yok yani. Kilit pasın normaldir. Çünkü koşamıyor artık. Enerjisi yok. Topu aldığını hemen en yakınına vermeye çalışıyor. Kilit pas dediğin ara pasları falan diyorsun. Önemli yani. Gol pozisyonu içeren paslar. Olabilir diyorum ya. Yetenek kalıcı. Yeteneği gitmiyor. Yani yetenek sürekli kalıcı. Onu kaybetmiyorsun. Enerjisi olmadığı için artık sürekli öndeki alana o katkıyı yapabilen bir oyuncu. Sağ ol istatistik için. Teşekkür ediyorum. Ama yani ben tav olmadım o istatistiğe, sana öyle söyleyeyim. Ne demiş? İspanya milli takımına beni koy, beni bile oynatırlar vallahi. Adamlar futbolu bilmeyene futbol oynatır diyor. Ne kadar birbiriyle iyi anlaştıklarını söylemişsin. Katılıyorum sana. Bence de vazgeçsinler Salah'tan, sevgilerle diyor. Yani şöyle, Serdal Adalı menajer çok arttırdığı için vazgeçeceğim gibi bir, yani şey dedi menajer, böyle devam ederse transferden vazgeçeriz de demiş. Vermez Serdal Bey, yani arttırdıysa vermez, ki bence de vermesin yani. Sen oyuncuyla anlaşmışsın, her şey tamam, aradan menajer çıkıyor, ben şu kadar da arttırayım falan diyor. Hiç hoş olmayan davranışlar. Oo, saati de 13.44 yapmışız. 0212 273 1010 WhatsApp attığımız arkadaşlar, oradan gelen mesajlara bakmaya çalışıyorum. Cihan, az önce söyledin ya, oyun içinde kimse riskli bir eyleme girmiyor, kimse zoru denemiyor. Çünkü top kimdeyse ona gelebilecek her türlü baskıda etrafındaki oyuncular doğru pozisyon alıyor diye. %100 katılıyorum sana demiş. Çok uzun yazmışsın ya. Ya evet, adamlar öyle. Yani
sürekli bir pas seçeneği sunuyorlar. Dedim ya hani topu kaybetsen bile mesela sağ taraf kapalı, sol taraf kapalı, merkez kapalı. Bir anda oyuncular böyle bindirmeler yapıyorlar, yaklaşıyorlar falan, yani seni çaresiz bırakmıyorlar. Genelde bizde bakıyorsun mesela oyuncu açık alan bulamayınca ellerini kaldırır, nereye pas atayım falan der, bakar. Ama oyuncular o kadar hareketli ki hep arkadaşlarına alternatifi sunuyorlar ve onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Cihan abi, bu John Duran transferi ne oldu demiş. Olmadı, John Duran iptal oldu. Kiralıkla için El Nasr'a gitti, öyle söyleyeyim. Ya daha doğrusu El Nasr'la Benfica anlaştı, öyle söyleyeyim. El Nasr'a gitti derken. Ama sonraki satıştan da bir pay hakkı bulunuyor. Alacaktı Galatasaray, sıkıntı çıkardı. Yani çok pürpürüz çıkaran bir oyuncuymuş. O da işte Benfica'da mutluyum falan, buraya gelmekten mutluyum. Klasik eylemlerini, söylemlerini söyledi. Ama Okan Buruk yalanlıyor mesela. Onu ne yapacağız? Ben çok iyi duydum. Bir, yani John Duran'a çok yakın bir kişiden, bu haberi yapan bir kişiden duydum. Gerçekten de Galatasaray'ın ilgisi olduğunu söylediler. Ama Okan Hoca dedi ki biz hiç de iletişim kurmadık John Duran'la falan. Yani benim haberim yok, en azından iletişim kurulduysa da dedi. Bizim John Duran'ı hiçbir zaman istemedik dedi. Hayırlı olsun Benfica'ya. Yapacak bir şey yok. Lamine Yamal çok kötü değil miydi? İşte sakatlıktan çıktı ya. O eski performansı artık yok. Beşiktaşlılar sevinmeli. Boşuna Salah'a milyonlarca euro ödeyeceklerdi. Salah bitmiş. İzlemediler mi Dünya Kupası'nı? Diyor dinleyenimiz. İşte istatistik üzerinden dostumuz gelmiş bize. Evet, istatistik önemli ama işte her zaman her şeyi göstermiyor bu noktada. Yani şey, reklam açısından iyi bir transfer, hani PR açısından gerçekten de Beşiktaş'ın böyle daha fazla adının duyulmasına sebep olur. Evet, zaten bilinen bir takım ama hani nasıl Osimhen'i alınca Galatasaray'ın adı duyuluyor, nasıl Greenwood'da Fenerbahçe'nin adı duyuluyor, hani reklam açısından, PR açısından Salah muazzam bir isim. Ama ne kadar katkı verir onda gerçekten, yani inanmıyorum. İnşallah gelir, siz de dersiniz ki ya Cihan 20 Temmuz'da Salah için böyle şeyler söyledin, utandın mı dersiniz. Ben de utandım, gerçekten özür diliyorum derim. Yani gerçekten, yani transfer iptal oldu falan diyenler var ama yok. Yani 2-3 gün içinde ben İstanbul'da olacağını duydum. Menajerin talepleri sürekli değişmiş ya. Sürekli bir yüksek komisyon falan filan böyle aldı böyle eline, oynamaya çalışıyor ama herhalde Beşiktaş yöneticiler de oynatmazlar kendilerini. Zeki insanlardır. Hepsi o mevkiye kolay kolay gelmemiş insanlardır. Neyin ne olduğunu bilirler ve menajerin yemine de düşmezler diye düşünüyorum. Ya sen Beşiktaş yöneticisin, daha imza atılmamış. Oyuncuyla story atmak nedir Allah aşkına? Ya her şerde bir hayır var ama öyle düşünün. 34 yaşında 12 milyon euro Beşiktaş falan. Ya Beşiktaş'ı almış zaten Trossard'ı. Onun yerine böyle genç, patlayıcılı, yüksek, süratli, çalım atan bir sağ kanat al. Fatavu'yu alsınlar mesela. Aynı parayı Fatavu'ya ver. Değil mi? Çek Fatavu'yu. İyi oyuncu yani. Ya Premier Lig'den hep söylüyorum. 30 yaş üstü oyuncu alınmaz. Adamlar postasını çıkarıyorlar, öyle gönderiyorlar. İlkay Gündoğan işte, görün. İşte N'Golo Kante, görün. Daha var yani, örnekleri çok fazla. Şu an bunlar güncel olanları söylediğim için. Yani ki ben böyle menajerlerden de gerçekten işini layıkıyla yapanları bir tarafa koyuyorum. Hiç sevmem ya, böyle iliğimle kemiğimle bütün menajerlerden genelde nefret ederim. Ama bu menajer Beşiktaş'a büyük bir iyilik yapmış olabilir. Yani mali durum, kadro planlaması, Italiano, Önder Özen falan, gerçekten şu an büyük emek veriyorlar ve bu bütün emekler sıkıntıya girebilirdi. Mesela Trossard'ın imza töreninde saygısızlık yapıldı bence. Hiç hoş olmadı. Yani orada çocuk imza atıyor, işte Muhammed Salah deniyor. Hepsi gerçi tezahürat yapmadı. Birkaç belli bir grup tezahürat yaptı. Zaten diğer grup onları susturdu. Ya ne yapıyorsunuz, adam burada. Ayıp oluyor tarzı böyle. O noktada. Ben Salah'ın gelme taraftarı değilim yani, gelmesin. Cihan, Salah'ı Galatasaray alsa eksik bulmazsın ama başka takım alınca saymadığın eksik kalmıyor demiş. Ya şöyle, şimdi başta rakama onay verdiler, tamam mı? Yani sonradan yükselttilerse rakamı, yani çok da ısrarcı olmanın bir anlamı var mı?
Yani menajer ne koparabilirsem diye şansını denemiş bu noktada. Koparamadıysa bir iki gün içinde işi bitirecek Beşiktaş. Yani çarşamba falan burada olmasını bekliyoruz Salah'ın. İşte evet, menajer arttırdı, pürüz çıktı falan deniliyor ama İstanbul'da olması bekleniyor. Ya kötü bir insan mı? Değil. Yani iyi bir insan Salah, gördüğümüz kadarıyla. Mesela Bodrum'a falan orada yatırım yapıyor arkadaşları, onu tanıyanlar. Yani biz tanımıyoruz ama tanıyanların söylediği, iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Egosunun olmadığı, insanlara dokunmaya çalıştığını falan her zaman söylüyorlar. Merhaba Cihan'cım demiş. Merhaba. Salah'ı beğenmeyen demiş, eleştiren değil beğenmeyen tarafım ben diyor. Ha, seni de hayretle karşılıyorum diyor. Tamam, okuyalım. Doğrudur, son dönemleri rezil ama Beşiktaş'ın son dönemleri de Salah'ın rezil olduğu dönemlerden çok daha rezildi diyor. Yani Salah Beşiktaş'ı rezil etmez. Diyorsun ki Salah kötü ama Beşiktaş'ın da son dönemleri daha berbattı. Salah'la belki diyorsun ayağı mı kalkabilir diyorsun. Farklı bir bakış açısı. Yani ben futbol olan ilgisini kaybedip kaybetmediğini bilmiyorum. Ertan Süzgün şey yazmış işte. Yakanıyla konuştum, buraya futbol oynamaya geliyor Salah, öyle yatmaya gelmiyor tarzı bir haber yapmış. Adam tabii ki de onu söylemeyecek yani. Ben buraya yatmaya geldim demeyecek. Hani söylenen ilk rakam kabul edilebilirdi bak. 8 artı 2 ya da 10 artı 2 artı işte bonus ve imaj hakları fakat. Ama şimdi yani geçen rakamlar net 12 artı 2 milyon falan diyorlar. Artı imaj haklarından da pay alacak şekilde söyleniyor. Ya bonuslar çok basit bonuslar. Yani o bonuslar basit olduğu için sezon sonu o rakamları da ödeyeceksin. Yani totalde yıllık net en az 15 milyon gibi bir rakama geliyor ki. Yani menajerinin beklediği rakamlara getirmiş bu rakamları. Bilemiyorum. Yani bu rakama bonservis verip çok daha genç kanat oyuncusu alınabilir. Rashford gibi mesela. Az önce söyledim. Fatavu gibi mesela. Ama biz illa tanınır olacak. İlla şey olacak. Bu tarz isimler istiyor. Rashford da tanınır bir isim olur yani. Hayır demezsiniz diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Muhammed Salah gelince formasını alacak mısın demiş. Yok canım. Öyle bir Muhammed Salah hayranlığım yok Aziz Gökdemir. Sevgili Cihan demiş, bir Galatasaraylı olarak Salah isterim Beşiktaş'a, kalitesi artar diyor Muhammed Devrim. Cihan Dirk Kuyt gelmişti 32 yaşında taş gibiydi diyor. Örnekleri var canım, yaşlı gelip de performans sergileyenler de var ya, Mertens de var, iyi örnekleri de var. Ben kötülerden bahsediyorum, Premier Lig falan filan. Sen Dirk Kuyt oynadı. Düz oyuncuydu ama ya, yetenekleri kısıtlı kaydın. Genelde hırsıyla, böyle inancıyla oynayan bir futbolcu. Hani kadife bilek diyebilir misin Dirk Kuyt'a? Çok diyemezsin yani. Asker oyunculardan biriydi ama işini layıkıyla yapardı. Ne var? Abi dediğin gibi Salah gelirse Türkiye'de belki de en fazla takipçisi olan takım Beşiktaş olacak demiş. Bir aile etkiler diyorum yani, Pierre için önemli bir isim. Adam Premier Ligi salladı, müthiş işlere imza attı. Hani sen diyorsun ki ya gelsin Beşiktaş'a katkı yapmasın kardeşim. Hani minimumunu oynasa bile benim için yeterli diyorsan benim için çok dert değil. Bu noktada ne yazmış? Ben bu işten artık nefret ettim. Muhammed Salah bu yaştan sonra bize ne katacak? Abi biz ülke olarak, futbol olarak neden futbolcu yetiştiremiyoruz? Biz bu paraları nasıl ödüyoruz? Bizim kulüplerimiz maaşları nasıl ödeyebiliyor veya nasıl ödeyebilecek demiş. Herkes için söylüyorum bunu diyor. Galatasaray, Fenerbahçe vesaire diyor. Her türlü iş yapar. İstatiksel olarak konuşamadım. Önemli maçlarda katkı yapmasa bile takımı yukarı çeker. Top oynamayı bilen adam sahada beyniyle farkını gösteriyor. Takıma da etki ediyor demiş. Vallahi ben size üzecek bir şey söyleyeyim. Hani Rafa Silva'nın psikolojisi sağlam olanı Muhammed Salah. Hani Beşiktaş tabii pürüz yaşarsa kendine çok dert edinmez, Beşiktaş'a dert olur. Hani şey değil bu yani, ya transferi kıskanıyorsun da Cihan o yüzden böyle konuşuyorsun değil.
eski dönemlerindeki Sala olsaydı of derdim ya, muazzam. Zaten o dönem olsaydı bizim takımlarla adı bile geçmesi zor olurdu. Hayırlısı olsun, öyle söyleyeyim ya. Alınmasını istiyorsanız Beşiktaşlar alsınlar. Şimdi oyuncuyu da çok şey yapmayalım değil mi? Gelsin, görelim, izleyelim. Gelir belki. Değil mi? Şovunu yapar burada. Hani herkesin bilgisi var oyuncuyla alakalı. İstatistikler şeylerin önünde. Scout ekibinin elinde. Tüm dünyanın gördüğü bir oyuncu. Bir gelsin izleyelim ya. Salah da geçti diyelim buradan. Ne yapalım yani? Çok da böyle keyfinizi kaçırmayayım. Beşiktaşlar olarak Trossard'ı da almışsınız. Şu an keyif.

de de Osimhen çok güzel olur, hücumu arttırır demiş. Ya Bruno Fernandes'i istiyorsun da o da çok uçuk rakamlar istiyor. Güzel insan, o da muazzam rakamlar istiyor. Yani Manchester United hocası geçen yıl bu adama şey demişti. Takımın eti senin, kemiği benim demişti. Sonra da United bir çıkışa geçmişti. Evet, takımın hem beyni hem organizatörü. Hani o takımdaki bazı oyuncular bile kendine geldi. İyi bir on numara. Ama olabilir mi? Bilemiyorum yani. Can Uzun ve Bruno Fernandes şu an Galatasaray'ın gündeminde. Yani Can Uzun ve Bruno Fernandes'i alacağız diye gerçekten de yönetim transfer dönemini biraz böyle geçe bıraktı, geciktirdi. Yani büyük ihtimalle de sonunda kulübünün zaten göndermek istediği bir oyuncuyu transfer edip Bruno Fernandes'le aslında hiç ilgilenmedik de diyebilir. Bazen böyle Dursun Başkan bu tarz hareketler yapıyor. Hatırlayın, bir ara Zlatan İbrahimovic ismi ortaya hatırladığında da böyle bir senaryo yaşanmıştı. Bruno Fernandes'le ilgili de durum şu an için bu. Ne olmuş, bu WhatsApp'a güncelleme mi gelmiş? Sizin mesajlar geliyor ya, mesaj bekleniyor, bu işlem biraz zaman alabilir diyor. Ardından mesajınız önüme düşüyor. WhatsApp'ı bir güncelleyelim. Salah'ın geçmişine yatırım yapmak Beşiktaş'ın geleceğini engellemek olur demiş. Bizim yöneticiler onlarca yıldır hiçbir ders almıyorlar. Sezon sonunda Beşiktaş yüzlerce milyonluk oyuncu alır ve yine dördüncü olur, her şey sil baştan olur. Paralar havaya uçar demiş. Bence bu sene öyle olmayacak, biliyor musun, Beşiktaş için. Salah'ı almazsalar bence kafaya oynayacaklar. Şu an kadroları iyi, iyi takım kuruyor Beşiktaş. Cihan, sence akşam iptal edilen golde faul var mıydı? Bilmiyorum ki ya, bence yoktu. Ama kurallar var diyor galiba. Kurallar var diyorsa bence çok basitti. Çok faul olduğunu düşünmüyorum. Hani Vinicius biraz böyle İspanya'nın golünü yemiş gibi geldi bana. Ama işte bu kuralları da ne diyorsa onu uygulamak zorundalar ya. Mesela az önce de yayında işte şey ısrarla yorumcu kardeşimiz şey diyor. Ben fark ediyorum onu şimdi. YouTube yayınında konuğa soru soracak, Hamit Altıntop'a soru soracak. Diyor ki işte Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un beğenmediği Vinicius Dünya Kupası finali yönetti, ne düşünüyorsunuz falan diyor, tamam mı? Yani karşı taraftan bir şey bekliyor, bir done bekliyor. 2-3 kere bunu tekrarladı. Okan Buruk'un beğenmediği Vinicius final yönetti, nasıl buldunuz falan diye. Yani telefon olsaydı mesaj atacaktım. Ülkenin linçlediği Ivan Bebek de bu Mısır-Belçika maçını yönetti diyecektim. Yani FIFA beğeniyor bu hakemleri diyecektim. Ama o bilerek yapıyor. Onu anladım yani. O kendini belli ediyor bazı insanlar konuşurken. Yani özellikle şey demek istiyor. Okan Buruk futboldan anlamıyor. Siz bir yorum yapar mısınız? Hani Vinicius'u beğenmiyor. Bu adama Dünya Kupası finali vermişler hocam. Hamit Bey bir yorum yapın demeye çalışıyor. Ama insanlar belli ediyor o tarz şeyleri. Bence yapmasınlar. Belki bir yerlerde dinliyordur beni. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Ben yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Saatler 14'ü gösteriyor. Az sonra Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı da sizlerle birlikte olacak. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya, Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Yani, bir taraftar şey yani bir 10 kişi toplayın biz yaparız herkese yetiştiririz diye.
3: Yetişir bence.
2: Atmosfer ya iyi bir başlangıç. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi kötü enerji.
3: Evet. Ama genelde hani son dönemde iyi başlayıp devamında problem yaşıyor. Bence gene başlamada bir sorun yaşamayacak Fenerbahçe.
2: İşte devamı gelsin.
3: Hani sürecin devamı önemli. Hani burada hani evet bir şey kaybettiği zaman maçı kaybettiği zaman çok ahlar vahlar oluyor. Artık her şey bitti. Bütün dünya üzerimize çöktü durumu söz konusu oluyor ama kazandığında tam tersi oluyor. Kazandığında da evet artık bu lig bitti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kesin girer. Yarın bak eminim Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alsın. Böyle düşünen taraftarlar da olacaktır. Bu ki gayet normal. Yani çok bu

0: psikoloji çok sağlıklı bir psikoloji değil aslında bakıldığında.
1: Aynen öyle. Umuyoruz bir yol kazası olmaz. Diyeyim çok şüphem yok zaten. Çok yeterli bir rakip olduğunu düşünmüyorum gerçekçi olmak gerekirse. Tek hikaye yani Podolski'nin ortaklarından biri olması.
0: Maçın tek hikayesi bu mu
1: Bu
0: senin
1: bence.
0: nazarında? Yani oynayacak mı diyen izleyiciler de olmuş, sormuş. Podolski'yi görecek miyiz sahada? Yani kulübün hissesi var Podolski'de yani. Tam başkanlık gibi de değil anladığım kadarıyla.
1: Hisse,
0: Hisse
1: aynen
0: var, hisse
1: hisse. Zaten
0: sahibi.
1: geçen sezon futbolu bıraktı.
0: Bıraktı Lukas Podolski.
1: Orada Ukraynalı bir sol açıkları var. Ona dikkat etmek lazım. Adını unuttum şimdi çocuğun ya. Az önce konuştuk. Bir de yeni aldıkları, yeni transfer ettikleri forvetleri. O kadar. Bence. Büyük konuşmayayım da kağıt üzeri bu en azından.
0: Ben de bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çete bakalım. Seyircilerimiz bakalım neler olmuş. Fenerbahçe sohbeti yapıyoruz aslında. Hani kura belli oldu. Programın bu noktasından sonra Fenerbahçe'yi konuşacağız. Yani Çağlar'ın tepkisi var mesela izleyicilerimizden. Yani
1: Haklılar.
0: Çağlar Söyüncü'nün performansına ciddi bir eleştiri getirmişler. Cirasi, Rashford ve bir stoper gerekiyor Fenerbahçe'ye demiş Turgay Bey. Yani Cirasi, Rashford bir de stoper. Kim gidecek? Güzel isimler de kim gidecek?
1: Çok zor.
0: Zaten Rashford ya da Cirasi olur burada. Bu senaryoda bu isimlerden bağımsız söylüyorum. Hani ikisi de forvet oyuncusu olduğu için. Burada sanki profil tercihi ön plana çıkacak. Yani net bir 9 mu yoksa kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu mu? Yani bir forvet oyuncusu mu bir santrafor mu?
1: Hala kararsızlık var bence o kısımda. Bir de şöyle bir şey var. İşte bu Şampiyonlar Ligi katılımı olursa belki ikisi birden
0: Bekler
1: olacak.
0: misin?
1: Şöyle ben ne diye düşündüm biliyor musun? Şimdi sohbet ederken. O zaman artı dört tarafında daha cesur olabilirsin. Daha sükseli bir artı dörde gidebilirsin. Yani bunu şey eleştiri ya da küçük görmek olarak söylemiyorum. Nene değil de bir
0: Gonzalo Garcia mı?
1: üstünü alır gibi gibi yani.
0: Mesela.
1: Artı dörtte hem lig için bir avantaj sağlarsın o zaman. Çünkü orada da ayrılıkları olabilir. Bunu çok net biliyoruz. Yani Nene'ye teklif var, Archie Brown'a teklif var. Bunların hepsi var. Artı 4'te daha cesur oynayabilirsin o zaman.
0: Bence strateji değişir. Yani Fenerbahçe mutlaka kafasının bir yerinde şunu düşünüyordur. Evet biz bir santrafor forvet oyuncusu bakıyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde katılmak istiyoruz. Ama mevcut kadromuz buna yeterse. Greenwood'lu, Asensio'lu, Talişkalı takım buna yeterse lig aşamasına geçtiğinde bu sefer çok daha büyük oynayabilirsin o bir oyuncu için.
1: %100 katılıyorum. Ya o yüzden
0: Yani
1: her
0: burada
1: şey...
0: doğru şey orayı beklemek mi? Yoksa almak mı?
1: İşte orası için de geç oluyor tarih. O zaman da transferi için gittiğin takım ya ben niye bu tarihte sana artı 4 olan yani iyi oyuncularımdan bir
0: Yok
1: tanesini
0: R4
1: vereyim.
0: diye düşünmedim aslında ben bunu. Direkt
1: Genel,
0: olarak
1: ama
0: genel
1: o
0: olarak.
1: zaman şey oluyor yine birilerinin gitmesi hep oradan bir yer açmak zorundasın. Şimdi biz kabaca konuşuyoruz işte Fred olabilir, Semedo olabilir, Ederson olabilir, Talisca olabilir.
0: Zaten biri gelecekse bunlardan 3 olmak zorunda.
1: Yani. Hep bir tane gitmekle sürpriz bir ayrılık mı olacak o zaman? Mesela Jadon Osterwolde ile ilgili hep
0: Jadon
1: konuşuyoruz ya
0: sürpriz
1: bunu.
0: olur mu? Bence
1: Ya
0: sürpriz
1: olmaz 3 yıldır
0: kısmına
1: isteniyor
0: girmez o.
1: zaten.
0: Yani sürpriz ne olur? Şikrin yarım bir anda gitmesi olur
1: Ama
0: sürpriz.
1: ana
0: Ama
1: gidenlerden hiç
0: tabii.
1: saymıyoruz ya Jadon'ı.
0: Evet.
1: Gitme ihtimali
0: Yani
1: olanlardan.
0: benim için bu kadroda hani çok sürpriz olarak niteleyeceğim oyuncu zaten
1: Asensio, Şikrin
0: Asensio, Şikrin yar, Gendouzi bunlar yani. Ayrılması çok sürpriz olur. Hatta güç kaybı olur. Fenerbahçe bunu
1: Kante
0: istemez
1: hep
0: tabii ki.
1: konuşuluyor.
0: Kante hakeza öyle. Ama saydığın oyunculardan zaten 3'ü mutlaka ki gitmek durumunda bu kurala göre. Çünkü Fenerbahçe bir yabancı santrafor, forvet oyuncusu alacaksa bunlardan 3'ü gitmek durumunda. Yani
1: Belki
0: çok zor
1: de
0: karar yani. Evet hani konuşuyoruz burada ama
1: 12 artı 2 olacak.
0: çok net bir duruş gösterdi orada federasyon. Yani asla olmayacak dedi.
1: Neler neler değişti.
0: Döner diyorsun.
1: Döner demiyorum yani.
0: Dönebilir diyorsun.
1: Hep ihtimal var. Şunu hep savunmadık mı? Dört büyük takım anlaşsın kendi arasında. Kafaya taksın bu konuyu.
0: Ama burada dört büyük takım değil.
1: Tam işte. Diyelim. Ya bu bir toplantıya, bir yemeğe, bir böyle oturulup konuşulup beyin fırtınasına bakan konular. Herhangi bir konu için olabilir. Dört büyük bunu istediği takdirde bir hafta sürmeyecek konular. Bizim yani Türk ülkemiz böyle.
0: Zaten Anadolu takımları da buna isyan ediyor bir noktada. Hani biz de burada bir fikir beyan ediyoruz, bir fikrimiz var, bir şey söylüyoruz diye.
1: Anadolu takımları bile bunu destekleyecek olabilir bu arada. Çünkü onlar daha yabancı, sirkülasyon daha fazla olan.

0: Destekleyen var, desteklemeyen de var anladığım kadarıyla Kulüpler Birliği'nde, ama yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın en azından yani şunu söyleyebilir miyiz? Yani bu iki takımın son dönemde bu da konuşuluyor. Bu iki takım bir şey isterse yaptırır. Bir şey isterse o kural değişir. Ama şu ana kadar bir hareket yok.
1: Biraz da kendileri istediği için zaten. Beraber istediklerini sanmıyorum. Fikirler aynı ama bunu birleştirip sunmak farklı, tek tek sunmak çok farklı.
0: Ha, güçler birleşmedi diyorsun
1: Güçler
0: yani o
1: güçler
0: nokta.
1: birleşmiyor canım. Birleşse her şey çok daha farklı olurdu.
0: Evet yani doğru. Bu kadar şey de olmazdı. Ama Beşiktaş'ın en azından oradaki tavrı çok net. Onu
1: 10 artı
0: söylüyor. 10
1: 4.
0: artı 4 ise 10 artı 4 diyor. Çünkü yaklaşık bir 5-6 yıl önce tüm planlamasını bunun üzerine yapıp kural son anda değiştiğinde Beşiktaş çok büyük bir tepki göstermişti.
1: Evet.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yerli oyuncuları biz aldık, yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik. Şimdi yabancı serbestliği tanıyorsunuz. Hatta o Kerim Fıraylar'ın galiba olduğu dönemde bunlara yatırım yapmıştık ve yıllar sürmüştü diyordu Beşiktaş. Şimdi de haklı gerçi yani. Beşiktaş tarafından da bakıyorum, onlar da haklı yani. Aslında bakıldığında işin kağıt üstü kısmına, evet bir kural açıklandı. Kural bence çok saçma. Hele artı dört kısmı inanılmaz saçma. Ama bu şekilde ilerliyor. O
1: Trabzonspor
0: zaman
1: ne
0: şikayet
1: yapsın?
0: edecektiniz o zaman buna yani.
1: Trabzonspor ne yapsın? Hep bir scouting, hep bir genç
0: Bu
1: oyuncu
0: didiniyor,
1: yararına.
0: birilerini arıyor,
1: Didiniyor.
0: buluyor falan.
1: Aynen öyle. Bakalım ya.
0: Evet.
1: Göreceğiz.
0: Peki beğenilerinizi bekliyoruz. Canlı yayınımıza sorularınıza da cevap verelim. Ederson da bu sezon gitmez demiş Kemal Bey. Olcan çok sever Ederson'dan. Çok da beğenir Ederson'un performansını. Ama Ederson'un durumu ne olacak? Tabii ki daha 3 gün oldu. Zannediyorum ki bir toplantı olacaktır yönetimle Ederson arasında.
1: Belki de oldu.
0: Ya da oldu.
1: Oldu. Teklif bekleniyor. Ayrılmak istiyorsa. Ya da konu tamamen kapandı. Ederson kalacak.
0: Bir izleyicimiz Adil Demirbağ transferi ne zaman açıklanır demiş yine Mehmet Bey.
1: Öyle bir şey mi
0: Ne,
1: var?
0: öyle bir şey mi var? Biz mi kaçırdık Adil Demirbağ transferini? Muhammed Şahin, Olcan abi Ederson, Samet Fred Talişka'dan çıksa. Olacak mı? Olacak mı çıksa onu
1: Ya ben
0: anlamadım.
1: buradaki üçten kesin çıkarım. Talisca hariç. Ama Talisca'da da çok zor ya Talisca
0: Hiç zor değil
1: karar
0: valla. Çok net benim
1: vermek.
0: için.
1: Senin için çok
0: Çok
1: net
0: bariz bir net
1: biliyorum.
0: karar o yani.
1: Senin için net ama benim için değil işte
0: Çok net
1: maalesef.
0: benim için. Yani bu üçünden yani Ederson, Samedo, Fred sen ayrılıp bir santraforla zaten toparlıyorsun. Yani şu konuşulmuyor yani. Çok az konuşuluyor. Sevgili Efe. Efecan. Bizim Efecan.
1: Aa.
0: Evet.
1: Selamlar.
0: Süper chat yollamış. Selamlar. Fenerbahçe eğer Benfica elenmeseydi Süper Lig'de daha başarılı olur muydu? Geçtiğimiz sezonu kastediyor Efe.
1: O kadro bence iki kulvar kaldırabilecek bir kadro değildi.
0: O kadronun santrafor eksikliği vardı. Stoper noksanlığı
1: İkinci
0: vardı.
1: yarısını düşünemiyorum bile.
0: Evet yani iyice artık sakatlar artardı. Lig çok daha zor bir hale gelirdi. Gene geldi gerçi ama.
1: Normal maç oynamıyorsun ki Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Galatasaray yaşamadı mı yani?
1: Dayak
0: Galatasaray'ın
1: yiyorsun,
0: bu
1: dayak atıyorsun.
0: yani çok bariz örnek Galatasaray'ın yaşadığı örnek. Galatasaray geçen sezon hani son 4 yılda hiç kaybetmediği kadar puan kaybetti.
1: Ve ana iskeleti hiç olmadığı kadar kötü gözüktü.
0: Evet.
1: Torreira, Davinson.
0: Evet.
1: Sıkıntılar oldu yani.
0: Herkesin hani derler ya, tırnak içinde defoları ortaya çıkıyor Şampiyonlar Ligi elemesinde.
1: Bizim takımlarımızın çok
0: Liginde.
1: kaldırabileceği bir şey değil
0: Hele
1: maalesef.
0: yeni format. Hani 10 8
1: Tabii ki.
0: karşılaşmalık yeni format. Yani
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe bu lig aşamasına kalırsa 6 maç buradan 8 maç zaten ligde oynayacak. En kötü ihtimalle elense bile. Yani 14 tane şampiyonluk karşılaşması oynamış olacak. Normal şartlarda bu çeyrek finallere, yarı finallere tekabül ediyor zaten eski sisteme
1: Tabii
0: baktığımızda.
1: canım. Kafadan 50 maç oluyor zaten Lig Şampiyonlar Ligi bu
0: Evet.
1: ölçüde neredeyse.
0: Bir de tur atladın. Diyelim ki geçtin. Kadir Bey, seneye de 8 artı 6 olacak kural. Seneye de aynı senaryo. Evet. Açıklanan o. Bu tamamen saçmalık. Yani 8 artı 6 hiç olacak bir şey değil.
1: Ya bırak
0: Ama
1: 14 yap kim ne istiyorsa alsın. Ya
0: bunu
1: da bir
0: niye başta
1: serbest bırak.
0: yani bu kural geldiğinde niye itiraz etmiyorsunuz? Ama şundan bence itiraz edilmiyor. Ne de olsa yolda biz bunu değiştiririz.
1: Ya zaten bu kuralın dönemi gelene kadar ben mevcut federasyonda kalacağını düşünmediğimden dolayı.
0: Buna da güveniyor bence kulüpler bir anlamda. Zaten en kötü bu federasyon giderdi diyor.
1: Tabii canım.
0: Evet o kural anlamında Fenerbahçe çok zorlanacak. Galatasaray da zorlanıyor. Transfer yapmakta şu anda biraz da eli dar Galatasaray takımının. Çünkü mevcut kadroyu bozması lazım. İskeletten kaybetmesi lazım ki yeni oyuncular katabilsin. Ama 12 artı 2 olsa ben transferin yani Fenerbahçe

0: açısından çok da hareketli geçeceğini düşünüyorum.
1: Sükseli.
0: Sükseli geçeceğini düşünüyorum.
2: Galatasaray için de aynı şey geçer.
0: Burada zaten konu şu. Hani Fenerbahçe bunu talep ediyor. Galatasaray da bunu talep ediyor. Biz seninle programda daha önce bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe hani 10+4'te mi karar vermeli? Yani o mu Fenerbahçe için daha iyi olur yoksa 12+2 mi daha iyi olur?
2: Stratejik de bir konu olduğu için.
0: Rakibinin güçlenmesini bir anlamda engellemek de aslında seni daha yukarıya taşıyabiliyor. Transferde.
2: Mesela Galatasaray tarafı da böyle düşünebilirdi. Karşılaştıracak. Fenerbahçe'de bir sürü oyuncu var. 12+2 olsa daha rahat edecek. Bakıldığında. Tabii. Belki sürpriz bir kalma olacaktı. Bizim transfer listesine evet. Yazdıklarımız arasında.
0: Evet.
2: Hiç belli olmaz.
0: Tabii. Yani daha var. Kuralın değişme zamanı da var. Bakalım göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı? Fenerbahçe forvet transferi yapamayabilir demiş Tahir Bey. Yapacaktır mutlaka. Ama ne zaman yapacak? Tabii önce göndermesi lazım. Bu ikilisi hayat çekilmiyor. Hep olsalar keşke.
2: Biz
0: teşekkür ederiz. Biz miyiz o ikili anlamadım ama bizden bahsediyor sanırım.
2: Sağ olsun.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Prudent Spectre teşekkür ediyoruz.
0: Taraftarın tahammülü kalmadı. Bütün oyunculardan çıkmak gerek. Yani bizim sabırsızlık FM. Seviyesi. Evet.
2: FM.
0: Bir anket daha açmış arkadaşlarımız. Fenerbahçe Zabze'yi elediği takdirde hangi takımla eşleşmesini istersiniz? Şeklinde. Orada da 54 Şumguras.
2: Ben de Şumguras'a verdim.
0: Evet yani deplasmanı da biraz daha rahat. Daha çok Fenerbahçeli seyircinin gideceği bir deplasman kuşkusuz. Orada daha çok Fenerbahçe taraftarı var. Ama Hearts hani daha serttir İskoç deplasmanı.
2: Evet.
0: Gerek yok durup dururken.
2: Şumguras'da da hep şey oluyor ya böyle bir iki wonderkid atıyorlar araya.
0: Evet.
2: Her şeyde.
0: 3 yıl sonra bambaşka bir yere geliyor.
2: Serie A'ya transfer olduğunu görüyoruz evet. Adamın falan. Eminim şu anda da öyledir.
0: Emir Bey bir süper chat yollamış. İlk 11'de Türk olmadan ligde şampiyonluk zor. Rashford veya başka transfer deniliyorsa kesinlikle Ederson'dan çıkılıp Berke alınmalı.
2: Ya da Levent'le sezon devam etmeli.
0: Ama Ederson'dan çıkarsan kaleci alacaksın ya.
2: Yok. Çıkamadın diye.
0: Ederson'dan çıkamadın.
2: Ve solu da yabancı yaptın. Şu an muhtemel 11'deki tek Türk'ün Kerem.
0: Evet. Ya U23'ten bir yabancı oynatacaksın.
2: Evet.
0: Ya da Türk bir oyuncu oynatmak durumundasın. Kerem mi canım? Orada bir şüphe yok yani.
2: Bence
0: Kerem,
2: de
0: evet,
2: şüphe
0: bence
2: yok.
0: Hep söylüyoruz bu programda. İkimiz de o noktada aynı fikirde olduğumuz için. Gereksiz eleştiriliyor.
2: Çok abartı çok eleştiriliyor. Çok gereksiz eleştiriliyor.
0: Yani o kadar da hele bu Fenerbahçe'nin yeni oyun formatında çok daha faydalı olabilecek bir isim. Yani presi kime yaptıracaksın? İlk Kerem'den başlayacaksın
2: daha,
0: pres yapmaya.
2: Daha az sorumluluk alacağı bir
0: evet.
2: Partner sırası. Greenwood Asensio.
0: Hatta hücumda bakıldığında 4 oyuncuyu sayalım. Hani Vedat, Kerem, Asensio, Greenwood. Bunlara bir sorumluluk sıralaması
2: en
0: yapalım.
2: Azonda.
0: En aşağıda Kerem olacak.
2: Ve Kerem için en iyi şey bu. Vedat evet. Alan açan bir forvet. Greenwood
0: hazırlayan,
2: koştuğun her yeri görebilecek. Asensio ile olan uyumu zaten geçen yıl da çok iyiydi. Asensio'nun Kerem'e, Kerem'in Asensio'ya. Evet. Beraberce çok iyiydi.
0: Yani geçen sezon bir tane saha içinde, tırnak içinde alver yapabildiği partneri varken, oyun içinde, oyun arkadaşı varken Kerem Aktürkoğlu'nun. Şimdi iki tane daha ekleniyor oraya.
2: Ama bu yorumda da katıldığım yani bir fırsatı varsa Berke her türlü
0: tabii
2: olmalı.
0: Canım.
2: Çünkü Uğurcan bir domino etkisi yaptı.
0: Evet.
2: Ondan sonra en iyisi.
0: Fenerbahçe tarihinde de her zaman yerli kaleci durumu söz konusu ama yani burada da şuna takılmamak lazım. Hep yerli kaleci iyi oluyor Fenerbahçe'de ve hep yerli Yok. Kaleci oynatmak durumunda değil. Yani iyi kaleci oynatmak durumunda. Ederson şu ana kadar hayal kırıklığı oldu diyebiliriz performansına. Ama Berke'yi alabilirse ki o maliyete, konuşulan maliyetlere alabilirse.
2: 15-20 deniyor.
0: Çünkü bir payı pay olduğu söyleniyor için. Fenerbahçe'nin. Çok iyi bir iş olur transfer anlamında.
2: Böyle bir resmiyet olursa zaten Berke kabul eder.
0: Berke'nin evet Fenerbahçe'ye çok hayır demeyeceğini düşünüyorum. Hele birinci kaleci olacağı bir senaryoda.
2: Normal bir Fenerbahçelik yok çünkü Berke'de.
0: Bir Galatasaray deplasmanında
2: bizzat bildiğim için
0: o Mesut Özil'in gol attığı maçta Berke korumuştu kaleyi.
2: Ateşli çıkmış.
0: Hüngür hüngür ağlamıştı maçtan sonra
2: evet.
0: Yani kazandıktan sonra Fenerbahçe. Göktuğ Güngör sol kanat olursa santrafora gerek yok Vedat yeter. Sol kanat aynı zamanda santraforda oynayabiliyorsa zaten
2: Kolo Muani ise gerek yeter. Rashford ise yeter. Leao ise
0: orada biraz
2: yetebilir ama tatmin etmeyebilir santrafor olarak. Onun dışında Musa Sow gibi bir şey olsa Edebilir.
0: Ha Musa Sov.
2: Emenike olsa edebilir.
0: Bir kaytın.
2: Tahit olsa edebilir. Profil bu.
0: Profil bu. Yani tam forvet tipi hücum sol oynayan oyuncu bakıyor Fenerbahçe. Santrafor'u da oynayabilecek.
2: Stok gibisi etmez. Valbuena etmez. Perotti etmez. Yani tarz anlayın diye Fenerbahçe geçmişine örnek veriyorum.
0: Yani yetmez derken bir santrafor daha gerekir.
2: Hayır, santrafor gerekir. O anlamda. Yani. O bir tercihtir.
0: Tabii.
2: Nasıl bir profil kullanmak istiyorsunuz?
0: Eyüp Bey, Fred'in gitmesi gerek. Uğursuzluğu üstümüzden atmamız lazım diye düşünüyorum.
2: Red
0: mi uğursuz o noktada? Yani. Yani bir uğursuz aramak doğru mu bilmiyorum ama Fred'e gelene kadar herhalde
2: çok uğursuzlar çok, canım. Camianın tepesinde.
0: Yani oyuncu sayılır geçmişten bugüne. Kubilay Bey, Nene'yi yollayıp yerine Garnaccio, Osterwold'i yollayıp yerine Ahmetcan Kaplan, Semedo yollayıp yerine artı 4 Fred'i yollarım, kontenjan açılıyor demiş.
2: İyi bir planlama. Garnaccio tabii orada bir şey.
0: Olacağını düşünmüyorum.
2: O daha normal.
0: Evet. Ahmetcan Kaplan, yani yerli stoper eğer Osterwold'e giderse mutlaka lazım. Ya da U23'e bir yabancı stoper lazım. O anlamda yerli alternatifi zaten çok kısıtlı. Oynayabilecek seviyede yerliden bahsediyorum.
2: Ahmetcan var, Ümit var.
0: Ozan Kabak var.
2: Dün saydık ya, 3 taneydi. Solak, o da solaktı.
0: Adil var, Ümit var. Ozan Kabak var. Bir daha var, evet.
2: Hayda.
0: Gelmedi aklıma benim de. Alanyalı Ümit. Evet. Takıldım şu anda ben de.
2: Evet, hiç sevmem.
0: Neyse, izleyicilerimiz belki hatırlatır.
2: Yorumlara yazarız.
0: Yorumlara yazın. Yani dün de bahsettiğimiz bir konuydu. Semih Bey, tarih tekerrür eder. Hearts gelir yine İskoç ekibini eler. Şampiyonlar Ligi'ne merhaba deriz. Evet, 2000-2001 sezonunu hatırlatmış Semih Bey. Glasgow Rangers eşleşmesini hatırlatmış. Orada tabii bir turdu. Fenerbahçe şampiyon olduğu halde bir tur oynuyordu. Yusuf Akçek.
2: En özünü unuttuk ya.
0: Evet. Fenerbahçe'den çıkan oyuncuyu unuttuk.
2: Evet, teşekkürler Tural Habibov.
0: Teşekkür ediyoruz. Yani bunlar dışında eğer alamıyorsan, yani Ozan Kabak tabii ki en neti. Orada yerli stoper alternatifinde. U23'ü alman lazım. Onun için de yine oradan göndermen lazım. Yani çok zor iş, uzun iş. İlk maç evde mi? Evet, Fenerbahçe ilk maçı
2: evde mi kesin?
0: Evde mi? Deyince evet, Kadıköy'de oynayacak.
2: Evet, Sturmgras için söylüyor
0: evet,
2: herhalde.
0: Bir sonraki üçüncü önleme turu için ilk evet. Maç yine Kadıköy'de oynanacak. Burada tabii deplasman golü muhabbeti kalktıktan sonra çok fark etmiyor. İlk maçı evde oynamışsın, dışarıda oynamışsın.
2: Tabii canım.
0: O kural varken önemliydi. Hatta ben o kural varken ilk maçı evde oynamanın daha değerli olduğunu düşünüyordum.
2: Doğru.
0: Çünkü burada gol yemediğin her senaryo orada atacağın bir gole seni turlatıyordu.
2: O gelse keşke ya geri.
0: Gelmesin. Yok, bence böyle daha iyi.
2: Böyle daha mı iyi?
0: Abi, çünkü 0-0 bitiyor, 1-1 bitiyor. 1-1 biten, yani deplasmanda gol atan tur atlıyor. Hakkaniyetli mi bu?
2: Ama maç o.
0: Hayır, tamam şimdi. Bir de oyunun belki atıyorum 0-0'lık maçta inanılmaz bir oynadı elenen takım.
2: Ama burada da aynı şey olabilir işte. İnanılmaz bir top oynadım, 1-0 kazandım ama 5 olurdu maç belki ama...
0: O senin hatan sonuçta ama günün sonunda.
2: Yani.
0: Ben bunun daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Bu kuralın, mevcut kuralın. Tolga Bey, selamlar. Fenerbahçe'de yerli forvet alınacaksa Deniz Gül mü olmalı? Bertu mu? Bana sorarsanız Enes Ünal derim. Dipnot, Kante asla gönderilmemeli. Enes Ünal tabii çok ağır sakatlıklar yaşadı. Yani hakikaten çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ben de oyuncu olarak soruyorsanız üçü arasında Enes Ünal bence de daha iyi oyuncu. Ama sakatlıklar, o diz sakatlıkları falan bu seviyede bence çok kolay değil Enes'in işi.
2: İki kere.
0: Evet, iki çapraz var.
2: İki çapraz var. Bir tane daha bir ağır bir şey var ama onun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bayağıdır yok Enes ya ama maalesef.
0: Deniz mi, Bertu mu?
2: Bertu.
0: Bertu.
2: Bir gün belki Deniz denir bu soruya ama.
0: Şu an alınacaksa. Ya bunların da hiçbiri gelsin Fenerbahçe'de alsın, sezonu sürüklesin profilinde değil yani.
2: Bertu... Keşke biraz daha istikrarlı bir oyuncu olsa. Bertu gibi fizik. Çok iyi bir santrafor olabilirdi normalde.
0: Bertu
2: hala da olabilir.
0: Hala da olabilir.
2: Ama
0: sanki bir istikrar problemi var. Bu yıl çok kritik. Yani geçen sezon bir kafayı çıkardı artık. Evet, ben buradayım verdi. O mesajı izleyenlere gösterdi ama bu yıl artık devam etmesi lazım. Yani bu yılki performans çok mühim olacak.
2: Ondan sonra zaten kapağı hem yeniden Avrupa'ya da atabilir. Avrupa'ya mı erken gitti acaba diye düşünüyorum bazen de.
0: Bu yıl diyelim ki 17-18 gol attı. Bir sonraki yaz transfer döneminde kapı 25'ten 30'dan açılır.
2: Şu an bile.
0: Şu an bile neredeyse de yani.
2: 10-12'den açılıyor. Ama ben Bertu başarılı olsun isterim. Normalde beğendiğim bir oyuncu.
0: Playoff belli mi demiş izleyicimiz.
2: Değil.
0: Onu da söyleyen biz Bodo veya Lyon diyoruz ama şimdi Bodo Saint Julius'la eşleşti. Orada belki Saint Julius devam edecek yani onu da bilmiyoruz. Önce ikinci ve üçüncü eleme turu. Talişka'ya teşekkür etmeliyiz ve çıkmalıyız. Keza Fred, Osterwolde, Brown'a ve Musaba'dan da çıkılmalı. Ferdi'ye gidilmeli ve Watkins alınmalı demiş izleyicimiz.
2: Ferdi imkansız. Watkins olabilir.
0: Hem Fred, Talişka'dan hem Fred'den hem...
2: Fred ve Musaba'ya katılıyorum. Geri kalanına katılmıyorum.
0: Aynı fikirdeyim.
2: Talişka'da ama %50'deyim.
0: Vallahi yani. Kante'de ne kadar netsem.
2: Berkay en büyük Talişkacı ya.
0: Yani o anlamda.
2: Anlıyorum şey, ama yani. Niye öyle olduğunu anlıyorum.
0: Bir sebebi var tabii ki. Hani
2: kimse sebepsiz birini yani, istemez ki.
0: O kalitenin Fenerbahçe'de çok eksik olduğunu düşünüyorum yıllardır.
2: Ben cebimde olsun diyorsun evet, benim yani, bir 15-20 gol katkım.
0: Böyle bir katkı var. Ben bundan neden yararlanmayayım yani? Özellikle evet. Lig aşamasında. Ligde bu kadar zorlandığın karşılaşmalarda oluyorken bu kartı her zaman kullanma. Joker gibi bir durum yani Talişka'nın takımdaki varlığı. Peki, Olcan ağzına sağlık.
2: Senin de Berkay, teşekkürler.
0: İzleyenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sturm Graz, Hearts galibiyle oynayacak. Fenerbahçe eğer Gorni'yi geçerse, 2. eleme turunu geçerse ilk maç Kadıköy'de, 2. maç deplasmanda olacak.
1: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu sabahlar, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. 20 Temmuz günlerden pazartesi, yeni bir haftanın başlangıcı dedik. Keyifli olsun, güzel olsun, kazançlı olsun. Onun sonrasında mutlu haberlerle dolu olsun. Bundan sonrasında hatta söyleyebileceğimiz şeyler daha renkli, daha keyifli olsun. Tarihte ilk kez 3 ülkenin Amerika, Meksika, Kanada ev sahipliğine düzenlenen 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 106'da Ferran Torres'in golüyle yıkan Matadorlar 2010'dan sonra ikinci kez zirveye çıkıyor ve Messi'nin son dansı, son tangosu hüzünle sonuçlanıyor. Gözyaşları falan da aslında Messi'nin o sempatikliğini bir nebze olsun ya yine de Messi işte falan dedirtiyor. Ama böyle bir o sempatiden kaybolma durumu olduğunu düşünüyorum. Bu arada şükür kavuşturana. Yaklaşık 4 gündür resmi anlamda 3-4 gündür yoktuk. Küçük bir seyahat diyelim, bir kaçamak diyelim. Ama tekrar birlikteyiz. Sonuçta Kürkçü Dükkanı, Radyo Kürkçü Dükkanı falan diye. Öyle bir şey. Kürkçü FM diye geldik. Aslında biraz... Final maçı mı yoksa üçüncülük dördüncülük maçı üzerine mi konuşsak kısmına geleceğiz ama bu 39 gün süren ne bileyim 39 günde devre alem dediğimiz konu en sonunda nihayetiyle artık biz ilerleyemediğimiz için sonuçlandı. Tabii bütün hafta Messi ve Yamal'ın aynı karede olduğu o 19 yıl önce çekilmiş fotoğraflar konuşuldu. Bu bunun vaftiz etmişti. O şeyler olmuştu. Aslında orada mesaj 19 numaralı forma bugün 19 bilmem ne. O zamanki 19 falan numaralı jöliler bilmem neler falan her şeyden bahsedildi. Herkes kahin oldu. Herkes tarihe tanıklık etti. Simpsonlar mimsonlar gündeme geldi.

Hatta İspanya'nın bu kazanmasından sonra açık konuşayım. Bugün iş yerinizdeki arkadaşlarınız, ne bileyim telefondaki, WhatsApp grubundaki dostlarınız, futbol konuştuğunuz o ahbaplarınız falan, herkes şey diyordu. Abi İspanya'nın kazanacağı belliydi. Ya bırak, İspanya'nın kazanacağı belliymiş. İki gün önce Fransa alır diyordun. Onun sonrasında bu Arjantin'e verecekler diyordun. İspanya alırmış, İspanya alırmış. En başında söyledim ben. İspanya tabii ki dünya futbolunun bir numarası, artık bunun ötesi yok. Sürpriz çıkar mı? Arjantin'e verirler mi? Amerika siyasi bir şekilde ilerler mi? Ne bileyim, birini destekleyebilecekleri başka bir takım olabilir mi? Afrika takımları sürpriz yapabilir mi falan, bunlar konuşuluyor tabii. Ama İspanya'nın zaten kalite, marka, hani şey gibi, ya ne Murat'tı o? Bir şey Murat var yani böyle. Ona benziyor. Kobra Murat. Kobra Murat gibi yani. Öyle bir çıkıyorlar yukarıya. Tıslamadıkları kalıyor yani İspanya'nın. O kalitesi ve markası zaten oynadığı oyunla, kadro kalitesiyle, her şeyiyle belli. Ay kimi sayacaksın ki? Yani kadınlar bile sempati duyuyor. Ne güzel saçları var bu Kukurela'nın. Ve Kukurela'ymış bu. Neydi bunun ismi? Kukurela. Ne güzel falan diye yani. Kız kurumaz bunun saçları. Yok, yıkanmaz, taranmaz bunun saçları falan. Ve tabii sadece kadınlar değil, erkekler de bazen futboldan, maçından daha çok saçına baktıkları için, o yüzden konuşabiliyoruz böyle şeyleri. Yorumlayabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. O saç kıymetli. Ama biz olayın biraz daha böyle karanlık tarafına, gizemli tarafına hastayız. Messi'nin yamalı yıkadığı küvetteki o suların işte sonrasındaki ceremeleri, zamanında yediğin hurmalar sonra tırmalara dönmüş. Ya Messi, Messi'cim vallahi, o öyle geçmiş ya. Ama dün sahada birbirlerinin rakip olarak çıktıkları o 19 yıl önceki çekilmiş o fotoğrafın, videonun yansımalarını gördük. Heh. Şimdi doğum günlerinin arasında 19 gün var. Yamal'ın forma numarası 19'du. Acaba 19. dakikada bir gol mü olur falan diye dünyada kaç kişi acaba iddia oynadı? Hı? Var mıdır öyle şeyler, inançlar? Onu bunu geçtim de en sonunda işte uzatmalar oynanırken bile hala da şut atamamış bir Arjantin'in buraya kadar nasıl geldiğini, kalite karşısında ne kadar çaresiz kaldığını, sonra ne kadar çirkepliğe birazcık döndüğünü, çamura yatmaya başladığını, o cilde iyi geldiğini düşündüğü Kleopatra çamuruyla bir süre beslenmeye çalışan Arjantin'in yine de sempatizanları kızarlar tabii ki böyle konuşmalara. Ama ben Vinç için, ki maça atanmasından itibaren başlayan o hummalı konuşmaların yanı sıra şey vardı. Vay be, Hacı Osmanoğlu bile düşünsene, işte istediği hakeme bak. Dünya bir numarasını, finalini, Dünya Kupası'nın finalini yönetiyor. Hacı Osmanoğlu gerçekten Liverpool'da söylemişti. İyi bir hakem bul dediklerinde de Vinç istedi. Futboldan çok iyi anlayan bir adam konumuna gelir mi? Yani tartışılırım işte. Hani yaptıkları ve daha önce bir daha yaptıklarına baktığında, bu yaptıklarıyla bu yaptıkları arasında büyük uçurum var dediğin Sayın Hacı Osmanoğlu üzerinden konunun kalitesini çözmeye çalışın. İşte Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu yaptıkları, aa vallahi adam vallahi bildi, Liverpool için de söyledi, bak gördün mü, Vinç için de dedi ki iyi bir hakem istiyorsak o zaman dünya bir numarası dedi, derbiye atattı, Fenerbahçe Galatasaray derbisine atandı hakim. Ne oldu sonra? İdare etti. Dün de idare ediyordu Vinčić. Çok mu güzel yönetti sizce? Çalmadığı pozisyonlarda. Biz de hepsine zırt pırt çaldı. Kimse bir şey diyemedi o pozisyonlarda. Aynılarına bakın. Daha hafifini çaldı Vinčić efendi. Mesela. Oraya bakarsanız. Ama işte bir taraftan az önce de Ufuk Kağan Karacan da söylüyor.
Delefuente ile ilgili olarak herkesin kafasına göre bir yorumu var. Bir şeyler söylüyor ediyor. Diyor ki mesela böyle bir teknik adam olmaz. Hani giriş gidiş hikayesi, macerası, bir ara futbola küsmüş, dün Gökhan Aptik'le maçı anlatırken söylüyordu yani. 18 ay uzaklaşmış, Sıtkı sıyrılmış falan diye. Sonra bir dönüyor, bir gazete ilanı. Düşün mesela bak, İspanya'da gazete ilanıyla teknik direktör arıyorlar mesela. Benim en çok dikkatimi çeken, vay be adam futboldan soğumuş, Sıtkı sıyrılmış diyorlar, doğru mu? 18 ay boyunca biraz başarısızlık elde edince, gittiği yerlerde istediğini yapamayınca, sonrasında ne olmuş? Adam bir gazeteyi açıyor bir gün, benim gibi çok nadirdir. İspanya'da da 3 kişi gazete okur, bir tanesi de Delefuente, Türkiye'de de ben, Doğan. Böyle gazeteleri bir gün aldık, bir açtık. Başka yerde bulamazsınız ha bu arada, sosyal medyadan falan, WhatsApp'tan, Instagram'da bir gün story'leri geziyorum. Reels videolara baktım, karşıma bir şey çıktı falan değil. Gazeteymiş yani. Gazeteyi bir açıyor adam. Bir bakıyor, diyor ki İspanya Federasyonu alt takımlara teknik direktör arıyor diye gazeteye ilan veriyor. Hani İspanya'da futbolun neden geliştiğini, nasıl geliştiğini, futbola ne kadar önem verildiğini, federasyonun ne kadar özerk olduğunu aslında böyle kurumların orada görebiliyoruz. Ben düşünemiyorum mesela, hani federasyon bir gazeteye ilan verecek olsa, zaten oralar yandaş, bu taraflar da muhalif falan diye hangi gazeteye vereceğini şaşırır Türkiye'de. Hani öyle bir şey olamaz bir kere. Efendim, ara bakayım federasyon başkanı. Bu muhaliflere reklam verdiğin diyorlar. Doğru mu acaba sen diye. Hani bizim burada bu kadar medyamız varken diye. Doğan, girme o sulara. Yeni çıktın Bodrum'dan. Ne işin var bu sularda? Nereden geldin sen oğlum? Böyle bir şeye döner konu yani. Ya o gün gazeteyi almasa şampiyon olamayacaklar abi diye yazmış mesela. He? O gün gazete çıkmasa mesela, geç basılsa, alamasa bu gittiğinde. Hani hangi gazete kim bilir lan, hepsine mi verdiler acaba? Dün anlatmadım ya, Gökhan Aptik'ten duydum ben bu hikayeyi. Yani böyle Ufuk Kan Karacan falan anlatır ama. Gökhan Aptik diyor işte, bir gün gazeteyi bir açıyor diyor. Sayfaları böyle işte. Şu gazete sayfasını bir çeviriyor diyor fıt diye. Aa, İspanya Futbol Federasyonu alt kategorilerde görev alacak teknik adam arıyor. 18 aydır da futboldan uzaklaşmış. Diyor ki bir gideyim bir konuşayım ya, bir döneyim artık diyor yani. Futbolun bana ihtiyacı olduğu kadar benim futbola ihtiyaç yok, o bizden. Onu başka bir söylemişti. Böyle bir şey söylüyor. Belki bana ihtiyaçları vardır diyor. He, mütevazı. Öyle bir şey, belki bana ihtiyaçları vardır diye gidiyor. Sonrasında U17, U19, U21... Bu oynadığı çocuklar zaten onlar yani. Onlarla beraber abilerini seyrediyorlar o zamanlar işte. Asensio'ları seyrediyorlar falan. Ondan sonra orada başlıyor bir şey, bir hikaye. Yani o Laporte'ler, Rodri'ler, işte Pedri'ler, Olmo'lar falan. Düşün. Şimdi bu adam başarılı bir adam. Bu adam teknik direktör. Ta ki Türkiye'ye gelene kadar, ta ki Türkiye'ye gelene kadar olanlar oraya kadar gider yani konu. Bu adam iyi teknik adam. Yani Del Bosque de öyleydi, bilmem neler. Türkiye'ye geldiğinde bunlar hoca değil zaten, döner de. O kısmına gelmeyeceğim. Bizde şöyle dönebilirdi. İspanya maçı kaybetseydi, babacım sen Zubimendi'leri, sen Merino'ları, sen Torres'leri, bilmem neleri, Oyar Zaballı'ları, Olmo'ları oyundan alırsan olacağı bu falana dönerdi konu. Hemen oraya bağlardık. Ama kimse neden acaba McAllister çıkmadı da Paredes daha geç girmedi de senesi işte kaç senesi tam hatırlamıyorum, 95 miydi 97 miydi neydi, kaç senesi yani, o senesiler bilmem neler falan konuşulmadı mesela. Otamendiler, Medinalar falan neden geç girdi falan denmez yani. Orada bir hafif şey var çünkü, orada biraz çamurlu. O yüzden o Porro'lar, Kubarsiler, Laporte'ler, Garcia'lar, Kukurela'lar, Rodri'ler falan, onlar oynarken güzel ama mağlubiyet varsa abi, o Pedri'yi alacaktın, Merino'yu bu kadar geç sokmayacaktın. Zubimendi falan varken hayırdır ya, Rodri falan diye. Adam turnuvanın adamı oldu ya, maçın adamını falan geçtik yani.
ödüller verildi. Kimse yoktu İspanya'dan başka. Adam bir tane gol yemiş. Ya Simon. Sonra ey gidi ey. Bir şovdu. Yalnız bazı şeylerden mahrumduk. Mesela devre arası yarım saatte orada Shakira Makira çıktı. Ondan sonra yayıncı kuruluş da göstermedi. Bizim işte uygun değil Shakira Makira, Allah korusun bir yere açıktır. İki bacak gözükür, kolum olur dikkat çeker falan diye. Sonra ne gerek var bu saatte abdest almaya falana döner konu. Oraya gider şey. Oralara bağlanır yani. Şovlar movlar verilmedi devre arasında. Dünya Kupası bir şov, futbol bir eğlence meğlence ya. O yüzden gece 12 falan olsa, 12'den sonra falan olsa Nesrin Topkapı da öyle çıkıyordu zaten. O zaman öyle olurdu. Ama Asena'nın İbrahim Tatlıses karşısında dans edişini falan sosyal medyada seyretmeyen kalmadı herhalde. Vay, yıllar sonra geldi bak adamın karşısında gene oynadı be falan diye. Bak bir daha ağlıyor falan orada görüntü. O onunla ağlıyor, o oradan diyor Asena'ya kaç lira aldın diyor, tekste kaç lira verdin falan. Ve o hikaye daha çok konuşuldu ama kimse orada Asena ne oynadı be falan demedi kimse mesela. Biz de işte 27 dakikayı falan aşan bir devre arasındaki o şeyden dolayı organizasyon da sapıttı bir ara. Şey olmuş, gösteri uzadı, devre arası 27 dakikayı aşınca yer yerinden oynamış Amerika'da. Gösteriyi açan Madonna sahaya fenomen Ronaldo ve Ronaldinho ile geldi. Amerika Başkanı Donald Trump'la Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada Başbakanı Mark Carney, İspanya Kralı Felipe de maçı stat'tan izleyenlerdendi. Onun sonrasında ama herkes sizce finali mi konuşuyor, kaliteyi mi konuşuyor, ekolü mü konuşuyor? Biraz daha farklıydı. Herkes bence üçüncülük, dördüncülük maçını kutluyor. Ben isterdim ki Arjantin yerine bir İspanya, İngiltere finali seyretseydik de tadı damağımızda kalmasaydı. Hani öyle bir şey olmasaydı. Bilmiyorum, benim düşüncelerim tabii ki, siz de fikirleri, görüşleri mutlaka söylüyorsunuzdur, yazıyorsunuzdur. Bu zamana kadar mesaj gelmedi zannettim. Yukarıda kalmış şey altta yazıyormuş bizimkilerin. Meğersem kendi içinde attıkları, Göksel'in, Cihan'ın, Berk'in. Ben de bir baktım sonra ne var diye. Seyretmediğimiz hayırlı oldu. Boş ver, o saatte olmazdı zaten Doğan'ım demiş. Abi bu Dünya Kupası bir daha Amerika'da yapılmasın. Bu nedir ya? Amerika olmadı Arjantin kupayı alsın yaptılar. İspanya'yı yürekten kutluyorum. Galatasaray şampiyon olduğunda bu kadar sevinmedim. Helal olsun İspanya'ya. Bu kadar şaibeli ve taraflı davranıp ondan sonra final maçının kimlerini satmaktan utanmıyorlar ya diye yazmış. Doğan abi günaydın. İrfan Bey mikrofonu uzak gibi geliyor bana demiş. Oha, ne zaman 2-7-2026 mesajıymış. İspanyollu futbol, yollu futbolcular. Hangi yollu? Bunlar yollu. Ne yollu? İspanyollu falan. İspanyollu futbolculara Ibiza adalarından villa verdikleri doğru mu acaba? İspanyol futbolculara. Yunanlı falan var ya, yani Yunanlılar. İspanyol futbolculara Ibiza adalarında villa verdikleri doğru mu diye. Vermişler de almadıkları doğru mu diye mesela şey yapsan güzel haber olur o. Dodo günaydın, iyi haftalar. Ne olacak bu Galatasaray ile bağı olan kişilerin sürekli... Allah Allah Allah. Sevdiğimiz konular biraz futbol, biraz hani madem futbolun dışına çıkmak istiyorsun, Dünya Kupası'ndan çıkartayım, Trump diyorum sana, Meksika Cumhurbaşkanı diyorum, 3. Felipe diyorum, İspanya falan, oradan Madonna, Shakira, Makira falan diyorum. Abi ne olacak bu Türkiye'de bu iş? Sesini özlemişiz be abim, eyvallah. Doğan'ım, kendinden hariç bizi de yakacaksın, mevzulara girmesek mi acaba demiş. Sen yakmasan ben yanmam diyeyim. Kukureyla şey değil miydi ya? Bir ara Gazi'de koşup dördüncü olan at Kukureyla değil miydi? Öyle bir şey miydi? O da öyle bir ismi yok muydu? Kukureyla değildi ya. O da başka bir şeydi. Ona benziyordu o da.
favoriler arasındaydı. Hacı Osmanoğlu Vinçiç'i çağırdığı için bir basın toplantısı düzenler diye düşünüyorum artık demiş. Olabilir. Peki Trump'ın kupayı verdikten sonra kadrajdan çıkmama çabası neydi öyle diye kenarda hala fotoğraf, adamlar kupayı kaldıracak. Ben niye kaldırmıyorum, bu işte bir şey var, acaba yarın İspanya'ya saldırsak mı falan diye. Bütün insanlar kupayı diyorum ki F-16'larla aşağı doğru atalım, hangi İspanya futbolcu tutacaksa tutsun falan diye. Öyle bir şey olur, kupayı atalım, kupayı bombalayalım falan diye. Kupayı esir alalım, bir süre biz de tutalım. Ondan sonrasına bakarız. Yaptırım uygulayalım, kupaya vergi koyalım falan. Trump'ın yapabilecekleri. 44 milyon görüntülenme, 1.3 milyon like. Bunların hepsi ne kadar zamanda olmuş? 3 dakika içinde olmuş. 44 milyon insan. Lamine Yamal'ın oğluyla beraber kupaya sarılmasının görüntüsü. Bir ara ekranda kendisini gördü. Lamine Yamal'la ilgili Gökhan bir şeyler anlatırken Amerika rejisi de ekrana gösterdi. İşte bu da oğlu falan dedi. O da kendini görünce ben aa ben çıktım falan deyip ulan gene meşhur olduk diye. İnanılmaz bir sempatisi var. Aynısı Abubakar'ın çocuklarında da vardı. Hatta Atiba Çinsan'ın da oğluyla ilgili olarak reklamlarda oynamasıyla alakalı. Abi bu arada hani biraz siyasi diyorum ya. Siyahi çocuklarla ilgili örnekler verdiğim için söylüyorum. Yoksa abi hemen altında Mertens'in oğlu da falan diye hemen bir savunma geçme durumu olabiliyor çünkü. Abi çocuk falan diyor. Oraya bağlamayalım konuya. O maskot olma durumuyla alakalı, sempatiyle alakalı konular. Dodo kaçamak maçamak dedin de magazin seslendirirken kendini de orada seslendirdin mi acaba demiş. Dodo güzel yakalandı, nasıl denize girdi, ah sonra. Doğan Öncel değil mi o şezlongda yatan falan diye. Sabah sabah bazen böyle şey yapıyorlar. Ben arabaya marabaya kaçıp seslendirme yapıyorum. Hani sabahın 6'sında 7'sinde bazen ses geliyor. Gece yakalananlar öyle bir metin oluşturuyor. Editör arkadaşlar diyor ki abi bunun hemen yetişmesi lazım diye. Sabahtan hemen telefon çalıyor falan. Bu alarm falan kurmuyorum ben zaten. Magazin uyandırıyor mesela. İyi günler Doğan abi, bir ses yolladık, atabilir misin onu diye. falan diye hani bir kahve mi bir çay mı? Yani abi hiç vaktimiz yok, at falan diyeyim. Günaydın. Anan. Merhaba Dodo, bu kukureya bence takma isimdir. Türkiye'de kulakları kıvırcık olan kukur cinsi köpeği. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Ben de ne diyor dedim ya. Doğan Can abim gelmiş, hoş gelmiş, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Konuklara selam olsun abim demiş. Bugün konuğumuz yok, bugün biz bizeyiz. Ve aynı zamanda telefon hattımızı da açarız, gelen mesajları da okuruz. Ondan sonra Emre'ye de çok mesaj gelmiş. O da birçoğunu okumamış. Çünkü kendi cep telefon numarasını verdi biliyorsun. Oradan devam ediyor okumalara. Yeni açtım kusura bakma. Federasyon Başkanı Kaya Çilingiroğlu'nu da tehdit etmiş. Haberin var mı? Biraz dedikodu yapalım dedim. Seviliyorsun abi diyor. Türkçe konuşma konuşamama mevzusu vardı ya, konu oradan çıkmış büyük ihtimalle. Ama Rabbim Cenab-ı Allah İspanya'ya şampiyonluğu nasip edince biz de arkadaşlar böyle otururken dedik Dünya Kupası böyle maç görmedi. Üçüncülük dördüncülük maçına neden kupayı vermediler diye. Cenab-ı Hak Rabbim bundan nasip etmedi ama biz kısmetse bundan sonra Portekiz, Cezayir, Tunus, İspanya oralarda bir tane daha yapılacak inşallah. Biz de kısmetse, çalışarak değil kısmetse olur tabi. Çalışsak da belki, çalışsak da olmayacak. Çalışmasan da gidebilirsin, o da kısmet, belli değil, nasip. Bakalım. Ama Montella'yla Rabbim çalışmayı nasip etti, onunla devam edeceğiz. Başkasını nasip etseydi onunla devam edecektik. Yoksa Montella ile ilgili bir takıntımız yok. Rabbim onu nasip etti. O yüzden biz Montella ile falan diyor. Öyle bir şey olabilir ya. Bu şu konuşmayı yapsa ben şaşırmam mesela. Sayın Federasyon Başkanı. Ee,
Pike engellemiş olabilir mi acaba Shakira konserinin yayınlanma? Pike dün şey değildi değil mi? Ramos Mamos acaba dün Arjantinli futbolcuların çamura yatıp maçtan sonra böyle şey yapmalarına ne derler? Kavga çıkar, olay çıkarma, ittirme, kaktırma falan ve vurmak vurmamak arasında gidip gelmeler. Öyle şeylerdi. Bu arada dün oğlu dendi diye herkesin aklında oğlu kaldı. Abi oğunun kardeşi. Adam 19 yaşında. Ne kadar çocuğu olabilir? Kaç yaşında acaba diye yazmışlar. Normalde doğru 14 yaşındayken falan gibi olması lazım. Ne oldu, yasak mı geldi, okuyamadın demiş ya Yaşar Kut. Yani daha öncekileri okuduğum için, ben bu mesajlardan 100 tane okuduğum için, sen bu konulara yeni girdiğin için, o yüzden şeyden dolayı da Fenerbahçeli bir yönetici mi arayacakmış beni, Galatasaraylı iki yönetici bir şey mi söyleyecekmiş bana falan, hiç umurumda olmadı. O yüzden isteyen kişiye giderini de yapabilir. Benim giderler tıkalı olduğu için ben de o gider mi der, ben de o kısımlara girmiyoruz bile yani. Hani onu açabilecek lavabo aç bilmem ne falan da yok yani. Hava almasın diye ben bu konuları böyle altına silikon da çektim. Öyle şey de değilim yani. Hani şey diyor mesela, konuyu söyleyeyim de bir de okuyamadığın kısmında bu son kez olsun. Ondan sonra bir daha bunları okuyamadın. İşte Fenerbahçeli bir yönetici iddia oynadı diye gözaltına alınacak. Türkiye nasıl karışır? İşte Galatasaraylı bir yönetici bak işte illegal bayisiydi, işte kara para aklamaydı, bilmem neydi olunca nasıl üzeri örtülüyor, kapanıyor. Evet, o zaman Fenerbahçeli yöneticiler, teknik adamlar veya kulübün bir açıklama yapsın senin. Senin neden medyadan sürekli olarak bir beklentin var ki? Senin kulübün yapabiliyor bir açıklama. Böyle böyle bir durumdan dolayı biz Fenerbahçe kulübü olarak federasyona ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na veya Spor Bakanlığı'na diye böyle bir yazı yazabiliyor mu? Ne oldu? Kulübüne yazabiliyor musun? Hayırdır yazamadın bir tane metin falan diye gönderebiliyor musun o mesajı? Sevgili Yaşar. Ben de onu söylüyorum yani. Trump bu başıma gelenler nedir diye düşünmüş müdür? Ya dünyanın başına neler açmış olan bir insanın kendi başına gelenlerden haberi olabilir mi Allah aşkına? Sürekli o başına gelenlerle ilgili değil ki, başına gelmeyenlerle ilgili. Ya da başkasının başına ne getirebilirim diye düşünen biri olduğu için o. Kukurela'nın saçları dünyada viral oldu. E olur tabii, bütün erkekler maçı seyredince, futboldan anlamayan bile aç bakayım ne olmuş ya, Dünya Kupası'nın sonu diyorlar falan diye yani. Finalde herkes izler, vedayı, finali sever herkes yani. Buraya gelene kadar bir tane maç seyretmeyen insan bile öyle düşün yani. Olur. Gazi'nin dördüncüsü Brando'ydu diye yazacağına, Kukureya'ya benzeyen isim neydi onu bir yazsa mıydın acaba ya? Bay Nalçakan, Nalçakan mıydı kazanan? Sıralama neydi Gazi'de acaba? Kapris değil. Gazi koşusunda hangi atlar koştu diye yazdım. 3 yaş safkanlar diye çıkmış ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yüzüncü Gazi sıralama taktik de kafaya bulacağız ya illa. Birinci, ikinci at buydu. Geri kalanlarını görmek için. Allah'ım nefesim kes. Dur şunu da bulayım. O günün bülteni var mı arkadaşlar?
Upamecano'ya. He, Upamecano'dan bahsediyorum ya. Kukureyla değildi ya. Upamecano'ydu. Ona benzettim ben de. Kukureyla mıydı ya? Kukureyla mıydı? Upamecano. He, Gökhan Kocakoy'a koşmuş, tamam. Upamecano hatta. Bülent kapat abi. 47-71. Devam et. Hiç bekleme yapma. Yok bugün kimse. Doğan'ım, kendinden hariç bizi de yakacaksın diyen arkadaşa söyle, ne zaman yanmış ki? Trump ayılamadı, ne yapması gerektiğini durmak gibi bir ısrarı yoktu bence. Bir de Kukurele İspanya en iyisiydi, inanılmaz bir top oynamıyor mu diye yazmış. Günaydın Muhammed Salah, Beşiktaş'a gelecek mi abi diye yazmış. Bir menajer engeli çıktı ortaya, yoksa Salah çok istiyor. Zaten Serdar Adalı da anlaştılar falan, hani bir menajerin esiri olma durumu var. O yüzden şeye benzemiş. Muhammed Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu. Transfere de onay verdi. Ancak medyada Salah transferinin tamamlandığının yazılması menajerin mali taleplerini gündeme getirmiş. Bütün suçlu Murat Özen. Menajer Abbas komisyonunu %35'e kadar çıkarmış. Bizim açımızdan böyle bir yüzde asla kabul edilemez demiş. Beşiktaş yönetimi bu iş olmazsa işte %35'lik dilimden dolayı olmayacak. Yoksa Salah dünden razı gelmeye. Beşiktaş taraftarı çok, hani başkan da çok istiyor, Salah da çok istiyor. Menajeri işte problem. Böyle bir şey olur. İnandınız mı? Yani Salah 15 milyon euro ödüyorsun. Menajeri 5 milyon 250 bin euro komisyon istiyor. Diyorsun ki olmaz. Olmaz. Olmaz yani. Salah gelmezse taraftarın gazını alabilmek için Van Dijk hamlesini cepte tutuyorlar falan diye bir konuşma geçti de, bilmiyorum duydunuz mu daha önce. Ben de dedim ki hani, yani bilemedim şu an, hani Van Dijk o da çok istiyor gelmek, o da zaten Beşiktaş diyor, başka bir şey demiyor. Salah da öyle diyor, yani kessen siyah beyaz akar, öyle böyle değil, çocukluk aşkımsın falan, hani o taraflara dönecek konu. Hani ölmeye geldik Beşiktaş, yine ne ölmeye geldik, ölmeye oraya gidecek yani. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üzünde çubuklu formalar vardı. Bir anda acı oldu. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Kolpaşın o da mıydı o? Hani bir anda abi ne içiyorsun sene dönüyor ya bir anda böyle. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Menajer Abbas'ın oyunlarına gelmememiz gerekiyor abi demiş. Ya gelse ne olur, arkada Van Dijk bekliyor sırada yani. En sevdiğim haberle mesela. Onu da kim çıkarmış? Hani yöneticilerden biri demiş ki, bak sana bir şey söyleyeyim. Benden duymadın ama Salah olmazsa, olacak gerçi de hani menajeri bir şey demiş ama Van Dijk da var sırada yani falan. Öyle haber, öyle veriliyor herhalde. Ya da ne bileyim kıstırıyorlar falan kenarda bir tane yöneticiyi. Abi söylersen çocuğun elimizde, ya söyledin ya söyledin falan gibi. Öyle bir şey olacak gibi. Düğünden bahsedeyim mi? Madem magazin falan istiyorsunuz. Çifte nikah şahitliği yapan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un geniş aile temennisinde bulunduğu Galatasaraylı Eren'in, Uğurcan'ın, Abdülkerim'in ve Yunus'un mutlu günde İsmail'i yalnız bırakmadığı o düğünle alakalı. Ya Saadettin Bey falan yalnız bırakmış mesela, gelmemiş. Eski yöneticilerden çok kişi katılmamış falan. Bay efendim Abdülkerim oraya nasıl gidermiş? Yunus da çok değişmiş falan. Öyle öyleler çünkü, yani şey gibi, ne derler? Düşmanmış gibi şimdi abi. Şikrinyar'la Abdülkerim karşılıklı erik dalı oynuyordu falan. Hiç hoş değil yani. Yani yok mu hiçbir yöneticimiz bunun kulağını çekebilecek falan. Yani Okan Hoca da gitseydi bari falan. E sen de konuşmadığın akrabalarınla düğünde müğünde yan yana geliyorsun. Onun sonrasında araya iki tane şey giriyor.
tanıdık giriyor büyüklerden, bir bakıyorsun halaydayken el ele kol kola görüntülerim var falan diye, öyle bir şey örnek versem. Bizimkisi ayrı abi, bizim yukarıdaki villa şimdi bilmem ne satılacak bir arazi vardı onu da anlaşamıyorduk diye. Burada onlar anlaşıyorlar zaten, anlaşamayan biziz. Yani onların bir derdi yok. Onlar maçtan sonra falan sarılıyorlar. Maçtan sonra da görüşüyorlar. Belki birbirlerine laralaralaray işte yendik mi laralay falan diye mesaj da atıyorlar kendi aralarında. Ama zannediyoruz ki biz mesela, öyle mi bir daha yorunu görürsem orada

Adem Büyük gibi işte, Malatya maçındaki gibi Galatasaray'a mesela. Bak şimdi seyret. Normalde Ahmet'in performanslarına bak, Rize maçına kadar. Yüzde kaçlık oynamış? Yüzde yüzünü nasıl veriyor Galatasaray maçında falan. Öyle mi bakalım şimdi olaya? Buna mı inanmamız lazım ya? Bak mesela Shane Larkin de diyor ki ben Fenerbahçe'ye para için gitmedim ki. Hani Efes'e veda etmesi, bak Efes maçında Shane Larkin'i seyret falan. Öyle mi bakmamız lazım yani? Ne? Şimdi Muhammed Salah Beşiktaş'a geliyor dendiğinde valla marka anlamında, imaj anlamında, tanınırlık, vay be falan deyip taraftarı havaya sokma, tekrar camiayı stada yönlendirme, böyle bir içinde kıpırdanma, içinde kelebeklerin uçuşu, biraz böyle lan ne oluyor falan gibi böyle bir tavra girmek falan, Allah Allah bir heyecan yaptım ben, Salahlar malahlar falan diye. Ben mi biraz salak oldum bak bak şimdi böyle diye bir kendi kendine o moda sokan insanlar oldu mesela. Bunlar heyecan verici şeyler. Majör gerçekten marka olmuş, kendini ispatlamış bazı oyuncuların böyle takımlarda yer almış olması camiayı biraz böyle formatlar yani. Yani fabrika işte Beşiktaş'ta fabrika ayarlarına geri dönüldü falan. Taraftarla yönetim, yönetimle medya, medya ile taraftar, taraftarla futbolcu, futbolcu ile yönetim. Lan bir an şey olur mesela. Ne oluyor be? Salah'la oynayacağım diye düşünür yerli bir oyuncu. Abi ben bu adamın hastasıydım. Şimdi aynı formayı giyiyoruz. Ha döner yani konu. Girmez mi ya? Girer tabii. Düşünsene ya Yamal. Kendisini yıkayan adamla maç yaptı. Öyle düşün yani bebekken. Messi ile. Vaftiz babasıyla. Ya. Çok ilginç şeyler yani. Ki yazmışlar mesela bu Abbas Mabbas diyorlar da bir araştırsan Kayserili çıkabilir mi acaba diye. Abi iki tane haber çıktı, ben buradan bir 5 milyon daha koparır mıyım diye. Ticaretten çok iyi anlıyor arkadaş, kesin Kayserili diye hemen yazmışlar. Tam Kayserili değil de yani Erciyes taraflarından biraz yüksekten şey yapıyor çünkü abi. Tam Kayseri daha merkez, Erciyes daha yüksek ya, o yüzden dedim hani. 5 milyon 250 bin daha Serdal Adalı'ya, Serdal Adalı için dedir yani, iki tane Tay satsa, iki İngiliz falan 5 milyona ne olur yani diye. Taraftar için öyle bir şey yani. Burada konuşurken konuşuyoruz ya. 15 milyon euro yıllık, menajerde 5 milyon mu istemiş? 5 milyon mu istemiş? 5 250 mi, 6 mı ne falan diye. Hani bir örnek veriyorlar, 5-10 arası bir şey. 5-10 arası bir şey dedin yolum, %100 fark var arada. 5 mi 10 mu hani? 5-6 arası bir şey desen hani 5200, 5750, 5500 falan diyeceğim hani. 5-10 milyon civarında falan. 5-10 milyon. Hani işte o yüzden matematik bizde böyle. Bir de konuşurken rakamlar büyüyünce aradaki fark da kapanıyor. Hani ne kadar abi telefon? Oğlum 11-12 milyon falan civarında. Yani kaç lira? 11 bin 12 bin lira civarındaydı falan. Yani öyle örnek verirsin ama futbolcu için yani 7 milyon 10 milyon arası bir şey falan dersen. 3 milyonu bir anda hemen harcarsın. Büyük para ya çünkü. Olmadığı şey daha çok harcanıyor bizde. Alacaksa mesela BİM'e gelmiş diyorlar. Kaça gelmiş falan? 6250 falan diyor. Yani en anında rakam çıkar yani. Net rakam verir yani. Piyasa değeri 30-35 diyorlar mesela. 30-35 hemen nasıl artıyor bak, gördün mü? 3500-4000 olur mesela ama 30-35 bir anda kolay çıkıyor ağızdan. Reklama gidelim. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri konuşmaya devam edelim. Transferlerle ilgili bir gelen transfer vardı. Sonra bir de gelecek olanlar hakkında konuşuluyor. Onlara da bir bakalım. Sonra devam edelim. Dünyalar İspanya'nın olduğu diyebiliriz aslında. Tarihin en tek taraflı finalinde rakibine kaleyi göstermeyen İspanya 20 şut çekerken Arjantin ancak 120. dakikadan sonra 2 şut atabildi. Böyle bir istatistik var. Kimileri bayılır böyle istatistiğe. Ekol'ün kazandığı maçın tamamı İspanya'nın kontrolünde geçtikten sonra olayı bu şekilde yorumlayabiliyoruz ki De La Fuente'nin takımı bu Dünya Kupası'nda bir kulüp takımı hüviyetine en yakın ekip olarak konuşuluyordu. Zaten

0: sabah da söyledim. Aynı şekilde yorumlandı bu konu. Zaten İspanya'nın alacağı belli diye döndü konu. Ama bu konuşmayı yapan, şu cümleyi kuran insanların bir hafta önceki düşünceleri Fransa alır abiydi. Arjantin'e vereceklerdi. Ama İspanya alınca da zaten belli diye döndü. Ya bizde o hafif rüzgar bu sefer biraz tersten mi esti acaba kısmına geliyor. Ama gerçekler değişmiyor. Yani en iyi, daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu muydu? Öyle bir slogandı değil mi? Bir otomobil firmasının yapmış olduğu. İspanya için de aynısını söyleyebiliriz. Yani daha iyisi yapılana kadar arkadaşlar en iyisi bu. Adamların defansif anlayışı, kademe anlayışı, onun sonrasında disiplini, bu kadar birlikte oynayış, birbirini tanıma, müthiş yani bir takım hüviyeti dediğimiz konu karşımıza çıkıyor, kabak gibi hem de duruyor böyle. Öyle böyle değil yani. O yüzden İspanya'nın şaşırtmazdı zaten şampiyon olması, olmaması şaşırtırdı. Orada hemen farklı yerler arardık. Bak Trump da seyretti zaten. İşte Infantino'nun hareketleri falan çok komiğime gitti, bir kere onu söyleyeyim. Trump'ın sahneden ayrılma işi falan. Yani bitti mi? Ben nasıl yani, bir dakika, ben bitti demeden bitmese dönebilirdi konu. Orada onları yapabilirdi ama. İzleyenlerin birçoğu herhalde ortak bir görüşte buluşmuşuzdur. Yani Vinçiç'in yönetimiyle alakalı almış gene talimatı, almış gene talimatıya falan dönmüştür diye tahmin ediyorum hep beraber. Ama İspanya istese yapabilirmiş. İşte isteseymiş keşke o zaman diye. İstesin o zaman. Var ya hani böyle hikayeler. İstese yürüyebilirmiş falan diye. Yani istesin, niye yürüyemiyormuş o zaman? Onun gibi bir şey yani. Ama burada bir taraftan şeye mi sevinsem? İşte 39 gün sonrasında sonuçlanan, bir zul haline gelen Dünya Kupası'na mı, işte saat farkından dolayı o heyecanı tam anlamıyla hissedememek mi, yoksa bizim erken elenmemiz mi? Bir sürü şey yapabilirdik yani. Trump mahalledeki topu olan çocuk gibi değil miydin? Vur kamçıyı falan diye vardı ya bir tane çocuk, hani eşeğe bindi falan diye, babam bana aldı falan diye. Ona benziyor biraz işte yani. İyi top falan sektirmek istemedi orada. Ben de bir penaltı çekeyim falan deyip o şovlara girmediler yani. Bizim federasyon başkanımız bile sahaya iniyor. Düşün, top sektiriyor, top vuruyor falan. Trump da isteyebilirdi yani. Belli mi olurdu? Tabii ben hala da üçüncülük, dördüncülük maçındayım abi. O benim tadı damağımda kaldı. Benim için final oydu yani. O maçı seyrettikten sonra İspanya-Arjantin maçının sonucunu merak etmeye başladım. Hele hele ilk yarı İspanya'nın o üstünlüğünü gördükten sonra abi, tamam belli ama %95'imiz bu Arjantin, bu İspanya kaşınıyor. Bak bu İspanya kaşınıyor. Bu Arjantin atacak bir gol. Ondan sonra diyeceğiz ki ulan İspanya, ulan İspanya falan diyeceğiz yani. Hepimiz aynı şeyleri düşündük. Aklın yolu bir çünkü. Ama ben 6-4 falan böyle skoru sonradan görenler penaltılara kalmış falan zanneder maçı yani. Sen bir de öne geçeceksin, 3'ler 4'ler yapacaksın. Ondan sonra işte sakalar makalar orada parlayacak edecek. Mbappeler işte gol sayısını 10'a çıkartacak. Yer yerinden oynayacak falan orada. İnanamazsınız yani. Dünya basını ne diyor? Savunmaların unutulmasıyla Dünya Kupası'nın en renkli maçıydı. Savunmalar bile gol atmak istedi. Saka'nın başyapıtı. Sonra üçüncülük madalyası hiç bu kadar parlamamıştı. Sanki basket maçı. Üçüncülük maçında beklenmedik bir şölen. 10 gol tam anlamıyla delilik. Savunmaların tatilde olduğu, futbol severlerin kazandığı bir gösteri. Turnuvanın en eğlenceli maçı. Miami'de çılgın gece. 10 gol ve İngiltere galibiyeti. Ya?
1: Beyaz Saray'ın Dünya Kupası organizasyonlarından sorumlu ismi Andreev Cilyani, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı futbolcu Balogun'un cezasını neden ertelendiğini ilk kez açıkladı. Öncelikle hakem Klaus daha önce Brezilya'da gösterdiği kırmızı kartlar nedeniyle soruşturma geçirmiş bir isimdi. İkincisi, pozisyonda VAR sisteminin kurallara aykırı kullanıldığını düşünüyoruz. Son olarak da bu turnuvaya milyarlarca dolar yatırım yapan Amerika vergi mükelleflerine karşı adil bir dünya kupası sağlanma sorumluluğu vardı. O yüzden bu kararı almak zorundaydık demiş. Vay vay vay. Amerika bu arada yani... Açıklama da şeyden dolayı, utanmadan bu açıklamayı mı yapmışlar? Evet, bu açıklamayı yapmışlar. Dünya Kupası baş danışmanının açıklaması. Amerika vergi mükelleflerine karşı adil bir Dünya Kupası sağlama sorumluluğumuz vardı. O yüzden böyle şeyler oldu demiş yani. Vurucan kamçıyı, vurucan kamçıyı. Abi çetin ben diye yazmış. 1419 gün sonra Dünya Kupası başlıyor abi. Başarılı olur muyuz diye. 1419 gün sonra diye. Ben şunu anlamıyorum Doğan abi. Federasyonun 10+4 kuralından memnun değil kulüpler. Peki anlaşamıyorlarsa başkanı değiştiremiyorlar mı? Yani böyle ortak karar alınıp seçime gidilemiyor mu acaba federasyonda demiş. Federasyonda seçime gitmek mi? Yıl kaçı? Nerede yaşıyorsun? Ne zaman kesin dönüş yaptın Türkiye'ye? Oğuz Altay bugün yok arkadaşlar. Abi Amerika'da başka futbolcu yok muydu? O kırmızı kartı iptal edip de futbola gölge düşürürler. Zaten Messi'yi kayırarak o finale kadar getirdiler. Ondan sonra... Salah cuma gününe kadar gelmezse stadın önünde kendimi yakarım abi demiş. Salah cumaya gelir mi diye yazmışlar. Oradan oraya şimdi bağlatmayın konuyu, cumaya gelir mi diye. Günaydın Doğan Beyciğim. Hayırlı haftalar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan ben. İspanya milli takımını sonsuz tebrik ediyorum. Messi ve sazendelerine futbol dersi verdiler. Turnuva boyunca sadece bir gol yediler. Oyuna kim girerse girsin makine düzeninde oynadılar. Uçan kaçan Fransa ile Arjantin'de eze eze yendiler ve mazlumun sesi oldular. Elif Ada Şemenoğlu yazmışlar. Elif Hanımcığım. Yaşar'la ilgili mesajımı Yaşar'dan korktuğun için mi okuyorsun acaba? Şaka tabii ki abi demiş. Finale yakışmayan oyundu. İngiltere-Fransa maçı daha zevkliydi. Final maçı İspanya-İngiltere olması gerekirdi. Arjantin başkanlarının yardımıyla buraya kadar geldi. İspanya oyunu bozdu. 90 dakika boyunca tek süt çektirmediler. Süt mü? Süt kupası mıydı bu? Alper Üstündağ Salah transferinin bittiğini söylüyor demiş. Bir iki isim var öyle Salah transfer. 2+1 yıllık ıslak imzalar bile atıldı hatta falan moduna geçildi ama. Bir şey diyemiyorum. Yani görmedin inanmam. Görmeden inanmam. Salah görmeden, formayı giymeden, antrenmana çıkmadan falan inanmam yani. O yüzden... Yani inanamayacağım bir transfer anlamında söylemiyorum. Ben geliyormuş bitti diyorlar. Atmış abi imzayı falan hani böyle şeyler. O yüzden hani ona bakarsan Trossard'ın transferiyle ilgili olarak da ekranlarda çıkıp da gelir de sadece İstanbul'a gezmeye gelir. Yoksa buradan bir kulüple anlaşamaz falan diye söyleyen arkadaşlar da vardı. Onlar aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Mobil telefonu kapalı ya da o kapsama alanı dışına moduna geçmişler yani. Böyle bir gerçek var. Ama bizde oyunlar valla düğüne çağırsam oynatmam dediğimiz isimlerin dün düğünde buluşmalarıyla alakalı bir sürü şey çıktı. İşte bir taraftan Eren Elmalı'nın, Uğurcan'ın, Yunus'un, Abdülkerim Bardakçı'nın düğünde İsmail Yüksek'le beraber halay çekmeleri, karşılıklı göbek atmaları falan. Bunlar çok tatlı şeyler, bunlar çok güzel şeyler. Bir an İrfan Can Kahveci'yi Derya Ulu ve Asil'le beraber sahnede şarkı söylerken falan gördüm ben. Derya zaten deli Fenerbahçeli bir kız. Ama Fena mesela Asil o kadar futbolla ilgilenmiyor olabilir. Derya'nın mesela ben birkaç ortamda yan yana geldiğimiz, hatta Bein Sports'tayken bir programda konuk olarak almıştık biz Derya Ulu'yu. Cem Arslan, ben, Hop Dedik Ayhan, Ali Ferah Pot program yaparken orada. Derya Ulu yani iddia üzerine şey yapmıştı, hani top sektirme durumu. Hani Ali'den benle aynıydı galiba top sektirme. Hop Dedik Ayhan'dan falan daha çok şey çektim, top sektirmişti yani. Müthiş bir başarısı var yani futbol konusunda. Çok da ilgili. Dün İsmail şeyle İrfan Can Kahveci ile sahnede şarkı söylediler falan. Sana hastayım anlasana falan diye oralara girdiler. Ondan sonra ona eşlik ediyordu işte Uğurcan'ı, Yunus'u, Abdülkerim'i, Eren'i falan. Bundan rahatsız olan arkadaşları az önce bahsettik, konuştuk ama oradaki rahatsızlık bence biraz şeydi yani. Fenerbahçe'li eski yöneticiler neden gelemediler, başkanlar niye gelemedi, orada ne vardı, neydi, değildi, hani birlik beraberlikti falan kısımları aslında biraz daha konuşuluyor. Ya Dursun Bey çelenk yolladı mı acaba falan, hani oraya bakacaklar, yoksa oradan hemen hashtag açılacaklar, yönetim istifa falan diye. Ne işin vardı Abdülkerim falan, oralara gider konu. Bundan beslenmeyin arkadaşlar. Bu sefer biraz daha böyle futbolun keyfini çıkartmaya çalışalım. Bu arada Ulay'ın Fiorentina'ya transferi resmen duyurulurken maddi ayrıntıları da açıklandı. Ulay'ı 30 milyon 61 euroya satıldı. 61 euro da işte 30 milyondan aşağı düşmeyiz derken 61 euro da Fiorentina dua etsin. ...81 ilimiz var yani. 20 daha fazla, 20 euro daha fazla verebilirdi yani. Öyle gidebilirdi ama 61 euro iyi, 61 milyona istemediler yani. 26 milyon garanti para, 4 milyon 61 euro da bonuslarla, sonraki satıştan da %10 pay, toplam 30 milyon 61 euro. Ulay'ı Trabzonspor tarihinin en yüksek gelir elde edilen futbolcusu olmuş durumda. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Müthiş bir başarı bence. Yolu açık olsun. İzlerken keyif veren oyunculardan bir tanesi. İnşallah yolu tekrar Türkiye'ye düşer diyeyim ama onu zaten Drogba çok farklı yerlere getirecektir. O zaten kendi yeteneğiyle bir yerlere gelecektir de. Doğru mu Salah gelmezse Van Dijk olayı? Vallahi Salah dışında dün gündeme bomba gibi düşen bir isim daha vardı işte. Van Dijk'ın Galatasaray'la görüşmeleri devam ediyordu. İşte eğer Sanchez satılırsa acaba mı diye konuşuluyordu. Hatta Abdülkerim'le Van Dijk yan yana, abi biraz ağır kalmaz mı ya dönen yorumlar vardı ama 2018 yılından beri Liverpool forması giyiyor bildiğim kadarıyla Hollandalı savunmacı. Ama ilk etapta evet dediği iddia ediliyordu Galatasaray'a. Tabii şartların daha detaylı konuşulması için oyuncunun menajerinin İstanbul'a davet edildiği, eğer Salah transferi olmazsa Hollandalı stoperin yıllık maaşla işte 12 milyon 13 milyon civarında bir maaş beklentisi olduğu söyleniyor. Ve Liverpool'la bildiğim kadarıyla bir yıl daha sözleşmesi var ama Van Dijk her yere gidiyor. 35 yaşında en az 10 milyon euro verebileceğini, işte en fazla daha doğrusu verebileceğini söylemiş Beşiktaş. Oradan bir cevap gelirse eğer, bir dönem Liverpool'un vazgeçilmezlerinden biriydi ama kaptanı artık iyi bir teklif gelirse satmayı düşündüğü oyuncular içerisine o listeye koymuş durumda Liverpool. Van Dijk'te olabilir diyorlar. Öyle diyorlar. Adalı transferde oyuncuyla mutabık olduklarını ve Muhammed Salah'la bir sıkıntının bulunmadığını söyledi. Sadece menajeri devreye girmiş. Faik Gürses Hocam da üstadım da Emre Tile'ye bağlandı. Ben de yolda gelirken arabada denk geldim.